0: sene yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
1: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi, galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi, Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada

0: olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Although this situation is not so easy because we have many national players, they are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with stress, yeah, we will work on our tactic. We will work also yeah, for the physical side. I think yeah, we need it. Yeah? After 60, for me, after 60, 70 minutes, I saw some players, they are really tired. And but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win, because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Aslında çok da kolay değil, çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada, süre alacaklarını da düşünüyorum elbette, bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız, taktik üzerine çalışacağız, elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız, bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
0: Tabii dünya sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Adeta 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Koça da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
1: Yeah, first of all, we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. The whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games. And what was the second? I know the atmosphere, but against me. With Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and yeah, was really great. I think it was a yeah, great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
2: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz, ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işi de kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar, inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz, ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz, ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak bugün, çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu, o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi. Harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edeceğiz.
3: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim Ortaya Karışık programında ve motor sporlarıyla programımıza başlayacağız. Hattımızda sosyal medyada sporda strateji olarak da bildiğiniz İzzet Özcan olacak ve kendisiyle zaten sık sık bağlantı yapıyoruz. Radyolardan da tanıdığınız bir isim. İzzet Özcan bizimle birlikte. İzzet hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Mutluyuz çünkü Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için artık tarihler de belli oldu. 2027'de yani 1-3 Ekim yaklaşık tam bir yıl sonra bu heyecanı yaşayacağız. Tekrar İstanbul'da yaşayacağız. İlk olarak bununla başlayalım. Neler söylersin? Yani bu gelişmeyle ilgili zaten bildiğimiz gelişmeydi ama tarihin netleşmesi daha da heyecanlandırdı bizi. İşte biletler açıklanınca bir tık daha heyecanlanacağız. Yaklaştıkça böyle gidecek herhalde.
2: Öyle kesinlikle. Yani ilk dedikodular çıktığında ki konuşmalarımızdan bugüne kadar geldiğimizi düşünürsek, yani o zamanlarda da seninle program yapıyorduk. İlk dedikodular çıktığında ya olmaz belki. Sonra kesinleşti. Ne güzel, hadi bir tarih açıklansa da kendi programımızı, planımızı belirlesek diye. Şimdiden hani birçok Formula 1 sever bir yıl sonra ne yapacağını neredeyse biliyorlar. Bu bile aslında hani Formula 1'i ne kadar sevdiğimizi ve ne kadar gerçekten heyecanla beklediğimizi gösteren bir şey. Ülkecek de bence Formula 1'i giderek daha çok seviyoruz. Tabii bunun birçok farklı etkeni var ama motorsporların ülkemizde giderek daha yaygınlaşması, büyümesi, daha izlenilebilir ortamlara kavuşması diyelim belki de. Bunu sağladı. Son yıllardaki birkaç başarılı etkinliği de düşünürsek, özellikle son iki sezondur işte İstanbul Park Dünya Rally Cross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyordu. O etkinliklerimiz çok söz getirdi. Özellikle sonuncusu tarihin en fazla izlenen Dünya Rally Cross Şampiyonası falan oldu yani. Ben eminim ki Formula 1 zamanında da yani seneye de çok başarılı bir etkinlik geçireceğiz burada. Formula 1 yönetimini de çok mutlu edeceğiz. 5 yıllık değil, belki çok daha uzun süreli bir delik başlıyor diye hissediyorum ben.
1: Ki bu cadde pistlerinin, sıkıcı yarışların artmasıyla birlikte pistimiz için avantaj da oldu. Çünkü zaten zorlu bir pist, açık pist, yani bir cadde pisti değiliz. Ya bu yüzden sevilen bir pistti zaten İstanbul Park. Tekrar takvime girmesiyle birlikte bu kadar sıkıcı yarışın olduğu pistlerin ardından ilaç gibi gelecek. Yani sadece Türk Formula 1 severlere değil, yani genel anlamda, global anlamda konuşuyorum.
2: Doğru söylüyorsun kesinlikle. Zaten global tarafta da birçok içerik üreticisinin söylediğine göre hani dönmesine en çok sevindikleri pist İstanbul. Birçok pilotun da burayı çok sevdiğini biliyoruz. İşte Hamilton, Alonso'nun burayı çok sevdiğini biliyoruz. Hatta bu hafta sonu bir Mazda etkinliği de var İstanbul'da. Hani sevenler varsa onu da yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Kendisinin burayı ne kadar sevdiğini ve işte üst üste 3 kere kazandığını falan da hatırlatmakta fayda var. Ya pistimi çok güzel. Eminim ben seneye de çok güzel bir yarış izleyeceğiz. Ama şu korkum var, sadece tek korkumu. Umarım fiyatlar çok erişilebilirliğin ucun ötesinde olmaz. Yani bilet satışları bir 5-6 ay sonra başlar diye tahmin ediyorum. Yani yarışa bir 5-6 ay kala başlar büyük ihtimalle. Umarım fiyatlar bizi üzmez o noktada.
1: Peki yani o tam ona değinecektim. Umarım ya herkesin gidebileceği bir şey olur. Çünkü ya ben bunu hep söylüyorum. Mesela şu tarzda tweetler falan da görüyorum. İşte ya Formula 1'i yerinden izlemek ne kadar mantıklı, bir şey anlamıyorsun falan şeklinde. Evet, gerçekten takibi çok zor ama olay o değil. Yani benim tüylerim diken diken olmuştu. O pit stop'taki sesler, ya daha araçların hazırlanışı antrenman seansı için. Ya otopark belki 2 kilometre ileride, oradan kulağına geliyor sesler. Sanki o araçları yanında müdahale ediliyor falan. Yani araçlar geçtikten sonra burnunuza gelen o kokular falan gerçekten herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey. Yani birçok sporu yerinde izleme fırsatı buldum. Futbol olsun, işte Şampiyonlar Ligi finalini izledim. Manchester City'nin şampiyonluğunu izledim. Basketbolda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Euro Lig, hepsini izledim. teniste yani turnuvayı evet. izledim. Yani buz hokeyi olur. Hepsini izledim ama yani Formula 1'i tek geçerim ya. Tekrar Formula 1'i yerinden izlemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum ya. Herkesin de ulaşması gereken bir şey bence bu. Bir de ülkemizde yapılıyorsa şu olmaz umarım İzzet. Şunu eklemek istiyorum dediklerine katılarak. Yani turistler için kolay gelebilecekleri ama ülkemizdeki insanlar için ya çok para harcayacakları ya da gidemeyecekleri bir etkinlik olmaz umarım.
2: Umarım. Tabii bu dediğinde şöyle bir ufak daha risk var. Birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hani Formula 1 etkinliğinin nasıl düzenlendiği ve işte gelirlerin nasıl paylaşıldığı ile alakalı. Şu an hani sosyal medya platformlarında zaten 3 tane konuşulan fiyat var. Bunların bilet olmadığını oradan yani zaten herkes söyledi de ben de söylemiş olayım. Onlar bir bilet değil, sadece erkenden Formula 1 tarafından satılan, doğrudan Liberty Media'nın kendisi tarafından satılan yani paranın tamamının Formula 1'e gittiği, herhangi bir şekilde ülkemizde kalmadığı, VIP ayrıcalıklar için önden satın alabilme hakkını satın aldığınız bir durum şu an sosyal medyada da satışta olan değerler. Ve Formula 1 biraz böyle, biraz pahalı ve acımasız bir spor. Özellikle pist yönetiminin çok fazla para kazanamadığını söylemekte fayda var. Çünkü çok ciddi bir mevla ödüyorsunuz Formula 1 için yarış düzenleyebilmek adına. Yani Formula 1 gelip size para vermiyor, biz orada gelip yarış düzenleyelim diye. Siz söylüyor, para veriyorsunuz Formula 1 gelsin burada yarış düzenlesin diye. Bir, bunun maliyetleri var. İkincisi bu bilet fiyatlarının tamamı da yine maalesef pist organizasyonunda kalmıyor. Oradan da bir maliyet oluşuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde vallahi aklıma gelen beni korkutuyor ama umarım ben haklı çıkarım. Dilimin ucuna getirmek istemiyorum şu an ama çok çok iyi şeyler beklememek gerekiyor belki de. O 2020-21 fiyatları çok iyiydi o döneme göre. Yine inşallah benzer değerlerde rakamlar görürüz. Gitmek isteyenin herkesin gidebileceği bir yarış olur. Benim henüz fırsatım olmadı. 2011 yılında çok heveslenmiştim gidebilmek adına. Kendimi o zaman ayarlayabilmişim ama nasip olmadı. Formula 1'i yerinde izlemek, her spor yerinde izlemek farklı bir deneyim. Bambaşka bir mevzu. Televizyonda izlemekten. Evet, Formula 1'i belki televizyonda izlediğinizde her şeye hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz ama gidip orada o sizin ses duymuyoruz diye düşündüğünüz sesi duymak. Oradaki bütün o motor sporları atmosferini tatmak. İşte dediğim gibi o araçların kokusu, garajlardan gelen kokular, oradaki senin televizyonda göremediğin ama pistte deneyimleyebildiğin pilotların ufak da olsa gösterdiği o agresiflik çok tatlı. Ya yani bundan 8 sene evvel yaptığım bir podcast içeriğinde bir abimle birlikte o Batı yarışına gitmişti o zamanlar. Hatırlarsınız, burada bizi dinleyenler de hatırlar belki. Ricardo ile Verstappen'in kaza yaptığı yarışa gitmişti. Anlattığı çok önemli bir şey var. Biz birinci turdan itibaren hangi tur kaza yapacaklar diye bekledik İzzet demişti. Yani biz bunu televizyondan anlayamıyoruz ama orada onlar izlerken o pilotların kafa hareketlerinden, araçlarını bir önceki tura göre koyduğu farklı noktadan birbirlerine dair ne kadar hırslı ve o kazanın geleceğini hissedebilme mevzusunu öyle anlatmıştı kendisi. Açıkçası bunu deneyimlemek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım göreceğiz, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii bunun öncesinde tam neredeyse bir yıl kadar evvelinde yine deneyimlemek isteyenler için de ben ufaktan bir hatırlatma da yapayım. 6-8 Kasım tarihlerinde GT Grand Final İstanbul'da gerçekleşecek. O da dünyanın en prestijli motorspor organizasyonlarından birisi. Hani bir Formula 1'e bir yıl önceden bir hazırlık amaçlı, insanlar onu da yakalamak isteyebilir.
1: Peki bu sezona dönecek olursak, geçtiğimiz hafta Madrid'teydik. Nasıl değerlendirirsin Madrid'i, yeni bir pistti?
2: Abi keşke son yarış olsaydı. Bir 10 yıl daha bu Madrid'i izleyecek olmak, Madrid ringi izleyecek olmak şu andan bile huzursuz ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya, araçlar değişir bundan 5 yıl sonra, yarış keyfi falan değişir bilmiyorum belki ama ya, en azından seneyle çok kötü bir yarış izleyeceğiz. Neden böyle söylediğimi de ufak bir örnekle söylemek isterim. Bu sene Monaco'da 10 geçiş vardı. Madrid'de 4 geçiş izledik. Bunun 3'ünü Alonso yaptı herhalde. Şimdi böyle bir yarış izledik ve ben uyumamak için çok zor tuttum kendimi. O uyumamamı sağlayan tek şey de Ya olur da bir güvenlik aracı çıkar da Lökler birinci sıradayken pite girer de bir Ferrari olarak bir zafer görürüz diye bekledim açıkçası.

0: O da olmayınca yarışın bir kısmından sonra kendi başka işlerime, yani arkada sanki radyo dinliyormuşum gibi davranmaya başladım yarışa. Lökler piste girdiği anda sanki radyodan Sky Sports'u ya da işte FBC'yi dinliyormuşum gibi davranıp kendi başka işlerimi yaptım. Çok sıkıcı bir yarıştı. Pist olarak da bence günümüz mücadele şartlarına hiç uygun değil. Hani yeterli bir uzun düzlük yok. Bu düzlüklerin sonunda bir geçiş alanı yok. Pist çok dar. Ve daha üzücü olan şey şu. Tüm bunları, yani bu pistin eski bir pist de değil, yeni bir pist. Ve şu anki araç şartları, araçların koşulları, yani bütün regülasyonlar falan belliyken böyle bir pistin inşa edilmiş olması çok daha büyük bir fiyasko aslında. Çünkü ne göreceğini ne göreceğinizi biliyorsunuz siz. Diyorlar ki ya bu çamurlukta bu bina dikilmez diye anlatanlar var ama siz yine de o çamurla o bina yapıyormuşsunuz gibi bir durum var. Çok agresif bir örnek oldu belki ama daha rahat anlatabilmek adına. Bence çok kötü bir karar Marcink'in bu şekilde dizayn edilmiş olması. Burada birkaç yarış daha izleyecek olmamız da bence üzücü bir durum yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Göksel'in tribünde izlemenin neredeyse asgari ücret olduğu, bilet fiyatlarını ancak televizyondan izleriz. Zengin sporu tribünden izlemek isteyenler için ancak açık alan belki alınabilir bilet olarak demiş Hakan Bey. Şuna ekleyeyim, ben de tam iyi hatırlattı Hakan Bey. Yani İzzet sen de ilk kez tecrübe edeceksin. Ya o fiyatlara göre sakın bilet almayın. Yani hani durumunuz varsa da gidip ya start tarafından alayım şeklinde hareket etmeyin ya da 8. virajı göreyim diye tek bir görüş açınız oluyor. Açık alan 3. Ben ya muhtemelen akreditasyonum olsa bile orada olacağım. Açık alan 3'e gideceğim. O kadar pişman olmuştum ki, o kadar sevmiştim ki. Yani serbestçe dolaşabileceğim bir alan düşün. Serbestçe dolaşıyorsun. Arka evet. tarafından da araçlar geçiyor, ön tarafından da geçiyor ve görüş açın çok daha fazla. İki virajı görebiliyorsun. Hatta tercihen üçe de çıkartabiliyorsun bunu. Daha uzaktan izleyeyim dersen ve en ucuz yerde açık alan 3'tü. O yüzden ben açık alan 3 derim. Kamp sandalyeni götürüyorsun, atıyorsun oraya ve izleyebiliyorsun. Çok keyifli anlardı. Benim favori yerim orasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Pierre Gasly önümde spin atmıştı. Ve tuvalete giderken de Vettel silik lastiklere geçmişti bir anda. Pardon, silik lastikleri çıkartmıştı. Normal lastiklere geçmişti. Intermediate'dan medium'a geçmişti. Sonra çuvallamıştı, böyle bir baktım Vettel'in arabası önüme doğru geliyor. Ben tuvalete giderken öyle bir olaydı yani hani çakılların arasında. Ya çok güzel bir yerde. O yüzden benim önerim açık alan 3 olur ki zaten bununla ilgili programlar yaparız. İstanbul GP yaklaştıkça sevgili İzzet'le de bir analiz yaparız ki kendisi de muhtemelen bu konu hakkında çok güzel içerikler hazırlayacaktır Sporda Strateji hesabından. Kendisini takip edebilirsiniz ama İzzet senin de aklında olsun, açık alan 3 benim favorim. Ya ben orada olacağım, gelen gelsin diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım orada görüşmek nasip olur Göksel'in. Zaten zaman geldikçe işte biletler açıklandığında vesaire hangi alan daha iyidir, hangi alanda izlemek daha keyifli olacaktır, fiyata göre en doğru tercih nedir? Ben dahil birçok insan bu alanda içerik yapacaktır. Bunu da takip etmekte fayda var. Bu konuda da paylaşım için teşekkür ederim ayrıca beni de dahil ettiğin için.
1: Peki haftaya şöyle bir baktığımızda Azerbaycan'da olacağız değil mi? Az önce de konuşmuştuk Azerbaycan'ın adını almıştık. Evet. Benim sevdiğim pistlerden birisi ama araçlar değiştikçe bu pist de sıkıcı olmaya başladı. İlk olarak pist yorumlarını almak isterim.
0: Evet, araçlar değiştikçe pist sıkıcı olmaya başladı ama ben şu anki araçlarla nasıl olabileceğini çok da kestiremiyorum. Biraz izlemek isterim çünkü özellikle 3. sektörün nasıl geçeceğini çok merak ediyorum ben. Şöyle bir durum yaşanabilir. 3. sektörün sonuna, yani start finish'in sonuna doğru geldiğimiz kısımda geçişe izin verip tekrardan hemen 1. sektördeki o uzun düzlüğün sonunda tekrardan geçmeye çalışan, hani bu sene başında Avustralya'da vesaire gördüğümüz bir yaklaşım görebiliriz orada. Çünkü şöyle, yani biliyoruz ki düzlüğün sonuna kadar bu araçların nefesi henüz yetmiyor. Biraz yavaşlamak zorunda kalıyorlar, acı bir şekilde bunu söylüyoruz ama. Ve tam gaz gidilen çok uzun bir mesafe var Bakü'nün, özellikle üçüncü sektöründe. Evet, iki tane çok net hız yön değişimi var ama bu yine de ayağınızı

0: ...dan çekmemize sebep olan bir durum değil. Ve bu virajların, özellikle bu sondaki hükümet sektördeki iki virajın biraz McLaren'e de ben işe fayda sağlayacağını düşünüyorum yarış içerisinde. Keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben daha açık bir yarış bekliyorum Marjink'ten. Daha fazla ihtimali söz konusu olduğu, özellikle ikinci sektörün var olmasından dolayı burada Ferrari'nin de biraz daha kuvvetli gözükeceğini bekliyorum ben. Yine Verstappen de aç olacaktır. Açıkçası Russell'ın da evet çok iyi gitmiyor ama son iki yarıştır sanki biraz daha hevesi var gibi hissediyorum. Yarışı pist üstünde biraz daha agresifleşmiş gibi geliyor bana. Yani Piastri kötü bir sezon geçiriyor ama bunu kenarda bırakırsak bir 6 isimlik bir galibiyet potası olduğunu düşünüyorum ben. 6 ismin bu yarış kazanmak için mücadeleye geleceğini düşünüyorum Bakü'ye ve sıralama turları Bakü adına hiç olmadığından daha önemli olacak. O yüzden güzel bir hafta bizi bekliyor. Yarışın cumartesi olduğunda hatırlatalım. Şimdi millet şey yapar, pazar günü bir anda açtığım televizyonu yok yarış kalmasın insanlar ortalıkta. Çünkü yarış cumartesi günü koşulacak. Evet. Bu açıdan da ilginç, bakalım tempo nasıl olacak. Alışkanlıklar normal üzerinde düşündüğümüzde kağıt üzerinde çok bir fark olmaması lazım cumartesinden pazar aldığımızdan ama alışkanlıklar takımları da etkiler. Yıllardır devam eden bir alışkanlığında nasıl etkileri olacağını da görmüş olacağız.
1: Ya değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar, özellikle Formula 1'de. Hatta pandemi sezonunu hatırlayalım. Belki Formula 1 tarihinin en iyi yarışlarından birisiydi. Türkiye'de koşulan yarıştan bahsediyorum. Hamilton'ın ilan ettiği yarış. Orada öyle bir pist durumu vardı ki, hatırlarsam çarşamba günü de antrenman seansı yapmışlardı.
0: Evet, yani pistin yenilenmiş olması, o çok kaygan olan asfalt, bir de üzerine gelen yağmur. Hani siz asfalta çıkıyorsunuz, yere işte biraz aracın tutunmasını sağlamak adına debri bırakılıyor. İşte lastik aşınmaları başlıyor. Sonra gece bir anda tekrar pist temizleniyor ve yine aynı kayganlık. Yarış esnasında da başlayan bir yağmur. İnanılmaz bilinmez şartlar ve bu tabii keyif getiriyor peşinden. Evet, gün değişikliği bu kadar önemli bir mevzu değil ama yine de alışkanlıkları değiştirmek her zaman etkili olur. Özellikle Formula 1 gibi strateji usulü ilerleyen bir sporda daha da önemli olacaktır.
1: Bizim pistimizle ilgili eleştireceğim tek konu var İzzet. Katılır mısın bilmiyorum ama pisti pazarlama olayını doğru yapamıyoruz. Şundan bahsediyorum. 8. viraj tamam biliniyor. Güzel ama ya bu virajları aslında isimlendirme yapsak daha iyi olmaz mı diğer pistlerdeki gibi? Mesela yaşanan efsanevi sekanslar var aslında. Vettel Weber kazası bu pistte oldu. Oraya onunla ilgili bir isim vermek mesela güzel bir strateji olmaz mıydı?
0: Bence çok iyi bir strateji olur. Yani ya düşünsene, 10. virajdan geçiyorsun, 11. viraj, 12. viraja doğru geliyorsun. Multi 21 düzlüğü falan diyoruz böyle.
1: Evet, yani, evet, bu düzlüğü falan denilebilir işte. İç savaşla, kazayla alakalı bir şey denilebilir takım arkadaşıyla yapılan. Ya bir kelime bulunur oraya.
0: Çok daha keyifli olur. Ve aslında yani bizim açımızdan nedir? Hani her zaman Formula 1 ile ilgili konuştuğumuzda, pistleri falan konuştuğumuzda mesela Spa deyince akla gelen ikinci kelime orucu olur. Brazilya'nın orucu olur. İşte Monza dediğimiz zaman parabolika gelir insanların aklına. Hı hı. Veya Silverstone dediğimiz zaman Maggot Sandbeckett'ten bahsedebilir. Ya birçok şey var, Çemen Dizliği var. Her şey pistlerde öncelikle bu isimlerle özdeşleşiyor. Neden? Çünkü orada bir olay yaşanmış oluyor ve orayı anlattıkken en fazla orayı kullanıyorsunuz. Çünkü aslında anlatmak istediğinizi en rahat bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Bizim kendi pistimizi de anlatmak ya, için
1: araya giriyorum da işte Azerbaycan'daki o meşhur dönüşe ya, izleyiciler Lökler duvarı adını takmıştı, hatırlarsın.
0: Kesinlikle
1: ya. I am stupid
0: hala bu şekilde anlatır her şey.
1: Evet, I am stupid duvarı deniliyordu oraya. I am stupid wall deniliyordu.
0: Aynen öyle. Yani hatta işte bu Madrid'deki yarıştan sonra takip edenler vardır. İşte sosyal medyada Formula 1 üzerine güzel paylaşımlarda bulunan Karaboğa var. O bile şey yazmıştı. O ya da Yiğit Elcan yazmıştı. Şimdi şey olmasın. Hatta %100 hatırlayamadım. Bu da yani Lökler'in performansından sonra, şu dakikadan sonra I am stupid olmazsan bundan sonra seni çok güzel şeyler bekliyor tarzında bir şey atmıştı. Yani pistin bir sekansına yaşanan bir cümlenin bile hala başka pistleri bile nasıl anımsattığını, yani başka pistlerde kendini nasıl hatırlattığını gösteren çok önemli bir şey bu. Biz mesela işte Hamilton Rosberg kazasında Vettel'le Weber oldu diyemiyorsunuz. Çünkü biz onu o şekilde reklamize de etmedik. Bir literatüre de kazandırmadık. O açıdan baktığınızda pistinizde olan şeylerle ilgili daha çok literatür çalışmalı. Belki daha sosyal medyaya yönelik, işte bunu yapan, ülkemizde de birçok yapan insan var. Dünyada da yapan birçok insan var. Bunları davet edip gerekirse, gerekirse buradaki isimleri işte bundan sonra bu düzlüğün adı böyle olacak tarzında bir sosyal medya içeriğiyle hem pisti daha vazgeçilmez, hem de aslında bu reklamlar başka kapılar da açan şeyler. Yani bugün Formula 1 geliyor, işte GT geliyor. Bunların düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Başka birçok etkinliği buraya getirme şansınız olabilir. Tabii. Bunların hepsi aslında bu reklam yolundan geçiyor bence.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Ve bir diğer tarafta da tabii ki puan durumuna baktığımızda Antonelli şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Antonelli'nin liderliğini? Şu anda puan sıralamasında 292 puanla kimi Antonelli yer alırken ikinci sırada George Russell'ın puanı 211, üçüncü sırada Lewis Hamilton'ın Ferrari'si 191 puanda.
3: Şimdi Antonelli kendini şampiyonluk yarışı baskısında hissetmeyecek kadar önde aslında. Ama bu durum Formula 1'de iki yarışa bakar. Yani Bakü'de yarışı tamamlayamadı ve Russell'ın yarışı kazandığı bir durumda Antonelli'nin üzerindeki o baskıyı hissetmeye başlarız bir sonraki yarışlarda. Geçen sene Piastri için konuştuğumuz mevzuları bu sene Antonelli için konuşma ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü daha çok uzun bir süre var aslında Formula 1 için. Hani daha işte Amerika'ya gideceğiz, Brezilya'ya gideceğiz, Abu Dhabi, Katar'ı, Malezya'sı mesela. Malezya benim bu sene en çok merak ettiğim yarış. Özellikle bu araçlarla o son iki düzlük, yani start finish düzlüğü ve son düzlüğü inanılmaz merak ediyorum. Ve ikinci virajı tamamladığınız noktadaki viraj, böyle çok kaygan, ben kendim zamanında F1 2002 oynarken oradan arabayla dönerken inanılmaz zorlanıyordum, sürekli kayıyordu araba. Mesela orayı da çok merak ediyorum ve yağmurlu bir Malezya istiyorum ben. İnşallah yağmurlu bir Malezya izler. Bunların hepsi çok bilinmez bir durum olduğu için Formula 1. Birçok şey yaşanabilir hala. Ama Antonelli yarışırken mesela bence Madring'i veya daha öncesinde Hollanda'yı bence çok zeki yarıştı. Gereği olmayan riskler almadı. Şeyi bir farkındaydı yani. Puan olarak avantaj sağlayacağının farkında. En büyük rakipleriyle hala arasını açacağının farkında. Bundan dolayı yarışı kazanayım ki gereksiz riskler almayan, doğru adımlar atan, pist üstünde kendi mentalini ve sakinliğini koruyabilen bir pilot görünümünde şu ana kadar Antonelli. Ve bu da şampiyon olmaya yönelik çok ciddi bir gösterge bence. Bu durumu değiştirecek bir talihsizlik yaşamadığı sürece, yani ekstra bir dayanıklık problemi veya yarış içerisinde bir kaza yaşamadığı sürece Antonelli'nin rahat bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum şampiyonayı. Ama dediğim gibi Formula 1 bilinmezliği çok yüksek olan, her bir noktada farklı bir şeyle karşılaştığınız bir spor. O yüzden %100 de ne yaşanır bilmek çok güç maalesef.
2: Peki İzzet, benim sormayı es geçtiğim, atladığım, senin parantez açmak istediğin bir yer var mı?
3: Yani açıkçası yok. Bence çok detaylı şekilde birçok şeyi konuştuk. Teşekkür ederim ben davetin için öncelikle. Umarım geri kalan yarışların tamamı Madrid'den daha keyifli geçer. Ve umarım hatta öyle keyifli geçer ki Madrid'i hatırlamayız bile. Yani bu sezonu düşündüğümüzde ya biz iyi yarışlar izledik diye aklımızda kalır. Ve sezonun sonunda da şampiyonluğu bir kırmızı tulumlu pilot görür. Bir Ferrari fanı olarak ne kadar buna inanmasam da bu umudumuz devam ediyor tabii ki.
2: Peki.
3: Deyim ve tamamlayayım. Ben teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi de buradan sözünü de vermiş olalım. Yani sene

0: Bu zamanlarda artık son 2 hafta kala falan iyice tempoyu yakalamış olacağız. Hatta belki yerinde yayınlarla Radyo Gold'de İstanbul Parkı'nın heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili İzzet Özcan da kendisi de tabii kabul ederse bizimle birlikte olacaktır. Teşekkür ediyorum İzzet yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
0: Motor sporları gündemini konuştuk ve futbola geçiyoruz. Birazdan Cengiz Uygur da hattımızda olacak. Spor spikeri Cengiz Uygur'la konuşmaya devam edeceğiz. Dün Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle haftaya açılışını yaptı. Milli ara öncesinde son haftadayız ve 6. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldılar. Golsüz eşitlikle tamamlandı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda mücadele. İki teknik adam maç sonunda neler söylediler, oraya bir gidelim. İlk olarak Emre Belözoğlu'nu dinleyelim. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Sıkıntı yok herhalde. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutlu verici, hem benim adıma, ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi. Başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. Orada üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncuların iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha üçüncü bölgeyi daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olsun olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla alakalı bunu söyleyebilirim.
3: Soru var mı? Buyurun.
2: Tabii ki daha genç, daha dinamik bir takım var. Yani özellikle ön alan baskılarının planını yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde bir kere düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdı biz. Yani yaklaşık o dönemde 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim. Hazır maçlara dahil bugün 27. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani bence bir ivmelenme var takımda. Geçen sene de bazen göz ardı ediliyor. Çok zor bir lig. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında 13 ay top oynamayan, 8 ay top oynamayan, 9 ay top oynamayan oyuncularla biz geçen sene yolumuza bir karar alarak devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye, öyle düşünürsek, özellikle Rize Spor mağlubiyetinden sonra. Ama geçen sene de lig çok zordu. Bu sene lige galibiyetler, mağlubiyet olmadan yola devam etme böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz. Daha hızlı ofansta, daha hızlı defansa yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim aradaki farkı.
3: Başka soru var mıydı?
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ
0: olun. Emre Belözoğlu'nun maç hakkında, takıma hakkında analizi bu şekildeydi. İlhan Palut maç sonunda Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut neler söyledi dinleyelim.
4: Hazırız değil mi? Hocam, maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun hocam.
2: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vardığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa
5: oyunda dengeyi sağladı ama hiç pozisyon vermedik.

0: sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz üçüncü bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak. Bu üçüncü bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik. Ve berabere bitti, evet. Dediğim gibi beraberliğin asla adil olduğu, olmadığı bir karşılaşma değildi. Ama dediğim gibi biz biraz daha galibiyete yakın taraftık. Evet, milli araya giriyoruz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Önemli bir periyot bizim için. Geç katılan, maç temposunda eksiği olan ve bir sakatlık dolayısıyla gerekli ritmi yakalayamayan oyuncular için bazıları milli takıma gidecek. İşte Bardi, Masuaku, onların oradaki maç ritmi bizim için önemli olacak. Ve işte Dompe gibi oyuncular, Muhammed Mustafa gibi oyuncuların da bu dönemde yapacağı antrenmanlar ve takım seviyesine çıkmaları için bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Ve aradan sonra her şeyden önce daha agresif bir Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz. Oyuncuların kulturu iyi mücadele ettiler. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.
1: Teşekkür hocam.
2: Bugün Babeşler'in bir seçimiydi bu.
0: Evet evet, oyuncum ya, tabii çok yakınız, oyuncularla birebir temas ediyoruz sürekli. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah zaten yabancı oyuncularda milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye milli takımına tabii ki performansımızı arttırarak, seçilmiş olmak için değil, çok güzel performanslar göstererek daha fazla milli takımımıza oyuncu veririz. Ve benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'e de senin aracılığına bir tebrik etmiş olayım. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir.
1: İyi akşamlar.
3: İlhan Palut'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta da tabii dün oynanan mücadeleler. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı demiştik. Diğer karşılaşmalara da bakacağız. Hakan Bey de Malezya yarışı Ekim başında ve tropikal yağış, fırtınalar olabilir demiş Hakan Bey. Valencia pistini ben de geri istiyorum bu arada ya, öyle bir şey var. TFF 1. Lig'de dün oynanan mücadelelerde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1 karşılaşmanın sonucuydu. Ümraniye Spor 88. dakikada Sokun'un attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu Bandırma Spor karşısında. Muğla Spor Iğdır Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı Iğdır Futbol Kulübü. 3. dakikada attığı gol Serdar Gürler topu ağlarla buluşturmuştu. 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Muğla Spor eşitlik golünü kaydetmişti. 41. dakikada Luis Mago'nun attığı golle 1-1 eşitlik gelmişti. Hüseyin Karabey 57. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 90. dakikada Yasin Uzunoğlu durumu 2-2'ye getirdi. Premier Lig'de ise haftanın açılış mücadelesinde Brentford ve Chelsea karşı karşıya geldi. Brentford 3-0 kazanan taraf oldu Chelsea karşısında. 61. dakikada Jadon Anthony'nin attığı gol 1-0'lık üstünlük. 83. dakikada Thiago sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada ise Fabio Carvalho'nun attığı gol 3-0 kazanan taraf Brentford oldu. La Liga'da Espanyol Elche karşısında 3-1 kaybetti. 10 kişi kaldı Elche karşılaşmada. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha 6. dakikada Solari'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte, doğrudan oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı Elche ve neredeyse 84, hatta uzatmalarla birlikte 90 dakikalık bir dilime 10 kişi devam ettirdi. 26. dakikada ve 29. dakikada Rodriguez'in attığı goller 2-0 Elche öne geçti. 72. dakikada Schuss topu kendi ağlarıyla buluşturdu, fark 1'e indi ama son sözü 78. dakikada Valera söyledi. 3-1 kazanan taraf Elche oldu Espanyol deplasmanında. Bir diğer karşılaşmada da Serie A'da Monza ve Sassuolo karşı karşıya geldiler. Monza sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 51. dakikada Varela perdeyi açtı. 63. dakikada penaltıdan bir kez daha Gustavo Varela sahneye çıktı. 88. dakikada Adzic'in atmış olduğu gol farkı 1'e indirdi. Güzel bir gol attı Adzic ama puan için yeterli olmadı. Monaco ise Lens karşısında Lig 1'de haftanın açılış mücadelesinde 2-1 kazandı. Brunner perdeyi açan isimdi. Sonrasında eşitlik golü Udol'den geldi ama 84'te Gredi topu kendi aldırıyla buluşturdu. Monaco 3 puan alan taraf oldu. Ve Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde bir Bayern Münih klasiği vardı. Allianz Arena'da Union Berlin karşısında 7-0 kazanmayı başardı. Bayern Münih 18. dakika Musiala, 39. dakika Harry Kane, 43'te Oli ise 54'te yeniden Harry Kane, 70'te Saibari, 73 ve 76'da Oli ise bir kez daha sahneye çıktı. Harry Kane 2 gol attı, Oli ise hat-trick yaptı ve Bayern Münih 10 puanla zirvede yer alıyor ama bugün Freiburg veya Dortmund kazanması durumunda zirveyi yeniden devralacak Bayern Münih'ten sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Hocam hoş geldiniz. Bu haftaki ana konumuz aslında insan yönetimi ve en az 25-30'u futbolcu olan bir grubu, tesisi, toplamda bir takımı yönetmek olacak. Bunun üzerine soru cevap yoluyla giderek yanıtlarını merak ettiğimiz bazı sorular hocam size sormayı planlıyoruz ama tabii sohbet bizi nereye götürür?
8: Bilmiyoruz.
7: Onu da bilmiyorum açıkçası. Futbolda hocam birçok değerlendirme aslında saha içine göre yapılıyor ama biliyoruz ki 24 saat yaşayan bir organizma futbol takımı. Son yıllarda biraz daha bunun farkına varılsa da futbol takımını bazı teknik direktörlere sorulduğunda takım olma, grubu yönetme gibi yetenekler bu işin ne kadarı diye sorulduğunda %70, %80 diyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğru yüzde vermek ama sizin için bir takımı hem saha içinde hem saha dışında 24 saat boyunca yönetmek nasıl?
8: Şimdi tabii olaya şöyle bakmak lazım. 25 ile 30 arası, bazen 32, 30'u da aşan bir futbolcu topluluğu ile sezon başında çalışmaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi ayrı karakter, ayrı insan, ayrı kişilik, ayrı huy ve ayrı yetenek. Artı ayrı mevkiler. Yani birçok bilinmeyeni bir ortak noktada buluşturmak zorundasınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi iletişim. Yani saha içi ve saha dışı iletişimimizi iyi kurmak zorundasınız. Çünkü şöyle bir örnek verdim ben hep hayatım boyunca. Bir hazırlık yapacaksınız. Fiziki hazırlık, yanında psikolojik hazırlık, yanında teknik hazırlık, yanında taktik hazırlık ve son zamanların moda deyimiyle sistem. Bunların hepsini içeren sistem. Sistem nedir? Sistem sizin koyduğunuz bir stratejidir. Sizin koyduğunuz bir futbol anlayışıdır. Ve bunu planlayarak, çalışarak sahaya aktarmanızdır. Basit şekliyle. Sahanın içinde 90 dakika duruyorsunuz ama dışarıda 24 saatin diğer kısmında berabersiniz. Doğaldır ki oynayan, oynamayan, oynamak isteyen, oynamayınca kırılan, üzülen, çıkarken niye çıktım diye hayıflanan birçok eylemle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsini yönetmek gerekir. Şimdi idare etmekle yönetmek arasında çok önemli bir fark var. İdare ederken yönetirseniz, yönetirken idare ederseniz başarısız olursunuz. Kimseyi üzmeden ben bu işi nasıl yaparım derseniz mümkün değil. Üzülecektir insanoğlu. Maturasında bu var. Ben genel olarak hep şunu kullandım. Diyelim ki kadromuz 28 kişi. 28 kişiden bir 11 yapacağız. Bunları sahaya süreceğiz. Kaldı 17. Futbol Federasyonu'nun verdiği kulübe rakamı 10 diyelim. Etti 21. Hadi 12 diyelim, 23. 1. Tribünde bir kısım kaldı. 10 kişi de yedek kaldı, 12 kişi de. Bunların hiçbirinin mutlu olması mümkün değil. Muhakkak işlerinde bir iki tane sağlıklı düşünen vardır. Ya ben zaten yani bu takımda oynayamam veya bunlar benden daha iyi içinden, dışından demez de. Ve ben şöyle yaklaştım hep. Ben ne zaman 11'i açıklasam, taktik versem, diğerleri yedek olsa

0: Bu 11 bana hiç teşekkür etmedi. Hocam önce 28 kişiydik. Buradan 17 kişiyi elediniz. Sonradan da yedek soyunacak 10 kişiyi de elediniz. Beni ilk 11'e aldınız. Size çok teşekkür ederim diyen hiç görmedim ben. Bunu zaten bu formu onun oynaması da çok doğal olarak kabul eder hep oyuncu. Yaptığım ilk toplantıda hep söylediğim şudur. Yedek kalan veyahut oyuna sonradan giren veya oyundan çıkan sahanın içinde herhangi bir jest, mimik veyahut aşırı bir şey yaparsa hiç hoş olmaz ve unuturum onu diye. Ben çünkü sevmem. Onu kovdum, ötekini gönderdim veyahut altyapıya kadroluşu bıraktım, gönderdim. Bunlar hiç benim hayatımda yoktur. Yani orada ben bir adalet terazisini ortaya koyuyorum. Oynayanın oynamayanın bu takımın bir oyuncusu olduğunu ifade ediyorum. Bunu da hep beraber oynamak istediğimizi iletiyorum. Yani o zaman şöyle oluyor çünkü. Ben formayı verirsem çok iyiyim, vermezsem iyi değilim. Bu çok adil değil. Bir gün... Bir örnekle ben bunu tamamlayayım. Maçtan eve geldim çok yorgun argın 96-2000'de 60 küsürlerde tabela kalktı. Tesadüf ben de gezerken spor programlarına ona denk geldim. Şöyle bir surat içerideki çıkan için. Bu çok alındım buna. Fakat muhatap da olmak istemiyorum. Ertesi gün antrenman var sabah. Rejenerasyon yapacağız. Zor uyudum. Hatta uyumadım. Bir an evvel geldim. Sahanın ortasında topladım. Bir adım öne çık dedim. Çıktı. Ya sen çok iyi bir çocuksun benim tanıdığım kadarıyla ama niye arkadaşını beğenmiyorsun onu hiç anlamadım ben. Arkadaşına hakarettir bu. Niye hocam dedi. Ben öyle bir şey yapmadım olur mu? Olur mu dedim ya. Arkadaşın girerken sen yani ulan benim yerime bu mu giriyor gibi algıladım ben dedim. Herhalde başka bir şey manasıyla yapmadın onu dedim. Tabii zeki olanlar çabuk gülmeye başladılar. Efendime söyleyeyim. Yoksa başka bir şey mi vardı? Yok yok hocam dedi. Ama dedim arkadaşını da beğenmemezlik yapma. O da girerken en az senin kadar iyi bir oyuncu. Lütfen rica ediyorum dikkat edelim dedim. Şimdi bazen kızarsınız. Bazen espriyle yaklaşıp oyuncunun hem almak zorunda olduğu mesajı verirsiniz. Hem de bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir kırılma olmamasını sağlarsınız. Bu çok önemlidir ve ona bir daha sakın böyle bir şey yapma demenin en güzel yoludur. O yüzden insanla uğraştığınızı unutmadan, insanoğlu bu, hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyorsan, hata yapıyorsan orada bir şey var demektir. Bir şey yapılıyor demektir orada. Bunu yani yönetmeyi, idare etmeyi değil, yönetmeyi bu şekilde de yaptığımız zamanlar olmuştur. Çünkü 30 kişiyi bir arada mutlu edebilmek çok kolay bir olay değildir. Çünkü mesele şudur. Mesele bütün hazırlıklarınız bir 90 dakika içerisinde o stadın beyaz çizgilerine kadar olan bölümdür. Önce fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, sosyolojisiyle, ne bileyim yardımıyla, motivasyonuyla, mutlu olmasıyla kireçe kadar getirirsiniz. Oraya girdikten sonra başka bir bölüm başlar. Nedir o bölüm? Artık işin taktiksel boyutu, hamleleriniz, doğru zamanda, doğru yerde. Çünkü burada daha başka bir drama var. Oyuncu değiştirme hakkınız o zaman 3, şimdi 5. Yine kaldı bir sürü hiç girmeyen. Bunların hepsini iyi düşünüp ama samimi bir şekilde uygulamanız lazım. Samimiyet burada seyredene nasıl geçiyorsa orada da hareketleriniz, konuşmalarınız, bakışlarınız, davranışlarınız oyuncuya direkt ve samimi şekilde geçer ve oyuncu anlar. Dolayısıyla insan olduğunu unutmadan her şeyine iyice dersinize çalışmanız gerekir ama kendiniz olmak kaydıyla.
1: Hocam siz konuştukça tabii birçok resim gözümün önüne geliyor. Hem kariyerinizle alakalı hem birlikte geçirdiğimiz zamanlarla ilgili olarak. Hep bir oyuncuyu sadece aslında transfer etmezsiniz, onu hayatınıza da alırsınız. Bunu sık söylersiniz siz ve oyuncularla kurduğunuz ilişkiye bakınca da bunun sayısız örneği var. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Bazen gece 11'de 12'de bir sorun oluyor, onu çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. İyi bir ekip kurmanız çok önemli etrafınızda. Sorunları, bazı sorunları size getirmeden çözmek adına. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yabancıların uyumu konusunda bu unsur ne kadar hayati bir anlam taşıyor?
0: Çok önemli. Yani her şeye ayrı, dili de dahil olmak üzere bir topluluk geliyor. Bugün neredeyse serbeste yakın transfer. Ben olaya hep şöyle baktım. Bir defa benim ekiplerim hepsi alanında uzman kişilerdir. Ve onları dinlerim ben. Hepsini dinlerim. Anlarım ve dinlerim. Kararı ben veririm ama saygıyla dinlerim. Bir grup çalışması yapmak zorundasın.

0: Ne için? Sadece mutlu olmaları için. Çünkü mutlu insan iyi performans gösterir. Mutsuz adam doğru dürüst oynar mı? Mümkün değil. Şimdi bunun içerisinde o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki hayatımız boyunca. 55 senem geçti benim. Yani 15-16 yaşımdan beri daha o tarafı almıyorum. Bu 55 sene zarfında o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki 30 küsür yaşındakiler bile bir genç, bir ergen, bir çocuk gibi olabiliyor. Şimdi mutluluğu nedir? Aile hayatında olan sıkıntılar, özel hayatında olan sıkıntılar, aile hayatından anne baba olabilir. Bunlarla da karşılaştık. Kardeşler olabilir. Eşi, çocukları, akrabaları neyse hepsi olabilir. Bunlarla hep karşılaştık biz. O yüzden ben uzun yıllar önce biz büyük bir aileyiz cümlesini kurarak hep devam et. Hakikaten kendi yakınlarınızı gördüğünüzden daha fazla beraber oluyorsunuz oyuncularla. Onlarla daha çok zaman geçiriyorsunuz. Ve artık birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki çok küçük jestlerden, hatta reflekslerden bile ne yapmak istediğini, mutlu veya mutsuz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir hayat yaşıyorsunuz resmen. Burada bir hayatınız var ailenizde. Fakat dönüyorsunuz buraya geldiğiniz zaman bir hayatta burada yaşıyorsunuz. Ve bu gerçek. Ve burada bizim görevimiz ne dedim ben, o çizgi, beyaz çizgi. Oraya kadar en mutlu şekilde getirmek. Hiç kolay değil. Oradaki bütün ekip bunun için var. Arkadaşlarım bana getirmeden çözme eylemlerini sürdürürler. Onlar çünkü hakikaten çok büyük faydaları olmuştu. Bazı şeyleri duysam da duymamam gerekir. Görsem de görmemem gerekir. Ki her şeyi görürüm, duyarım, bilirim Allah'a şükür. Futbolda. Benim işim çünkü bu. Bana gelmeden çok işi halletmişlerdir. Ama halledemezlerse zaten bana söylerler. Hocam artık devreye girmeniz gerekiyor. Çünkü iş sıkıntıya doğru gidiyor. İş bizi aşıyor. Eğer mümkünse o zaman biz birebir konuşmayı yaparız. Ve ben bu 50 sene içerisinde birebir konuşmalarımın hiçbirini neredeyse anlatmadım. Kendi evime gelenleri, bunlar yönetici satında, başkan, oyuncu, işte yabancı, yerli neyse, o mahremiyeti hep hayatım boyunca korumaya özen gösterdim. Artı Türkiye'deki çalıştığım yerlerde de hep bu tavrımı sürdürdüm. Doğru bir tavır bu. Ama isim vermeden tabii geçmiş bazı olayları burada zaman içerisinde belki paylaşırız. Bazen de belki isim de veririz. Sakıncası yok. Orada iki kişisiniz. Yüz yüze her şeyi açık açık konuşuyorsunuz. Ben insanları eylemeyi sevmem. Sevilmemeli de. Hafta başından oyuncuya hafta sonu hazırlan ben seni oynatacağım deyip oynatmamazlık edebilir misiniz? O zaman söz vermeyeceksiniz. Gibi. Oyuncu unutmaz. Oyuncu zeki adamdır. Sporcu bu. Futbolcu bu. Zeki olmazsa futbolcu olmaz. Sporcu olmaz. Kiminin oyun zekası fazladır, kiminin dışarıdaki zekası fazladır. Hocam, ama zekidir.
1: Evet, söylediklerinizle değil aslında hissettirdiklerinizle karşıya verdiğiniz tabii ki mesaj çok önemli.
0: Şimdi ben ona şunu söylerim. Onun hakkında nasıl bir düşünceye sahipsem söylerim zaten. Ya sen iyi oyuncusun. Ben seni oynatmıyorum. Ama belli ki oynayacaksın. Devam. Durma. Devam et. Sana şans gelecektir. Hazır ol geldiği zaman.
1: Aslında ne kadar net olursanız o kadar güven verirsiniz.
0: Yani net olmazsanız o en son bizim yukarıdaki o odamızda en son adam daha başka kimle konuşacak, oyuncu. Dolayısıyla net olup doğruları söylemek lazım.
1: Hocam Netflix belgeselinde Ümit Hoca, Ümit Davala Hacı'dan bir örnek vererek Hacı'ya bunu yapan bize neler yapmaz sözleriyle bir anısını anlatmıştı size. Biliyorsunuz zaten. Benzer bir hatıra daha var Fiorentina yıllarınızdan. Aslında bir mesaj değil ama Enrico Chiesa'yla.
0: Evet.
1: İsim, bazı konularda isim vermemiz gerekecek çünkü.
0: Evet, Ümit Davala anlattı, ben de onu seyrettim. Şimdi tabii biz 28 kişilik, 30 kişilik kadroları konuşurken ne diyorum ben? Ayrı karakterler, ayrı insanlar, ayrı huylar diye. Hep onları düşünüyoruz ama biz de insanız. Teknik adamlar. Teknik adamlar da insan. Onlar da zaman zaman hata yapabilirler, zaman zaman yükselebilirler, zaman zaman beklenmedik şeyler yapabilirler. Onu da unutmamak gerekir. Bazen hiç istemeseniz de bir takım reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Ama benim buradaki hep amacım şu oldu. Bu reaksiyonu gösterirken veya bu eylemi yaparken aynı zamanda öğretici, eğitici şekilde davranıp bir sonraki hamleyi kurtarabilir miyiz? Oyuncuyu tekrardan kazanabilir miyiz de hep derdim. Fiorentina da böyle bir şey oldu dediğiniz gibi. Salerno'ya kupa maçına gittik. Chiesa'ya ben hazırlan dedim. 20 dakika yarım saat bir şey vardı. Arada ben tabii oyuna baktım. Döndüm. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra bir döndüm ki çorabı çok rahat. Belli ki çok bozuk. Enrico dedim. Efendim dedi. Otur sen dedim ben. Başka bir oyuncuyu çağırdım. Tabii anlamadı. Otur sen dedim. Yani hazırlan demiştim çünkü. Başka oyuncuyla bitirdik. Şeye döndük. Frenze'ye döndük. Sezon başına hazırlanıyoruz. Bu arada kedilerin bile
1: forma istiyor.
0: Evet, o da forma istiyor duydu. Bayağı suratından anlıyorum. Üzülüyor sonradan girdiği için falan. Ama antrenmanlar da çok iyi değil. Derken sabah antrenmana çıkacağız. Oyuncuları topladım. Kimsenin söylemesine gerek yok. Ben topluluğa baktığımız zaman eksik miyiz, fazla mıyız? Hemen anlarım. Yanındaki iki İtalyan yardımcım ve Müfit Hoca'ya sordum. Enrico yok dediler. Geç kaldı. Uzaktan bile bile geç geliyor. Yani güzel mesaj verdi. Ben de aldım zaten. Gelir gelmez de sen o bir sahaya dedim. Bir soğuk duş oldu herkese. Peki. Sonuçta bu Enrico Chiesa yani. Antrenman bitti. Odama geldim. Affedersin. Duş aldım. Bornozluyum. Kapı vuruldu. Kafasını uzattı. Hocam gelebilir miyim diye. Gel dedim ben de. Başladık konuşmaya. Neden oynamadığını, kendini iyi hissettiğini, ben de kendisine neden oynamadığını anlattım. Dedim ki yani ben senin yanında olsam buraya bakmam. Ben imzaladım Roma'da. Frenze'ye geldim basın toplantısında. Söylediğim cümle şu. Burada en çok tanıdığım Enrico Chiesa, Delivio, Rui Costa, Nuno Gomez, Toldo falan. Ama Chiesa özellikle Parma'da Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynarken çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi, inşallah milli takıma gidecek buradan dedim. Ben seni nasıl beğenmiyor olabilirim ki dedim. Bunu ben söyledim. Daha antrenmanlara başlamadan, daha seninle tanışmadan. Benim yaklaşımım bu. Ama senin yaklaşımın en arkadasın. Koşularda yoksun, sahada yoksun. Özür dilerim dedi. Senden istediğim benim çalışmam bu kadar dedi. Özür dilerim dedi. Bundan sonra ben böyle olacağım. Ve ondan sonra biz Enrico'yla muhteşem bir ilişki içerisinde ve hatırlar herkes zaten. Olağanüstü bir top oynadı. Allah'a şükür bu top oyunuyla kalmadı. Milli takıma da gitti. Dolayısıyla bazen bu tip diyaloglar hani çok pozitif yansıyabilir. Takıma da, oyuncuya da, hocaya da. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bana büyük bir hatıra. Sonra alacağım zaten. Duygulandım da. Niye? Şimdi böyle bir basın toplantısında bir oyuncunuz için böyle diyorsunuz. Demekle kalmıyorum. Benim iki yardımcım, Müfit Hoca'nın haricindeki, ikisi de İtalyandı. Çok da önemli yardımcılardı. Futbol geçmişleri de önemliydi. Onlar da aynı fikirde. Yani o gün için İtalya'nın en önemli yetenekli atak elemanlarından, hücum elemanlarından bir tanesi. Nitekim şimdi kendisi de anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Benle ilgili, hocalığımla ilgili, insanlığımla ilgili, karakterimle ilgili söylediği de çok güzel şeyler var. 20 küsür sene sonra da çok önemli böyle bir şey. Böyle bir intiba bırakmak. Şimdi bazen böyle kazanırsınız oyuncuları. Ama direkten ve natürel samimi duygum bu. Ama bana soracak olursanız ki soruyorsunuz. En kolay yönetilen oyuncular en büyük ve en şöhretli, en yetenekli oyunculardır. Hiç korkmadan. Şimdi biz bir ton şöhretli oyuncuyla çalıştık. Aman çok sinirlidir, çok nalettir, işte ona alınır, buna darılır. Yok. En kolay onlar oldu.
1: Aslında ego sahibi futbolcular daha kolay yönetilebilir değil mi hocam?
0: Egosuz bir oyuncu olur mu ya? Her oyuncunun egosu vardır. Yani bakın büyük başarılar elde edenlerin illa egosu vardır ama o egoyu tabii yönetmek, o egoyu kontrol etmek, nerede egolu, nerede egosuz. Yani kibiri bir tarafa bırakmak zamanları vardı. Öyle olması gerek. Şimdi bir teknik adamın oyuncuyla ne alakası var? Hangisinin hangisinin görevinde işi var ki? Mesele şu olmalı. Takıma faydası olacağına %100 inandığınız olağanüstü yetenekli oyuncuları kaybetmek istemezsiniz ki. Kim kaybetmek ister ya? Saniyede oyunun şeklini değiştiren adamı niye dışarıda bırakırsın? Mümkünse kazanmak için uğraşırsınız. O çok ısrar ederse kaybolmak için yapacak bir şeyiniz yok. O zaman zaten kategorisine bakmazsınız. Yukarıda, aşağıda, büyük oyuncu, vasat oyuncu, neyse ne. Ama genel olarak kazanmaktan yana direkt ilişki kurmak gerekir. Ben hep böyle yaptım. Oyuncuma hiçbir yerde laf söyletmedim ama kendim birebir de gerekli neyse onu söyledim. Çok sevdiğim bir cümle var. Ya bana başarının sırrını verir misiniz, verebilir misiniz? Size başarının sırrını veremem ama başarısızlığın sırrını verebilirim. Nedir başarısızlığın sırrı? Herkesle iyi geçinmek istemek, herkesle iyi geçinmek adına hareket etmek başarısızlığın sırrıdır. Çünkü nasıl olur ya, oynayan oyuncuyla oynamayan oyuncunun hocaya duygusu aynı olsun. Bu çok zordur. Ama uzun lig maratonlarında, kupalarda, Avrupalarda hep beraber oynayacağız cümlesini daha önceden kurduğum için hep beraber de oynarız. Ha birisi o kadar oynamaz ama ben ve arkadaşlarımdan, ekibimden çok iyi oynuyormuş, hep oynuyormuş gibi.

bir muamele görür. Ancak herkesin de bir karnesi vardır. Olmalıdır da. Çünkü birine espriyle yaklaşırsınız bayılır, birine espriyle yaklaşırsınız hoşlanmaz. Ama benim en büyük dikkat ettiğim şey, hiçbir oyuncumu kalabalıkta mümkünse refüze etmemeye çalışır. Çünkü kızdığım zaman da soyunma odasıdır, bizizdir, bizizdir, oradan çıkmaz diye bir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle davran.

0: Enrico'cuyum ben. Sahanın içinde yapamayacağı bir şey olmayan yetenekte bir adam. Bir de ilk başladığım günden beri oyuncularıma söylediğim bir cümle vardı. Ankara Gücü'nden itibaren söylemeye başladım. Oyuncu oynadığından zevk almalı. Fiorentina'da da birinci toplantımızda bitirirken Şükrü'den rica etmiştim. Alt tarafa İtalyanca oynadığınızdan zevk alın diye yazmıştım yine de. Hep bunu dile de getirmiştim antrenmanlarda. Enrico da mutlu olduğu zaman, hele oynamaya başladı mı, seyretmekten zevk alacağınız bir oyuncuydu.
1: Hocam, ben de bu konuyla alakalı size bir soru yöneltmek istiyordum. Siz o noktaya geldiniz. Genellikle iş dünyasındaki liderlerle, CEO'larla söyleşilerde CEO'lara yönetim tarzları sorulduğunda hep istikrarlı yönetimden bahsederler ki, ya da onlar hakkında konuşulduğunda onun şöyle bir tarzı vardır. Böyledir, işte herkese şu şekilde davranır ve başarıya da bu yolla ulaşmıştır denir. Ama futbolda çok başka insanlarla bir aradasınız. Biri 18 yaşında, Güney Amerika'dan gelmiştir. Oynadığı ülkenin dilini bilmiyor olabilir. Gelecek kaygısı vardır, hedefleri vardır. Biri 35-36 yaşındadır, o ülkenin oyuncusudur. İşte futbol kariyerinin sonuna gelmiştir. Herkese saha içinde de, belki dakika paylaşımında, saha dışında da yaklaşımda farklı olmalısınız. Elbette bir karakteriniz var, elbette düşündükleriniz var. Ama farklı yaklaşmak gerektiğini söylersiniz siz hep. Bu ayrımı nasıl yapmalıyız?
0: Burada tabii çok çabuk bu resmi çekmek lazım. Birkaç antrenman sonra bütün oyuncuların, ben size, ki benle yaşadığınız çoğunuz, bütün karakterlerini, davranış şekillerini, huylarını çıkarabilirim size. Aşağı yukarı %90 ihtimalle. Zaten zaman biraz daha geçtikten sonra her tarafını, her şeyini rahat rahat bilecek duruma geliriz. Dolayısıyla demin başta da söyledim. Davranış şekilleri her insana göre değişir. Taktik dersinde, kalabalıkta, toplantıda ya çok beğendim seni dersen yüzü kızarır. Birinin öteki bunu çok doğal kabullenir. Veyahut neden bunu yaptın, hatalısın dersin. Biri çok alınır, diğeri ya söylemesi gerekir diye düşünür. Böyle bir ortamda zaten herkese eşit ama aynı davranamazsınız. Dolayısıyla bir teknik adam şimdiki ortamda gerekirse 40 tane yardımcısı var. Şimdi daha kolay bazı şeyler. Ama şu unutulmamalıdır ki hangi departmandan hangi yardımcınızı, hangi işin uzmanı arkadaşınızı yollarsanız yollayın, oyuncunun muhatabı teknik direktördür. Bunu unutmamak gerekir. İlişkilerde düzgün, doğru, direkt davranmak gerekir. Eğer birebir konuşuyorsanız kırmakta, dökmekte hiçbir mahsur yok. Yine yapmazsınız ama daha kalabalıkta söylemek istemediğiniz, onu refüze etmek istemediğiniz ortamlar vardır. Ama burada bir hoca, bir abi, bir baba, bir büyük, bir tecrübeli insan ve en sonunda unutmaması gereken bir şeyi de tembih edersiniz. Ama sözel, ama hareketlerinizde. Buranın yetkilisi, etkilisi benim demezsiniz. Hissettirmeniz gerekir. Aksi takdirde olmaz hiçbir şey. Çok sıcak bir ortam mümkünse. Ama bazen öyle bir oluyor ki hakikaten biraz yükselmeniz gerekiyor. Evladınız nasılsa ben bundan ayırt etmedim. Arkadaşlar, bu kadar beraber olan insanların bu çoğunlukta, bu sayısal düzeyde 30 oyuncu varsa 30'da staff var. Münakaşa etmemesi, yükselmemesi, fiziki hatta neredeyse kafa kafaya gelmemesi mümkün mü? Bunun mağlubiyeti var. Bunun fiziki yorgunluğu var. Bunun taraftar baskısı var. Bunun basın baskısı var. Eve gitme bir mental baskısı var. Var oğlu var. Şimdi burada bunları yönetmek çok kolay bir şey değil. O yüzden yönetmekle özellikle hep üstüne basıyorum, idare etmek değil. Çünkü bin defa yaptığınız şeyi bir defa yapmazsanız oyuncu çok çabuk oradan alır onu. Vay, bana böyle davranıyor, ona böyle davranıyordu. Çok dikkatli olmanız gerekir. Ama belirli bir noktadan sonra, yani siz bu güveni sağladıktan sonra hiçbir sorun yok. Ne alınırlar, ne darılırlar ve sizi bambaşka bir yere koyarlar. O yüzden tek olmak, bir olmak, dev bir blok olmak, sistemde de, oyunda da, dışarıda da dev bir blok olmanın önemi çok fazla.
1: Tek bir hedefe inanmak.
0: Tek bir hedefe, herkesi inandırmak, bu uğurda çalışmak.

0: orada tökezleyeceğiz, ben varım. İyi gidersek sizin, kötü gidersek benim. Ben bir oyuncuyu, çok nadirdir, olmamıştır belki de, hani yanlış da yapmak istemiyorum, kamuoyunun önünde pek rencide ettiğim veyahut çok dikkat ederim ama olmuş olabilir. Ben de hata yapabilirim, yaptım da. Ama genel olarak çok dikkat ederim. Çünkü oyuncu önemli adamdır. Sahnenin önündeki adamın oyuncu olduğunu kabul edeceksin. Ne yapayım ben şimdi? Geldim antrenörüm, teknik direktörüm. Bu yapamadı. Ya sen beni tanıyor musun? Bak ben ne oynardım. Git bak tarihe, ben orada bilmem ne kadar mıydı. Böyle bir şey yok. Geçtik biz. Sahnenin önünde yer alan grup futbolculardır.
1: O yüzden sorumluluk da iki yönlü olmalı herhalde hocam. Siz futbolcudan saha içinde bir sorumluluk almasını istiyorsanız,
0: evet,
1: siz de saha dışında sorumlu davranacaksınız.
0: Benim. Ben ama saha içi ve saha dışı sorumluyum dışarıya karşı. Bu bir gerçek.
1: Hocam, konsantrasyonunu kaybeden veya beklentilerin altında kalan bir oyuncuyu nasıl kazanırsınız? Popescu örneği bilinen bir örnektir. Pasaportunu göster hikayesi.
0: Popescu kendi anlattı bunu. Evet. Şöyle oldu. Hatırlayalım, o zaman biz şampiyonluktan sonra direkt 6 numara olarak aldık Barcelona'dan. UEFA kupasını kazanıp geldi zaten. Yani takım kaptanıydı. Beğendiğimiz de bir oyuncuydu. Fakat bir yandan antrenmanı hazırlıyoruz ama geç de katılmıştı. Bir türlü bir form göstermiyor. Oradan aldım, 5 numaraya koydum. Çünkü sesler yükselmeye başladı, kritik edilmeye, hatta muhteşem bir futbol geçmişi olmasına rağmen oralara kadar dalmaya başladılar. Korumak için onu libero'ya aldım ben. Üçlüye döndüm. Ki o zaman üçlü oynuyorduk zaten. Orada da iyi oynamadı. 4 numaraya aldık. Kötü gidiyor. Ya sonuçta bu George Popescu ya. Bir gün sabah geldim erken. Antrenman 10.30'da. Bir saat önce oyuncular soyunma odasında oluyor. Dedim ki aşağı haber yolladım ki bana Popescu'yu çağırın, gelsin benim odama. Geldi. Nasılsın Popi dedim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim falan, ama biraz üzgün tabii. İyi bir profesyoneldi. Büyük de bir oyuncu olduğu için, zeki de bir oyuncu olduğu için aşağı yukarı ne diyeceğimi tahmin ediyor ama tahmini pek doğru çıkmadı. Yahu dedim ki Popi, pasaportun yanında mı? Yok dedim mister, hayırdır dedim. Pasaportunu bir versene bana, bir bakayım dedim ya. Niye dedi? Ya dedim, biz yanlış Popescu mu aldık arkadaş? Yardımcılarım da var yanımda. Eser Hoca var, Müfit Hoca var, işte Bülent Hoca var. Haklısınız mister dedi. Dedim ki ben işin esprisindeyim. Çünkü hafif yüzü kızardı filan. Ben de biliyorum iyi durumda değilim ama dedi, işte geç katıldım, fiziğim yerine geldikçe, fizik kalitelerim arttıkça çok daha iyi oynayacağıma eminim filan. Dedim ki ben sana bunları anlat diye çağırmadım. 100 maçta kötü oynasan bu forma senin diye çağırdım dedim. Bir daha da bu toplantı olmayacak dedim. Senelerce beraber olduk, bir daha da bu toplantı olmadı. Ondan sonra da stoperde Avrupa şampiyonluğuna kadar gidildi işte. Bazen kazanmak bu kadar basit, bazen zor ama bazen de bu kadar akıllı oyuncu için daha kolay tabii.
1: Liderlik sizin için nedir?
0: Liderlik nedir? Burada tabii hepsini söylemeyeceğim çünkü liderlik konferanslarında da bazı söylenmeyen şeyler kalsın. Lider bir defa nedir? Lider güçlü gözükmek değil, güçlü olmaktır. Futbol takımlarında büyük takım, küçük takım fark etmez. Küçük takım yoktur diyelim. En önemli zamanları kriz zamanlarıdır. Özellikle krizler büyük takımlarda olur. Bunu kabul etmek
1: büyük
0: zorundasınız.
1: Büyük takımın büyük derdi olur dersiniz hocam.
0: O kabul etmek zorundasınız krizi. Yalnız her olayı iyi etüt etmek lazım. Her olay kriz olmaz. Bazen kriz olmadığını bilerek işe başlarsınız. Bazen kriz gibi görünen durumlar sadece vaktinizi çalar. Ama gerçek bir kriz lideri kriz süresince komutan yapar. Çünkü o dönemde askeri disiplin ve hiyerarşi gerektirir gerçek krizde. Her anınız kimsenin vermek istemeyeceği kararlar almanıza sebep olur. Ve her kararın ya ödülünü alırsınız veyahut da bedelini ödersiniz. Kriz anı budur. Çünkü bedeli de ödülü de beraberinde getirir kriz. Doğru yönetmişseniz tebrikler, tarihin en iyi iletişimi veyahut kriz çözümü derler. Çözemezseniz altında kalırsınız. Spesifik olarak şu diyemem ama büyük takımlarda da kriz hiç eksik

0: olmaz. Ben şöyle addederim liderliği, kararlı olmalısınız. Ama futbol oyunu içeride ve dışarıda öyle bir oyundur ki kararlı olduğunuz kadar da esnek olmak zorundasınız.
1: Çünkü beklenmeyen birçok şey başınıza geliyor.
0: O kadar çok spontane, beklenmeyen gelişmeler oluyor ki. Bir dakika ya, benim prensiplerim ve ilkelerime bu aykırı da kendinizden bir şey vermek de gerekiyorsa, tabii bazı şeylerden vermek mümkün değil de, ama o esnekliği aynı anda göstermek zorundasınız. Çünkü bazen saniyeler, dakikalar içinde karar vermeniz gerekir. Disiplinli olduğunuz kadar, bir dakika, benim prensiplerimde, disiplinimde bu yoktur, eyvallah, ama biraz da rahat olmalısınız. Nedir bu? Görüp görmemezliğe gelmek, bilip bilmemezliğe gelmek, duyup duymamazlığa gelmek. Tabii müsaade edilecek şeyler var, edilmeyecek şeyler var. Ama söylemek istediğim, katı şekilde hayat devam etmiyor. Siyahı ve beyazı uçlarda görmek risk aldım sayılmaz. Belli çünkü. Eğer risk almazsanız büyük hedeflere ulaşmanız çok zor olur. Yani risk almazsanız şu demektir, sığlarda yüzeceksiniz. O yüzden cesaretli olmak gerekir.
1: Hocam, tüm bu anlattıklarınızda aslında siz kendinize de, kendi omuzlarınıza da bir yük bindiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Lider, birçok özellik saydınız. Ama lider en başta da kendisine liderlik etmesi gerekiyor.
0: Onu şöyle açıklayalım. Sorumluluğu en çok alması gereken insandır.
1: Çünkü sabah kalkmak, pozitif uyanmak, o kararı vermek, dışarı çıkma kararını verip, çünkü siz 25-30 kişiyi, ötesinde işte tesisi, staffı derken sizden
0: 30 milyona da cevap
1: 30
0: veriyorsun.
1: Milyona da
0: 30 milyona da sorumlusun.
1: Yani her sabah o tesise mutlu, pozitif gitmeniz gerekiyor ki oradan sizden, yani içeri girdiğinizde bir aşçının da, diğer staffın da, masörün, herkesin o enerjiyi alması gerekiyor.
0: %100.
1: Siz de kendinize bir yük bindiriyorsunuz aslında sabah.
0: Şimdi 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Kaybettiniz, 3 gün sonra yine maç var. Programı vermişsiniz fakat mağlup olduğunuz için sabah herkes dans ederek, oynayarak gelecek hali yok. Şimdi bu suratları, bu beyinleri doğru yere kanalize etmek lazım. Yani 3 gün sonra maçımız var, bu bitti. Böyle bir kültürden gelen ülke de değiliz. Yani sevincimizi de üzüntümüzü de belli eden bir millet olduğumuz için bir de sıkıntı var böyle. İkisini de abartma huyumuz var. Birini dramatik hale getiririz, ötekini de çok fazla eğleniriz. Bunun da bir kararını bulmak lazım. Çünkü bir yandan insan neden kaybettiğinin üzüntüsünü de bir dakikada olsa yaşamalı. Belki abartmamalı ama bunun duygusunu da hissetmeli içerisinde. Kabullenemem başka türlüsünü. Kimse kusura bakmasın. Yani kazançla kaybın aynı refleksler verdiği bir insan çok bizim uyumuz değil açıkçası. Benim değil. Kabullenemem. Doğru bir şey de değil. Ben ağlasın, sızlasın, ölsün, dramatize etsin demiyorum. Ama ya neden kaybettim de desin. Evinde desin, karısına desin, sevgilisine desin, kızına, çocuğuna, anasına.
1: Bir kafa yorsun.
0: Yorsun. Onunla. Bir dakika da olsa yani çok orada da kalmasın.
1: Zaten gerekli dersleri çıkardığınızda o bir kazanıma da dönüşüyor.
0: Elbette. Aslında. Elbette. Elbette. Yani ona kazanma da kayıp da bir şey versin. Gelelim analizlere. 93'ten sonra amil takım başına geçtim ben. Ve o zaman biz analiz yaparken televizyonun verdiği görüntüyü gösteriyoruz. Gol yiyoruz. Diyoruz ki beke atıyorum. Neden kademeye girmedin? Başlıyor. Stoper buradan gelmedi. Orta saha oyuncusu da oraya girseydi. Onda kabahat yok, herkeste var. Stopere söylüyorsun, onda kabahat var. Ya niye gelmediniz diyorsun. Hoca ben geldim diyor. Çünkü hakikaten görüntüde o yok. Ve ben analiz işine kafayı taktım. Rahmetlik Tamer Hoca'yla ve kulağı çınlasın Rasim Hoca'yla biz Beylerbeyi'nde bu analiz işini ciddiye aldık. Başladık maç seyredip analiz yapmaya ama o günkü teknoloji bize iki video, bir televizyon, oradan oraya aktar, bu numarayı yaz, burada kaldık, bu dakikada kaldık. Yani büyük bir külfetti fakat 5 dakikalık, 6 dakikalık kasetler yapmaya başladım. O zaman Betamax zamanı ve çok şükür Allah'a neden gelmedin geriye? Hocam işte filan bir dakika Rasim Hoca basıver çat görüntü ortada buyurun. Şimdi oradan ben inandım ki.

0: İnsanlar gördüğü şeye inanıyor genel olarak. Ve sonradan tabii bunu biz bayağı geliştirdik. Bu departmana önemli öğretim üyeleri aldık. Yokluk zamanından bahsediyorum yani. Daha Riva falan yok o zaman. Ve şu noktaya kadar geldi. Tabii bazen espriler olmazsa olmaz. Mesela söylerdim ben, esnerken birini alır. Bizden birini ama yani. O birini başka bir şey yaparken gülüşmeler falan. Bazen de oyunculara güzel bir espriyle yaklaşmamız olurdu yani.
1: Hocam, o sezon çok önemli bir gol atıp bizi şampiyonluğa taşıyan isimlerden biriydi Kostas Mitroğlu. Bir Kasımpaşa maçında buna benzer bir yaklaşımınız Kasımpaşa maçının ardından.
0: Evet.
1: Yaklaşımınız olmuştu. Hatırlar mısınız?
0: Şimdi Kostas Mitroğlu çok da iyi bir oyuncuydu ama müthiş bir karakterdi. Evet. Çok da beyefendi bir futbolcuydu. Kiralık almıştık onu. Evet. Attığı gol de şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yani öyle önemli bir gol attı ki şampiyonluğumuzda önemli bir pay oldu.
1: İsmini söylediğimiz anda o maç geliyor mesela.
0: Evet. Aklımıza. Kasımpaşa maçı.
1: Akhisar.
0: Benim yaptığım Kasımpaşa maçı sonrası. Evet. Attığı gol Akhisar. Kasımpaşa maçı sonrası ben onu vallahi uzatma 5-6 dakika vardı herhalde. 80'e doğru aldım. Analize geldik. Bazen işte eski futbolcu olmak bu huyu kaç yaşına gelirseniz gelin taşımanıza sebep oluyor. Yani espriyi seven.
1: Sağ içini bilmenin hassasiyeti.
0: Evet, sağ içi bilmenin. Dedim ki kaptan Selçuk'tu galiba.
1: Selçuk, en önde Selçuk İnan oturuyor.
0: Oturuyor. Selçuk nasılsın dedim. İyiyim hocam dedi. Eşin nasıl? İyi. Çocuğun iyi mi, sağlıklı mı? Herkes iyi hocam evde. İyi de çok selam söyle. Kaç saniye geçti dedim.
1: Tüm takıma soruyorsunuz.
0: Tüm takıma soruyorum. Kaç saniye geçti dedim. Dediler işte 10 saniye, 12 saniye, 13. Mitroğlu dedim girdiğinden beri, ya girdiği andan maç bitene kadar o da zaten 12 saniye topla buluştu dedim.
1: Bu kadar topa yani. Dokun.
0: Bu kadar oynadı.
1: Bu kadar konuşmadı.
0: Benim bu anlattığım saniyeler kadar dedim. Tabii bütün takım yerde, Mitroğlu'na da bir yandan tercüme ediyorlar. O da gülmeye başladı. Ama bunun bir şaka olduğu, bir espri ama ciddiyet de var. Sonra nedenini anlattım. Dedim ki Mitroğlu çok iyi bir oyuncu ve bizim bağlantı oyuncumuz. Öyle soktum ben onu. 4 veya 6 numaradan 9'a 9, 8 veya 10'la yaptığımız bazı varyasyonlar var. Fakat bu konuştuğum süre zarfında 10 saniye bilemediniz, 12 saniye topa dokundu dedim. Aşağı yukarı 15-16 dakikada. Tabii herkes yerlerde, ben de çok güldüm. O da güldü. Onun da kafasını okşadık bu bir espri diye. Zaman zaman böyle şeyler olmalı. Bu bizde çok olur. Çünkü oyuncu zekidir. Oyuncu o kelimeyi tam kullanamıyorum. Beklenmeyen hareketleri yapar. O gençliğin verdiği reaksiyonu gösterir. Dolayısıyla bunlar zaman zaman olmalıdır. Takımda her dakika asık suratlı olacak halimiz yok.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seyşal çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında Iker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille, Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'yla ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten, Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadı.

0: dan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan, V ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı kırmızılılar Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil. Kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim Ortaya Karışık programında ve motor sporlarıyla programımıza başlayacağız. Hattımızda sosyal medyada sporda strateji olarak da bildiğiniz İzzet Özcan olacak ve kendisiyle zaten sık sık bağlantı yapıyoruz. Radyolardan da tanıdığınız bir isim. İzzet Özcan bizimle birlikte. İzzet hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Mutluyuz çünkü Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için artık tarihler de belli oldu. 2027'de yani 1-3 Ekim yaklaşık tam bir yıl sonra bu heyecanı yaşayacağız. Tekrar İstanbul'da yaşayacağız. İlk olarak bununla başlayalım. Neler söylersin? Yani bu gelişmeyle ilgili zaten bildiğimiz gelişmeydi ama tarihin netleşmesi daha da heyecanlandırdı bizi. İşte biletler açıklanınca bir tık daha heyecanlanacağız. Yaklaştıkça böyle gidecek herhalde.
2: Öyle kesinlikle. Yani ilk dedikodular çıktığındaki konuşmalarımızdan bugüne kadar geldiğimizi düşünürsek, yani o zamanlarda da seninle program yapıyorduk. İlk dedikodular çıktığında ya olmaz belki. Sonra kesinleşti. Ne güzel, hadi bir tarih açıklansa da kendi programımızı, planımızı belirlesek diye. Şimdiden hani birçok Formula 1 sever bir yıl sonra ne yapacağını neredeyse biliyorlar. Bu bile aslında hani Formula 1'i ne kadar sevdiğimizi ve ne kadar gerçekten heyecanla beklediğimizi gösteren bir şey. Ülkecek de bence Formula 1'i giderek daha çok seviyoruz. Tabii bunun birçok farklı etkeni var ama motorsporların ülkemizde giderek daha yaygınlaşması, büyümesi, daha izlenilebilir ortamlara kavuşması diyelim belki de. Bunu sağladı. Son yıllardaki birkaç başarılı etkinliği de düşünürsek, özellikle son iki sezondur işte İstanbul Park Dünya

0: Rally Cross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyordu. O etkinliklerimiz çok söz getirdi. Özellikle sonuncusu tarihin en fazla izlenen Dünya Rally Cross Şampiyonası falan oldu yani. Ben eminim ki Formula 1 zamanında da yani seneye de çok başarılı bir etkinlik geçireceğiz burada. Formula 1 yönetimini de çok mutlu edeceğiz. 5 yıllık değil belki çok daha uzun süreli bir delik başlıyor diye hissediyorum ben.
1: Ki bu cadde pistlerinin sıkıcı yarışların artmasıyla birlikte pistimiz için avantajlı oldu. Çünkü zaten zorlu bir pist, açık pist, yani bir cadde pisti değiliz. Ya bu yüzden sevilen bir pistti zaten İstanbul Park. Tekrar takvime girmesiyle birlikte bu kadar sıkıcı yarışın olduğu pistlerin ardından ilaç gibi gelecek. Yani sadece Türk Formula 1 severlere değil, yani genel anlamda, global anlamda konuşuyorum.
0: Doğru söylüyorsun kesinlikle. Zaten global tarafta da birçok içerik üreticisinin söylediğine göre hani dönmesine en çok sevindikleri pist İstanbul. Birçok pilotun da burayı çok sevdiğini biliyoruz. İşte Hamilton, Alonso'nun burayı çok sevdiğini biliyoruz. Hatta bu hafta sonu bir Mazda etkinliği de var İstanbul'da. Hani sevenler varsa onu da yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Kendisinin burayı ne kadar sevdiğini ve işte üst üste 3 kere kazandığını falan da hatırlatmakta fayda var. Ya pistimi çok güzel. Eminim ben seneye de çok güzel bir yarış izleyeceğiz. Ama şu korkum var. Sadece tek korkum o. Umarım fiyatlar çok erişilebilirliğin ucun ötesinde olmaz. Yani bilet satışları bir 5-6 ay sonra başlar diye tahmin ediyorum. Yani yarışa bir 5-6 ay kala başlar büyük ihtimalle. Umarım fiyatlar bizi üzmez o noktada.
1: Peki yani o tam ona değinecektim. Umarım ya herkesin gidebileceği bir şey olur. Çünkü ya ben bunu hep söylüyorum. Mesela şu tarzda tweetler falan da görüyorum. İşte ya Formula 1'i yerinden izlemek ne kadar mantıklı, bir şey anlamıyorsun falan şeklinde. Evet, gerçekten takibi çok zor ama olay o değil. Yani benim tüylerim diken diken olmuştu. O pit stop'taki sesler ya daha araçların hazırlanışı antrenman seansı için. Ya otopark belki 2 kilometre ileride, oradan kulağına geliyor sesler. Sanki o araçları yanında müdahale ediliyor falan. Yani araçlar geçtikten sonra burnunuza gelen o kokular falan gerçekten herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey. Yani birçok sporu yerinde izleme fırsatı buldum. Futbol olsun, işte Şampiyonlar Ligi finalini izledim. Manchester City'nin şampiyonluğunu izledim. Basketbolda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Euro Lig, hepsini izledim. Teniste yani turnuvayı izledim. Yani buz hokeyi olur, hepsini izledim ama yani Formula 1'i tek geçerim ya. Tekrar Formula 1'i yerinden izlemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum ya. Herkesin de ulaşması gereken bir şey bence bu. Bir de ülkemizde yapılıyorsa şu olmaz umarım İzzet. Şunu eklemek istiyorum dediklerine katılarak. Yani turistler için kolay gelebilecekleri ama ülkemizdeki insanlar için ya çok para harcayacakları ya da gidemeyecekleri bir etkinlik olmaz umarım.
0: Umarım. Tabii bu dediğinde şöyle bir ufak daha risk var. Birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hani Formula 1 etkinliğinin nasıl düzenlendiği ve işte gelirlerin nasıl paylaşıldığı ile alakalı. Şu an hani sosyal medya platformlarında zaten 3 tane konuşulan fiyat var. Bunların bilet olmadığını oradan yani zaten herkes söyledi de ben de söylemiş olayım. Onlar bir bilet değil, sadece erkenden Formula 1 tarafından satılan, doğrudan Liberty Media'nın kendisi tarafından satılan. Yani paranın tamamının Formula 1'e gittiği, herhangi bir şekilde ülkemizde kalmadığı, VIP ayrıcalıklar için önden satın alabilme hakkını satın aldığınız bir durum şu an sosyal medyada da satışta olan değerler. Ve Formula 1 biraz böyle, biraz pahalı ve acımasız bir spor. Özellikle pist yönetiminin çok fazla para kazanamadığını söylemekte fayda var. Çünkü çok ciddi bir mevla ödüyorsunuz Formula 1 için yarış düzenleyebilmek adına. Yani Formula 1 gelip size para vermiyor, biz orada gelip yarış düzenleyelim diye. Siz söylüyor, para veriyorsunuz Formula 1 gelsin burada yarış düzenlesin diye. Bir, bunun maliyetleri var. İkincisi bu bilet fiyatlarının tamamı da yine maalesef pist organizasyonda kalmıyor. Oradan da bir maliyet oluşuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde valla aklıma gelen beni korkutuyor ama umarım ben haklı çıkarım. Dilimin ucuna getirmek istemiyorum şu an ama çok çok iyi şeyler beklememek gerekiyor belki de. Hoş 2020-21 fiyatları çok iyiydi o döneme göre. Yine inşallah benzer değerlerde rakamlar görürüz. Gitmek isteyenin herkesin gidebileceği bir yarış olur. Benim henüz fırsatım olmadı. 2011 yılında çok heveslenmiştim gidebilmek adına. Kendimi o zaman ayarlayabilmişim ama nasip olmadı. Formula 1'i yerinde izlemek, aslında her spor yerinde izlemek farklı bir deneyim. Bambaşka bir mevzu. Televizyonda izlemekten, evet, Formula 1'i belki televizyonda izlediğinizde her şeye hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz ama gidip orada o sizin ses duymuyoruz diye düşündüğünüz sesi duymak, oradaki bütün o motor sporlar atmosferini tatmak, işte dediğim gibi o araçların kokusu, garajlardan gelen kokular, oradaki senin televizyonda göremediğin ama pistte deneyimleyebildiğin pilotların ufak da olsa gösterdiği o agresiflik çok tatlı. Ya bundan 8 sene evvel yaptığım bir podcast içeriğinde bir abimle birlikte o Batı yarışına gitmişti o zamanlar. Hatırlarsınız, burada bizi dinleyenler de hatırlar belki. Ricardo ile Verstappen'in kaza yaptığı yarışa gitmişti. Anlattığı çok önemli bir şey var. Biz birinci turdan itibaren hangi tur kaza yapacaklar diye bekledik İzzet demişti. Yani biz bunu televizyondan anlayamıyoruz ama orada onlar izlerken o pilotların kafa hareketlerinden, araçlarını bir önceki tura göre koyduğu farklı noktadan birbirlerine dair ne kadar hırslı ve o kazanın geleceğini hissedebilme mevzusunu öyle anlatmıştı kendisi. Açıkçası bunu deneyimlemek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım göreceğiz, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii bunun öncesinde tam neredeyse bir yıl kadar evvelinde yine deneyimlemek isteyenler için de ben ufaktan bir hatırlatma da yapayım. 6-8 Kasım tarihlerinde GT Grand Final İstanbul'da gerçekleşecek. O da dünyanın en prestijli motorspor organizasyonlarından birisi. Hani bir Formula 1'e bir yıl önceden bir hazırlık amaçlı, insanlar onu da yakalamak isteyebilir.
1: Peki bu sezona dönecek olursak, geçtiğimiz hafta Madrid'teydik. Nasıl değerlendirirsin Madrid'i, yeni bir pistti?
0: Abi keşke son yarış olsaydı. Bir 10 yıl daha bu Madrid'i izleyecek olmak, Madrid ringi izleyecek olmak şu andan bile huzursuz ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya, araçlar değişir bundan 5 yıl sonra, yarış keyfi falan değişir bilmiyorum belki ama ya, en azından seneyle çok kötü bir yarış izleyeceğiz. Neden böyle söylediğimi de ufak bir örnekle söylemek isterim. Bu sene Monaco'da 10 geçiş vardı. Madrid'de 4 geçiş izledik. Bunun 3'ünü Alonso yaptı herhalde. Şimdi böyle bir yarış izledik ve ben uyumamak için çok zor tuttum kendimi. Uyumamamı sağlayan tek şey de, ya olur da bir güvenlik aracı çıkar da Lökler birinci sıradayken pite girer de bir Ferrari olarak bir zafer görürüz diye bekledim açıkçası. O da olmayınca yarışın bir kısmından sonra kendi başka işlerime, yani arkada sanki radyo dinliyormuşum gibi davranmaya başladım yarışa. Lökler pite girdiği anda sanki radyodan Sky Sports'u ya da işte FBTV'yi dinliyormuşum gibi davranıp kendi başka işlerimi yaptım. Çok sıkıcı bir yarıştı. Pist olarak da bence günümüz mücadele şartlarına hiç uygun değil. Hani yeterli bir uzun düzlük yok. Bu düzlüklerin sonunda bir geçiş alanı yok. Pist çok dar. Ve daha üzücü olan şey şu. Tüm bunları, yani bu pistin eski bir pist de değil, yeni bir pist. Ve şu anki araç şartları, araçların koşulları, yani bütün regülasyonlar falan belliyken böyle bir pistin inşa edilmiş olması çok daha büyük bir fiyasko aslında. Çünkü ne göreceğini ne göreceğinizi biliyorsunuz siz. Diyorlar ki ya bu çamurlukta bu bina dikilmez diye anlatanlar var ama siz yine de o çamurla o bina yapıyormuşsunuz gibi bir durum var. Çok agresif bir örnek oldu belki ama daha rahat anlatabilmek adına. Bence çok kötü bir karar Madrid'in bu şekilde dizayn edilmiş olması. Ve burada birkaç yarış daha izleyecek olmamız da bence üzücü bir durum yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Göksel'in tribünde izlemenin neredeyse asgari ücret olduğu, bilet fiyatlarını ancak televizyondan izleriz. Zengin sporu tribünden izlemek isteyenler için ancak açık alan belki alınabilir bilet olarak demiş Hakan Bey. Şunu ekleyeyim, ben de tam iyi hatırlattı Hakan Bey. Yani İzzet sen de ilk kez tecrübe edeceksin. Ya o fiyatlara göre sakın bilet almayın. Yani hani durumunuz varsa da gidip ya start tarafından alayım şeklinde hareket etmeyin ya da 8. virajı göreyim diye tek bir görüş açınız oluyor. Açık alan 3. Ben ya muhtemelen akreditasyonum olsa bile orada olacağım. Açık alan 3'e gideceğim. O kadar pişman olmuştum ki, o kadar sevmiştim ki. Yani serbestçe dolaşabileceğim bir alan düşün. Serbestçe dolaşıyorsun, arka evet. tarafından da

0: araçlar geçiyor, ön tarafından da geçiyor ve görüş açın çok daha fazla. İki virajı görebiliyorsun. Hatta tercihen üçe de çıkartabiliyorsun bunu, daha uzaktan izleyeyim dersen. Ve en ucuz yerde açık alan 3'tü. O yüzden ben açık alan 3 derim. Kamp sandalyeni götürüyorsun, atıyorsun oraya ve izleyebiliyorsun. Çok keyifli anlardı. Benim favori yerim orasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Pierre Gasly önümde spin atmıştı ve tuvalete giderken de Vettel silik lastiklere geçmişti bir anda. Pardon, silik lastikleri çıkartmıştı, normal lastiklere geçmişti. Intermediate'tan medium'a geçmişti. Sonra çuvallamıştı, böyle bir baktım Vettel'in arabası önüme doğru geliyor ben tuvalete giderken. Öyle bir olaydı yani, hani çakılların arasında. Ya çok güzel bir yerde. O yüzden benim önerim açık alan 3 olur ki zaten bununla ilgili programlar yaparız. İstanbul GP yaklaştıkça sevgili İzzet'le de bir analiz yaparız ki kendisi de muhtemelen bu konu hakkında çok güzel içerikler hazırlayacaktır Sporda Strateji hesabından. Kendisini takip edebilirsiniz ama İzzet, senin de aklında olsun, açık alan 3 benim favorim. Ya ben orada olacağım, gelen gelsin diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım orada görüşmek nasip olur Göksel'in. Zaten zaman geldikçe işte biletler açıklandığında vesaire, hangi alan daha iyidir, hangi alanda izlemek daha keyifli olacaktır, fiyata göre en doğru tercih nedir? Ben dahil birçok insan bu alanda içerik yapacaktır. Bunu da takip etmekte fayda var. Bu konuda da paylaşımın için teşekkür ederim ayrıca beni de dahil ettiğin için.
0: Peki haftaya şöyle bir baktığımızda Azerbaycan'da olacağız değil mi? Az önce de konuşmuştuk Azerbaycan'ın, evet, adını almıştık. Evet. Benim sevdiğim pistlerden birisi ama araçlar değiştikçe bu piste sıkıcı olmaya başladı. İlk olarak pist yorumlarını almak isterim.
1: Evet, araçlar değiştikçe pist sıkıcı olmaya başladı ama ben şu anki araçlarla nasıl olabileceğini çok da kestiremiyorum. Biraz izlemek isterim çünkü özellikle 3. sektörün nasıl geçeceğini çok merak ediyorum ben. Şöyle bir durum yaşanabilir. 3. sektörün sonuna, yani start finish'in sonuna doğru geldiğimiz kısımda geçişe izin verip tekrardan hemen 1. sektördeki o uzun düzlüğün sonunda tekrardan geçmeye çalışan, hani bu sene başında Avustralya'da vesaire gördüğümüz bir yaklaşım görebiliriz orada. Çünkü şöyle, yani biliyoruz ki düzlüğün sonuna kadar bu araçların nefesi henüz yetmiyor. Biraz yavaşlamak zorunda kalıyorlar, acı bir şekilde bunu söylüyoruz ama. Ve tam gaz gidilen çok uzun bir mesafe var Bakü'nün, özellikle üçüncü sektöründe. Evet, iki tane çok net hız yön değişimi var ama bu yine de ayağınızı gazdan çekmenize sebep olan bir durum değil. Ve bu virajların, özellikle bu sondaki üçüncü sektördeki iki virajın biraz McLaren'e de ben işe fayda sağlayacağını düşünüyorum yarış içerisinde. Keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben daha açık bir yarış bekliyorum Marjink'ten. Daha fazla ihtimali söz konusu olduğu, özellikle ikinci sektörün var olmasından dolayı burada Ferrari'nin de biraz daha kuvvetli gözükeceğini bekliyorum ben. Yine Verstappen de aç olacaktır. Açıkçası Russell'ın da evet çok iyi gitmiyor ama son iki yarıştır sanki biraz daha hevesi var gibi hissediyorum. Yarışı pist üstünde biraz daha agresifleşmiş gibi geliyor bana. Yani Piastri kötü bir sezon geçiriyor ama bunu kenarda bırakırsak bir 6 isimlik bir galibiyet potası olduğunu düşünüyorum ben. 6 ismin bu yarış kazanmak için mücadeleye geleceğini düşünüyorum Bakü'ye ve sıralama turları Bakü adına hiç olmadığından daha önemli olacak. O yüzden güzel bir hafta bizi bekliyor. Yarışın cumartesi olduğunda hatırlatalım, şimdi millet yapar, pazar günü bir anda açtığın televizyonu yok yarış kalmasın insanlar ortalıkta, çünkü yarış cumartesi günü koşulacak. Bu açıdan da ilginç, bakalım tempo nasıl olacak. Alışkanlıklar normal üzerine düşündüğümüzde kağıt üzerine çok bir fark olmaması lazım cumartesine pazar aldığımızdan ama alışkanlıklar takımları da etkiler. Yıllardır devam eden bir alışkanlığında nasıl etkileri olacağını da görmüş olacağız.
0: Ya değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar, özellikle Formula 1'de. Hatta pandemi sezonunu hatırlayalım. Belki Formula 1 tarihinin en iyi yarışlarından birisiydi. Türkiye'de koşulan yarıştan bahsediyorum. Hamilton'ın ilan ettiği yarış. Orada öyle bir pist durumu vardı ki, hatırlarsam çarşamba günü de antrenman seansı yapmışlardı.
1: Evet, yani pistin yenilenmiş olması, o çok kaygan olan asfalt, bir de üzerine gelen yağmur.

0: hani siz asfalta çıkıyorsunuz, yere işte biraz aracın tutunmasını sağlamak adına debri bırakılıyor, işte lastik aşınmaları başlıyor, sonra gece bir anda tekrar pist temizleniyor ve yine aynı kayganlık. Yarış esnasında da başlayan bir yağmur, inanılmaz bilinmez şartlar ve bu tabii keyif getiriyor peşinden. Evet, gün değişikliği bu kadar önemli bir mevzu değil ama yine de alışkanlıkları değiştirmek her zaman etkili olur. Özellikle Formula 1 gibi strateji usulü ilerleyen bir sporda daha da önemli olacaktır.
1: Benim bizim pistimizle ilgili eleştireceğim tek konu var İzzet. Katılır mısın bilmiyorum ama pisti pazarlama olayını doğru yapamıyoruz. Şundan bahsediyorum. 8. viraj tamam biliniyor. Güzel ama ya bu virajlara aslında isimlendirme yapsak daha iyi olmaz mı diğer pistlerdeki gibi? Mesela yaşanan efsanevi sekanslar var aslında. Vettel Weber kazası bu pistte oldu. Oraya onunla ilgili bir isim vermek mesela güzel bir strateji olmaz mıydı?
0: Bence çok iyi bir strateji olur. Yani ya mesela şöyle, 10. virajdan geçiyorsun, 11. viraj, 12. viraja doğru geliyorsun. Multi 21 düzlüğü falan diyoruz böyle.
1: Evet, yani, evet, bu düzlüğü falan denilebilir işte. İç savaşla, kazayla alakalı bir şey denilebilir takım arkadaşıyla yapılan. Ya bir kelime bulunur oraya.
0: Çok daha keyifli olur. Ve aslında yani bizim açımızdan nedir? Hani her zaman Formula 1 ile ilgili konuştuğumuzda, pistleri falan konuştuğumuzda mesela Spa deyince akla gelen ikinci kelime orucu olur. Brazilya'nın orucu olur. İşte Monza dediğimiz zaman parabolika gelir insanların aklına. Hı hı. Veya Silverstone dediğimiz zaman Maggot Sandacut'tan bahsedebilir. Ya birçok şey var, Kemal Dizli var. Her şey pistlerde öncelikle bu isimlerle özdeşleşiyor. Neden? Çünkü orada bir olay yaşanmış oluyor ve orayı anlattıkken en fazla orayı kullanıyorsunuz. Çünkü aslında anlatmak istediğinizi en rahat bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Bizim kendi pistimizi de anlatmak ya için
1: araya giriyorum da izle. Araya giriyorum da Azerbaycan'daki o meşhur dönüşe ya izleyiciler Lökler duvarı adını takmıştı hatırlarsın.
0: Kesinlikle
1: ya. Şey yani, I am stupid.
0: Hala bu şekilde anlatır her şey.
1: Evet, I am stupid duvarı deniliyordu oraya. I am stupid wall deniliyordu.
0: Aynen öyle. Yani hatta işte bu Madrid'deki yarıştan sonra takip edenler vardır. İşte sosyal medyada Formula 1 üzerine güzel paylaşımlarda bulunan Karaboğa var. O bile şey yazmıştı. O ya da Yiğit Elcan yazmıştı. Şimdi şey olmasın. Hatta %100 hatırlayamadım. Bu da yani Lökler'in performansından sonra şu dakikadan sonra I am stupid olmazsan bundan sonra seni çok güzel şeyler bekliyor tarzında bir şey atmıştı. Yani pistin bir sekansına yaşanan bir cümlenin bile hala başka pistleri bile nasıl anımsattığını, yani başka pistlerde kendini nasıl hatırlattığını gösteren çok önemli bir şey bu. Biz mesela işte Hamilton-Rosberg kazasında Vettel'le Weber oldu diyemiyorsunuz. Çünkü biz onu o şekilde reklamize de etmedik. Bir literatüre de kazandırmadık. O açıdan baktığınızda pistimizde olan şeylerle ilgili daha çok literatür çalışmalı. Belki daha sosyal medyaya yönelik işte bunu yapan, ülkemizde de birçok yapan insan var. Dünyada da yapan birçok insan var. Bunları davet edip gerekirse, gerekirse buradaki isimleri işte bundan sonra bu düzlüğün adı böyle olacak tarzında bir sosyal medya içeriğiyle hem pisti daha vazgeçilmez hem de aslında bu reklamlar başka kapılar da açan şeyler. Yani bugün Formula 1 geliyor, işte GT geliyor. Bunların düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Başka birçok etkinliği buraya getirme şansınız olabilir. Tabii. Bunların hepsi aslında bu reklam yolundan geçiyor bence.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Ve bir diğer tarafta da tabii ki puan durumuna baktığımızda Antonelli şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Antonelli'nin liderliğini şu anda puan sıralamasında 292 puanla? Kim Antonelli? Yer alırken ikinci sırada George Russell'ın puanı 211, üçüncü sırada Lewis Hamilton'ın Ferrari'si 191 puanda.
3: Şimdi Antonelli kendini şampiyonluk yarışı baskısında hissetmeyecek kadar önde aslında. Ama bu durum Formula 1'de iki yarışa bakar. Yani Bakü'de yarışı tamamlayamadı ve Russell'ın yarışı kazandığı bir durumda Antonelli'nin üzerindeki o baskıyı hissetmeye başlarız bir sonraki yarışlarda. Geçen sene Piastri için konuştuğumuz mevzuları bu sene Antonelli için konuşma ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü daha çok uzun bir süre var aslında Formula 1 için. Hani daha işte Amerika'ya gideceğiz, Brezilya'ya gideceğiz, Abu Dhabi, Katar'ı, Malezya'sı mesela. Malezya benim bu sene en çok merak ettiğim yarış. Özellikle bu araçlarla o son iki düzlük, yani start finish düzlüğü ve son düzlüğü inanılmaz merak ediyorum. Ve ikinci virajı tamamladığınız noktadaki viraj, böyle çok kaygan, ben kendim zamanında F1 2002 oynarken oradan arabayla dönerken inanılmaz zorlanıyordum, sürekli kayıyordu araba. Mesela orayı da çok merak ediyorum ve yağmurlu bir Malezya istiyorum ben. İnşallah yağmurlu bir Malezya izleriz. Bunların hepsi çok bilinmez bir durum olduğu için Formula 1. Birçok şey yaşanabilir hala. Ama Antonelli yarışırken mesela bence Madring'i veya daha öncesinde Hollanda'yı bence çok zeki yarıştı. Gereği olmayan riskler almadı. Şeyi bir farkındaydı yani. Puan olarak avantaj sağlayacağını farkında. En büyük rakipleriyle hala arasını açacağını farkında. Bundan dolayı yarışı kazanayım ki gereksiz riskler almayan, doğru adımlar atan, pist üstünde kendi mentalini ve sakinliğini koruyabilen bir pilot görünümünde şu ana kadar Antonelli. Ve bu da şampiyon olmaya yönelik çok ciddi bir gösterge bence. Bu durumu değiştirecek bir talihsizlik yaşamadığı sürece, yani ekstra bir dayanıklık problemi veya yarış içerisinde bir kaza yaşamadığı sürece Antonelli'nin rahat bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum şampiyonayı. Ama dediğim gibi Formula 1 bilinmezliği çok yüksek olan, her bir noktada farklı bir şeyle karşılaştığınız bir spor. O yüzden %100 de ne yaşanır bilmek çok güç maalesef.
2: Peki İzzet, benim sormayı es geçtiğim, atladığım, senin parantez açmak istediğin bir yer var mı?
3: Yani açıkçası yok. Bence çok detaylı şekilde birçok şeyi konuştuk. Teşekkür ederim ben davetin için öncelikle. Umarım geri kalan yarışların tamamı Madrid'den daha keyifli geçer. Ve umarım hatta öyle keyifli geçer ki Madrid'i hatırlamayız bile. Yani bu sezonu düşündüğümüzde ya biz iyi yarışlar izledik diye aklımızda kalır. Ve sezonun sonunda da şampiyonluğu bir kırmızı tulumlu pilot görür. Bir Ferrari fanı olarak. Ne kadar buna inanmasam da bu umudumuz devam ediyor tabii ki.
2: Peki.
3: Deyim ve tamamlayayım. Ben teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi de buradan sözünü de vermiş olalım. Yani seneye bu zamanlarda artık son iki hafta kala falan iyice tempoyu yakalamış olacağız. Hatta belki yerinden yayınlarla Radyo Gol'de İstanbul Parkı'nın heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili İzzet Özcan da kendisi de tabii kabul ederse bizimle birlikte olacaktır. Teşekkür ediyorum İzzet yorumların için.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
2: Motor sporları gündemini konuştuk ve futbola geçiyoruz. Birazdan Cengiz Uygur da hattımızda olacak. Spor spikeri Cengiz Uygur'la konuşmaya devam edeceğiz. Dün Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle haftaya açılışını yaptı. Milli ara öncesinde son haftadayız ve 6. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldılar. Golsüz eşitlikle tamamlandı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda mücadele. İki teknik adam maç sonunda neler söylediler, oraya bir gidelim. İlk olarak Emre Belözoğlu'nu dinleyelim. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
4: göre.
5: Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutlu edici, hem benim adıma hem ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi, başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. Dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. Orada üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence

0: gayet memnuniyet verici. Oyuncuların iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha üçüncü bölgede daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olsun olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla alakalı bunu söyleyebilirim.
1: Soru var. Buyurun.
0: Tabii ki daha genç, daha dinamik bir takım var. Yani özellikle ön alan baskılarının planını yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde bir kere düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdı biz. Yani yaklaşık o dönemde 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta da ile getirmiştim hazır maçlara dahil. Bugün 27. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani bence bir ivmelenme var takımda. Geçen sene de bazen göz ardı ediliyor. Çok zor bir lig. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında 13 ay top oynamayan, 8 ay top oynamayan, 9 ay top oynamayan oyuncularla biz geçen sene yolumuza bir karar alarak devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye. Öyle düşünürsek özellikle Rize Spor mağlubiyetinden sonra. Ama geçen sene de lig çok zordu. Bu sene lige galibiyetler, mağlubiyet olmadan yola devam etme. Böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz. Daha hızlı ofansta, daha hızlı defansa yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim aradaki farkı.
1: Başka soru var mıydı?
0: Teşekkür ederiz. Sağ
2: olun. Sağ olun.
0: Sağ olun.
3: Emre Belözoğlu'nun maç hakkında, takıma hakkında analizi bu şekildeydi. İlhan Palut maç sonunda, Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut neler söyledi dinleyelim.
4: Arkadaşlar hazırız değil mi? Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun hocam.
5: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayamadığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı. Ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak. Bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik. Ve berabere bitti, evet. Dediğim gibi beraberliğin asla adil olduğu, olmadığı bir karşılaşma değildi. Ama dediğim gibi biz biraz daha galibiyete yakın taraftık. Evet, milli araya giriyoruz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Önemli bir periyot bizim için. Geç katılan, maç temposunda eksiği olan ve bir sakatlık dolayısıyla gerekli ritmi yakalayamayan oyuncular için bazıları milli takıma gidecek. İşte Bardi, Masuaku, onların oradaki maç ritmi bizim için önemli olacak. Ve işte Dompe gibi oyuncular, Muhammed Mustafa gibi oyuncuların da bu dönemde yapacağı antrenmanlar ve takım seviyesine çıkmaları için bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Ve aradan sonra her şeyden önce daha agresif bir Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz. Oyuncuların kulturu iyi mücadele ettiler. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler hocam.
6: Bugün Babeklerimiz bir seçimdeydi bu.
5: Evet evet, oyuncum ya tabii çok yakınız, oyuncularla birebir temas ediyoruz sürekli. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi,

disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığı

0: inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'e de senin aracılığına bir tebrik etmiş olayım. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir. İyi akşamlar.
1: İlhan Palut'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta da tabii dün oynanan mücadeleler. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı demiştik. Diğer karşılaşmalara da bakacağız. Hakan Bey de Malezya yarışı Ekim başında ve tropikal yağış, fırtınalar olabilir demiş Hakan Bey. Valencia pistini ben de geri istiyorum bu arada ya, öyle bir şey var. TFF 1. Lig'de dün oynanan mücadelelerde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1 karşılaşmanın sonucuydu. Ümraniye Spor 88. dakikada Sokun'un attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu Bandırma Spor karşısında. Muğla Spor Iğdır Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı Iğdır Futbol Kulübü. 3. dakikada attığı gol Serdar Gürler topu ağlarla buluşturmuştu. 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Muğla Spor eşitlik golünü kaydetmişti. 41. dakikada Luis Mago'nun attığı golle 1-1 eşitlik gelmişti. Hüseyin Karabey 57. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 90. dakikada Yasin Uzunoğlu durumu 2-2'ye getirdi. Premier Lig'de ise haftanın açılış mücadelesinde Brentford ve Chelsea karşı karşıya geldi. Brentford 3-0 kazanan taraf oldu Chelsea karşısında. 61. dakikada Jadon Anthony'nin attığı gol 1-0'lık üstünlük. 83. dakikada Thiago sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada ise Fabio Carvalho'nun attığı gol 3-0 kazanan taraf Brentford oldu. La Liga'da Espanyol Elche karşısında 3-1 kaybetti. 10 kişi kaldı Elche karşılaşmada. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha 6. dakikada Solari'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte, doğrudan oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı Elche ve neredeyse 84, hatta uzatmalarla birlikte 90 dakikalık bir dilime 10 kişi devam ettirdi. 26. dakikada ve 29. dakikada Rodriguez'in attığı goller 2-0 Elche öne geçti. 72. dakikada Schust topu kendi aldarıyla buluşturdu. Fark 1'e indi ama son sözü 78. dakikada Valera söyledi. 3-1 kazanan taraf Elche oldu Espanyol deplasmanında. Bir diğer karşılaşmada da Serie A'da Monza ve Sassuolo karşı karşıya geldiler. Monza sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 51. dakikada Varela perdeyi açtı. 63. dakikada penaltıdan bir kez daha Gustavo Varela sahneye çıktı. 88. dakikada Adzic'in atmış olduğu gol farkı 1'e indirdi. Güzel bir gol attı Adzic ama puan için yeterli olmadı. Monaco ise Lens karşısında Lig 1'de haftanın açılış mücadelesinde 2-1 kazandı. Brunner perdeyi açan isimdi. Sonrasında eşitlik golü Udol'den geldi ama 84'te Gredi topu kendi aldarıyla buluşturdu. Monaco 3 puan alan taraf oldu. Ve Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde bir Bayern Münih klasiği vardı. Allianz Arena'da Union Berlin karşısında 7-0 kazanmayı başardı. Bayern Münih 18. dakika Musiala, 39. dakika Harry Kane, 43'te Oli ise 54'te yeniden Harry Kane, 70'te Saibari, 73 ve 76'da Oli ise bir kez daha sahneye çıktı. Harry Kane 2 gol attı, Oli ise hat-trick yaptı ve Bayern Münih 10 puanla zirvede yer alıyor. Ama bugün Freiburg veya Dortmund kazanması durumunda zirveyi yeniden devralacak Bayern Münih'ten sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
6: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde, özellikle büyük maç galibiyetlerinde, ne şekilde adlandırırsanız adlandırın, bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlayacağız.

0: Tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
1: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlar avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maçı olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak yani ilk başta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı. 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
2: Doğru.
1: Az bir yapar değil onu, herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü hep söylüyoruz, başka bir programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Ve orta sıra takımlarda oynamamış. Hep yarışan, şampiyon olan takımlarda oynamış. Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz. Rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Diao'yu çok fazla solda Diao ile oynamaya çalıştılar.
2: Evet.
1: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi.
2: Evet.
1: Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
2: ilk yarı Frankulin Hoca'yı mı diyoruz abi?
1: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı Jakobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
2: Evet.
1: Bir de içeriden 0-0 iken Francino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla, ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray'ın bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonspor.

0: ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan, bu da 3 puan, 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, berabere de kaldı, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, evet. Zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu İşte Thomas Reis geldi, her şey sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takımı, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon diye milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasında altını çizmek
1: lazım. Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var, şey futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı, yani zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil, az önce anlattığım gibi sol açıktaki Lao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca, Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Güllü ancak bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri, işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinleme ile bir geçişte 4'ü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek, evet, ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi

0: Salah'la topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da. Hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada Asım, belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idmana çıktı takımla, yani bir ya da iki idman yapmıştır. İki gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz iki günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık, ya olabildiğince boşa çık, siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açığa atıp hem oyunu açıyor, hem takımı daha öne taşıyor, hem koşu atıyor, hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten. Evet. İstatistiklere bakmadım ama.
1: Öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı, geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi, yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa, geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben tabii öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu, bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Reis'in yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adım ama Aytekin Akay nasıl yorumlar? Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can, şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum yıllarca, yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru.
0: Bak, hatalı
1: katılırım.
0: Olur.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır. Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok berbat bir takım olduğunu, ismi önemli değil, rengi de önemli değil. Saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maçı 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi. Belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi. Bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum. O da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması. 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü ve rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor, biraz daha hani muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Françülüne ile çıktı. Dücüyle çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı yani Onaçu varsa Onaçu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçu da olsaydı aşağı yukarı bence maçın yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray'ı böyle yakalamışsan 3-4 atardı. Onaçu'da bir iki gol atardı. Belki Onaçu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0 2-0 Trabzon lehine bitseydi. Bu arada Konya'yı da Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçın anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı. Bu sahasındaki varyasyonlu oyunu devam ettirmek ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyorsunuz. Yine de kötü bir Galatasaray'la oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum çünkü 10 üzerinden bir puanla ama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkür edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki. Solda Mustafa Eski Ellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puan olursa
0: 6.
1: 6 verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet. En son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Muçi 7.
1: Peki onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.
1: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
0: Ya o yok, o onluk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak logolar, renkler büyük camiye Galatasaray. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe, ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
1: Çok net katarım ben de.
0: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahipleme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
1: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Çok güzel yorumladın
0: takım,
1: abi.
0: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. %100. Bu anlamda Trabzon bu akşam...

0: rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü. Son...
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilmiyorum
0: ya,
2: ama.
0: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Avni Aker daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
2: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
0: onun
2: çok yakın.
0: Mesela daha yakın olmalı. Biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
2: çok
0: ama.
2: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi ya. Diyecek hiçbir şey yok.
0: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
2: Peki. Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
0: ben teşekkür ederim. Her zaman selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
2: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
3: Alabiliyorum.
2: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Can.
2: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam, ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
3: Vallahi çok şok bir skor gerçekten, ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Mustafa'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani, tabiri caizse.
2: Kalesini gole kapattı deriz
3: kalesini
2: hocam.
3: Kalesini gole kapattı diyelim.
2: Lütfen siz deriz hocam.
3: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
2: Kesin.
3: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
2: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz peki Selim hocam? Yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de. Burada Alp Çelik Delen'le beraber ama. Yani bir psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani

0: diye nereden bakmalıyız?
1: Var, doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor, yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır, belki biz paha biçemeyiz, kimisi 100 milyon kimi 150 milyon der, o Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir, ne yapıyor bu takım? Yani ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi, işte o da taraftarın gözüne girmeye çalışıyor, çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Saviolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
2: Çok kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim hocam, şöyle yapalım, dilerseniz sizin de vaktiniz varsa, eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa, bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir, yani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam, sizin açınızdan problem olur mu, çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek?
1: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
2: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim, bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
3: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
4: Büyük Başkan!
3: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
4: başkanım, gelirkenki
3: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu, buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye?

0: 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımının da oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntı mı var? Başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı kartlı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar yani. Bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
0: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım, Milan Gökçü tarafından başlayan yine Trabzonspor taraftarı size yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları, Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kiresun havalimanları tek uçukta Trabzonspor taraftarı bulundu. Onlara da mesaj almasınız.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbetli oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
3: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, bir asist. Neler söylemek istersiniz?
0: Yani çok aslında onu diyecek bir şey yok, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilene yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım katkısı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları bize hep söylüyorum. Bir çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
4: Evet Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu.

0: Yani kusura bakmayın sizi bölmek durumunda kaldım ama Selim hocam yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediği bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim hocam neler söylersiniz?
1: Vallahi genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir yani. Zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
2: %100 katılırım.
1: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra varı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Hakem tamam, genç, yani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokart alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalışında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Yani bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki.
1: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
0: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelik Delen'den de

0: ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelik Delen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir siteme olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir siteme olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor. Ama biz sağ içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam, sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
1: Hemen verelim. 0.
0: Peki. Roland Şallay ne alır?
1: 0.
0: Sanchez?
1: 4.
0: Abdülkerim?
1: 0.
0: Jakobs?
1: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
0: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
1: Soru işareti ikisi de.
0: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
1: Torreira Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanı anca hak ediyorlar.
0: Peki Uge Çukbu'yu sormuyorum ama onu da 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
1: -5 evet. Zaten atılışı vesaire.
0: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarsın.
1: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor. Yani bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
0: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz hocam.
1: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
0: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alırız.
1: 5 puan
0: alırız. Peki, Selim Hocam, son eklemek istediğiniz cümleler var mı, yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
1: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi
0: gerekiyor. Selim Hocam,
2: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam, Selim Hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
1: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu, bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten. Hala böyle.
0: Doğru.
1: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki Selim hocam, çok çok teşekkür ederim size.
1: Ben teşekkür ederim, herkese iyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Evet, Selim hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından, Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta ve hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
4: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğun bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
5: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentábamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general, yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
6: Evet, dün senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
4: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
7: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
5: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla, sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
6: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım. Ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Gelen taraf biz olacağız sonunda.
4: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
5: Bueno, muchísimas gracias y Y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir. Somos el último campeón de esta liga. Creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido.

0: para nosotros, saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país, disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkür ederim.
2: Fan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz, neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
3: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak.

Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz, sahibi de biziz. Yine şampiyon olacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımız

0: bir şampiyon olacağız. Şimdiden söyleyebilirim ama.
1: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size başarılar diliyorum.
0: Bir şey
1: haftalarda
0: unuttum mu diye bakıyorum.
1: Peki, buyurun.
0: Unutmamışım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçına çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know that that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more what he has, and he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söyledim. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç planı yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
0: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Reis'in nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Yeah, it's, also this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with the rest, yeah, we will work on our tactic. We will work also yeah, for the physical side. I think yeah, we need it. Yeah? After 60, for me, after 60, 70 minutes, I saw some players, they are really tired. And but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win, because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada. Süre alacaklarını da düşünüyorum elbette. Bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız. Taktik üzerine çalışacağız. Elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz.

0: kadar en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
1: Tabii dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Adeta 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Hoca'da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
2: Yeah, first of all, we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. That the whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games. And what was the second?
3: The atmosphere.
2: I know the atmosphere, but against me. In Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and was really great. I think it was a great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
0: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu, o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi. Harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edeceğiz.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
7: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
8: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
7: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
9: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya, Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
7: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
1: Ya ilk gol.
7: En yakından da sen takip ediyorsun.
1: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendine imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı. 85 metre. Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaraylıların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
7: Hadi ya.
1: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde.
7: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
1: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanda kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylılar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu
7: ya
1: Galatasaray.
7: Hafta içi.
1: Abdülkerim
7: Bardakçı. Kredi açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylılar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
7: Sana döneceğim. Şey döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten
8: bunu
7: sonra
8: biliyorum. Maç,
7: hani düdük çaldı. 4. dakikada yani geçişten gol edildi.
8: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
7: Yani kabacası biz...
8: Ya başka ya da öbür oyuncu. Atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolu. Yani ya Savyolu'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolu bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön

0: tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane, bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesi vardı ya. Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken, geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
1: ama
0: 30.
1: Ama ikisi zıttı baba. Beyliyle kafa attı.
0: Tabii, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada, yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada, ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
1: Salah mı?
0: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top, yani ya kaleye şut atarsın hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyun yani. Orada karambol bir yere attığında, hele arkanda Salah varsa, arkanda diyorum bak, yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
1: 85 metre koşmuş abi.
0: 85 ölçtü. Yoktur orada.
1: 1000 ölçtü
0: orası
1: yani.
0: Orası 85 var mı?
1: Ya hayır, 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de. Aynen. Biraz daha geldi. Ya
0: daha orta sahanın biraz gerisinden. Abi. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik? Dursun Özbey'i, Ederson'u iyi ki almadın, Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta, geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş, 4'ü de gol olmuş.
1: Oraya bir
0: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu, Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
2: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
0: Ben de 4-0'lık oynadı.
2: Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü
0: şimdi,
2: yani.
0: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson avat dedi.
1: Evet.
0: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen iki tane bu kadar basit gol yersen. Üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam. Çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol de. Kaçıncı dakika dördüncü gol?
1: 80.
0: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
1: 34. 34 ya.
0: 35 yaşında bir oyuncu, ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı, Real da yakaladı bir tane benzerini.
1: Abi salak.
0: Yani bugün abi.
1: İp gibi gidiyor.
0: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
3: Savyolo'ya bak ya Haluk abi.
0: Tamam, Savyolo'ya
3: o ayak bak. İçini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
0: Yok hiç öyle bir tane.
3: Sané'de hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
1: hakem... Orada haklı galiba
0: tamam,
1: ya.
0: Geleceğiz oraya. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani, tamam verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
1: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
1: Halil Ağacı buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist oldumuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında

0: da. Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick'i
1: Yok.
0: yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol
1: Çok
0: yiyor.
1: golcü.
0: Yani
1: 4'te 1.
0: Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
1: Abi Galatasaray
2: Bir
1: geçen
2: önemli
1: sene...
2: istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44, 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63, 6 dakikada 2 gol yemiş.
0: Arka arkaya yapıyor.
2: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali abi.
0: Şeyde toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol
1: Abi
0: yiyor
1: zaten
0: Galatasaray.
1: korkutucu olan bu Galatasaray'ı şampiyon yapan iki...
0: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
1: Aslanı kediye çevirdik diyor yani.
0: Abi
1: Der
0: bu
1: abi.
0: şeyler mi? Tamam.
1: Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor
0: Sen ne
1: diye
0: diyorsun şimdi?
1: Başlayayım.
0: Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
1: Şöyle
0: şimdi.
1: abi Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanı iyiydi. Bu sene atan yok. Tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
0: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
1: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray
0: yani şu
1: ilk
0: an
1: gol atmak zorunda diyoruz ya.
0: bu gece öyle bir saldırı
1: Ama
0: da yok
1: Osimhen de
0: bende.
1: yok. Icardi de yok. Yok.
0: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
1: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
0: Sadece Deniz Gül mü?
1: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhensiz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
2: Abi ben
1: yedik.
2: o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum ben
1: Tokadı
2: de.
1: yedik.
2: Yani ben Osimhensiz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
0: Yine ortalar filan ki bir istatistikten nasıldır değil mi
1: Bir
0: baba?
1: şey soracağım. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
0: Hep öyle zaten.
1: çalışıyordu
0: O yüzden diyorum
1: Galatasaray.
0: onlardan bir tanesi daha diyor.
3: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek Galatasaray kötü yerleşiyor. İşte
0: daha rahat şut atıyorlar.
3: Abdülkerim, Şalai, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi iki. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden atılan şutlardan şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
2: ben başına. Ben sana başka bir şey sorayım abi. Sayısız,
3: 3 kat.
2: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
3: Salah hariç hepsi.
2: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gündebarış'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam etti.
4: Tamam soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
2: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlıdır. Bir cümlede biter.
3: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
2: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
3: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
2: Uzun taçtan 85 metre koşturarak oynuyorsun yani.
3: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalai, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leao da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
4: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
1: Şalai'yi de koy.
4: Hadi Şalai'yi de koy. Hayır. En kötülerini seçmeye
2: Yunus
4: çalışıyorum.
2: Yunus 90 dakika oynadı değil mi?
4: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
2: 21.
4: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
1: Tabii 60'da 16.
4: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
3: Çok klas.
4: Oralarda yani. Tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
2: İkinci kaybeden de 14'te Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
4: Sol taraf.
2: 35.
4: Kim oynuyor orada?
2: Yapmış yani.
4: Kim oynuyor orada?
2: Nasıl yani?
4: Pina ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
2: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl
4: çıkartırsın? Abi senin
2: gol de oradan yersin.
4: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
3: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyelaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
2: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
3: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
4: Evet ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişi zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray

0: Mesela bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar
1: dört
0: baskıdan.
1: Kişi boşa çıkmışlar.
2: Abi çok lakaytlık
0: yani senin, yok ya. Çünkü ön alan baskısı yapan dört oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda üç kişi...
2: Her yerde de Sara var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
0: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir Sara.
2: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
0: Bir baksınlar.
2: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti. Pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
0: Çok güzel.
2: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada hadi hakem bile durdurup tekrar topu yerine getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
0: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salahi var, Jakobs var, Eren var.
2: Singo var.
0: Singo var. Yok işte hani.
2: Kazımcan var.
0: Bugün eğer Galatasaray'da Salahi çıktıktan sonra oyuna Kazımcan giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salahi'yi çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazımcan'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazımcan bir sol bek abi. Sol bek, bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
2: Transfer planlaması diyorsun.
0: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Peki sen Lemina'ya, abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen evet. Arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. Bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
3: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting'de.
3: Sporting oynadı ya.
2: 11 abi. 64'te Deniz girmiş.
3: Aldı ya.
1: Gerçi.
0: Doğru.
3: Sonra da aldı.
2: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün, geçen hafta da mı?
2: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yap? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın filan değil. O kalibrede oyuncu alman lazım.
2: Videomuz var.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Evet maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde özellikle büyük maç galibiyetlerinde ne şekilde adlandırırsanız adlandırın bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
7: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
8: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlar avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Hı-hı. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maç olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak yani ilk maçta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz maç içinde de topu alan Salah'ı arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı, 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldiği ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
7: Doğru.
8: Az bir yapar değil onu, herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü hep söylüyoruz, başka bir programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Ve orta sıra takımlarda oynamamış. Hep yarışan, şampiyon olan takımlarda oynamış. Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz. Rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Leao'yu çok fazla solda Leao ile oynamaya çalıştılar.
7: Evet.
8: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi.
7: Evet.
8: Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
7: ilk yarı Frankulino Cuyu mu diyoruz abi?
8: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı Jakobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
7: Evet.
8: Bir de içeriden 0-0 iken Francino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla, ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonsporlar ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan, bu da 3 puan, 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, berabere de kaldı, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama

0: Şimdi ilk arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray Lig'in ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa. Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı. Evet. Zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu işte Thomas Reis geldi. Her şeye sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takıma ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon diye milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşam tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasının da altını çizmek lazım.
1: Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var. Futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı yani, zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil. Az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca, Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Güllü ancak bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri, işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinlemeyle bir geçişte dördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek,
1: evet,
0: ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi Salah'a topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da. Hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada aslında, belki görmedik belki de abi.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idmana çıktı takımla, yani bir ya da iki idman yapmıştır. 2 gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz 2 günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık oldu. ya olabildiğince boşa çıksın, size topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor.

0: dikkat ederseniz kalabalık bölgenin topu açıyor atıp hem oyunu açıyor hem takımı daha öne taşıyor hem koşu atıyor hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten. Evet. İstatistiklere bakmadım ama
1: öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı işte izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı, geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi, yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa, geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben tabii öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu, bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Reis'in yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adım ama Aytekin Akay nasıl yorumlar? Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can, şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum yıllarca, yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Hatalı katılırım.
0: Olur. Katılırım. Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır, Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok çok berbat bir takım olduğunu, ismi önemli değil, rengi de önemli değil, saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maçı 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi, belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi, bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum, o da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması, 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü ve rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor, biraz daha hani muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Françülüne ile çıktı. Dijuyla çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı, yani Onaçulu varsa Onaçulu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçulu olsaydı aşağı yukarı bence maçın, yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray böyle yakalamışsan 3-4 atardı. Onaçulu'ya 1-2 gol atardı. Belki Onaçulu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar, sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0-2-0 Trabzon'la yine bitseydi. Bu arada Konya'yı da Konya Spor'ları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama o haftaki maçı da anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı, bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle, 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyorsunuz. Yine de kötü bir Galatasaray'la oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki, %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum çünkü 10 üzerinden bir puanla genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkürümü edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki, devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki, Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki, solda Mustafa Eski Ellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki, orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puan olursa
0: 6
1: verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet, en son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Uçu 7.
1: Peki, onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki, ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino, sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki, herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.
1: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
0: Ya onluk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak, logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe, ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
1: Çok net katarım ben de.
0: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahiplenme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon, hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarıştırsın. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
1: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet, çok güzel yorumladın abi.
0: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. %100. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilmiyorum ama.
0: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada

0: o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Amnaker daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
1: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
0: onun
1: çok
0: gibi
1: yakın.
0: Mesela daha yakın olmalı. Biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
1: çok
0: ama.
1: Güzel anlattın abi. Harika anlattın abi ya. Diyecek hiçbir şey yok.
0: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
1: Peki. Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
0: ben teşekkür ederim. Her zaman selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam benim sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alabiliyorum.
1: Selim Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Can.
1: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru benim tabirimle söylüyorum. Bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
2: Vallahi çok şok bir skor gerçekten ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Mustafa'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani tabiri caizse.
1: Kalesini gole kapattı deriz
2: kalesini
1: hocam.
2: Kalesini gole kapattı diyelim.
1: Lütfen siz deyiz hocam.
2: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
1: Kesin.
2: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
1: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz peki Selim Hocam? Yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de burada Alp Çelik'le beraber ama yani psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani konuya nereden bakmalıyız?
2: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir ölçü geçtikten sonra Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir

ile yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor, yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır, belki biz paha biçemeyiz, kimisi 100 milyon, kimi

0: de hala olmuyor. Muhammed Salah bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Saviolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
1: Çok kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz, ama Selim hocam şöyle yapalım, dilerseniz sizin de vaktiniz varsa, eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa, bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir, yani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam, sizin açınızdan problem olur mu, çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek?
0: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
1: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim, bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
2: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
3: Büyük Başkan!
2: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
3: başkanım, gelirkenki
2: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu, buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntı mı var? Başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı kartlı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasın.

0: Galatasaray'da yapmasınlar. Başka takımlara da yapmasınlar yani. Bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi
0: yapacağız? Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım. Milan'ın dört bir tarafından başlayan yine Trabzonspor taraftarı size yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kiresun havalimanları tek uçukta Trabzonspor taraftarı bulundu. Onlara da mesaj almasınız.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbetli oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
1: Sayın Başkan. Galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, bir asist. Neler söylemek istersin?
0: Yani çok aslında diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilene yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım katkısı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları bize hep söylüyorum. Bir çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
3: Evet Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın sizi bölmek durumunda kaldım ama. Selim Hocam yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama. Çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim hocam neler söylersiniz?
4: Valla genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir yani. Zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
3: %100 katılırım.
4: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor, sonra VAR'ı bekliyor.

0: acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında açıp verebilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam, genç oldu. Hani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokart alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalışında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Ya bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
2: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir siteme olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir siteme olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor ama biz saha içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam, sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
0: Hemen verelim. 0.
2: Peki. Roland Şallay ne alır?
0: 0.
2: Sanchez?
0: 4.
2: Abdülkerim?
0: 0.
2: Jakobs?
0: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
2: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
0: Soru işareti ikisi de.
2: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
0: Torreira, Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanı ancak hak ediyorlar.
2: Peki Uge Çukbu'yu sormuyorum ama onu da sıfır dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
0: Eksi 5.

0: Evet. Zaten atılışı vesaire.
1: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarız.
0: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor yani. Bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
1: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretli bırakabilirsiniz hocam.
0: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
1: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacak.
0: 5 puan
1: alırız. Peki, Selim hocam, son eklemek istediğiniz cümleler var mı, yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
0: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi
1: gerekiyor. Selim hocam,
2: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam, Selim hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
0: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu, bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten. Hala böyle.
1: Doğru.
0: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. Ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Selim hocam, çok çok teşekkür ederim size.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından, Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
3: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğum bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
4: Sí, hace cuatro años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también, enfrentábamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
5: Evet, dün senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
3: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
6: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
4: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
5: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Gelen taraf biz olacağız sonunda.
3: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
4: Bueno, muchísimas gracias y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga, creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros, saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país, disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos cuatro años.
5: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkür ederim.
3: Fan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
7: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönemedik.

0: gidişatımız var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı, ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var, ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı, mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz, ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve gene eski Galatasaray gibi, gene güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maç kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz, sahibi de biziz. Yine şampiyon olacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Bir şampiyon olacağız, şimdiden söyleyebilirim onu.
1: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size ederim. Başarılar diliyorum.
0: Bir şey haftalarda unuttum mu diye bakıyorum.
1: Peki, buyurun.
0: Unutmamışım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçında çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins.

0: I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
1: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
2: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
0: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know that that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more what he has, and he has a big high quality.
1: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman olup çalışabilmek adına çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söylediğim çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç planı yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
2: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Rice'ın nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Bir tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
0: Yeah, it's, also this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with the rest, yeah, we will work on our tactic. We will work also yeah, for the physical side. I think yeah, we need it. Yeah? After 60, for me, after 60, 70 minutes, I saw some players, they are really tired. And but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win, because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
1: Aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada süre alacaklarını da düşünüyorum elbette, bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız, taktik üzerine çalışacağız da elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
2: Tabii dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Adeta 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Hoca'da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
0: Yeah, first of all we know the quality of Mo Salah, but without good teammates I think it's also difficult for him, yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball it's always dangerous. He can create good chances, but I saw also many other good players. That the whole team was fighting together and was doing good things in the offense, and I told the team only when we are unit, then we have chances to win games.
3: And what was the second?
0: I know the atmosphere, but against me. In with Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and was really great. I think it was a great atmosphere, a great afternoon, a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
1: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi. Harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edeceğiz.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
7: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
8: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
7: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
9: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba? Yani Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu galiba.

0: Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
1: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun. Ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
2: Ya ilk gol...
1: En yakından da ya, sen takip ediyorsun takımı.
2: Estağfurullah. Ya kendi kendini imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı. 85 metre. Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaraylıların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
1: Hadi ya.
2: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde...
1: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
2: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu Galatasaray.
1: Ya hafta içi.
2: Abdülkerim
1: Bardakçı. Kredi açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
1: Sana hiç döneceğim. Şey yoktu. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
3: biliyorum.
1: Hani düdük çaldı 4. dakikada geçişten gol edildi.
3: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
1: Yani kabacası biz...
3: Ya başka ya da öbür oyuncu. Golü atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolu. Yani ya Savyolu'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolu bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesi
1: vardı ya.
3: Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
1: ama
3: 30.
1: Ama ikisi zıttı baba. Beyliyle kafa attı.
3: Tabii, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Naci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
1: Hangisi daha hatalı sence? Salah mı?
3: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar

0: takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın, hatayı sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyun yani. Orada karambol bir yere attığında, hele arkanda Salah varsa, arkanda diyorum bak, yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
1: 85 metre koşmuş ya, abi.
0: 85 ölçtü. Yoktur orada.
1: Bin ölçtü
0: orası yani. Orası 85 var mı?
1: Ya hayır, 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de. Aynen. Biraz daha geldi, ya geri
0: daha
1: gitti.
0: Daha orta sahanın biraz gerisinden. Abi. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik? Dursun Özbey'i, Ederson'u iyi ki almadın, Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş, 4'ü de gol olmuş.
1: Oraya bir
0: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu, Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
1: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
0: Ben de 4-0'lık
1: oynadı. Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü yani.
0: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak, daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson avat dedi.
2: Evet.
0: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması avat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen iki tane bu kadar basit gol yersen. Üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam. Çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol de. Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
1: 80.
0: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
1: 34.
0: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı, Real'da yakaladı bir tane benzerini.
1: Abi Salah.
0: Yani bugün abi
1: ip gibi gidiyor.
0: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de şeye vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
2: Saviolo'ya bak ya Haluk abi.
0: Tamam, Saviolo'ya
2: o ayak içini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
0: Yok hiç öyle bir tane.
2: Sané'de hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
1: abi hakem... Orada haklı galiba
0: tamam,
1: ya.
0: Geleceğiz oraya. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
1: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
1: Halil Naci buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick'i yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 11 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
2: Abi Galatasaray
0: geçen bir önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44. 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57-63. 6 dakikada 2 gol yemiş.
1: Arka arkaya.
0: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
1: Şeyde, yani. Toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başında 2 gol yiyor
2: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
1: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
2: Aslanı kediye çevirdik diyor yani. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
1: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
2: şöyle
1: şimdi.
2: Abi Galatasaray'ı geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanı iyiydi. Bu sene atan yok. Tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
1: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
2: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani ilk gol atmak zorunda diyoruz ya.
1: Bu gece öyle bir saldırı
2: ama da yok. Ama Osimhen de yok. Icardi'nin de yok. Yok.
1: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
2: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
1: Sadece Deniz Gül mü?
2: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
0: abi
2: yedik.
0: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
2: Tokadı yedik.
0: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
1: Yine ortalar doğru. Filan kim bilir sesinden nasıldır değil mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yılda öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
1: çalışıyordu.
2: Hep öyle
1: zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
3: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor.
1: İşte daha rahat şut atıyor.
3: Abdülkerim, Şalai, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi iki. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
1: ben sana başka bir şey sorayım abi. Sayısız,
3: 3 kat.
1: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
3: Salah hariç hepsini.
1: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gül'de barışı değiştirdi.
4: Sané, Yunus, Leao maçı devam et.
0: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
4: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba, bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlı, bir cümlede biter.
3: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
4: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 gol de var.
3: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
4: Uzun taçtan 85 metre koşturarak oynuyorsun ya. Yani.
3: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncuların hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalay, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leao da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
0: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
2: Şalay'ı da koy.
0: Hadi Şalay'ı da koy. Hayır, en kötülerini seçmeye çalışıyorum.
4: Yunus 90 dakika oynadı değil mi bugün?
0: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
4: 21.
0: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
2: Tabii 60'da 16.
0: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
3: Çok klas.
0: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
4: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
0: Sol taraf.
4: 35.
0: Kim oynuyor orada?
4: Kaybı yapmış yani.
0: Kim oynuyor orada?
4: Nasıl yani?
0: Pina ile Salah oynuyor. Hı-hı. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
4: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl
0: çıkartırsın? Abi senin
4: golü oradan Okan, yersin.
0: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
3: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyelaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
4: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
3: 5 yani. Tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
0: Evet, ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişi zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar.
3: 4 kişi başa çıkmışlar.
4: Abi çok lakayt yok
0: senin,
4: ya.
0: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Sora'ya doğruya çıkıyor. Sala sadece Sara'ya kalıyor o alan. Abi Sara'ya döndüğün anda 3 kişi.
4: Her yerde de Sara var ve Sara'ya da en çok kızdığın adam değil mi?
0: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir Sara.
4: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
0: Bir baksınlar.
4: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti, pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
0: Çok güzel.
4: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada hatta hakem bile durdurup tekrar topu yere getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
0: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane de sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salah'ı var, Jakobs var, Eren var,
4: Singo var.

0: Sol bek, bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
1: Transfer planlaması diyorsun.
0: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen evet. Arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. E bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı oradan. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
2: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
1: Oynamıyorum abi Sporting'de.
2: Sporting oynadı ya.
1: 11 abi. 64'te Deniz Gül. 60'ta
3: aldı ya. Gerçi.
0: Doğru.
2: Sonra da aldı.
1: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün geçen hafta da mı?
2: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve Kocaeli'de ve Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yaptın? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın falan değil. O kalibrede oyuncu alman lazım.
1: Videomuz var abi.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim Ortaya Karışık programında ve motor sporlarıyla programımıza başlayacağız. Hattımızda sosyal medyada sporda strateji olarak da bildiğiniz İzzet Özcan olacak ve kendisiyle zaten sık sık bağlantı yapıyoruz. Radyolardan da tanıdığınız bir isim. İzzet Özcan bizimle birlikte. İzzet hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Mutluyuz çünkü Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için artık tarihler de belli oldu. 2027'de yani 1-3 Ekim yaklaşık tam bir yıl sonra bu heyecanı yaşayacağız. Tekrar İstanbul'da yaşayacağız. İlk olarak bununla başlayalım. Neler söylersin? Yani bu gelişmeyle ilgili zaten bildiğimiz gelişmeydi ama tarihin netleşmesi daha da heyecanlandırdı bizi. İşte biletler açıklanınca bir tık daha heyecanlanacağız. Yaklaştıkça böyle gidecek herhalde.
2: Öyle kesinlikle. Yani ilk dedikodular çıktığındaki konuşmalarımızdan bugüne kadar geldiğimizi düşünürsek, yani o zamanlarda da seninle program yapıyorduk. İlk dedikodular çıktığında ya olmaz belki. Sonra kesinleşti. Ne güzel, hadi bir tarih açıklansa da kendi programımızı, planımızı belirlesek diye. Şimdiden hani birçok Formula 1 sever bir yıl sonra ne yapacağını neredeyse biliyorlar. Bu bile aslında hani Formula 1'i ne kadar sevdiğimizi ve ne kadar gerçekten heyecanla beklediğimizi gösteren bir şey. Ülkecek de bence Formula 1'i giderek daha çok seviyoruz. Tabii bunun birçok farklı etkeni var ama motorsporların ülkemizde giderek daha yaygınlaşması, büyümesi, daha izlenilebilir ortamlara kavuşması diyelim belki de. Bunu sağladı. Son yıllardaki birkaç başarılı etkinliği de düşünürsek, özellikle son iki sezondur işte İstanbul Park Dünya Rally Cross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyordu. O etkinliklerimiz çok söz getirdi. Özellikle sonuncusu tarihin en fazla izlenen Dünya Rally Cross Şampiyonası falan oldu yani. Ben eminim ki Formula 1 zamanında da yani seneye de çok başarılı bir etkinlik geçireceğiz burada. Formula 1 yönetimini de çok mutlu edeceğiz. 5 yıllık değil, belki çok daha uzun süreli bir birliktelik başlıyor diye hissediyorum ben.
1: Ki bu cadde pistlerinin, sıkıcı yarışların artmasıyla birlikte pistimiz için avantajlı oldu. Çünkü zaten zorlu bir pist, açık pist, yani bir cadde pisti.

0: değiliz. Bu yüzden sevilen bir pistti zaten İstanbul Park. Tekrar takvime girmesiyle birlikte bu kadar sıkıcı yarışın olduğu pistlerin ardından ilaç gibi gelecek. Yani sadece Türk Formula 1 severlere değil, yani genel anlamda, global anlamda konuşuyorum.
1: Doğru söylüyorsun kesinlikle. Zaten global tarafta da birçok içerik üreticisinin söylediğine göre hani dönmesine en çok sevindikleri pist İstanbul. Birçok pilotun da burayı çok sevdiğini biliyoruz. İşte Hamilton, Alonso'nun burayı çok sevdiğini biliyoruz. Hatta bu hafta sonu bir Mazda etkinliği de var İstanbul'da. Hani sevenler varsa onu da yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Kendisinin burayı ne kadar sevdiğini ve işte üst üste 3 kere kazandığını falan da hatırlatmakta fayda var. Ya pist mi çok güzel. Eminim ben seneye de çok güzel bir yarış izleyeceğiz. Ama şu korkum var. Sadece tek korkumu. Umarım fiyatlar çok erişilebilirliğin ucun ötesinde olmaz. Yani bilet satışları bir 5-6 ay sonra başlar diye tahmin ediyorum. Yani yarışa bir 5-6 ay kala başlar büyük ihtimalle. Umarım fiyatlar bizi üzmez o noktada.
0: Peki, yani o tam ona değinecektim. Umarım ya herkesin gidebileceği bir şey olur. Çünkü ya ben bunu hep söylüyorum. Mesela şu tarzda tweetler falan da görüyorum. İşte ya Formula 1'i yerinden izlemek ne kadar mantıklı, bir şey anlamıyorsun falan şeklinde. Evet, gerçekten takibi çok zor ama olay o değil. Yani benim tüylerim diken diken olmuştu. O pit stop'taki sesler, ya daha araçların hazırlanışı antrenman seansı için. Ya otopark belki 2 kilometre ileride, oradan kulağına geliyor sesler. Sanki o araçları yanında müdahale ediliyor falan. Yani araçlar geçtikten sonra burnunuza gelen o kokular falan gerçekten herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey. Yani birçok sporu yerinde izleme fırsatı buldum. Futbol olsun, işte Şampiyonlar Ligi finalini izledim. Manchester City'nin şampiyonluğunu izledim. Basketbolda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Euro Lig, hepsini izledim. Teniste yani turnuvayı izledim. Yani buz hokeyi olur, hepsini izledim ama yani Formula 1'i tek geçerim ya. Tekrar Formula 1'i yerinden izlemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum ya. Herkesin de ulaşması gereken bir şey bence bu. Bir de ülkemizde yapılıyorsa şu olmaz umarım İzzet. Şunu eklemek istiyorum dediklerine katılarak. Yani turistler için kolay gelebilecekleri ama ülkemizdeki insanlar için ya çok para harcayacakları ya da gidemeyecekleri bir etkinlik olmaz umarım.
1: Umarım. Tabii bu dediğinde şöyle bir ufak daha risk var. Birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hani Formula 1 etkinliğinin nasıl düzenlendiği ve işte gelirlerin nasıl paylaşıldığıyla alakalı. Şu an hani sosyal medya platformlarında zaten 3 tane konuşulan fiyat var. Bunların bilet olmadığını oradan yani zaten herkes söyledi de ben de söylemiş olayım. Onlar bir bilet değil, sadece erkenden Formula 1 tarafından satılan, doğrudan Liberty Media'nın kendisi tarafından satılan. Yani paranın tamamının Formula 1'e gittiği, herhangi bir şekilde ülkemizde kalmadığı, VIP ayrıcalıklar için önden satın alabilme hakkını satın aldığınız bir durum şu an sosyal medyada da satışta olan değerler. Ve Formula 1 biraz böyle, biraz pahalı ve acımasız bir spor. Özellikle pist yönetiminin çok fazla para kazanamadığını söylemekte fayda var. Çünkü çok ciddi bir meblağ ödüyorsunuz Formula 1 için yarış düzenleyebilmek adına. Yani Formula 1 gelip size para vermiyor, biz orada gelip yarış düzenleyelim diye. Siz söylüyor, para veriyorsunuz Formula 1 gelsin burada yarış düzenlesin diye. Bir, bunun maliyetleri var. İkincisi bu bilet fiyatlarının tamamında yine maalesef pist organizasyonda kalmıyor. Oradan da bir maliyet oluşuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde valla aklıma gelen beni korkutuyor ama umarım ben haklı çıkarım. Dilimin ucuna getirmek istemiyorum şu an ama çok çok iyi şeyler beklememek gerekiyor belki de. O 2020-21 fiyatları çok iyiydi o döneme göre. Yine inşallah benzer değerlerde rakamlar görürüz. Gitmek isteyenin herkesin gidebileceği bir yarış olur. Benim henüz fırsatım olmadı. 2011 yılında çok heveslenmiştim girebilmek adına, kendimi o zaman ayarlayabilmişim ama nasip olmadı. Formula 1'i yerinde izlemek, her spor yerinde izlemek farklı bir deneyim, bambaşka bir mevzu televizyonda izlemekten. Evet, Formula 1'i belki televizyonda izlediğinizde her şeye hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz ama gidip orada o sizin ses duymuyoruz diye düşündüğünüz sesi duymak, oradaki bütün o motor sporları atmosferini tatmak, işte dediğim gibi o araçların kokusu

0: garajlardan gelen kokular, oradaki senin televizyonda göremediğin ama pistte deneyimleyebildiğin pilotların ufak da olsa gösterdiği o agresiflik çok tatlı. Yani bundan 8 sene evvel yaptığım bir podcast içeriğinde bir abimle birlikte o Batı yarışına gitmişti o zamanlar. Hatırlarsınız, burada bizi dinleyenler de hatırlar belki. Ricardo ile Verstappen'in kaza yaptığı yarışa gitmişti. Anlattığı çok önemli bir şey var. Biz birinci turdan itibaren hangi tur kaza yapacaklar diye bekledik izletmişti. Yani biz bunu televizyondan anlayamıyoruz ama orada onlar izlerken o pilotların kafa hareketlerinden, araçlarını bir önceki tura göre koyduğu farklı noktadan birbirlerine dair ne kadar hırslı ve o kazanın geleceğini hissedebilme mevzusunu öyle anlatmıştı kendisi. Açıkçası bunu deneyimlemek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım göreceğiz, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii bunun öncesinde tam neredeyse bir yıl kadar evvelinde yine deneyimlemek isteyenler için de ben ufaktan bir hatırlatma da yapayım. 6-8 Kasım tarihlerinde GT Grand Final İstanbul'da gerçekleşecek. O da dünyanın en prestijli motorspor organizasyonlarından birisi. Hani bir Formula 1'e bir yıl önceden bir hazırlık amaçlı, insanlar onu da yakalamak isteyebilir.
1: Peki, bu sezona dönecek olursak, geçtiğimiz hafta Madrid'teydik. Nasıl değerlendirirsin Madrid'i, yeni bir pistti?
0: Abi keşke son yarış olsaydı. Bir 10 yıl daha bu Madrid'i izleyecek olmak, Madrid ringi izleyecek olmak şu andan bile huzursuz ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya, araçlar değişir, bundan 5 yıl sonra yarış keyfi falan değişir, bilmiyorum belki ama ya, en azından seneyle çok kötü bir yarış izleyeceğiz. Neden böyle söylediğimi de ufak bir örnekle söylemek isterim. Bu sene Monaco'da 10 geçiş vardı, Madrid'de 4 geçiş izledik. Bunun 3'ünü Alonso yaptı herhalde. Şimdi böyle bir yarış izledik ve ben uyumamak için çok zor tuttum kendimi. Uyumamamı sağlayan tek şey de, ya olur da bir güvenlik aracı çıkar da Leclerc birinci sıradayken pite girer de bir Ferrari olarak bir zafer görürüz diye bekledim açıkçası. O da olmayınca yarışın bir kısmından sonra kendi başka işlerime, yani arkada sanki radyo dinliyormuşum gibi davranmaya başladım yarışa. Leclerc pite girdiği anda sanki radyodan Sky Sports ya da işte FBT'yi dinliyormuşum gibi davranıp kendi başka işlerimi yaptım. Çok sıkıcı bir yarıştı. Pist olarak da bence günümüz mücadele şartlarına hiç uygun değil. Hani yeterli bir uzun düzlük yok. Bu düzlüklerin sonunda bir geçiş alanı yok. Pist çok dar. Ve daha üzücü olan şey şu. Tüm bunları, yani bu pistin eski bir pist de değil, yeni bir pist. Ve şu anki araç şartları, araçların koşulları, yani bütün regülasyonlar falan belliyken böyle bir pistin inşa edilmiş olması çok daha büyük bir fiyasko aslında. Çünkü ne göreceğini ne göreceğinizi biliyorsunuz siz. Diyorlar ki ya bu çamurlukta bu bina dikilmez diye anlatanlar var ama siz yine de o çamurlu o bina yapıyormuşsunuz gibi bir durum var. Çok agresif bir örnek oldu belki ama daha rahat anlatabilmek adına. Bence çok kötü bir karar Madrid'in bu şekilde dizayn edilmiş olması. Burada birkaç yarış daha izleyecek olmamız da bence üzücü bir durum yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Göksel'in tribünde izlemenin neredeyse asgari ücret olduğu, bilet fiyatlarını ancak televizyondan izleriz. Zengin sporu tribünden izlemek isteyenler için ancak açık alan belki alınabilir bilet olarak demiş Hakan Bey. Şuna ekleyeyim, ben de tam iyi hatırlattı Hakan Bey. Yani İzzet, sen de ilk kez tecrübe edeceksin. Ya o fiyatlara göre sakın bilet almayın. Yani hani durumunuz varsa da gidip ya start, evet, start tarafından alayım şeklinde hareket etmeyin ya da 8. virajı göreyim diye tek bir görüş açınız oluyor. Açık alan 3. Ben ya muhtemelen akreditasyonum olsa bile orada olacağım. Açık alan 3'e gideceğim. O kadar pişman olmuştum ki, o kadar sevmiştim ki. Yani serbestçe dolaşabileceğim bir alan düşün. Serbestçe dolaşıyorsun. Arka, evet, tarafından da araçlar geçiyor, ön tarafından da geçiyor ve görüş açın çok daha fazla. 2 virajı görebiliyorsun. Hatta tercihen 3'e de çıkartabiliyorsun bunu, daha uzaktan izleyeyim dersen. Ve en ucuz yerde açık alan 3'tü. O yüzden ben açık alan 3 derim. Kamp sandalyeni götürüyorsun, atıyorsun oraya ve izleyebiliyorsun. Çok keyifli anlardı. Benim favori yerim orasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Pierre Gasly önümde spin atmıştı ve tuvalete giderken de şey, Vettel silik lastiklere geçmişti bir anda. Pardon, silik lastikleri çıkartmış, normal lastiklere geçmişti.

0: Medium'dan Medium'a geçmişti. Sonra çuvallamıştı, böyle bir baktım Vettel'in arabası önüme doğru geliyor. Ben tuvalete giderken öyle bir olaydı yani, hani çakılların arasında. Ya çok güzel bir yerde. O yüzden benim önerim açık alan 3 olur ki zaten bununla ilgili programlar yaparız. İstanbul GP yaklaştıkça sevgili İzzet'le de bir analiz yaparız ki kendisi de muhtemelen bu konu hakkında çok güzel içerikler hazırlayacaktır Sporda Strateji hesabından. Kendisini takip edebilirsiniz ama İzzet, senin de aklında olsun, açık alan 3 benim favorim. Ya ben orada olacağım, gelen gelsin diyor.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım orada görüşmek nasip olur Göksel'in. Zaten zaman geldikçe işte biletler açıklandığında vesaire, hangi alan daha iyidir, hangi alanda izlemek daha keyifli olacaktır, fiyata göre en doğru tercih nedir? Ben dahil birçok insan bu alanda içerik yapacaktır. Bunu da takip etmekte fayda var. Bu konuda da paylaşım için teşekkür ederim ayrıca beni de dahil ettiğin için.
0: Peki haftaya şöyle bir baktığımızda Azerbaycan'da olacağız değil mi? Az önce de konuşmuştuk Azerbaycan'ın, evet, adını almıştık. Evet. Benim sevdiğim pistlerden birisi ama araçlar değiştikçe bu piste sıkıcı olmaya başladı. İlk olarak pist yorumlarını almak isterim.
1: Evet, araçlar değiştikçe pist sıkıcı olmaya başladı ama ben şu anki araçlarla nasıl olabileceğini çok da kestiremiyorum. Biraz izlemek isterim çünkü özellikle 3. sektörün nasıl geçeceğini çok merak ediyorum ben. Şöyle bir durum yaşanabilir. 3. sektörün sonuna, yani start finish'in sonuna doğru geldiğimiz kısımda geçişe izin verip tekrardan hemen 1. sektördeki o uzun düzlüğün sonunda tekrardan geçmeye çalışan, hani bu sene başında Avustralya'da vesaire gördüğümüz bir yaklaşım görebiliriz orada. Çünkü şöyle, yani biliyoruz ki düzlüğün sonuna kadar bu araçların nefesi henüz yetmiyor. Biraz yavaşlamak zorunda kalıyorlar, acı bir şekilde bunu söylüyoruz ama. Ve tam gaz gidilen çok uzun bir mesafe var Bakü'nün, özellikle üçüncü sektöründe. Evet, iki tane çok net hız yön değişimi var ama bu yine de ayağınızı gazdan çekmenize sebep olan bir durum değil. Ve bu virajların, özellikle bu sondaki üçüncü sektördeki iki virajın biraz McLaren'e de ben işe fayda sağlayacağını düşünüyorum yarış içerisinde. Keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben daha açık bir yarış bekliyorum Mazing'den. Daha fazla ihtimali söz konusu olduğu, özellikle ikinci sektörün var olmasından dolayı burada Ferrari'nin de biraz daha kuvvetli gözükeceğini bekliyorum ben. Yine Verstappen de aç olacaktır. Açıkçası Russell'ın da evet çok iyi gitmiyor ama son iki yarıştır sanki biraz daha hevesi var gibi hissediyorum. Yarışı pist üstünde biraz daha agresifleşmiş gibi geliyor bana. Yani Piastri kötü bir sezon geçiriyor ama bunu kenarda bırakırsak bir 6 isimlik bir galibiyet potası olduğunu düşünüyorum ben. 6 ismin bu yarış kazanmak için mücadeleye geleceğini düşünüyorum Bakü'ye ve sıralama turları Bakü adına hiç olmadığından daha önemli olacak. O yüzden güzel bir hafta bizi bekliyor. Yarışın cumartesi olduğunda hatırlatalım, şimdi millet şey yapar, pazar günü bir anda açtığım televizyonu yok yarış kalmasın insanlar ortalıkta, çünkü yarış cumartesi günü koşulacak. Evet. Bu açıdan da ilginç, bakalım tempo nasıl olacak. Alışkanlıklar normal üzerine düşündüğümüzde kağıt üzerine çok bir fark olmaması lazım cumartesine pazar aldığımızdan ama alışkanlıklar takımları da etkiler. Yıllardır devam eden bir alışkanlığında nasıl etkileri olacağını da görmüş olacağız.
0: Ya değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar, özellikle Formula 1'de. Hatta pandemi sezonunu hatırlayalım. Belki Formula 1 tarihinin en iyi yarışlarından birisiydi. Türkiye'de koşulan yarıştan bahsediyorum. Hamilton'ın ilan ettiği yarış. Orada öyle bir pist durumu vardı ki, hatırlarsam çarşamba günü de antrenman seansı yapmışlardı.
1: Evet, yani pistin yenilenmiş olması, o çok kaygan olan asfalt, bir de üzerine gelen yağmur. Hani siz asfalta çıkıyorsunuz, yere işte biraz aracın tutunmasını sağlamak adına debri bırakılıyor. İşte lastik aşınmaları başlıyor. Sonra gece bir anda tekrar pist temizleniyor ve yine aynı kayganlık. Yarış esnasında da başlayan bir yağmur. İnanılmaz bilinmez şartlar ve bu tabii keyif getiriyor peşinden. Evet, gün değişikliği bu kadar önemli bir mevzu değil ama yine de alışkanlıkları değiştirmek her zaman etkili olur. Özellikle Formula 1 gibi strateji usulü ilerleyen bir sporda daha da önemli olacaktır.
0: Bizim pistimizle ilgili eleştireceğim tek konu var İzzet. Katılır mısın bilmiyorum ama pisti pazarlama olayını doğru yapamıyoruz. Şundan bahsediyorum. 8. viraj tamam biliniyor. Güzel ama ya bu virajlara aslında isimlendirme yapsak daha iyi olmaz mı diğer pistlerdeki gibi? Mesela yaşanan efsanevi sekanslar var aslında. Vettel Weber kazası bu pistte oldu. Oraya onunla ilgili bir isim vermek mesela güzel bir strateji olmaz mıydı?
1: Bence çok iyi bir strateji olur. Yani ya mesela şöyle 10. virajdan geçiyorsun, 11. viraj, 12. viraja doğru geliyorsun. Multi-21 düzlüğü falan diyoruz böyle.
0: Evet, yani, bu düzlüğü falan denilebilir işte. İç savaşla, kazayla alakalı bir şey denilebilir takım arkadaşıyla yapılan. Ya bir kelime bulunur oraya.
1: Çok daha keyifli olur. Ve aslında yani bizim açımızdan nedir? Hani her zaman Formula 1 ile ilgili konuştuğumuzda, pistleri falan konuştuğumuzda mesela Spa deyince akla gelen ikinci kelime orucu olur. Brazilya'nın orucu olur. İşte Monza dediğimiz zaman parabolika gelir insanların aklına. Hı-hı. Veya Silverstone dediğimiz zaman Megatron Beckett'ten bahsedebiliriz. Ya birçok şey var, Kemal Düzlüğü var. Her şey pistlerde öncelikle bu isimlerle özdeşleşiyor. Neden? Çünkü orada bir olay yaşanmış oluyor ve orayı anlattıkken en fazla orayı kullanıyorsunuz. Çünkü aslında anlatmak istediğinizi en rahat bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Bizim kendi pistimizi de anlatmak ya için
0: araya giriyorum da işte Azerbaycan'daki o meşhur dönüşe izleyiciler Lökler Duvarı adını takmıştı, hatırlarsın.
1: Kesinlikle.
0: I am stupid
1: hala bu şekilde anlatır her şey.
0: Evet, I am stupid duvarı deniliyordu oraya. I am stupid wall deniliyordu.
1: Aynen öyle. Yani hatta işte bu Madrid'deki yarıştan sonra takip edenler vardır. İşte sosyal medyada Formula 1 üzerine güzel paylaşımlarda bulunan Karaboğa var. O bile şey yazmıştı. O ya da İtalyan yazmıştı. Şimdi şey olmasın. Hatta %100 hatırlayamadım. Bu da yani Lökler'in performansından sonra, şu dakikadan sonra I am stupid olmazsan bundan sonra seni çok güzel şeyler bekliyor tarzında bir şey atmıştı. Yani pistin bir sekansında yaşanan bir cümlenin bile hala başka pistleri bile nasıl anımsattığını, yani başka pistlerde kendini nasıl hatırlattığını gösteren çok önemli bir şey bu. Biz mesela işte Hamilton-Rosberg kazasında Vettel'le Weber oldu diyemiyorsunuz. Çünkü biz onu o şekilde reklamize de etmedik. Bir literatüre de kazandırmadık. O açıdan baktığınızda pistimizde olan şeylerle ilgili daha çok literatür çalışmalı. Belki daha sosyal medyaya yönelik, işte bunu yapan ülkemizde de birçok yapan insan var. Dünyada da yapan birçok insan var. Bunları davet edip gerekirse buradaki isimleri, işte bundan sonra bu düzlüğün adı böyle olacak tarzında bir sosyal medya içeriğiyle hem pisti daha vazgeçilmez, hem de aslında bu reklamlar başka kapılar da açan şeyler. Yani bugün Formula 1 geliyor, işte GT geliyor. Bunların düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Başka birçok etkinliği buraya getirme şansınız olabilir. Tabii. Bunların hepsi aslında bu reklam yolundan geçiyor bence.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Ve bir diğer tarafta da tabii ki puan durumuna baktığımızda Antonelli şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Antonelli'nin liderliğini şu anda puan sıralamasında 292 puanla? Kim Antonelli? Yer alırken ikinci sırada George Russell'ın puanı 211, üçüncü sırada Lewis Hamilton'ın Ferrari'si 191 puanda.
3: Şimdi Antonelli kendini şampiyonluk yarışı baskısında hissetmeyecek kadar önde aslında. Ama bu durum Formula 1'de iki yarışa bakar. Yani Bakü'de yarışı tamamlayamadı ve Russell'ın yarışı kazandığı bir durumda Antonelli'nin üzerindeki o baskıyı hissetmeye başlarız bir sonraki yarışlarda. Geçen sene Piastri için konuştuğumuz mevzuları bu sene Antonelli için konuşma ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü daha çok uzun bir süre var aslında Formula 1 için. Hani daha işte Amerika'ya gideceğiz, Brezilya'ya gideceğiz, Abu Dhabi, Katar'ı, Malezya'sı mesela. Malezya benim bu sene en çok merak ettiğim yarış. Özellikle bu araçlarla o son iki düzlük, yani start finish düzlüğü ve son düzlüğü inanılmaz merak ediyorum. Ve ikinci virajı tamamladığımız noktadaki viraj böyle çok kaygan. Ben kendim zamanında F1 2002 oynarken oradan arabayla dönerken

0: inanılmaz zorlanıyordum. Sürekli kayıyordu araba. Mesela orayı da çok merak ediyorum ve yağmurlu bir Malezya istiyorum ben. İnşallah yağmurlu bir Malezya izler. Bunların hepsi çok bilinmez bir durum olduğu için Formula 1. Birçok şey yaşanabilir hala. Ama Antonelli yarışırken mesela bence Madring'i veya daha öncesinde Hollanda'yı bence çok zeki yarıştı. Gereği olmayan riskler almadı. Şeyi bir farkındaydı yani. Puan olarak avantaj sağlayacağının farkında. En büyük rakipleriyle hala arasını açacağının farkında. Bundan dolayı yarışı kazanayım ki gereksiz riskler almayan, doğru adımlar atan, pist üstünde kendi mentalini ve sakinliğini koruyabilen bir pilot görünümünde şu ana kadar Antonelli. Ve bu da şampiyon olmaya yönelik çok ciddi bir gösterge bence. Bu durumu değiştirecek bir talihsizlik yaşamadığı sürece yani ekstra bir dayanıklık problemi veya yarış içerisinde bir kaza yaşamadığı sürece Antonelli'nin rahat bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum şampiyonayı. Ama dediğim gibi Formula 1 bilinmezliği çok yüksek olan her bir noktada farklı bir şeyle karşılaştığınız bir spor. O yüzden %100 de ne yaşanır bilmek çok güç maalesef.
1: Peki İzzet, benim sormayı es geçtiğimi atladım. Senin parantez açmak istediğin bir yer var mı?
0: Yani açıkçası yok. Bence çok detaylı şekilde birçok şeyi konuştuk. Teşekkür ederim ben davetin için öncelikle. Umarım geri kalan yarışların tamamı Madrid'den daha keyifli geçer. Ve umarım hatta öyle keyifli geçer ki Madrid'i hatırlamayız bile. Yani bu sezonu düşündüğümüzde ya biz iyi yarışlar izledik diye aklımızda kalır. Ve sezonun sonunda da şampiyonluğu bir kırmızı tulumlu pilot görür. Bir Ferrari fanı olarak ne kadar buna inanmasam da bu umudumuz devam ediyor tabii ki.
1: Peki.
0: Deyim ve tamamlayayım ben. Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi de buradan sözünü de vermiş olalım. Yani seneye bu zamanlarda artık son iki hafta kala falan iyice tempoyu yakalamış olacağız. Hatta belki yerinden abi yayınlarla Radyo Gold'de İstanbul Parkı'nın heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili İzzet Özcan da kendisi de tabii kabul ederse bizimle birlikte olacaktır. Teşekkür ediyorum İzzet yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: Motor sporları gündemini konuştuk ve futbola geçiyoruz. Birazdan Cengiz Uygur da hattımızda olacak. Spor spikeri Cengiz Uygur'la konuşmaya devam edeceğiz. Dün Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle haftaya açılışını yaptı. Milli ara öncesinde son haftadayız ve 6. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldılar. Golsüz eşitlikle tamamlandı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda mücadele. İki teknik adam maç sonunda neler söylediler, oraya bir gidelim. İlk olarak Emre Belözoğlu'nu dinleyelim. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Sıkıntı yok herhalde. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutlu vereceğim benim adıma, ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi. Başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. Orada üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncularımın iştahı, arzusu, özellikle defans parçasının bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha 3. bölgede daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olursa olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla alakalı bunu söyleyebilirim.
3: Soru var. Buyurun.
2: tabii ki daha genç, daha dinamik.

0: Bir takım var. Yani özellikle ön alan baskılarını planlı yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde bir kere düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdı biz. Yani yaklaşık o dönemde 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim. Hazır maçlara dahil bugün 27. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani bence bir ivmelenme var takımda. Geçen sene de bazen göz ardı ediliyor. Çok zor bir lig. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında 13 ay top oynamayan, 8 ay top oynamayan, 9 ay top oynamayan oyuncularla biz geçen sene yolumuzu bir karar alarak devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye. Öyle düşünürsek özellikle Rize Spor mağlubiyetinden sonra. Ama geçen sene de lig çok zordu. Bu sene lige galibiyetler, mağlubiyet olmadan yola devam etme. Böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz. Daha hızlı ofansta, daha hızlı defansa yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim aradaki farkı.
1: Başka soru var mıydı?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun.
3: Emre Belözoğlu'nun maç hakkında, takıma hakkında analizi bu şekildeydi. İlhan Palut maç sonunda, Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut neler söyledi dinleyelim.
4: Arkadaşlar hazırız değil mi? Hocamız maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun hocam.
5: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vaadimiz ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı. Ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak, bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik ve berabere bitti. Evet, dediğim gibi beraberliğin asla adil olduğu, olmadığı bir karşılaşma değildi ama dediğim gibi biz biraz daha galibiyete yakın taraftık. Evet, milli araya giriyoruz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Önemli bir periyot bizim için. Geç katılan, maç temposunda eksiği olan ve bir sakatlık dolayısıyla gerekli ritmi yakalayamayan oyuncular için bazıları milli takıma gidecek. İşte Bardi, Masuaku, onların oradaki maç ritmi bizim için önemli olacak. Ve işte Dompe gibi oyuncular, Muhammed Mustafa gibi oyuncuların da bu dönemde yapacağı antrenmanlar ve takım seviyesine çıkmaları için bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Ve aradan sonra her şeyden önce daha agresif bir Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz. Oyuncuların kulturu iyi mücadele ettiler. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler hocam.
6: Bugün daha beklenmiş bir seçimdeydi bu.
5: Evet evet, oyuncum ya tabii çok yakınız, oyuncularla birebir temas ediyoruz sürekli. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah zaten yabancı oyuncularda milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye milli takımına tabii ki performansımızı arttırarak, seçilmiş olmak için değil, çok güzel performanslar göstererek daha fazla milli takımımıza oyuncu veririz. Ve benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adile de senin aracılığına bir tebrik etmiş olayım. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir.
4: İyi akşamlar.
3: İlhan Palut'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta da tabii dün oynanan mücadeleler. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı demiştik. Diğer karşılaşmalara da bakacağız. Hakan Bey de Malezya yarışı Ekim başında ve tropikal yağış, fırtınalar olabilir demiş Hakan Bey. Valencia pistini ben de geri istiyorum bu arada ya, öyle bir şey var. TFF 1. Lig'de dün oynanan mücadelelerde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1 karşılaşmanın sonucuydu. Ümraniye Spor 88. dakikada Sokun'un attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu Bandırma Spor karşısında. Muğla Spor Iğdır Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı Iğdır Futbol Kulübü. 3. dakikada attığı gol Serdar Gürler topu ağlarla buluşturmuştu. 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Muğla Spor eşitlik golünü kaydetmişti. 41. dakikada Luis Mago'nun attığı golle 1-1 eşitlik gelmişti. Hüseyin Karabey 57. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 90. dakikada Yasin Uzunoğlu durumu 2-2'ye getirdi. Premier Lig'de ise haftanın açılış mücadelesinde Brentford ve Chelsea karşı karşıya geldi. Brentford 3-0 kazanan taraf oldu Chelsea karşısında. 61. dakikada Jadon Anthony'nin attığı gol 1-0'lık üstünlük. 83. dakikada Thiago sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada ise Fabio Carvalho'nun attığı gol 3-0 kazanan taraf Brentford oldu. La Liga'da Espanyol Elche karşısında 3-1 kaybetti. 10 kişi kaldı Elche karşılaşmada. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha 6. dakikada Solari'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte, doğrudan oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı Elche ve neredeyse 84, hatta uzatmalarla birlikte 90 dakikalık bir dilime 10 kişi devam ettirdi. 26. dakikada ve 29. dakikada Rodriguez'in attığı goller 2-0 Elche öne geçti. 72. dakikada Schust topu kendi ağlarıyla buluşturdu, fark 1'e indi ama son sözü 78. dakikada Valera söyledi. 3-1 kazanan taraf Elche oldu Espanyol deplasmanında. Bir diğer karşılaşmada da Serie A'da Monza ve Sassuolo karşı karşıya geldiler. Monza sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 51. dakikada Varela perdeyi açtı. 63. dakikada penaltıdan bir kez daha Gustavo Varela sahneye çıktı. 88. dakikada Adzic'in atmış olduğu gol farkı 1'e indirdi. Güzel bir gol attı Adzic ama puan için yeterli olmadı. Monaco ise Lens karşısında Lig 1'de haftanın açılış mücadelesinde 2-1 kazandı. Brunner perdeyi açan isimdi. Sonrasında eşitlik golü Udol'den geldi ama 84'te Gredi topu kendi aldırıyla buluşturdu. Monaco 3 puan alan taraf oldu. Ve Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde bir Bayern Münih klasiği vardı. Allianz Arena'da Union Berlin karşısında 7-0 kazanmayı başardı. Bayern Münih 18. dakika Musiala, 39. dakika Harry Kane, 43'te Oli ise 54'te yeniden Harry Kane, 70'te Saibari, 73 ve 76'da Oli ise bir kez daha sahneye çıktı. Harry Kane 2 gol attı, Oli ise hat-trick yaptı ve Bayern Münih 10 puanla zirvede yer alıyor. Ama bugün Freiburg veya Dortmund kazanması durumunda zirveyi yeniden devralacak Bayern Münih'ten sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
7: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
10: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi geldi. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin? Abi şunu söyleyeyim. Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
11: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
12: Yani çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya, Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam, bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
11: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
13: Ya ilk gol...
11: En yakından da sen takip ediyorsun.
13: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendine imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı. 85 metre. Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle ya Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaray'ların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
11: Hadi ya,
13: ben
11: hadi.
13: Eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde...
11: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
13: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil, evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylılar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu
11: ya
13: Galatasaray.
11: Sen hafta içi
13: Abdülkerim
11: kredi Bardakçı... açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
13: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylılar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
11: Sana döneceğim. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
3: biliyorum.
11: Hani düdük çaldı 400 dakikada yani geçişten gol edildi.
3: Salah'ın önüne atacaklar, Salah da gidecek dedi değil mi?
11: Yani kabacası biz...
3: Ya başka ya da öbür oyuncu, golü atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolu. Yani ya Savyolu'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolu bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya, vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesi vardı ya. Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
11: ama
3: 30.
11: Ama ikisi zıttı baba. Beyliğine kafa attı.
3: Tabii, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
11: Salah mı?
3: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyunu. Yani orada karambol bir yere attığında hele arkanda Salah varsa arkanda diyorum bak yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
11: 85 metre koşmuş.
3: Yani 85 ölçü. Yoktur orada.
11: 1000 ölçtü
3: orası
11: yani.
3: Orası 85 var mı?
11: Ya hayır 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de aynen. Biraz daha geldi. Geri
3: daha
11: gitti,
3: orta sahanın biraz gerisinden. Var. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik. Dursun Özbey'i Ederson'u iyi ki almadın. Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş 4'ü de gol olmuş.
11: Oraya bir
3: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
11: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
3: Ben de 4-0'lık oynadı.
11: Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü yani.
3: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson Alat dedi.
13: Evet.
3: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması Alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen 2 tane bu kadar basit gol yersen 3. de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol de. Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
11: 80.
3: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
11: 34. 34 ya.
3: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı Leao'da yakaladı bir tane benzerini.
11: Abi salak.
3: Yani bugün abi.
11: İp gibi gidiyor.
3: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
13: Savyolu'ya bak ya Haluk abi.
3: Tamam, Savyolu'ya
13: o ayak içini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
3: Yok hiç öyle bir tane.
13: Sané'de hiç yok.
3: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyunu. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
11: abi hakem... Orada haklı galiba
3: tamam,
11: ya.
3: Geleceğiz oraya. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını
14: legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
11: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
14: Aynen.
11: Halil Ağacı, buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
13: Abi Galatasaray
14: bir geçen önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44, 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63, 6 dakikada 2 gol yemiş.
11: Arka arkaya.
14: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
11: Şeyde, toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol yiyor
13: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu. Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
11: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
13: Aslanı kediye çevirdik diyor yani.
11: Abi,
13: der abi. Tamam. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
11: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
13: şöyle
11: şimdi.
13: Şöyle abi, Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
11: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
13: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani gol atmak zorunda diyoruz ya.
11: Bu gece öyle bir saldırı
13: ama da yok. Ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
11: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
13: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
11: Sadece Deniz Gül mü?
13: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
14: abi
13: yedik.
14: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
13: Tokadı
14: ben
13: yedik.
14: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
11: Yine ortalar doğru. Filan kim bilir istatistikler nasıldır değil mi?
13: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
11: çalışıyordu.
13: Hep öyle
11: zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
12: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor. İşte
14: daha rahat şut atıyorlar.
12: Abdülkerim, Şalai, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi iki. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa, yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
14: ben
12: başına.
14: Ben sana başka bir şey sorayım abi.
12: Sayısız, 3 kat.
14: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmaya onları değiştiriyor.
12: Salah hariç hepsini.
14: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gündoğan'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam etti.
13: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
14: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba, bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlı, bir cümlede biter.
12: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
14: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
12: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
14: Uzun taçtan 85 metre koşturarak koyuyorsun yani.
12: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalai, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leao da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
13: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
15: Şalai'yi de koy.
13: Hadi Şalai'yi de koy. Hayır, en kötülerini seçmeye
14: Yunus
13: 90
14: dakika oynadı bugün.
13: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
14: 21.
13: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
15: Tabii 60'da 16.
13: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
12: Çok klas.
13: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
14: İkinci kaybeden de 14'te Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
13: Sol taraf.
14: 35.
13: Kim oynuyor orada?
14: Yapmış yani.
13: Kim oynuyor orada?
14: Nasıl yani?
13: Pinar ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
14: 35 yani top kaybıyla oynarsan zaten nasıl
13: çıkartıyorsun? Abi senin
14: gol de oradan yersin.
13: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs. Toplam 35 kez top kaybetmişler.
14: Bu demek ki sana dönüyor demek.
12: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyerlaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
11: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
12: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini ele.

0: zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye sola hop bir bakmışsın. Bir anda çıkmışlar.
1: Dört kişi boşa çıkmışlar.
2: Abi çok lakayt yok
0: senin,
2: ya.
0: Çünkü ön alan baskısı yapan dört oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya da oraya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda üç kişi.
2: Her yerde de Saray var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
0: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir.
2: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
0: Bir baksınlar.
2: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti. Pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
0: Çok güzel.
2: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada da hakem bile durdurup tekrar topu yerine getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
0: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salahi var, Jakobs var, Eren var.
2: Singo var.
0: Singo var. Yok işte hani.
2: Kazım bugün, Can var.
0: Bugün eğer Galatasaray'da Salahi çıktıktan sonra oyuna Kazım Can giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salahi'yi çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazım Can'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazım Can bir sol bek abi. Sol bek bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
2: Transfer planlaması diyorsun.
0: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Peki sen Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. Bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
3: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting'de.
3: Sporting oynadı ya.
2: 11 abi. 64'te Deniz girmiş.
1: Aldı ya. Ha, gerçi.
0: Doğru.
3: Sonra da aldı.
2: Geçen bugün, hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün, oynadı. Geçen hafta da mı?
3: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yaptın? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyonda bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın filan değil. O kalibrede oyuncu alman lazım.
2: Videomuz var abi.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Evet maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde özellikle büyük maç galibiyetlerinde ne şekilde adlandırırsanız adlandırın bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
8: Hoş
1: bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
7: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun...

0: nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
1: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçları avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maçı olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak yani ilk başta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı. 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
2: Doğru.
1: az bir yapar değil onu, herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor, çünkü hep söylüyoruz başka programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Ve orta sıra takımlarda oynamamış, hep yarışan şampiyon olan takımlarda oynamış, Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz, rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Diao'yu çok fazla solda Diao ile oynamaya çalıştılar.
2: Evet.
1: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlenmeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi. Evet. Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
2: ilk yarı Frankulin Hoca'yı mı diyoruz abi?
1: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, Jakobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
2: Evet.
1: Bir de içeriden 0-0 iken Francino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray'ın bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonsporlar ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adı her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan. Bu da 3 puan. 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bir

0: etmemiş olsaydı çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, berabere de kal, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, evet. Zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu işte Thomas Reis geldi, her şeye sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takıma, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasının da altını çizmek lazım.
1: Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var, futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde, milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah, özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon'un orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı, yani zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzon'u, Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil, az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca, Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Güllü ancak bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri, işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinleme ile bir geçişte gördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek, evet, ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi Salah'la topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da, hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada aslında, belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün itman çıktı takımla, yani bir ya da iki itman yapmıştır. 2 gün itman yapmıştır.

0: Yani kimse mucize yaratamaz iki günde. Ne demişti? Demiştir ki ya sabah boşa çık ya, olabildiğince boşa çık, siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açığa atıp hem oyunu açıyor, hem takımı daha öne taşıyor, hem koşu atıyor, hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten. Evet. İstatistiklere bakmadım ama
1: öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı işte izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı, geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi, yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa, geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben tabii öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu, bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Rice'ın yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adıma ama Aytekin Akaynası yorumlar. Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can, şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum, yıllarca yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Hatalı katılırım. Olur. Katılırım.
0: Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır. Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok çok berbat bir takım olduğunu, ismi önemli değil, rengi de önemli değil. Saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maç 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi, belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi, bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum, o da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması, 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü, rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor. Biraz daha muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Françülüne ile çıktı. Dijüyle çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı yani Onaçu varsa Onaçu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçu olsaydı aşağı yukarı bence maçın yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray böyle yakalamışsa 3-4 atardı. Onaçu'yla 1-2 gol atardı. Belki Onaçu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0 2-0 Trabzon lehine bitseydi. Bu arada Konya'yı da Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçın anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fener. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı, bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyor. Yine de kötü bir Galatasaray ile oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum. Çünkü 10 üzerinden bir puanlama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkürümü edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki solda Mustafa Eskellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puan olursa
0: 6
1: verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet, en son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Muçi 7.
1: Peki onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino, sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.
1: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
0: Ya o 10'luk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da 10'luk oyuncu ama bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak, logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe, ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
1: Çok net katarım ben de.
0: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahipleme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
1: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet, çok güzel yorumladın
0: takım,
1: abi.
0: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü. Son...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak?

0: tek ses buldun mu tribünü uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi bilmiyorum ya, ama.
1: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Hmm. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Amniakar daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
0: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
1: onun
0: çok
1: gibi
0: yakın.
1: Mesela daha yakın olmalı, biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
0: çok
1: ama.
0: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi ya. Diyecek hiçbir şey yok.
1: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
0: Peki. Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
1: ben teşekkür ederim. Her zaman selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
0: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alabiliyorum.
0: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Can.
0: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam, ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
2: Vallahi çok şok bir skor gerçekten, ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Mustafa'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani, tabiri caizse.
0: Kalesini gole kapattı deriz
2: kalesini
0: hocam.
2: Kalesini gole kapattı diyelim.
0: Lütfen siz deriz hocam.
2: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
0: Kesin.
2: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
0: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz için. Peki Selim Hocam, yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de, burada Alp Çelik Delen'le beraber, ama yani psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani konuya nereden bakmalıyız?
2: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra Sanchez, Abdülhamid

0: Ülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor. Yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır? Belki biz paha biçemeyiz. Kimisi 100 milyon, kimi 150 milyon der. Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir? Ne yapıyor bu takım? Yani ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi. İşte o da taraftarın gözüne girmeye çalışıyor. Çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya yani bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Saviolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum
1: çok
0: açıkçası.
1: Kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim hocam, şöyle yapalım, dilerseniz sizin de vaktiniz varsa, eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa, bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir. Yani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam, sizin açınızdan problem olur mu? Çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek.
0: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
1: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim, bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
2: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
3: Büyük Başkan!
2: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
3: başkanım, gelirkenki
2: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişim için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu, buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
4: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
2: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
5: Başkanım, Milan Gökyüzü tarafından başkanım yine Trabzon'un taraftarı size yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kires havalimanları tek kurtulukta Trabzon'un taraftarı bulundu. Onlara da mesaj almasın.
2: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
4: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, bir asist. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani çok aslında diyecek bir şey yok, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi aylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
6: Evet, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet, Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın, sizi bölmek durumunda kaldım ama Selim Hocam, yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal

0: da Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim hocam neler söylersiniz?
1: Vallahi genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir yani. Zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
2: %100 katılırım.
1: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra VAR'ı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam, genç, hani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokart alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalaşında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Ya bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki.
1: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
0: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir siteme olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir siteme olduğunu Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu

0: şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor. Ama biz saha içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam, sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
1: Hemen verelim. 0.
0: Peki. Roland Şallah'ı ne alır?
1: 0.
0: Sanchez?
1: 4.
0: Abdülkerim?
1: 0.
0: Jakobs?
1: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
0: Peki. Peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
1: Soru işareti ikisi de.
0: Peki. Orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
1: Torreira Sara bence... çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanla ancak hak ediyorlar.
0: Peki Uge Çukbu'yu sormuyorum ama onda 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
1: -5 zaten atılışı vesaire.
0: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarsınız.
1: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Ya yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor yani. Bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
0: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretle bırakabilirsiniz hocam.
1: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
0: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacak olursa.
1: 5 puan.
0: 5 puan alırız. Peki, Selim hocam son eklemek istediğiniz cümleler var mı yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
1: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi gerekiyor.
0: Selim hocam.
2: Reklam.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam Selim hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir? Bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
1: Bu kadar erken bir noktada yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu. Bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten. Hala böyle.
0: Doğru.
1: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. Ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
5: Peki. Selim Hocam çok çok teşekkür ederim size.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
5: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelik Delen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından Alp Çelik Delen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta ve hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
6: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğum bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
7: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
8: Evet, 4 senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum, kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
6: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
9: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
7: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla, sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
8: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Galibilen taraf biz olacağız sonunda.
6: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
7: Bueno, muchísimas gracias y Y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga. Creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler.

0: Doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros. Saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país. Disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkürler.
2: Van Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
3: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar. Tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımızda şu mesajı vermek istiyorum oyuncularımıza değil, oyuncularımızın

Adana. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz. Sahibi de biziz. Yine şampiyon olacağız. Hiç kimsenin

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçında çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me it was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know that that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more. What he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söyledim. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç planı yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
0: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Reis'in nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Bir tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Yeah, although this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with the rest, yeah, we will work on our tactic. We will work also for the physical side. I think we need it, yeah? After 60. For me, after 60, 70 minutes, I saw some players. They are really tired, but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win, because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada. Süre alacaklarını da düşünüyorum elbette. Bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız. Taktik üzerine çalışacağız da elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
0: Tabii dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick.

0: büyük bir performansı vardı. Abi 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Koça da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
1: Yeah, first of all, we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. The whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games.
2: And what was the second?
1: I know the atmosphere, but against me. With Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and it was really great. I think it was a great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
3: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi, harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edecek.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
6: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
7: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
8: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
7: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
9: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
7: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
10: Ya ilk gol.
7: En yakından da sen takip ediyorsun.
10: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendini imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı.
7: Metre.
10: Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. İki gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaray'ların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
7: Hadi ya.
10: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu saha içinde.
7: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
10: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu Galatasaray.
7: Ya hafta içi. Abdülkerim Bardakçı. Kredi açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
10: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Ne?

0: de Galatasaraylı oyuncular. Hani reaksiyon?
1: Sana hiçbir döneceğim. Şey yoktu. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten
2: bunu sonra biliyorum.
1: Maç, hani düdük çaldı 4. dakikada yani geçişten gol edildi.
2: Salah'ın önüne atacaklar, Salah da gidecek dedi değil mi?
1: Yani kabacası biz...
2: Ya başka ya da öbür oyuncu, golü atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolo. Yani ya Savyolo'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolo bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya, vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesin.
1: Vardı ya.
2: Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
1: ama
2: 30.
1: Ama ikisi zıttı baba. Beyliyle kafa attı.
2: Tab- 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı
1: çıkarken. Hangisi hatalı sence? Salah mı?
2: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyun yani. Orada karambol bir yere attığında hele arkanda Salah varsa arkanda diyorum bak yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
1: 85 metre koşmuş.
2: 85 ölçtü. Yoktur orada.
1: 1000 ölçtü
2: orası
1: yani.
2: Orası 85 var mı?
1: Ya hayır 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de aynen. Biraz daha geldi. Geri
2: daha
1: gitti,
2: orta sahanın biraz gerisinden. Doğru. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik. Dursun Özbey'i Ederson'u iyi ki almadın. Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş 4'ü de gol olmuş.
1: Oraya bir
2: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
3: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
2: Ben de 4-0'lık oynadı.
3: Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü
2: şimdi,
3: yani.
2: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak, daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson Alat dedi.
4: Evet.
2: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması Alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen 2 tane bu kadar basit gol yersen 3. de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam çok buram buram kayıtek okan bir gol. Dördüncü gol de. Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
1: 80.
2: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
1: 34. Ya.
2: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı Real da yakaladı bir tane benzerini.
1: Abi salak.
2: Yani bugün abi.
3: İp gibi gidiyor.
2: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de şeye vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
4: Savyolo'ya bak ya Haluk abi.
2: Yani Savyolo'ya
4: o ayak içini bir tane vurabildi mi Sané ya da Leao?
2: Yok hiç öyle bir tane.
4: Sané'de hiç yok.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
1: abi hakem orada haklı galiba
2: tamam,
1: ya.
2: Geleceğiz oraya. Galiba. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam Bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattı. 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
1: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
2: Aynen.
1: Halil Ağacı, buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol çok yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6 10 15'te 7 10 11 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
4: Abi Galatasaray
2: geçen bir önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63 6 dakikada 2 gol yemiş.
1: Arka arkaya.
2: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu da, bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
1: Şeyde, toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başında 2 gol yiyor
4: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu. Galatasaray'ı şampiyon yapan 2...
1: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken...
4: Aslanı kediye çevirdik diyor yani.
1: Abi,
4: der abi. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
1: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
4: şöyle
1: şimdi.
4: Şöyle abi, Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1, bu maç 2, Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
1: Saldır olduğunu düşünüyor musun peki?
4: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani gol gece, atmak zorunda diyoruz ya.
1: Bu gece öyle bir saldırı
4: ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
1: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
4: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
1: Sadece Deniz Gül mü?
4: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
2: abi
4: yedik.
2: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
4: Tokadı
2: ben
4: yedik.
2: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
1: Yine ortalar filan kim bilir istatistikten nasıldır değil mi?
4: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
1: çalışıyordu.
4: Hep öyle
1: zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
5: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında karşılaştığında

0: yaptığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor. İşte
1: daha rahat şut atıyorlar.
0: Abdülkerim, Şalay'ı, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla -2. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
1: ben başına. Ben sana başka bir şey sorayım abi. Sayısız,
0: 3 kat.
1: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
0: Salah hariç hepsini.
1: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gündebarış'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam etti.
2: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kimi alacaksın?
1: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba, bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlıdır, bir cümlede biter.
0: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
1: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
0: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
1: Uzun taçtan 85 metre koşturarak oynuyorsun yani.
0: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalay, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leao da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
2: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
3: Şalay'ı da koy.
2: Hadi Şalay'ı da koy. Hayır. En kötülerini seçmeye
1: Yunus 90
2: çalışıyorum.
1: 90 dakika oynadı değil mi?
2: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
1: 21.
2: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
3: Tabii 60'da 16.
2: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
0: Çok klas.
2: Oralarda yani. Tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
1: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
2: Sol taraf.
1: 35.
2: Kim oynuyor orada?
1: Kaybı yapmış yani.
2: Kim oynuyor orada?
1: Nasıl yani?
2: Pinar ile Salah oynuyor. Hı-hı. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
1: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl
2: çıkartırsın? Abi senin
1: gol de oradan yersin.
2: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana

0: dönüyor demek.
1: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyerlaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
2: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
1: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
0: Evet, ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişi zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar.
1: 4 kişi boşa çıkmışlar.
2: Abi çok lakaytlık yani
0: senin,
2: yok ya.
0: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda 3 kişi.
2: Her yerde de Saray var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
0: Bu bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir.
2: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
0: Bir baksınlar.
2: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti. Pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
0: Çok güzel.
2: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada hadi hakem bile durdurup tekrar topu yerine getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
0: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salah var, Jakobs var, Eren var.
2: Singo var.
0: Singo var. Yok işte hani.
2: Kazımcan var.
0: Bugün eğer Galatasaray'da Salah'ı çıktıktan sonra oyuna Kazımcan giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salah'ı çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazımcan'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazımcan bir sol bek abi. Sol bek bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
2: Transfer planlaması diyorsun.
0: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Peki sen Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen evet. Arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. Bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
3: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting'de.
3: Sporting oynadı ya.
2: 11 abi. 64'te Deniz girmiş.
3: 60'ta aldı ya.
1: Gerçi.
0: Doğru.
3: Sonra da aldı.
2: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün, geçen hafta da mı?
2: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yaptın? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın falan değil. O kalibrede oyuncu alman lazım.
2: Videomuz var.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi? Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
9: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde, özellikle büyük maç galibiyetlerinde, ne şekilde adlandırırsanız adlandırın bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi, hoş geldin öncelikle.
10: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
9: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
10: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlara avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maç olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak, yani ilk başta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı, bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz, maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı, 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
11: Doğru.
10: az bir yapar değil onu, herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü Hep söylüyoruz başka programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Ve orta sıra takımlarda oynamamış. Hep yarışan şampiyon olan takım.

0: Takımlarda oynamış, Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz, rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Leao'yu çok fazla solda Leao ile oynamaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi.
1: Evet.
0: Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
1: ilk yarı Frankulino Cuyu mu diyoruz abi?
0: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı, Jacobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
1: Evet.
0: Bir de içeriden 0-0 iken Frankino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla, ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzon sporları ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan, bu da 3 puan, 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, berabere de kaldı, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, yani Zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu İşte Thomas Reis geldi, her şeye sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takıma, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon diye milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasının da altını çizmek lazım.
1: Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada Yani mesela

0: Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var. Şey futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah şey, özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar öyle az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon'un orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı yani zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzon'u Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil. Az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Güllü ancak bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinleme ile bir geçişte dördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek
1: evet.
0: Ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi Salah'a topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada aslında, belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idmana çıktı takımla yani. Bir ya da iki idman yapmıştır. İki gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz iki günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık ya, olabildiğince boşa çık siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açığa atıp hem oyunu açıyor hem takımı daha öne taşıyor hem koşu atıyor hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten.
1: Evet.
0: İstatistiklere bakmadım ama
1: öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı işte izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak. Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Reis'in yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adıma ama Aytekin'e kaynası yorumlar. Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum yıllarca. Yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Bak, hatalı katılırım. Olur. Katılırım.
0: Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır. Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok çok berbat bir takım olduğunu, ismi önemli değil, rengi de önemli değil. Saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maçı 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi. Belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi. Bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum. O da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması. 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü. Rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor biraz daha hani muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Françülün ile çıktı. Düzüyle çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı, yani Onaçulu varsa Onaçulu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçulu olsaydı aşağı yukarı bence maçın, yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray'ı böyle yakalamışsan 3-4 atardı. Onaçulu'ya 1-2 gol atardı. Belki Onaçulu'ya ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz. Ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar, sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0, 2-0 Trabzon'la yine bitseydi. Bu arada Konya'yı da, Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçın anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fener. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı. Bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle, 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyor. Yine de kötü bir Galatasaray'la oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki, %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum. Çünkü 10 üzerinden bir puanlama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkür edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki, devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki, Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki. Solda Mustafa Eskellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Kaplan yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puanı.

0: olursa?
1: 6.
0: 6 verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet. En son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
1: Muçi 7.
0: Peki. Onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
1: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
0: Peki. İleri attı soracağım, en son salağı soracağım. Franculino sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
1: 7
0: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan salağın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
1: Forma numarası 10 ama 9.
0: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
1: Ya o, yok o, o onluk oyuncular var da onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray Fener Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe, ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
0: Çok net katarım ben de.
1: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahipleme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
0: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Çok güzel yorumladın
1: takım,
0: abi.
1: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. %100. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü.
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: de Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilmiyorum ya, ama.
5: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Hmm. Trabzon tribünleri bunlar her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Amnaker daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
4: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
5: onun
4: çok
5: gibi
4: yakın.
5: Mesela daha yakın olmalı. Biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
4: çok
5: ama.
4: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi. Diyecek hiçbir şey yok.
5: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
4: Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet

0: Etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
1: ben teşekkür ederim her zaman. Selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
0: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problem

0: çok çok kıymetli bir büyüğümüz, gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
1: Alabiliyorum.
0: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Can.
0: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam, ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
1: Vallahi çok şok bir skor gerçekten, ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Muslera'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani, tabiri caizse.
0: Kalesini gole kapattı deriz
1: kalesini
0: hocam.
1: Kalesini gole kapattı diyelim.
0: Lütfen siz deriz hocam.
1: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
0: Kesin.
1: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
0: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz peki Selim Hocam? Yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de. Burada Alp Çelik Delen'le beraber, ama yani psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani konuya nereden bakmalıyız?
1: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı, ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor. Yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır? Belki biz paha biçemeyiz. Kimisi 100 milyon, kimi 150 milyon der. Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir? Ne yapıyor bu takım? Yani ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi. İşte o da taraftarların gözüne girmeye çalışıyor. Çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya yani bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Saviolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
0: Çok kısa Selim Hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler

0: Yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim Hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim Hocam şöyle yapalım. Dilerseniz sizin de vaktiniz varsa eğer, sizin açınızdan bir problem olmayacaksa bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir. Yani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim Hocam, sizin açınızdan problem olur mu? Çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek.
1: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
0: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim, bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
2: Bir anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
3: Büyük Başkan!
2: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
3: başkanım, gelirken ki
2: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor, oyunculara da yansıyor. Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı, bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı, sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum, 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu, buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımının da oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerinde bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar, bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
4: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada bundan sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
2: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Devre arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
5: Başkanım. Milan Gökyüzü tarafından başlayan yine Trabzon fotoğraflarda sizleri yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e Kiresun havalimanları tek uçukta Trabzon fotoğraflarında bulundu. Onlara da mesaj almasın.
2: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
4: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, 1 asist. Neler söylemek istersin?
2: Yani çok aslında onu diyecek bir şey yok, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi aylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımını katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
0: Evet, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet Selim Hocam, sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın, sizi bölmek durumunda kaldım ama Selim Hocam, yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu, ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim Hocam, neler söylersiniz?
1: Valla genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir. Yani zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
0: %100 katılırım.
1: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra VAR'ı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak, bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam, genç, yani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokartı alır, ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça

0: atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirini sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalışında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Yani bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
2: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir sitemi olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir sitemi olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor ama biz sağ içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
0: Hemen verelim. 0.
2: Peki. Roland Şallay ne alır?
0: 0.
2: Sanchez?
0: 4.
2: Abdülkerim?
0: 0.
2: Jakobs?
0: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
2: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazımcan'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
0: Soru işareti ikisi de.
2: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
0: Torreira Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanı ancak hak ediyorlar.
2: Peki Ugeçukwu'yu sormuyorum ama onu da 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
0: -5 zaten atılışı vesaire.
2: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarsın.
0: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Ya yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor yani. Bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra

0: Leao'yu yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
1: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretle bırakabilirsiniz hocam.
0: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
1: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacağız.
0: 5 puan
1: alırız. Peki, Selim hocam, son eklemek istediğiniz cümleler var mı, yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
0: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi
1: Selim
0: gerekiyor.
1: Selim hocam.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam, Selim hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir? Bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
8: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu. Bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten, hala böyle.
7: Doğru.
8: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. Ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
7: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederim size.
8: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
7: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından, Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
9: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğun bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
10: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera. Y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
1: Evet, dün senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
9: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
11: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
10: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
1: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Gelen taraf biz olacağız sonunda.
9: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
10: Bueno, muchísimas gracias y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga, creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros. Saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país. Disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.

0: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkür ederim.
1: Fan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
2: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakınındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve gene eski Galatasaray gibi, gene güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz. sahibi de biz. Yine şampiyon olacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Bir şampiyon olacağız. Şimdiden söyleyebilirim onu.
1: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size ederim. Başarılar diliyorum.
2: Bir şey haftalarda unuttum mu diye bakıyorum.
1: Peki, buyurun.
2: Unutmamışım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçında çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me it was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know that that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more. What he has, and he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söyledim. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç planı yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
0: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Reis'in nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Bir tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Although this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with the rest, yeah, we will work on our tactic. We will work also for the physical side. I think we need it, yeah? After 60. For me, after 60, 70 minutes, I saw some players. They are really tired, and but we have to work on it. And it's always good to start with a win. Because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Durum aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada süre alacaklarını da düşünüyorum elbette. Bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız, taktik üzerine çalışacağız da elbette fiziksel

0: olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
1: Tabii dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Abi tam 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferinde sormak istiyorum. İlk maçıydı. Hoca'da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
2: Yeah, first of all we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. That the whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games.
3: And what was the second?
2: I know the atmosphere, but against me. In Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and was really great. I think it was a great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
0: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz, ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu, o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi, harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edeceğiz.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bir.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
2: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
3: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
2: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
4: Yani çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba? Yani Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
2: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
5: Ya ilk gol.
2: En yakından da ya, sen takip ediyorsun.
5: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendini imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı.
2: Metre.
5: Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaray'ların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
2: Hadi ya.
5: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde.
2: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
5: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktör de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu Galatasaray.
2: Hafta içi Abdülkerim Bardakçı açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dediğin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
5: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
2: Sana döneceğim. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
3: biliyorum.
2: Hani düdük çaldı. 4. dakikada geçişten gol edildi.
3: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
2: Yani kabacası biz...
3: Ya başka ya da öbür oyuncu. Atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolu. Yani ya Savyolu'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolu bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken... Sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesin. Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
2: ama 30. Ama ikisi zıttı baba. Beyliğiyle kafa attı.
3: Salah'ı. 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
2: Hangisi hatalı sence? Salah'ı mı?
3: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın hatayı sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyunu. Yani orada karambol bir yere attığında hele arkanda Salah varsa arkanda diyorum bak yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
2: 85 metre koşmuş.
3: Ya, 85 ölçtü. Yoktur orada.
2: 1000 ölçtü
3: orası
2: yani.
3: Orası 85 var mı?
2: Ya hayır 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de aynen. Biraz daha geldi. Ya geri
3: daha
2: gitti,
3: orta sahanın biraz gerisinden. Var. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik. Dursun Özbey'i Ederson'u iyi ki almadın. Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş 4'ü de gol olmuş.
2: Oraya bir
3: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
2: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
3: Ben de 4-0'lık oynadı.
2: Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü
3: şimdi,
2: yani.
3: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak, daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson Alat dedi.
5: Evet.
3: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması Alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen 2 tane bu kadar basit gol yersen 3. de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam çok buram buram kayıt kokan bir gol. Dördüncü gol de. Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
2: 80.
3: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
2: 34.
3: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı Real'da yakaladı bir tane benzerini.
2: Abi Salah.
3: Yani bugün abi.
2: İp gibi gidiyor.
3: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de şeye vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leo. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın

0: Ona yaklaşmazlar.
1: Savyoluya bak ya Haluk abi.
0: Tamam, Savyoluya
1: o ayak içini bir tane vurabildi mi sana yedeli
0: abi? Yok hiç öyle bir tane.
1: Sana hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
2: abi, hakem... Orada haklı galiba
0: tamam,
2: ya.
0: Geleceğiz oraya. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
2: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
2: Halil Ağacı buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick'i yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
1: Abi
0: bir önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63 6 dakikada 2 gol yemiş.
2: Arka arkaya.
0: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
2: Şeyde toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol yiyor
1: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
2: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
1: Aslanı kediye çevirdik diyor yani.
2: Abi,
1: der abi. Tamam. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
2: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
1: şöyle
2: şimdi.
1: Şöyle abi Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok. Tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
2: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
1: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani gol atmak zorunda diyoruz ya.
2: Bu gece öyle bir saldırı
1: ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
2: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
1: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yok.

0: İşte Denizgül.
1: Sadece Denizgül mü?
0: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhensiz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
2: abi
0: yedik.
2: Ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
0: Tokadı
2: ben
0: yedik.
2: Yani ben Osimhensiz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali...
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe!
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe!
8: Fenerbahçe, milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
9: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Bugün yaklaşık 2 saat sizlerle beraberiz. Birçok konuğumuz olacak, birçok şeyi konuşacağız. Hatta bir ihtimal dinleyici de bağlamayı planlıyoruz bugün. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Ama 40 geçeye kadar yaklaşık olarak Arda Azinadaroğlu ile beraberiz ki Arda ile zaten Cüneyt Özdemir medyada da birçok yayına ben konuk oluyorum. Bu sefer ben de Arda'yı konuk edeyim dedim. Ara sıra rolleri değişiyoruz ama Arda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Şahal.
0: Bugün aslında birazcık soruları ben sormak istiyorum. Biraz seni ben terletmek istiyorum abi. Çünkü ya biliyorum ki Galatasaray'ın çok seven birisisin her şeyden önce. Ve dün çok dramatik bir skor ortaya çıktı. Yani aslında bir 90 dakikanın genel yorumuyla bir başlamak istiyorum. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Sonrasında biraz daha detay sorulara inerim ama 90 dakikada neyi farklı yaptı Trabzonspor da böyle bir skor ortaya çıktı diye sorayım abi.
1: Hemen başlamadan Muhammed Salah diyorum tabii ki. Dediğin gibi Cuma günü de sen bana konuktun. Orada da konuşmuştuk Can. Cüneyt Özdemir kanalında. Evet. Benim kendi programımda biliyorsun. Orada da sık sık paslaşıyoruz yani bir öyle bir böyle. Dedik ya Muhammed Salah faktörü devreye girer mi? Sen de demişsin ki ne olursa olsun bu maç beni şaşırtmayacak. Yani 3 ihtimalle hatta herhangi bir skor şaşırtmayacak. Buradaki bu skorun ortaya çıkmasındaki ana faktör de Muhammed Salah oldu. Bir kere onu
0: bu arada, bu arada arada bir girmek istiyorum Arda. Çok büyük çuvalladım orada. Ben Jakobs'un Salah'a üstün gelebileceğine dair düşüncelerim vardı ama yani 3-0 Trabzonspor kazansa da şaşırmam diye bir yorum da vardı. En azından onunla o kompanse etti birbirine diyeyim abi.
1: Ya lütfen şöyle abi. Diyeyim sana, Jakobs'a da kalmadı ki Salah. Messi gibi gezdiği için sahada. Gerçekten. Yani kendini kanatta da birebir de bırakmadı. Hı-hı. Topu nerede isterse orada aldı. Nereye isterse oraya yolladı. Sonucunda 3 gol 1 asist. Zaten Trabzonspor tarihinde 4 golü etki edip Galatasaray'a karşı galibiyet getiren ilk oyuncu oldu. Galatasaray'a karşı içeride hat-trick yapan ilk oyuncu olmuş. Hmm. Galatasaray 2018'de Eylül ayında gene Trabzon'da ilk defa ilk yarıda 3 gol yemişti. Ondan beri ilk defa bir devrede 3 gol gördü. Okan Buruk döneminde ligde 5 sezonda 4 yani 4 artı bu sezonda ilk defa 4 farklı bir mağlubiyet aldı. İkinci kere 4 gol yedi. Yani daha ne sayayım, hani böyle olağanüstü. İyi bir akşam oldu Trabzonspor için, olağanüstü kötü bir akşam oldu Galatasaray için. Yani bu istatistikler bile ne olduğunu anlatmaya yeter ama tabii ki Salah üzerinden okumak lazım. Dediğim gibi yani bu Dünya Kupası Messi gibiydi, hatta kendi de Mısır'da bence biraz bu rolü almıştı. Tam o maçı oynadı gerçekten, geçiş yerde doğru yerde topla buluşup topla oynayan rakibe karşı, ki Mısır'ın rakipleri de genelde böyleydi. Dünya Kupası Arjantin maçında da böyleydi, Belçika maçında da Salah gene böyleydi.

0: aynı o rolü verdi ve yani Salah'ın o sırf golleri, şutları, bitiricileri değil, top da hani böyle halı sahadaki ikili mücadeleleri alır ya bir oyuncu, hepsini alır. Ya gerçekten öyleydi Can. Hani ben bir Liverpool'da taraftar olarak hani tabii ki çok üzüldüm ama bir taraftan hani Salah'ın bu farkı yaratması da ya ne yapacaksın işte Muhammed Salah budur diye en azından bir kısmı maçın öyle okuduk. Tabii ki başka sorularım da vardır.
1: Ya tabii şunu soracağım.
0: Merak etme.
1: Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Sayın Okan Buruk hakkında çok fazla haliyle eleştiri geldi dün nezdinde ve şunu da merak ediyorum. Yani maç nezdindeki planıyla alakalı Okan Hoca'nın planının Salah'ın oyununu pozitif yönde etkilediğini söyleyebilir miyiz? Yani Galatasaray adına sahada ne yapılması isteniyordu da ya da ne hedefleniyordu da, çünkü Okan Hoca'yı gerçekten sen çok çok iyi takip eden, çok çok iyi gözlemleyen birisin. Yani bir hedef vardı ama ne hedefleniyordu ve neden böyle bir şey ortaya çıktı diye sorayım. Yani Galatasaray neyi yanlış yaptı da bu kadar dramatik bir fark ortaya çıktı diye sormak istiyorum.
0: Ya bir kere İlk golde hani bir taç atışına bile 10 oyuncunun tamamı rakip ceza alanında. Bu çoğu zaman ise getiri de getiriyor. İşte gol de getiriyor. Galatasaray böyle gol de buldu yanılmıyorsam. Yine Göztepe maçında da böyle bir gol yemişti aslında Göztepe maçında. Ama hani bunu kullandı taç organizasyonlarında. Olabilir. Ama oradaki dönüşte işte Salah varken belki bir oyuncuyu daha oraya gönderebilirdi Okan Hoca. Bunu yapmadı. Onun dışında da 1-0 olduktan sonra da maçı biraz okumak lazım. Tabii 1-1 olabilirdi. Orada bir Salah'ın ikinci kaçırdığından 10. dakikadan 35. dakikaya kadar olan bir süreç var.
1: Evet.
0: İşte çizgiden çıkan top, Jakobs'un şutu, Sané'nin akıl almaz derecede kötü vurduğu aslında pozisyon olabilecek bir yine atak vardı, hatırlayacaksın. Deniz Gül'ün içinde olduğu hava topları vardı. Yani oradan bir şey çıkarabilirdi Galatasaray. 1-1 bulsa farklı maç olurdu ama bulamayınca Trabzonspor'da gayet deliydi ve bence Thomas Rice, burada ikinci parantezi onu açmak istiyorum. Rice Hoca bir galibiyet borcu vardı kendine Galatasaray'a karşı. Çünkü Samsun'dayken hem 2024-25'teki ilk maç, Rams Park'taki maçta Samsun çok iyi bir oyun oynamıştı. Sen de programda da bahsettik.
1: Evet.
0: Osimhen'in erken gol bulup Galatasaray avantaj yaşadı. Bu sefer tersi oldu. Trabzon erken golü bulunca Thomas Rice'in istediği noktaya geldi oyun diye düşünüyorum. Galatasaray haliyle gol bulmaya çalışıyor. Öne çok adam da gitti. Geri dönüşlerde de özellikle ben Salah'ın çok yorulduğunu görüyorum. Kendisine de hiç kızmıyorum. Singo, normalde o Singo'nun yediği olarak düşünebilecek bir oyuncuyken Singo maalesef ortalıkta olmadığı için her maç sağ bek oynamak zorunda kaldı. Maçların tamamını oynadı. 7 maçın tamamını 11'de oynadı. Haliyle de Saviola gibi atlet bir oyuncu karşısında, çabuk bileklikleri olan bir oyuncu karşısında bence yine de gayet iyiydi ama birebirlerde bir hali zorlandı. Bir ben öbür faktör, yine birkaç maçları gördüğüm, bunu Lisbon'da yaptı. Kocaeli de sık sık yaptı ki 1-1 olabilirdi o maç 1-0'dan sonra. Jakobs'un olduğu kanatta birebir çok rahat kalıyor Galatasaray. Yani bütün rakip hocalar orada oyunu çevirip soldan sağa, yani Galatasaray'ın soluna Jakobs'u birebir bırakmada çok başarılı. Bu da birkaç kere oldu. Hem de Salah'ın devrilip hem Pina'nın sağdan kovaladığı hem de orta sahaların geldiği senaryoda orada Jakobs da çok zorlandı. Yani bunlar aslında biraz görünüyordu. O beklerin arkasını yormak, devamlı uzun vurup Davinson'u, Abdülkerim'i geri koşturmak, Torreira'nın belki yine biraz yorulduğu, belki orta sahada rakiplerine üstünlük kuramadığı ve Sara'nın gerçekten hayalet gibi gezdiği. Yani ben dün aslında Sara'ya kızdım. İnsanlar biraz Real ve Sara'ya çok takıldı. Ama risk alıyorlar. Yani Can, topu öne götürebilirdik Galatasaray. Mecburen kanat oyuncuları 45 metrede topla buluşup dribbling yaptı. Ki Sara bunu çoğu zaman çok iyi yaptı kaptırmadan. Real daha zor denediği için kaptırıyor. Ama ikisi de aslında olumlu hamle deniyor. Sara hiç yok. Yani Sara ne dönenleri alıyor, ne düşenleri topluyor, ne şöyle bir silkinsin takımı toparlayayım diyor. Gene hayal etti. Yani Batrakov'la başlasa eriymiş hoca. Lemina'yı çok çok aradığı bir maç oldu Galatasaray. Lemina'nın kıymeti, değeri bence çok net anlaşıldı bu ikinci toplar meselesinde. Yunus'a eleştiriler görüyorum. Artık aklımı kaçırıyorum Yunus eleştiri görünce. Bütün maç topu kovalıyor, rakibi kovalıyor. Birkaç tane atak kesti. Devamlı olumlu oynamaya çalışıyor. Ama işte bunu bir arada yapamayınca İflas ediyorsunuz. Tabii ki Osimhen'in yokluğu, Deniz'in preste aynı varlığı gösterememesi. Bütün bunlar bir yere gelince Galatasaray bence biraz kopuktu. Bu kopuklukları da çok iyi değerlendirecek bir hoca ve bunu saha içinde yönetecek çok akıllı bir yıldız oyuncunun varlığıyla diğer oyuncuların uyum sağlamasıyla Trabzon aslında fazla bence bir efor harcamadan 4 gol buldu. Nitekim kaleye de 3 şut attı. 4'de gol oldu diye okuyorum.
1: Doğru. Bence. Yani bence böyle bir okumada bir problem yok. Yani sonuçta yani bir de Franculino'nun kaçırdıkları var aslında. Yani bir tanesi offside, bir tanesi de kaçırdığı pozisyon olarak sayılan pozisyonlar var. Onun haricinde zaten çok da fazla bir aksiyon olmadı. Yani karşılaşmada Trabzonspor'un genelde beklediği, Galatasaray'ın da daha kalabalık önde yer aldığı bir karşılaşma oldu. Peki şunu soracağım. Yani Galatasaray'da çok radikal değişimler gerekiyor mu diye soracağım. Çünkü herkes bir değişim üzerinden okumaya çalışıyor müsabakayı. Sürekli bir değişim olması gerektiğini söylüyor. Yani o kadar fazla mesaj geldi ki dün akşam yayında. O yüzden de herkes farklı bir değişim olması gerektiğini söylediği için de bunu soruyorum. Yani Victor Osimhen geldiği takdirdeki, gelecek zaten milli takım arasından sonra, ama ona rağmen değişim gerekiyor mu belli yerlerde? Hocanın saha içinde bazı hamleler yapması gerekiyor mu diye sormak istiyorum uzun vadede.
0: Ya şimdi şöyle, tabii Osimhen bu takımın %80'i, çok da normal. Yani o eleştirilere de ben hiç katılmıyorum. Osimhen düşünce işte takım tabii ki düşüyor. Hoca da tabii ki Osimhen'e daha fazla bel bağlayarak bir oyuncu oynatabilir. Çünkü daha önce yayınlarda senle de söyledik. Osimhen dünyanın bence en iyi 3 forvetinden. Hatta Galatasaray'ın oynadığı oyuna en uygun forvet.
1: Galatasaray'ın
0: yani
1: oynadığı oyuna en uygun dünyadaki forvet olduğunu ben de düşünüyorum. Açık, ama dünyada ilk 5, ya ilk 10'da kesin vardır derim. İlk 5 tartışılır derim. İlk 3 ben demem ama Galatasaray'ın önünde 1 derim. Lütfen abi.
0: Evet, işte yani bu kadar önemli bir noktadaki oyuncunun olmaması etkiliyor. Şimdi Leao'yla izlemedik henüz Osimhen'i. Bunu unutmamak lazım. Başakşehir maçında Osimhen sakatlandı. Bir sonraki devre Leao girdi. Leao'nun o kopuk görünen bağlantılarını bir kere toparlayacaktır. Leao'yu kaleye yaklaştıracaktır. Hatta Leao'nun bazı top kullanımlarında da tercihleri biraz daha Osimhen lehine yönelik olacaktır. Bu da çok faydalı olacaktır. Yani Leao dün birkaç kere saçma şey oldurdu. Orta sahada beşiklere veler falan. Ama böyle bir oyuncu. Şimdi bu oyuncu bunu kaleye yakın yapıp bir de yaparsa her aldığında topu pozisyon yaratır. Hiç bence kızmasın taraftar. Leao'yu Osimhen'le birlikte değerlendirmek lazım. Örneğin bu bir. İki, aynı şekilde Yunus. Yani Yunus çok çabalıyor diyoruz. Deniz Gül'ün şu an Yunus'un bitimine, temposuna ayak uydurduğunu söylemek zor. Beklemek de zor. Gene Osimhen olduğunda Yunus'un ki oradaki çabası da daha meyvesini verecek, takdir görecek diyeyim. Ben Sara'nın dahi oyunda Osimhen yokken biraz koptuğunu, zihnen düştüğünü görüyorum. Çünkü Sara daha iyi bir oyuncu. Daha çok sorumlu kalması gereken bir oyuncu. Ama bundan biraz kaçıyor. Ama ne zaman sahada Osimhen varsa bence sağ dışı arkadaşlıkları da, bunu zaten yakından takip eden Galatasaraylılar biliyor, işte bu içerik videolarında falan görüyorsunuz. Yani Sara'yı ayakta canlı tutmak, diri tutmak için Osimhen gene çok önemli. Yani ben biraz Osimhen üstünden okuyorum bu değişimi. Osimhen geldikten sonra bugün sorun gibi görünen özellikle hücumdaki tıkanıklık. 3 maç oynadı Galatasaray Osimhen'siz.
1: Evet.
0: Lisbon'da 1 gol buldu. Kocaeli'nde 1 gol buldu. Yani bir duran top golü, taç golü oradan gelmişti bu arada. Lisbon'da üst üste taçların ardından gol gelmişti. Bir de Kocaeli'nin maçında Abdülkerim'in yani 25-30 metreden çıkardığı şut. Yani haliyle bir hücum aksıyor. Çok da normal. Buna çözüm bulunur. Osimhen diyelim vedalaştı ya da 2 ay 3 ay oynayamayacak. Allah korusun diyor tabii ki. Bir çözüm bulurlar. Ama böyle bir 3 maçlık arada Osimhen'siz idare için ben gayet normal buluyorum. Sıkıntılarında biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki, savunma yönündeyse takımın bu kadar önde olması ve geri koşma durumu tabii ki büyük bir sıkıntı. Yani bunu dün özellikle Salah ve Jakobs çok açık kaldı. Yani hani birkaç kere daha fazla gol de olabilirdi. İşte Franchulino'nun kaçırdığı kale ağzından, Onaçu'nun ikinci yarı kaçırdı. Salah'ın hemen maçın başında 2-0 yapabilecekken kaçırdı. Ciddi savunma dikkat dağınıklıkları. Ama bu da işte başınıza gelirse Trabzon deplasmanında gelebilir. Okan Hoca burada ilk 3 sene kaybetmedi. 2 galibiyet aldı. 400 gol bile yemedi ama son 2 sezonda bu Trabzon'un yine dönebilecekti. Bir fikstürü de açıkçası dün de Muhammed Salah önderliğinde bunu gösterdi. Yani ben sorduğun soruya son dönmek gerekirse, değişiklik konusunda gerçekten Osimhen'in orada sahadaki varlığının bir sürü oyuncu, işte bahsettim Leao'yu, Sara'yı, Yunus'u direkt yukarı çekeceğini düşünüyorum. Barış'ın milli aradan daha iyi döneceğini düşünüyorum. Artık yavaş yavaş tabelaya katkı vermek için onu da hırs yapacağını düşünüyorum. Sane konusunda bambaşka görüşlerim var muhtemelen. Çoğunluğa göre belki bahsederiz. Onu da o kadar negatif görmüyorum. O yüzden aslında biraz sorun Osimhen'de bitiyor diye düşünüyorum canım.
1: Peki. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz Arda. Yani bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın tamamdır. Hemen ardından kafamda birçok soru var. Devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işi

0: müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Arda Azinedaroğlu'yla şu anda tabii ki birazcık Galatasaray Endeksinde konuşuyoruz. Biraz da Trabzonspor'u konuşuyoruz tabii. Haliyle biraz derbiyle başlamak istedik. Hatta yaklaşık bir 15 dakikada devam ederiz diye düşünüyorum. Arda, yani en son Sane hakkında biraz farklı düşünüyorum gibi bir cümle kurmuştum. Lütfen oradan aslında alabilir miyiz Arda?
6: Ya tabii ki şimdi sosyal medyayı görüyoruz. Özellikle daha yaşı büyük taraftarların Sané'nin vücut dilini anlamadığını görüyorum. Çok da normal, çok daha enteresan bir vücut dili var. İşte dün gülerken de bir görüntüsü düştü. Ama mesela dün özelinde gene yani sorumluluk alan, topu taşıyan, sürmeye çalışan Sané'ydi. Yani olumlu bir aksiyon yapmaya çalışıyor. Maalesef kalenin önüne gelince çok tutuk. Yani bir pozisyon var ilk yarı. Zaten onu gol yapsa 1-1 olacak. Farklı yere gidecek maç. İkinci yarı gene bir çekti vurdu. Dayanamadı, çok kötü vurdu. Yani Sané eskiden bu zımba gibi şutlarını hatırladığımız bir isimdi. Özellikle City yılları. O sakatlıktan sonra tabii bu Bayern yıllarında biraz daha düştü. Aynı enerjiyi belki bulamadı kaslarında diye düşünüyorum. Ama Bayern Münih'te de gene o 4 sezonu gerektiğinde ceza sahasına girişleri, kendini sağ kanada atışı yine değerli bir oyuncuydu. Şimdi de öyle. Yani gerçekten bütün takımın sağ içinde ayağına baktığı bir oyuncu. Baskıdan çıkman gerekirse, topu tutman gerekirse ayağına bakacağın bir oyuncu. Maalesef skora katkıyı az verdiği için ve dünkü gibi bazen umursamaz bir görüntü çiziyor gibi olduğu için çok eleştirili alıyor. Ama ben Sané'nin de yine Osimhen'le birlikte ve doğru akışkan bir hücum durumunda daha çok fark yarattığını ve yine faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani dünkü maçı gerçekten oyuncular üstünden ya da eyvah yanlış bir kadromu yaptık diye okumamak lazım. Düne kadar genelde Galatasaray yorumcuları en iyi sezon başlangıcı dedi bu 5 haftaya. Zaten rakamları öyle. 130 şut denemiş Galatasaray 5 maçta. Bu önceki 2 sezonun da üstündeydi. Okan Hoca ile başlanan. Gene puan olarak da o seviyelerdeydi. Lisbon maçı senle normal yayında, yani bizim benim yayında da konuştuk. Yani daha farklı bitebilirdi gene. Eksikler üzerinden okuyabileceğim. Hakem değil ama eksikler üzerinden okuyacağım bir maç. Bütün bunlar bir yere gelince bir Trabzon mağlubiyeti deplasmanda ağır da olsa ben kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum.
5: Peki ya Uğurcan dersem abi? Peki ya Uğurcan dersem? Yani oyuncu performansı üzerinden okumamalıyız bence doğru bir cümledir. Ben buna %100 katılırım ama Uğurcan konusunda da çok fazla soru geliyor. O yüzden Uğurcan dersek?
6: Ya şimdi Uğurcan, evet bunu aslında ben bu şekilde söylemek istemem, söylemem de normalde ama dünden sonra söylemek lazım. Trabzon deplasmanında farklı bir baskı üstünde hissediyor. Zaten tribün de buna emin oluyor. Oradan ayrılış süreci, o kadar büyük paralar kazandırmasına rağmen, sonuçta orada şampiyon kaleciydi. Şenol Güneş'ten beri ilk şampiyon kalecisiydi Trabzon'un. Kaptanıydı. Bütün bu şekilde gelip Galatasaray'a imza attıktan sonra Trabzon'da hoş karşılanmadı. Ben farklı düşünebilirim ama Trabzon taraftarının bu konudaki görüşüne saygı duymaktan başka şansım yok. Biraz etkileniyor. Etkilenmiyor değil. Yani birinci gol ya da Salah'ın zaten 3 golünde de yapacak bir şey yok Uğurcan'ın fazla. Sanchez bir yerde çok kötü bir top kaybı yapıyor. Zaten Salah dünyada birebir kalıp sürüp getirip atma konusunda Messi ile birlikte belki dünyada en, yani hani böyle derler ya işte önünüze bir silah dayandı, hangi oyuncuya verirsiniz topu, bu golü atarsa kurtulacaksınız.
5: Valla Salah verirsin abi herhalde.
6: Deriz yani. Ama tabii o ikinci golde o top oraya gidecekti de çıkaramadı. Uzaktan gelen bir top, zaten orada oyuncu bomboş. Sané yardıma gelmiyor, Salah'ı rakibini unutmuş. Bilmiyorum yani çok iyi başlamadı sezon. Şimdi rakamlara bakınca 19 şut gelmiş galiba kaleye Galatasaray'ın, 10 gol gelmiş bu açıdan da. Yani Uğurcan kesinlikle bunları düzeltmek isteyecektir. Biraz aslında diyor bu sürecinden beri. Yani bunu da yemeyebilirdi diyeceğimiz topları da yiyor şimdi. Hani biraz alıştırdı gibi de söylemek lazım. Ama ben Uğurcan özellikle Barcelona maçıyla birlikte çıksa geçeceğini düşünüyorum.
5: Ya bu arada umarım hakikaten Barcelona sınavında Galatasaray için çok iyi şeyler olur. Çok. Yani ya gerçekten çünkü o kadar ya belki de şu anda Avrupa'nın en formda takımından bahsediyoruz Barcelona'yla. O yüzden de gerçekten temennim yani Galatasaray adına en iyisi ve temsilcimiz Galatasaray adına bir kez daha bunu da söyleyeyim. Bütün temsilcilerimize de başarılar dileyelim. Lakin şunu sormak istiyorum Arda, şimdi birçok dinleyicimiz aslında beni bir turda ikna etmeye başladı gibi. Yani Sanchez Abdülkerim tandemiyle alakalı. 4 yıl önceki tandem çok iyiydi ama bu adamların 4 yaş yaşlandığını ifade eden, belki bir artık bir doymuşluk olabileceğini işaret eden mesajlar çok aldım ve galiba ikna olmaya başladım. Yani tabii ki transfer döneminde değiliz ama ya bu hat hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu ikili hakkında ne düşünüyorsun? Yani doymuşluk mu var? Çünkü bireysel hatalar da görmeye başladık. Hem Sanchez'in zaman zaman bazen aksadığını, zaman zaman Abdülkerim'in bireysel hatalar yaptığını. Yani bunu nasıl yorumlamalıyız? Konuya nereden bakmalıyız? Ben hakikaten işin içinden çıkamadım. Yani sen çok iyi bir Galatasaraylı olarak bilmiyorum yani ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Veyahut da gerçekten haklılık payın var mı? Yoksa dinleyici mi haklı? Yoksa kim haklı Arda? Kim?
6: Ya şimdi tabii ki yorulmalar oluyor ama ya Sanchez özelinde yani yakın çevreyle konuştuğumuzda da hep söylüyoruz gerçekten bir piyango yani o gün eğer kafası yerindeyse mükemmel ama değilse ne yapacağı belli değil. Bombayı bırakabilir. Ben Lisbon maçında da dedim. Bir stoper oyuncusuna çıktı Davinson Sanchez. Quaresma topla geliyordu. Stopere stoper karşılamaya çıktı. Çalım yedi. Geri dönene kadar da alanını boşalttı ve oradan saçma sapan şampiyonlar ligde yenmeyecek seviyede. Konferans liginde yemeyeceğiz bir gol yedik. Bir yapan gol daha bahsediyor. Çorum maçında yaptı, özür diledi tribünden. Bugün gene yaptı dün Trabzon maçında özür diledi. Yani bu adam böyle gerçekten bu adamı zaten Tottenham seviyesinde kalıp ki Tottenham da belki bir iki
5: o çok tartışılır abi.
6: Yani Tottenham seviyesinde kalıp gerçekten Barcelona seviyesi belki bir ayak kalitesi, bir oyun görüşü olan bu adamın Tottenham seviyesine kalıp sonra Galatasaray'da olmasının sebebi de zaten bu aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Yani mükemmel şeyler hayal ettiren bir stoper ama şu hareketleri artık her sene yapan adam yani aklıma kaç tane geliyor. Yani Şecu'yu hatırlıyorum ben. Şecu böyle yapardı. Çok iyi görünürdü. Öyle hatalar yapardı ki artık ilanla etmişik. Evet. Kesik ve yakın bile değil. Çok çok daha kalitesi Davinson. Ama şu hataları üst üste yaptıkça bunları hatırlatıyor. Onun üzerinde öyle söyleyeyim. O da çok üzülüyor. Eminim kafaya takıyor. Enteresan bir karakter ama yani dün orada boğuşup 2-0 olduktan sonra maçta o oyuncuyla boğuşup top kaybedip 3-0'a gitmesi maçı orada bitiriyor. O hatayı yapmaması lazım. Çorum maçında yaptı diyorum. Lisbon maçında yaptı. Yani 7 maç oldu. 3 kere yaptı bile Sanchez. O da azaltmak zorunda.
5: Abdülkerim'in de Başakşehir maçında gördük. Yani ya belki bir uyumsuzluk mu peki yoksa bireysel olarak mı konuya bakmalıyız bu konuyla alakalı?
6: Asla uyumsuzluk değil. Tam tersi uyumları bence bir sürü şeyi kurtarıyor. İkisinin yanında başka stoperler var. Bu hatalar daha sık fazla yapılabilir. Bir kere çok birbirini destekleyen iki karakter. Zaten Abdülkerim golünden sonra Davinson'da işte 4 yıldır birlikte oynuyoruz. Onun adına çok sevindim kaptan adına dedi. Tam tersi bu yani şimdi iyi bir stoper aldım zannedersin. Davinson'la uymaz ya da Abdülkerim'in yanına bir adam alırsın. Davinson'un aldığı riskleri almaz. Gerçekten daha fazla bocalanır. Bence tam tersi uyumları şu an. İkisinde bireysel hatalarını kurtarıyor. Abdülkerim dün Salah araya salındığında anladık zaten gol olacağını. Orta sahaya geçti yani o iş bitti. Yakalamak zorunda da değil. Salah Premier Lig'de de kimse yakalamıyordu. Yapacak bir şey yok yani. Hani ikili üzerinden değil ikisinde düşen performansları oluyor. Ama bana sorarsan bu seneyi bitirecek olan tandem de budur.
5: %100 bence de bu arada da meraktan sormak istedim. Yani genel nasıl baktığını merak ettiğim için. Şunu soracağım Arda. Şimdi tabii ki Barcelona maçı var tabii önümüzde. Yaklaşık bir 3 hafta var. 14'ünde olsa gerek Barcelona maçı. Sen beni düzelt atan varsa ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani genelde Galatasaray 4-2-3-1 gibi görüyoruz. Bir forvet arkalı oynadığını görüyoruz ama hem Trabzonspor deplasmanı hem de Sporting deplasmanı en azından skor olarak diyeyim. Sporting deplasmanındaki ilk yarı oyunu bence çok çok iyi bir oyundu ama skor açısından iyi sonuçlanmadı Galatasaray adına. Şimdi şunu soracağım. Barcelona karşısında bir sistem değişikliği olabilir mi? Yani 4-3-3 görebilir miyiz Galatasaray'ı? Şunu kastetmeye çalışıyorum. Şu anda belki de Türkiye'de en iyi oyunu oynayan takım Beşiktaş olduğunu konuşuyoruz. Birçok medya mensubu bu şekilde yorumluyor en azından öyle söyleyeyim. Ben bu arada o medya mensuplarına katılırım. En iyi oynayan tarafın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesine rağmen diyorum ama bu şekilde yorumluyorum. Hani tek 6 çift 8'li bir Galatasaray izleme ihtimalimiz var mı diye sormak istiyorum. Doğru format ne olur Barcelona karşısında diye aslında merak ediyorum.
6: Şimdi öyle Barcelona var ki dün de 3 attı galiba 31'de 34'de

0: çıkart gol sayısını 8 maçta. İşte maç başına hemen hemen de kaç gol yapıyor? Hemen hemen 4 golün biraz üstünde yapıyor.
1: Ligde bildiğim kadarıyla 7 maç 31 gol olması lazım. 6 maçken 28 goldü çünkü Barcelona.
0: İşte sanki dün Sevilla maçıyla Şampiyonlar Ligi Feyenoord'u da ekleyince 7'lik artı Şampiyonlar Ligi 8'e 34 olmuş olabilir. 4.2, 4.3 gibi bir şey yapıyor. Korkutucu bir takım. Hansi Flick'in Bayern Münih'in başındayken Barcelona'ya yaptıkları ortada. O sezon Tottenham'a da 7 atmışlardı. Yani bence inanılmaz bir hücum hocası. İnanılmaz da severek izlediğim bir hoca. Bence Okan Hoca'nın da heyecanlanacağı bir maç. Ama bir kere o maç için şunu söylemek lazım. Tabii ki bu 4-0'lık mağlubiyet sonrası biraz karalar bağlamak mümkün. Barcelona'da haline bakınca ama bambaşka bir atmosfer. Tam 3 hafta sonra oynanacak. Osimhen dönmüş olacak ki bu sabah bir haber düştü. Osimhen milli takım kadrosuna alınmıştı. Senle de Cuma günü konuşmuştuk. Evet. Şimdi o maçları da oynamayacağı açıklandı Osimhen'in. Demek ki o da sağlıklı bir şekilde bu maçlara işte hem Barcelona hem Lille, Stuttgart, Fenerbahçe çok 7 maçlık kritik bir periyoda giriyor takımlarımız. Hatta 8 maç olsa gerek. Tabii 3 Şampiyonlar Ligi maçı var. Bu yeni milli ara durumunda. Yani orada bambaşka bir atmosfer olacak. Şimdiden karalar bağlamaya gerek yok. Formasyon açısından da ben tam tersini düşünüyorum. Daha doğrusu yani bu öneriye katılmıyorum. Gene bir şekilde Osimhen, Yunus, Barış ve Sané'ye de Leao'lu 4 tane ileride baskılı oyuncu kullanıp bir şekilde o maçı bir rulete çevirmek zorunda Galatasaray. Beklerse yani biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Her Avrupa sezonu başında ya ikinci bölgede mi bekleseydik bilmem ne. Ya öyle olmuyor. Yani bu bir günde kazanılan bir alışkanlık değil. Siz 4 yıldır belli bir oyun anlayışıyla oynayıp öyle böyle burada Tottenham'ı, Liverpool'u, Manchester United'ı mağlup ettiyseniz, Bayern Münih maçında gol performansı verdiyseniz bundan sapma şansınız yok. Hele hele Barcelona karşısında hiç yok. Bak gerçekten onluk yaparlar beklerseniz. Hiç şaka yapıyorum. Onluk olursunuz.
1: Çünkü bu takımın oynama refleksi zaten önde oynama refleksi var. Yani geri çekildiği zaman çok daha kötü gözükür mü? Öyle mi anlamalıyız?
0: Çok daha kötü görünür. Refleksi bilinmez. Oyuncuların ayakları gitmez. Bu bir günde öğrenilmez. Yersin 3-4 tane ama önde oynarsın. Bir şekilde oyuna ortak olursun. Affedilir. Ama geride bekleyip senin Barcelona'yı savuşturma şansın yok yani. Sen geride Kocaeli'ye karşı canın çıktı. Daha geçen hafta 20 dakika. Tayfur bir yerde bıraktı. Kötü vurmasa, şimdi favorit Betecan'dı galiba. Kötü vurmasa o maç 1-1.
1: İkinci yarı Altınbaş. Mertcan mıydı? Betecan mı? Altınbaş mıydı?
0: Betecan galiba. Göztepe maçı topu taşa vurmuyorduk. Taçtan pozisyon yemeyelim. Ki son saniye Osimhen gelip çıkarmasa, belki Osman o gün olmasa 3-3 o maç. Yani Barcelona'ya karşı geride bekleyip haddimi bileyim. Senin haddin bu. Senin haddin o bildiğini oynamak. Sen bu haddini bilerek UEFA Kupası kazandın 25 yıl önce. Bunu yapmaya devam etmek zorunda. Galatasaray bu çok net. Yani çok zor maç. Barcelona Liverpool'a da benzemez geçen yılki ya da şu an Avrupa'nın en formda takımı. Ama Santander'den de 2 tane yiyor. Levante'den de 2 tane yiyor. Sen en azından Osimhen'in, Yunus'un bütün hücum güçlerine kuvvetli olduğun yeri en kuvvetli hale getirip Barcelona'da genç savunmacılarını biraz sıkıntıya sokup tutabiliyorsan, şanslıysan, Lemina müthiş bir performans veriyorsa, Singo belki maça yetişebiliyorsa, Uğurcan en iyi gününü çıkarıyorsa oradan
1: neden
0: bir şey çıkarmaya
1: olmasın abi yani gerçekten
0: düşünüyorum.
1: Ben yani çok ikna oldum. Ya açıkçası ikna oldum. Ben bu soruyu sorarken tam tersini düşünüyordum. Yani birazcık daha önlemli çıkılıp yine tamam kendi oyununu oynamalı Galatasaray ama en azından biraz daha önlemli olunmalı diye düşünüyordum. Ama ikna oldum yani. Gerçekten beni ikna ettin Arda. Teşekkür ediyorum.
0: Yani inşallah şimdi bir sürü Galatasaraylı taraftarla da dostluğumuzla da konuşuyoruz. Hemen böyle karalar bağlayan bir taraf var. Biraz daha realist bir taraf var. Biz yani burada yaptığımız optimizm değil aslında 4 yıldır gelen şeye güvenmek ve ne oynadığını bilmek. Kötü sonuçta kötü, iyiyse de iyi olabilir demeye devam etmek. Barcelona'yla da böyle oynamak zorundasınız yani. Bunu zaten Avrupa'daki diğer takımlar farklı oynuyor olabilir. Onların oyun karakteri o, onların kendi ligindeki oyunu o. Mesela Feyenoord ne yaptı? Yine 5 tane yedi. Bir şekilde oynamaya çalıştı Camp Nou'da. Yapacak bir şey yok. Çok iyi bir takım, çok formlu bir takım ama siz kendinizden ödün verip başka bir şey denemeye kalkarsınız ki hocanın bunu yapacağını hiç zannetmiyorum zaten. Orada onların istediği oyuna tam döner bu iş. Ama bir şekilde kendi silahınızı geliştirip en güçlü olduğunuz yeri daha güçlü yapıp rakibi belki biraz sürprizlere şokları zorlayıp bu maçı geçirebilirsiniz. Başka türlü kapatarak kapatabileceğiniz oyuncular değil zaten. Rafinha, Lamine Yamal ya da Pedro'nun pas temposunu kesemeyeceksiniz ama Pedro'ya daha az pas yaptırabilirsiniz. Devamlı topu önde tutarak, önde basarak, bir şekilde oralara getirmeyerek diye düşünüyorum. Ama tabii ki o maça doğru.
1: Yo bence iyi bir okuma ya. Orada ya ben hakikaten

0: ikna oldum ve hani hiç ikna olacağını düşünmüyordum ama beni ikna etmeye başardığın için. Ya seni hakikaten tebrik ederim abi. Yani her şeyi bir kenara bıraktım, ikna ettin beni. Abi son cümlelerini alayım, ondan sonra da teşekkürümü edeceğim. Çünkü reklama da gitmem gerekiyormuş. Birazdan gideriz. Son cümlelerini alayım. Gerçekten çok sağ ol, var ol diyorum kendi adıma şimdiden.
1: Tabii ki çok keyifliydi. Aynı şekilde biz seninle bu şekilde paslaşıyoruz. Çok da böyle aslında arşivlik güzel sohbetler de çıkıyor. İzleyicilere teşekkür ederiz. Katılabilirler, katılmayabilirler. Dün Trabzonspor hak etti. Muhammed Salah büyük bir fark koydu. Ve gerçekten kariyer maçlarından birini oynadı. Yani Türkiye kariyerindeki maçı oynadı şu ana kadar. İnşallah üstüne çıkar. İnşallah Trabzonsporlu bir arkadaşım da sabah yazışır. Sevgili Atay'la. Trabzonspor konferans liginde inşallah sonuna kadar gider. Bu hocayla, bu kadroyla bir sürü şey hayal ettirebilirler. O açıdan çok kritikti. Onların ligden kopmaması açısından. O açıdan da Trabzon'u tebrik etmek lazım. Hak ettiler, kazandılar. Daha ilk yarı sonundan ışıkları yakıp, ışıkları söndürüp şeyleri yaktılar, örneğin fişekleri, ışıkları. Akdere'dir. 3-0 yakalamışlar. Baksana 8 senedir olmuyormuş bu Galatasaray karşısında. İlk yarıda 3 gol. Böyle bir gecede yaşanabilir. Ben Okan Hoca'nın genel kimyasında, genel oyun anlayışında, oyuncuların genel yapısında hiçbir sorun görmüyorum. Talihsiz bir gece. Gerçekten 1-1 de olabilirdi maç. O zaman bambaşka bir yere giderdi Trabzon'un kadrosunun yaşı itibariyle. Ama işte Fabinho, Salah, oyuncular ağırlığını koydu. İşler onların istediği gibi gitti. Bizim istediğimiz gibi gitmedi. Olabilir. Bunlar affedilebilir. Hoca'ya, takıma çok eleştiri de yapılabilir ama yani bırakın bir tane de kötü gece geçirsin bu takımda hoca. 4 sene 5 sene sonunda bir tane diyorum, çünkü ligdeki maçlardan özellikle bahsediyorum, bu kadar bu şekilde bir mağlubiyet olmamıştı. Gayet doğal olabiliyor, her takım başına geliyor. Arsenal'de 3-0 kaybetti Brighton'a.
0: Ve yani sezon başından beri inanılmaz oynuyor Arsenal'de.
1: Aynen normal. Öyle çok normal. Yeni bir, şu da çok önemli, son cümle onu söylemek istiyorum.
0: Okay.
1: Eskiden milli araya gidip gelinmiş, yani bu kas hafızası oyuncuların bütün seneyi o 9-10 ayı planlama şeyi, milli arayın biraz geç gelmesi, şimdi uzun olacak olması, bunlar bile ufak farklar yaratıyor. Bugün de benzer sürprizler başka liglerde olabilir. Şimdiki bu milli ara herkese çok iyi gelecek. Biraz da hepimiz futbol alemi de biraz sakinleşir diye umuyorum.
0: İnşallah.
1: Çünkü öyle eleştiriler görüyorum ki yani ya yapmayın, gerçekten yazık günah.
0: Arada inanılmaz yani, chat'i görsen.
1: O kadar şey mağlubiyette olabilir yani. O kadar alıştırmış ki Okan Hoca mağlubiyeti unutmuş. Ben neler hatırlıyorum. 13. olduğumuz sezonlar, şampiyon olurken bile üst üste aldığımız farklı mağlubiyetlere rağmen olduğumuz yıllar hatırlıyorum. O yüzden yapmayın demek isterim ben kendim bir Galatasaraylı olarak.
0: Peki Arda, çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim canım.
0: Bir sonraki farklı bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kal abi.
1: İyi yayınlar, görüşürüz.
0: Evet, Arda Zinedaroğlu bizlerleydi. Arda da gerçekten birçok yayın yaptığımız bir arkadaşımız. Hem yani radyoda ben onu konuk ediyorum, hem zaman zaman YouTube'da o beni konuk ediyor. Karşılıklı paslaşıyoruz. Zaman zaman o moderatör, zaman zaman ben moderatör gibi oluyorum. Bugün tabii ki radyoda Arda konuk olunca ben de sorularımı Arda'ya sormak istedim. Şöyle bakıyorum, bir reklama gitmem gerekiyormuş. Hatta gidelim bir reklama. Reklamın ardından yaklaşık bir 2 dakikalık bir reklamımız var. Reklamın ardından telefon bağlantılarımıza devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
11: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arda Zinadaroğlu ile yaklaşık bir 40 dakika derbiyi değerlendirdik. Trabzonspor Galatasaray maçını değerlendirdik. Şu anda tabii ki hem Galatasaray'ın problemlerini konuştuk ama Galatasaray'daki asıl problemin Osimhen olduğunu Arda esasında kendince büyük resimde bu şekilde anlatmaya çalıştığını anlıyoruz. Tabii ki bakalım, bütün temsilcilerimize de Avrupa yolunda başarılar dileyelim. Milli takımımız bizi çok heyecanlandırıyor. Yani bugünden sonra artık rotayı milli takımımıza doğru kıracağız. Orayı daha çok konuşacağız ama bugün de biraz Fenerbahçe konuşmamız gerekiyor. Ömer Albayrak bizimle beraber. Ömer, hoş geldin.
12: Hoş bulduk Can. Selamlar, iyi yayınlar.
11: Teşekkür ediyorum. Ya şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin de çok fazla eleştirilecek tarafı var. Çok fazla yani taraftar açıkçası aşırı dolu ve bir şeyler ifade etmek istiyor, bir şeyler konuşmak istiyor. Kendince herkesin farklı bir yorumu var, her kafadan farklı bir ses çıkıyor ama yani Ömer, ben seninle beraber hani hayatımda yaklaşık bir 15-20 senedir ben seni tanırım. Birçok ortamda da beraber vakit geçirdik, birçok ortamda da farklı görüşlerimiz de oldu, benzer görüşlerimiz de oldu ama yani şunu soracağım, Fenerbahçe'deki problem nedir abi? Yani ya tek bir problemden bahsedemeyiz belki ama en azından şöyle kronolojik olarak problemleri, maddelerini kafanda şöyle birazcık bir düşünerek çözüm önerilerin var mı? Yani sonuçta hep problemi konuşuyoruz ama çözüm önerilerin nelerdir? Biraz Fenerbahçe'nin problemleriyle başlamak istiyorum. Yani bugünkü müsabakaya geçeriz ama biraz genel konuşmak istiyorum. Söz sende Ömer.
12: Tabii ki öncelikle Arda'yı da dinlemiştim. Onu da bir geçmiş olsunlarımı ileteyim. Hani iyi bir Galatasaraylı olarak dün kaybettiler. Trabzonları da tebrik ederim. Çok iyi bir galibiyet aldılar. Sözlerime bu şekilde başlamak istedim. Şimdi gelelim Fenerbahçe'mizin problemlerine. Fenerbahçe'de hatalar nasıl başladı? Öncelikle Aziz Yıldırım ilk geldiğinde Vedat Muriç transferini zaten yapmak istiyordu. İyi bir forvet transferi yapmak istiyordu. Ve doğru bir santraforla bu işi bitirecekti. Ve kenarda da yani başka o şimdi yani Kante de gelmişti, Gündüz de önceki sezon gelmişti. Orta saha zaten hazırdı. Buraya yapılacak bir Greenwood zaten transferi daha sonra o hemen akabinde oldu. Esasında Fenerbahçe'nin ilerisi çözülmüştü bu şekilde. Hata nasıl başladı? Hata Sıdıkı Şerif'in yollanmasıyla başladı. Bu seneki kontenjanlardan dolayı Sıdıkı Şerif'in 23 yaşının altında olması dolayısıyla 10+4 şeklinde Sıdıkı Şerif'i Fenerbahçe yollayarak, belki maddi durumda sıkıntılar vardı, belki problemler vardı. Ama ilk hata bu şekilde oldu. Sıdıkı Şerif yollanınca Fenerbahçe'de hem bir forvet eksikliği oldu, artı 23 yaşından üzerinde olan Lukaku da geldiği için burada tamamıyla bir yanlış yönetim, bir yanlış yapılanma yapıldı. Yani burada İsmail Hoca'nın, Sayın İsmail Hoca hani ne yapmak istedi ya da bunun önüne geçebilir miydi? Geçemediği için mi Fener bu noktalara geldi? Bunların iç dinamiklerini ben bilmiyorum. Ben bir taraftar gözüyle bakarak sadece her şey, yani her sezon çok iyi giderken sonra bir şekildeki hatayla, geçen sene işte El Nesri'nin gidişi oldu mesela orada. İlk forvetten Fenerbahçe bir anda bir forvete düştü. Sıdık Şerif geldi. Bu sene de ona benzer bu hata yapıldı. Ama her sene Fenerbahçe tam iyi gidecekken böyle bir hata yapılıyor. Ve kadroda bozulmalar oluyor.
11: Ya şunu sorayım. Lütfen bir şey diyordun, devam et.
12: Akabinlere Talişka'nın yollanması. Hani ki ben mesela Semedo'yu beğenen biriydim. Ama tek alternatif sağ bek ya da yani ilerideki hücum kreatif oyuncu, yaratıcı oyuncu eksikliğin olunca sen Talişka'yı yolluyorsan hani orada Semedo'yu yollamayı tercih etmeliydi yönetim kesinlikle. Çünkü Antep deplasmanı, işte gençler bir deplasmanı ya da vesaire deplasmanlara gittiği zaman Fenerbahçe yıllarca da Anadolu takımlarından buralarda hep çelmeydi. Oradaki problemleri Talişka çözüyordu.
11: Yani ama Talişka çözüyordu.
12: Evet. İsmail Hoca'nın da formsuzluğu var. Bu çok net görülüyor. Zaten istifa da etti, geri geldi.
11: Bu nasıl bir şey yansıttı bence? Yani şunu sorayım. Takım üzerinde böyle bir olumsuz bir hava yansıttı diye söylentiler var. Birçok kişi birçok şey yazıyor ama İsmail Hoca'nın bu davranışı hakkında okuma nasıl olur Ömer?
12: Ya şimdi şöyle düşün. İsmail Hoca geldiği zaman 2 sene önceki yani 3. defa geldiği zaman bu takıma inanılmaz bir futbol oynattı ve 99 puan topladı. Ama hoca galiba orada kaldı. Hani kafa olarak orayı aşamamış gibi gözüküyor. Ve sürekli kendi demeçlerindeki anlattıklarında sürekli ben hani Tedesco'da hani kaybettiği zaman kendini eleştiriyordu Tedesco, hata bende diyordu. Kazandığı zaman bunu oyunculara itiyordu. Yani topu onlara atıyordu ve çok güzel yönetiyordu takımı. İsmail Hoca bunun tam tersini yapıyor ve bu Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiriyor açıkçası. Yani hocadan takımı tam tersi şekilde, takım kaybettiği zaman sorumluluğu kendi üstüne almalı Tedesco'ya yaptığı gibi. Takım kazanınca da bunu taraftarlara hani nasıl yönetmeli, nasıl futbolculara atfetmeli galibiyeti her seferinde.
11: Yani o noktada birazcık açıklamalarından, yani biraz iletişim problemi mi olduğunu anlamalıyız İsmail Hoca'nın.
12: Kesinlikle böyle algılayabiliriz yani. Yok işte Ahmet çok duygusal bir oyuncu. Yok o çok zeki bir çocuk. Yok işte başkası Mehmet fazla işte iyi niyetli biri. Yani bu tarz demeçler bir teknik direktörün ağzına yakışmayan demeçler. Hani birazcık daha maalesef hani röportajdaki sokak ağzıyla sanki şeylere çıkıyor. Hoca basında yani Sayın İsmail Kartal bunu yapmamalı.
11: Yani peki bu noktada, bu noktadaki yani Sayın İsmail Kartal'ın, ben de katılırım bu arada, yani çok güzel özetledin bence. Gerçekten iletişimle alakalı sıkıntılı kısmı çok güzel özetledin. Peki bu noktada Sayın Aziz Yıldırım ve kurmayları, yani Fenerbahçe yöneticileri veyahut da futbol AŞ sorumlularının yapması gereken şey nedir? Aksiyon alması gereken durum nedir diye sorayım. Yani evet, her zaman sorunu konuşuyoruz ama bir çözüm var mıdır diye sormak isterim.
12: Şimdi şöyle bir durum var. Ali Koç'un ilk sezonunda Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam 3 teknik direktör gibi bir şey değiştirmişti.
11: Doğru. Erwin Kuman, Koku, sonrasında Koku. Ersun Hoca diye hatırlıyorum.
12: Ben de öyle hatırlıyorum Can'cı. Ama Aziz Yıldırım döneminde de biz hiçbir zaman ilk yılları dışında, hani yaşlı Fenerbahçe taraftarlar bunu bilir. Hoca Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım asla ve asla yıl içerisinde çok büyük bir problem olmadığı sürece hoca yollamaz. Ve kendisi de bu açıklamayı yaptı. Hani yollamayacağını da söyledi. Yollamaması da zaten doğru karar. Artık hani buradan sonra hani Fenerbahçe kamp yemeden hani yeni bir hoca sezonun başında gelse ve hani ya da İsmail Kartal geçen sene başarısız olarak şu anda gitse belki birazcık daha mantıklı olabilirdi ama hani İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal hani burada duygusallıktan birazcık kendini ayırıp artık Fenerbahçe'sinde konsantre olmalı, iyi futbolu konsantre olmalı. Burada hani oyuncu seçiyor diye birazcık yorumluyoruz değil mi? Hani
11: hep ya, öyle yorumlar var. Yerli oyunculara bence hak ettiğinden fazla değer veriyor diye şeyler okuyorum en azından.
12: Tabii be, Nene gibi bir senin futbolcun geçen sene yaklaşık o kaç gol kaç asist yaptı?
11: Hemen kontrol edeyim önümdeki akıllı ekrandan. Yani benim kafamda kalan 14 gol 12 asist gibi bir şey ama hemen kontrol ediyorum.
12: 25 gole katkı sağlayan bir Nene vardı geçen sene.
11: Doğru.
12: Ve bu sene kaç dakika oynadı Nene? Hani de hangi maçlarda oyuna girmesi gerekiyordu? Özellikle geçen maç. Hani oyuna girmesi gerekiyor. Maç onu istiyor. Hoca burada bambaşka bir tercih yapıyor. Yani ondan dolayı burada eleştiri yaptığımız zaman, ki biz yapıcı eleştiriler yapmaya çalışıyoruz taraftar olarak. Taraftar olaya sonuç odaklı bakar. Sen yaptığın değişiklikler sonucunda eğer futbolu maç skorunu etkileyici bir unsurda bulunamıyorsa, ki geçen sene Tedesco kaç tane maçı ilk yarı 2-0'dan 3-2'ler 5-2'lere çevirdi.
11: Doğru, çok fazla da girdi.
12: Kaç maç böyle oldu. Hı-hı. Ama şimdi taraftar bir ışık görmüyor. Ne futbolda görüyor, hı-hı, ne sahada görüyor, ne saha dışında görüyor. Hı-hı. Özellikle Fenerbahçe toplam 8 gol atmış. Lig sonunda son sırada bulunan Göztepe 9 gol atmış ya. Hani Fenerbahçe ne zaman gol atacak?
11: Gerçekten yani çok iyi bir soru. Peki biraz da bugüne şöyle rotayı kırayım. Fenerbahçe'den bir reaksiyon beklemeli miyiz bugün? Yani Fenerbahçe iç sahada oynayacak. Taraftar çok dolu. Bugün erken saat bir müsabaka var. Yani saat 17'de oynayacak Fenerbahçe. O yüzden de Fenerbahçe'den bugün ekstra bir reaksiyon bekliyor musun diye soracağım. Bir sistem değişikliği bekliyor musun diye soracağım. Ve senin sorduğun soruyu birazcık böyle dallandırıp budaklandırıp sana geri soracağım. Yani bu gol problemi bugün aşılır mı, yoksa 3 haftalık milli arada birazcık hoca

0: belli başlı çalışmaları ve belli oyuncularla beraber oradaki idmanları sonucunda mı daha farklı bir şema görürüz Fenerbahçe'de diye sormak isterim.
1: Tabii ben de sonuç odaklı gideyim. Sonuçta taraftarım ben. Eğer bugün İsmail Kartal, Sayın İsmail Hoca, eğer iyi bir futbolun önemi yok, eğer Fenerbahçe bugün 3 puan dışında herhangi bir maç sonucuyla gelirse İsmail 3 haftalık da milyarı olacağı için ben 3 hafta sonrasında İsmail Kartal'ın Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarına rağmen, hani az önce benim de söylemelerime rağmen bu Fenerbahçe'nin başında kalacağını düşünüyorum.
0: Ben bu arada katılıyorum sana. Ben %100 katılıyorum sana. Bence de öyle olur bu arada, öyle bir durum olursa. Lütfen
1: haber. 3 hafta ciddi bir uzun bir süre. Hani çok değerli isimler de var. Çok tanınan, bilinen isimler de var. Hepsi Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği için Fenerbahçe. Hani yabancı hocalar da Fenerbahçe'ye gelmek isteyeceklerdi. Böyle bir güçlü kozu var şu anda Fenerbahçe'nin. Tekrar Sayın İsmail Hoca'ya gelirsek, burada İsmail Hoca da eğer gerekeni yapmazsa o da artık kendi sorumluluğunu alıp hani öyle hani Kiroma maçında ne kadar iyi bir Fenerbahçe, ne kadar iyi bir futbolla maç sonunda bir suç hissi yüzünden kendini bilmez bir taraftarın.
0: Ya gerçekten hani öyle ya. Gerçekten.
1: Yıllardır Fenerbahçe hani kötü sonuçlar alırken bu taraftardan çok çekti Fenerbahçe. Kendi evinde özellikle çok çekti.
0: %100.
1: Yani sahaya yabancı madde atmak nedir? Hocaya yabancı madde, futbolculara yabancı madde atmak nedir? Eleştirini sağ dışında, röportajlarında ya da kendi sosyal medyanda bulun, arkadaşlarına bulun. Ama bu tarz fiziksel saygısızlıklar, hani yani duygusallaştırır hocayı da, hocanın yapmaması lazımdı. Özellikle öyle bir iyi futbolun ardında.
0: Evet.
1: Bugün kader günü. Fenerbahçe'nin Sayın İsmail Hoca ile kader günü. Ya kader birlikteliği yaşanacak ya da bundan sonra artık hani şey Fenerbahçe camiası evladı şeklindeki düşüncelerden Fenerbahçe kendini arındırıp gerekli liyakatli düzgün insanı, ya ki İsmail'cidir öyle. Aha. Ama hani, gerekli insan bulunacak. Öyle liyakatli ilgili bir isme Fenerbahçe gidecek diye düşünüyorum.
0: Peki, yani aslında son iki tane sorumu sormak istiyorum. Yaklaşık bir 3-4 evet. dakika daha gidebiliriz Ömer. Bakıyorum reklamda 3-4 evet. dakika varmış. Ya şunu soracağım. Bugün sahada ne izleriz? Bugün Fenerbahçe'den sistem değişikliği bekliyor musun? Bugünkü maçın senaryosunu nasıl okuyorsun? Sonunda da skor tahmini olarak ne verirsin? Goller kimden gelir ya da gelir mi diye sorayım.
1: Tabii burada şunu sadece dikkat çekmek istiyorum. Asensio'nun sakatlıktan dönmesi Fenerbahçe adına en kritik mesele. Nasıl Osimhen Galatasaray'ın %70'i %80'i Fenerbahçe'nin de yine söylemek durumundayım ama kreatif anlamda, yaratıcılık anlamında saha içerisinde Greenwood dışında şu anda yaratıcı oyuncusu yok.
0: Evet, doğru.
1: Ve Asensio'yu sahada görmek istiyor taraftar. Hani %70 hazırdır değildir. Ben bilmem, ben bir Fenerbahçeli olarak artık Asensio'nun 60 dakikada olsa, 50 dakikada olsa, 70 dakikada olsa maçı hemen ilk yarıda çözüp dinlendirilmesinden yanayım. 3-0 Fenerbahçe ilk yarıda bu üstünlüğü alacaksa bunu Asensio'yla alacak. Dolayısıyla Fenerbahçe, hani ben yine 4-2-3-1 formatında çıkar diye düşünüyorum. Kante şey geride Gendouzi.
0: Tamam.
1: Önlerinde Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, ileride Vedat.
0: Solda Kerem. Solda Kerem mi çıkar bu arada? Onu
1: solda
0: sorayım.
1: Solda Kerem çıkar.
0: Arka hat nasıl olur? Onu da sorayım.
1: Arka hatta galiba sağ tarafta bir Mert Müldür'ün sakatlığı var, yanlış bilmiyorsam.
0: Evet evet, Mert Müldür yok bugün, Semedo olacaktır diye tahmin
1: ediyorum. Aydın'ı da görebiliriz sağ bekte, deneyebilir. Ben hani yapacaksa hoca, bence böyle bir farklılık olabilir.
0: Güzel.
1: Aydın'ı görebiliriz Semedo'ya. Çünkü Semedo da çok eleştirildi.
0: Vallahi çok iyi bir bakış açısı ki denedi de hoca hazırlık döneminde.
1: Levent Mercan'ı ters bekte oynatmayı düşünebilir. Archie Brown solda, Levent sağda. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Orada bir farklılık gelecek yani.
0: Goller kimden gelir bugün peki, onu sorayım. Yani skor ne olur, onu da merak ediyorum.
1: İşte Asensio oynayacak mı oynamayacak mı, kader maçı. Ben yani
0: İki skor oku o zaman, şöyle okuyalım Ömer. Asensio'nun oyuna sonradan girdiği şeklinde, yani son 60'ta oyuna Asensio girdi gibi oku. Bir de senin temenni ettiğin gibi, yani Asensio'nun ilk yarıdan işi çözecek 55. dakikaya kadar oynadığı bir senaryo olarak. Yani ilk 55 olarak oku ya da 55 sonrası olarak oku. Bir iki tane eğer okumayız.
1: Hemen okuyorum sana o zaman oynayacağım.
0: Oku abi.
1: Asensio ilk 11'de başlarsa ben 55'e kadar Fenerbahçe 3-0 da bulabilir. Maçta aynı Galatasaray maçında olduğu gibi, Trabzon oynadığı gibi maç 4-0 biter. Ancak ve ancak Asensio ilk 11'de koymazsa, 60'tan sonra koyarsa o maç 0-0'da bitebilir. Fenerbahçe 1-0'da kaybedebilir.
0: Yani Marco Asensio bugünün anahtar oyuncusu olur diyorsun tekrar.
1: Evet. Yani bir gol iki asist, iki gol bir asist. Greenwood'a yaptırır bir şeyler. Vedat'a yaptırır.
0: Yani hepimiz saat 16'daki o açıklanan kadroyu merak ediyoruz anladığımız kadarıyla.
1: Eğer vaktin olursa o kadro açıklandıktan sonra beni 2 dakika hemen arayabilirsin. Hemen görüşlerimi değiştirip ya da hani olan görüşlerimi seninle paylaşabilirim.
0: Peki Ömer. Bu arada çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok keyifli seninle. Bugün de birazcık aslında yani çok fazla taktik, teknik üzerinden değil sorunlar ve çözümler üzerinden gitmeye çalıştık. Tabii, Ömer Albayrak'la.
1: Taraftarı bir nebze olsun. Ben de bir taraftar olarak ne hissettiğini esasında açıklamak istedim.
0: Çok güzel anlattın ya Ömer. Hakikaten bence çok isabetli bir yayın oldu. Bugün birazcık aslında problem çözme günü galiba. Yani Galatasaray'da problem çözmeye çalıştık. Şimdi Fenerbahçe'de problem çözmeye çalışıyoruz. Hatta problem çözmeye de devam edeceğiz. Ömer çok teşekkür ediyorum. Bir
1: ben
0: sonraki başka bir bağlantıda görüşünceye dek şimdilik hoşça kal abi.
1: Radyo Gol Ailesi'nin yayınlar sana yayınlar Cancım.
0: Çok sağ ol abi. Evet Ömer Albayrak bizlerle beraberdi. Ömer'le de sohbet ettik. Arda'yla da sohbet ettik. İkisi de yani zaten Ömer bu arada biraz mütevazılık yapıyor. Yani taraftardan ötesidir birazcık ama zaman zaman Ömer bu şekilde kendini ifade etmek ister. Hakikaten yani birçok yayın yaptık Ömer'le. Ömer yani bir ciddi iyi bir yayıncıdır onu söyleyeyim. Onun haricinde zaten Fenerbahçe'sinin her maçına gitmeyi destek veren hem futbol branşında hem basketbol branşında hem amatör branşlara zaman zaman çok fazla önem veren ve sporu çok iyi takip eden birisi zaten. Benim de zaten çok eski bir dostum Ömer Albayrak. Hakeza Arda Zinadaroğlu da birçok yani Cüneyt Bey'in yayınlarında zaten görüyorsunuzdur YouTube'da. Cüneyt Özdemir Medya'da gerçekten çok iyi işlere imza atıyor. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Ya, müthiş bir araştırmacı olduğunu söyleyeyim Arda'nın. Her şeyin yanında gerçekten konuları araştırışı ve bunları bizlere gerçekten böyle bir ilaçlarda olur böyle hap gibi gibi bize vermesi, anlatması gerçekten çok kıymetli. Her ikisiyle beraber bir Galatasaray'ı, bir Fenerbahçe'yi yorumladık. Yani ilerleyen dakikalarda aslında birazcık Fenerbahçe endeksli bir program yapmayı planlıyorum bugün. Yani Beşiktaş'ı konuşmayacağım bugün, onu söyleyeyim. Trabzonspor'u yeri gelir derbi konusunda konuşuruz. Beşiktaş yayınını akşam üstüne doğru yapmaya başlayacağız. Akşam saat 19'dan sonra neredeyse full Beşiktaş yayını olacaktır radyomuzda, onu söyleyelim. Beşiktaş konuşması şu anda aslında en keyifli konu. Birazcık güzel şeyleri konuşmaktan ziyade bugün biraz sorun çözme günü gibi kodladım kendimce. Bağlantılarımızı ona göre belirledik. Güzel şeyleri konuşacağımız mutlaka çok fazla radyo yayını olacak. Hatta milli ara dilimlerinde çok farklı konulardan da sizlere yayınlar tasarladık. Ki şunu söyleyeyim, Avrupa futboluna epeydir çok fazla mesaj atıyorsunuz. Avrupa futbolu hakkında konuş, işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde gördüklerin, Premier Lig'de gördüklerin hakkında konuş diye çok fazla mesaj alıyorum. Birazcık daha doğrusu maç yayınlarında daha çok sizlerle beraber olduğum için dakika skor formatında yani birazcık daha o günün maçı endeksinde yayınlar yapıyoruz. Bugün biraz sorun çözme yayını olarak adlandırdığımız Can Genç ile hafta sonu kuşağı da bir saat daha sorun çözmeye dedike bir şekilde gerçekten hedeflediği doğrultuda sorunları çözecek bir şekilde çözüm önerilerini dinleyicilere dinletecek diye reklama gideyim. Reklamın ardından zaten uzun uzun sohbet ederiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bugün problemleri çözmeye, bugün aslında reçeteleri sunmaya ve çözüm önerisi bulmaya çalıştığımız bir program yapmaya gayret ediyoruz ki Galatasaray Trabzonspor, daha doğrusu Trabzonspor Galatasaray derbisiyle başlamıştık ki Arda Zinedaroğlu, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla beraber önce Galatasaray'daki problemlerin üzerine gittik. Sonra Ömer Albayrak'la biraz Fenerbahçe'nin problemleri üzerine gittik ve aslında Ömer'le beraber Can Başak'la şimdi zaten sohbet edeceğiz ki Can da birçok yayınımızda bizlerle beraber birçok yayın yaptık Can. Zaten artık kaşla gözle anlaşabildiğimiz noktalar var. Gerçi şu an fiziken yan yana değiliz ama kendisi de çok güzel bir yerden fotoğraf göndermişti, şaka bir yana. Can, hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar diliyorum.
0: Benim de en sevdiğim şeylerden bir tanesi Can hoş geldin deyince hoş geldin Can diye geri cevap alıyorum. O da benim biraz tadımı yerine getiriyor ama tatsız olduğumuz çok fazla konu var. Yani hem Galatasaray nezdinde hem Fenerbahçe nezdinde çok fazla tatsız olduğumuz konu var. Bunları konuşuyoruz. Bugün birazcık problem çözmeye çalışacağız. Normal şartlarda maç önü yayınlarında biraz daha teknik taktik konuşuruz. Tabii ki problemleri konuşurken teknik taktiği de konuşacağız Can Başak'la beraber ama şunu soracağım. Yani Can Başak, şimdi çok fazla problem var gibi gözüküyor. Herkes çözümü farklı bir yerde arıyor Fenerbahçe'de. Yani herkesin hakim olduğu, yani şöyle bir durum yok Fenerbahçe'de. İşte kesin problem budur ya da kesin problem şudur denen bir durum yok. Çok farklı kişilerden çok farklı yorumlar duyuyoruz. Abi, konuya nereden bakarsın? Yani Fenerbahçe'nin kafanda şöyle resmettiğin zaman problemleri nelerdir ve problemlerin çözüm önerilerini alabilir miyiz? Sana göre, yani sırasız olarak da verebilirsin ama birinci problem nedir diyelim, böyle başlayalım abi.
1: Ya kesinlikle bence Fenerbahçe'nin öncelikli problemi uzun süredir şampiyon olamamasından kaynaklı. Fenerbahçe puan kaybettiği zaman çok büyük bir tepki oluşuyor camia içinde. Yani bu da gayet doğal aslında. Fakat dediğim gibi şu an sezonun başı bence. Fenerbahçe'de tabii ki de eksiklikler var. Yanlışlar da çok gördük aslında. Transfer sezonunda bence eklentiler yeteri kadar yapılmadı. Bu sebeple Fenerbahçe lige iyi başlayamadı ve başlayamadığı için de çok büyük tepkiler var bence. Ben buna bu arada hani bu tepkilere katılmıyorum asla diyemem. Bu tepkilere katılıyorum. Fakat dozajına katılmıyorum diye başlamak istiyorum. Çünkü daha ligin başındayız. Fenerbahçe öyle ya da böyle yeni bir kadro da, yine eklentiler de var, yeni bir kadro da kurduk. Birazcık daha sabırlı olması gerekiyor Fenerbahçe camiasının ve taraftarının. Tabii ki de değişik olaylar da yaşandı. İsmail Kartal aniden istifa etti ve gerçekten hani bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetimin hiç haberi olmadan bu istifa kararını aldı İsmail Kartal ve bence takımı negatif yönde etkilediğini ben kesinlikle düşünüyorum. İsmail Kartal'ın bence hani kesinlikle buradan tabii ki çok saygı duyduğum bir insan ama hani tabiri caizse işine bakması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Her şeyden önce dışarıya çok fazla konsantre olmasına gerektiren bir durum da açıkçası yok. Çünkü Fenerbahçe camiası yıllardır başarı gelmediği için doğal olarak yüksek tepkiler de verebiliyorlar. Çok sosyal medyaya da bakıyor Fenerbahçe taraftarı camiası, yönetimi, futbolcuları, belki de teknik ekibi de dahil buna ediyorum.
0: Tamam.
1: Birazcık daha hani içeriye odaklanması lazım Fenerbahçe'nin. Samandıra özelinde daha çok kontrolü eline alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu yönlerde ben eksiklik olduğunu düşünüyorum.

Toparlanabilir mi? Tabii ki de toparlanabilir. Fakat dışarıya çok fazla Fenerbahçe kulağını vermiş durumda. Daha çok içeriye bakması gerekiyor. Belki de hani dün Galatasaray puan kaybettiği için tepkiler belki de hani bugün Fenerbahçe'nin puan kazandığı takdirde azalacak diye görebiliriz. Ama dediğim gibi hani çok dışarıya bağlı bir sebepten dolayı bu tepkinin inmesini de ben doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'nin her şeyden önce doğru

0: bir forveti mi kastediyorsun veyahut da saha içinde İsmail Kartal'ın 4-3-3 planını gördük. 4-2-3-1 planını gördük. Yani aslında yani dedik bir sistem anlayışı olan bir teknik adam olmadığını anlıyoruz. Yani çok farklı formasyonlara yelken açabilen bir teknik adam olduğunu anlıyoruz. Ama burada çift forvet denemesi olarak mı okuyorsun, onu merak ettim.
1: Yani çift forvet denemesi olarak da olabilir ki ben iki senedir de söylerim aslında hani kendi arkadaşlarımla da konuşurken. Fenerbahçe'nin arka tarafı üçlü oynamaya da çok müsait. Sonuçta Şikünyar, Oppong diye bir oyuncu da geldi. Aynı zamanda geçmiş dönemde Osterwold de vardı. Zaten Fenerbahçe üçlü oynuyordu. Zaman zaman ben Fenerbahçe'nin üç defansla oynayabileceğini düşünüyorum ki camiada geçmiş dönemde hani üç defansa karşı birazcık ön yargılar vardı. Onun da sebebini bilmiyorum açıkçası. Fakat hani Fenerbahçe dediğimiz takım isterse üçlü de oynar, dörtlü de oynar, her şekilde oynayabilir. Bu anlayışın bence benimsenmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de çok daha farklı şekilde oynayabilecek futbolcular da var. Asensio'nun yokluğunda ben bu arada bu şeyi konuşuyorum. Hani bu denklemi konuşuyorum.
0: Evet evet, tabii ki tabii ki.
1: Aynen. Hani Asensio'da zaten İsmail Kartal klasik 4-2-3-1'ini oynayabilir. Fakat olmadığı senaryoda bence problem yaşadı. Sonuçta Fenerbahçe 3 maçta da puan kaybetti. 5 maçın 3 maçında puan kaybetti. Yani kesinlikle hoş bir durum değil bence. Tepkiler o yüzden doğal olabileceğini düşünüyorum ama çok ben aşırı tepki gördüm ve Fenerbahçe bence oyununu oturtur yakın zamanda ama bu doneleri İsmail Kartal'ın istifasıyla beraber çok göremedik açıkçası. Oralara konsantre olunmuş bir şekilde bir takım görmüyoruz. Bu da problemlerin bence ana sebeplerinden bir tanesi. İşine bakan takım bence iş yapabilir. Fenerbahçe'nin birazcık daha içeriye konsantre olup bence neler üretebileceğini konuşması lazım. Camiada hala farklı transferlerin yapılmadığını söyleyerekten elindekini kullanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Farklı transferler yapılmadığı için hala oraları konuşuyor. Unutulması gerekiyor. Unutulması gerekiyordan kastım oraya konsantre olunmaması gerekiyor bence. Fenerbahçe farklı oyunlar da oynayabilir. Elindeki oyuncu kalitesi bence ilk ikide yani Galatasaray'la beraber bence. Ben arka tarafta özellikle Beşiktaş'ın oyunun ne kadar çok beğensem de hani kesinlikle Vincenzo İtalyanlı'nın da buna katkısı var ama Fenerbahçe'nin arka tarafı bence daha kaliteli.
0: Ben katılırım bu arada sana. %100 katılırım.
1: Evet, yani
0: saha içinde en güzel, en keyifli oyunu Beşiktaş'ta izliyoruz ama bunu oyuncu kalitesine bağlamamız gerekir. İtalyano'ya bağlıyorum ben de. %100 katılıyorum abi sana.
1: Evet.
0: Şöyle yani, bakıyorum bak, bir tane veri geldi önüme şu anda. Fenerbahçe topa sahip olduğu, yani topa %50'den daha fazla sahip olduğu bu sezon oynadığı hiçbir müsabakada rakibini mağlup etmeyi başaramamış diye bir istatistik geldi önüme. Yani yani şöyle mi okumalıyız bunu? Fenerbahçe kendinden çok daha düşük kalibre bir kadroya karşı orada savunmayı açmakta zorlanıyor ama kendi seviyesinde ya da kendi seviyesinden üstün bir takıma karşı daha çok çata çat oynamayı mı biliyor diye okumalıyız. Ama Beşiktaş maçı da var bu denklemde. Yani bu toplu oynama verisiyle alakalı çok fazla kafa yormalı mıyız? Nasıl düşünürsün? Yani normal şartlarda, çünkü Türkiye Süper Ligi'nde topa sahip olan takımların genelde şampiyon olduğu bir düzeni gördük şu ana kadar. 2026 yılındayız. 2025-26 sezonu şampiyonu da topa sahip olarak şampiyon olmuş. Yani genelde topa sahip olunan takımların şampiyon olduğu bir düzen görüyoruz. Fenerbahçe'nin topa sahip olamadığını ya da olduğu zaman işi sonuçlandıramadığını görüyoruz. Topa sahip olmadığı maçlarda işlerin iyi gittiğini görüyoruz. Bu okumaya nasıl bakıyorsun? Konuyu buradan nasıl yorumlarsın, çok merak ediyorum.
1: Yani yaratıcılık kısmı kesinlikle eksik Fenerbahçe'de. Özellikle Asensio'nun yokluğunda eksik ama bence Asensio olduğunda bile hala yaratıcılık kısmında eksiklikler olduğunu ben de düşünüyorum bu konuda. Fenerbahçe'nin bence birazcık buna yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü topa sahip olduğu zaman daha çok gol bulabilen bir takım olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hani bence maç özelinde hani Avrupa'da olur, Türk Süper Lig'de olur. Zaman zaman topa da sahip olmak isteyecek bir Fenerbahçe. Zaman zaman da topu veren bir Fenerbahçe izlemek bence hepimizin hakkı Fenerbahçeliler olarak. Hani bir oyun veya düz bir oyun, sabit bir oyun asla zaten hiçbir zaman sürdürülebilir de olmayacaktır. Yani ama katılıyorum çünkü kreatiflik açısından kesinlikle problem var Fenerbahçe'de. Hani bunu oyun içinde de çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bence problemler çözülebilir. Fakat şu an eksiklikleri bazı şekilde görebiliyoruz Fenerbahçe'de. Hani topa sahip

0: olduğu zaman kesinlikle sıkıntılar yaşıyor. Yani bence bu içeride çözülecek bir problem. Kesinlikle yaratıcı oyuncular yok demek de asla da demem bu arada, ama eksiklikler var. Asensio döndüğünde Fenerbahçe'yi bence görmek gerekiyor. Birazcık değerlendirmek gerekiyor Fenerbahçe'yi Asensio döndüğünde de. Evet, şu an hani merak ediyorum İsmail Kartal'ın Asensio ile beraber nasıl bir Fenerbahçe'yi kafasını düşündüğünü de çok merakla bekliyorum. Hani nasıl oynatacağını.
1: Ya şunu soracağım aslında, birazcık magazin bilgisi olarak bir bilgi demeyelim, magazinsel bir soru sormak istiyorum sana. Yani kimisi şöyle bir iddiada bulunuyor. Çok fazla mesaj alıyoruz bu konuda. O yüzden de belki bir bilgin vardır veyahut da aydınlatmak istersin. Ya İsmail Hoca ile Marco Asensio'nun arası mı kötü? Yani böyle şeyler iddia ediliyor ama en temiz bilgiyi bence aslında senden de alabiliriz diye düşünüyorum Can. Yani sonuçta hakikaten hani Fenerbahçe'yi çok yakinen takip eden birisi. Yani sen de mutlaka okumuşsun böyle. Bana çok asparagas haber gibi geldi ama ne dersin, böyle bir okuma buradaki durumu nasıl yorumlarsın diye sorayım sana abi.
0: Yani çok çok yakın bir kaynaktan aldım. Şu an Fenerbahçe'nin teknik ekibinde bulunan bir taraftan aldım.
1: Peki.
0: Kesinlikle böyle bir problem olmadığını söylediler. Böyle bir problem olmadığını söylediler. Asensio'nun kendi ağrılarından sebep oynamadığını bana dile getirdiler. Fakat hani Asensio'nun kişisel olarak bir problemi var mı? Bunun hakkında bilgim yok ki, ben sanmıyorum. Çünkü bu tarz bir, bu yönde bir açıkçası şey de görmedim ben hani Asensio tarafından. Bence gerçekten ağrıları vardı. Sonuçta kolay bir sakatlık da değil. Yanlış hatırlıyorsam dizinde bir problem vardı.
1: Evet, doğru.
0: Geçtiğimiz sezon da aynı şekilde bir sakatlık yaşamıştı Asensio. Yani bence tam hazır olmak istiyor. Erken de davranmak istemiyor. Bence bu sebeple bu zamana kadar oynamamasının sebebi o bence. Birazcık belki medikal ekibin iletişim sıkıntısı oldu kamuoyuyla. Çok daha yakın bir zamanda dönmesini bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Yani neredeyse Beşiktaş maçında acaba oynayabilir miyi düşünürken şu an hani Eyüp Spor maçında acaba oynayacak mı diye düşünmeye başladık. Yani ben kesinlikle bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü bir sebep yok hani. Aksi halde hani belki İsmail Kartal farklı bir oyun anlayışı vesaire olabilir ama şu an elinde o pozisyonu oynatacağı başka da oyuncu yok açıkçası. Mecbur Asensio'yu o pozisyonda oynatarak verim alması gerekiyor ve bu şekilde de oyuncuyla asla arasının kötü olmaması gerekiyor.
1: %100.
0: Ben yanlış okuyorum bazı sosyal medyada veya spor medyasına dönen haberleri, ben yanlış buluyorum. Bence şu an böyle bir problem yok. Benim de çok önemli bir kaynaktan aldığım bilgiye göre.
1: Ya o yüzden sormak istedim Can. Hakikaten çok fazla şey yazılıyor çünkü en azından yani şu bilgi kirliliğini en azından bir temizleyelim diye. Hani belli başlı bugün problemleri çözmeye çalıştığımız bir program. Hem Galatasaray'la başladık, Fenerbahçe'yle devam ediyoruz. O bilgi kirliliğini bir temizleyelim diye aslında o soruyu mahsus sordum sana, bilerek sordum. Biraz bugüne dönmek istiyorum. Yani aslında klasik maç önceleri seninle ettiğimiz sohbetlerde her zaman sorduğum soruyu soracağım. Bugün Fenerbahçe Eyüp maçını izleyeceğiz. Sen muhtemelen yerinde takip edeceksindir. Onu tahmin ediyorum. Öyle tahmin ettim bir anda ama bilmiyorum. Pardon, sen şu anda şehir dışındasın. Özür dilerim bir anda.
0: Ben şehir dışındayım şu anda. Kesinlikle izleyeceğim maçı ama.
1: Şöyle sorayım o zaman. Nasıl bir atmosfer bekliyorsun? Bir, saha içinde nasıl bir oyun bekliyorsun? Fenerbahçe'den bir reaksiyon bekliyor musun? İki, Marco Asensio'nun son 30 dakikada oynayacağına dair aldığımız bilgiler var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu zaten saat 16'da aslında anlayacağız. 17'de müsabaka Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la, 16'da kadroları göreceğiz ama aldığımız son bilgiye göre son 30 dakika oynayacağına dair bir bilgimiz var. Bu bilgiler ışığında maçın senaryosunu nasıl değerlendirirsin? Maç kaç biter? Goller kimden gelir? Can Başak sendeyiz.
0: Tabii ki öncelikle ben Asensio'nun son 30 dakika olmasa da 10-15 dakika ben de oyuna gireceğini düşünüyorum. Sonuçta iç sahada oynayan bir Fenerbahçe var. Taraftar kesinlikle Asensio'yu görmek isteyecektir. Tabii ki bu skora da bağlı. Bence Fenerbahçe iç sahada oynayacağı için ilk yarıda kesinlikle gol bulması gerekiyor ve önde bitirmesi gerekiyor. Sonuçta şu an çok iyi bir atmosfer yok bence. Birazcık tepkiler de olmuştu. Belki dünün skoruyla birazcık etki de olabilir ama bunu Fenerbahçe'nin değerlendirmesi gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bence ilk yarıda önde bitmesi gerekiyor Eyüp Spor'a karşı. Yüksek ihtimalle zaten Mert Müller de sakatlandı. Herhalde bir belki 3-4 hafta olmayacağını ben düşünüyorum yaşadığı sakatlığı.
1: Evet, bu maç çok Mert Müller.
0: Evet, o yüzden yani ben Fenerbahçe'den baskılı bir oyun bekliyorum. İlk yarıda Fenerbahçe gol bulmak isteyecektir.

0: tabii ki de bulabilir mi bulamaz mı onu maç içinde göreceğiz. Ama bence Fenerbahçe maça yüksek tempolu ve istekli başlayacaktır. İlk yarıda gol bulmak isteyecektir diye düşünüyorum. İlk yarıda Fenerbahçe'nin ben gol bulacağını düşünüyorum. Yani skor katkısı açısından da Vedat Muriç her zaman Fenerbahçe'de önemli bir isim. Skor katkısı açısından.
1: Katılırım.
0: Roma maçında da gol bulamamıştı. Bir önceki maç zaten golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Ben maç Vedat ya da Greenwood'un gol bulabileceğini düşünüyorum.
1: Peki böyle yüksek farklı bir galibiyete koşar mı Fenerbahçe erken gol bulursa da diye sorayım.
0: Yani tabii ki de olabilir ama şu an emsalden konuşacağım. Fenerbahçe henüz böyle bir oyun oynamadı. Yüksek skorlu hani 3-0, 4-0 veya daha yüksek skorlu bir oyun henüz Fenerbahçe'den görmedik. Bugün görebilir miyiz bilmiyorum. Eyüpspor'da hani biraz sıkıntılar yaşıyor tabii ki de. Gol bulmakta 2 haftadır hatta yanlış hatırlamıyorsam zorlanan bir takım. Belki de hani sadece ligde 2-3 golü vardır. Hiç bakmadım bilmiyorum ama.
1: Şöyle yani bakayım, şöyle bakayım en azından temiz bir bilgimiz olsun. Eyüpspor bu sezon kaç gol buldu diye mi sorumuz var abi. Bakıyorum 2 golü var abi. 5 maçta 2 golü var. 4 maçta gol atamamış, sadece Alanya'ya 2 gol atmış abi.
0: Aynen, hani Fenerbahçe'nin yüksek skorla bir galibiyet elde etmek istiyorsa bu bir fırsat tabii ki de, ama Eyüpspor'da tabii ki de kendi açısından bu resmi de değerlendirdiği için onlar da bir reaksiyon kesinlikle vermek isteyecektir. Sonuçta daha rahat oynayan takım burada Eyüpspor olacaktır. Hani psikolojik açıdan söylüyorum size. Ama Fenerbahçe yüksek skorlu oyun bulmak istiyorsa taraftar da arkasından alarak ilk yarıda kesinlikle gol bulması gerekiyor. Çünkü iç sahada Fenerbahçe'nin zaman zaman taraftarla anlaşamayıp sıkıntılar yaşadığı çok bariz bir şekilde de görünüyor. Yani dediğim gibi hani Vedat, Greenwood bunlar skor katkısında önemli isimler. Oğuz da belki bu maç oynayabilir diye ben düşünüyorum. Hani Fenerbahçe bence bugün 3 orta sahaya çıkmayacaktır geçen haftanın
1: Ben de zannetmiyorum. Evet.
0: Hani Kerem'le Oğuz'u belki beraber de görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Bence öyle çıkar bu arada bak. Kerem, Oğuz, Greenwood, Vedat dörtlüsünü izleriz. Ne şemada olacağını görürüz ama bu dörtlüyü izleriz gibi yorumluyorum ben de.
0: Bence de evet, bu dörtlüyü izleriz. Hangi şemada olacağını ben de tam kestiremedim ama bence bu şekilde olacaktır. Artık ama Fenerbahçe'nin hani Asensio'nun yokluğunda biraz da olsa daha iyi oyun sergilemesi ben gerektiğini artık düşünüyorum. Hani içeri tarafta bu çözülebilir bir problem bence. Çözülemez bir problem değil. Tabii ki de biz daha öncesinde de konuştuğumuzda beraber Fenerbahçe'nin kesinlikle bir orta saha transferi yapması gerektiğini düşünmüştük de.
1: Evet.
0: Yapmadığı için de belki problem yaşamış olur. Belki yapsaydı da problem yaşayabilirdi ama bunlar bence içeride çözülebilecek problemler. Samandıra'nın özgünde. Daha iyi oyun oynayabilir Fenerbahçe. Şu an kadroya baktığımızda hani çok şaşırtıcı bence Fenerbahçe'nin daha iyi oynamaması. Bence oyuncular da bunu kendileri düşünüyor. Şanssızlık da var bu arada. Hani Fenerbahçe geçen hafta belki o iki topundan bir tanesi direkten dönmeyip gol olsa ve Fenerbahçe kazansa farklı şeyler de konuşulabilirdi. Bu yani kamuoyunda zaten çok bazı şekilde kazanamayınca çok büyük tepki oluyor. Kazanınca evet, birazcık daha oyunun içindeki şeyler unutuluyor. Ama kaybedince oyunun içindeki pozitif şeyler de unutuluyor hani. Yani o yüzden yani Fenerbahçe için çok önemli bir maç. Ne olursa olsun Eyüpspor birkaç maçta gol bulamasa da hani Fenerbahçe'nin ciddiye alması gereken bir rakip olması gerekiyor. O yüzden ilk yarıda gol bulduğu takdirde Fenerbahçe taraftarı arkasına alarak daha rahat bir oyun oynar diye psikolojik açıdan düşünüyorum ben. Taktiksel açıdan da yani yaratıcılıkta tabii ki de problem var. Fenerbahçe topa sahip olduğunda birazcık daha direkt ve daha akıcı oynayabilir. Fenerbahçe yavaş oynuyor bence.
1: Evet, katılırım buna. Bu bence lazım. En iyi okuma bu abi. Yani Fenerbahçe evet, yavaş oynuyor, hele hele Asensio'suz.
0: Evet, yani biraz tereddüt var oyuncular içinde de. Hani bazen oyun içinde de gördüğümüzde hani bir saniyelik gecikme bile çok şeye mal olabiliyor. Hani evet, daha direkt ve akıcı oynaması lazım ki ben bu tereddütün iç sahada daha fazla yaşandığını düşünüyorum. Hani bu benim kendi fikrim.
1: Aynı psikolojik hani baskı mıdır yani? Taraftar baskı mı üretiyor takımın üzerinde gibi? Negatif mi yansıyor gibi yorumluyoruz bunu? Çünkü iç sahada
0: yani,
1: dedin.
0: Negatif yansıyor derim ben açıkçası. Hani
1: ya bence demeliyiz bu arada. Yani ben de öyle okuyorum. İç sahada yani Fenerbahçe daha büyük baskıda yani. Ben öyle düşünüyorum.
0: Çok fazla ben tepkide göstermek istemiyorum hani Fenerbahçe maçına giden tarafta asla ben tepki.
1: Tabii
0: göstermek
1: ki canım, orada emektar ama baskı oluyor yani. Bir şey var yani. Olmuyor
0: kesinlikle
1: abi.
0: Var evet. Yani bu çok bariz şekilde var. Yani haklı haksız tarafı zaman zaman

0: falan değişir ama dediğim gibi hani maç sonunda daha fazla bunu görüyoruz ve Fenerbahçe artık birazcık daha maç maçla değerlendirmeye başladı. Eskiden oyun içinde daha fazla oyunculara ıslık olduğunu da görüyorduk. Birazcık daha azaldı ama yani geçen haftadan sonra ne olur bilmiyorum, işte Fenerbahçe'nin dediğim gibi hani artık kendini göstermesi lazım. Dışarıya da kulağını kapaması lazım oyuncuların. Yani artık sahanın içine cevap vermesi gerekiyor. İlk yarıda o yüzden ben gol bulunmasını çok önemli buluyorum. Çünkü bütün atmosferi değiştirir. Yani dediğim gibi hani bu işler bir maç, bazen 20-30 dakikalık şeylerde her şey değişebiliyor. Evet. Hani belki hani örnek vermek istemiyorum. Herhangi bir oyuncu bugün ıslıklanacaksa gol bulduğu an ıslıklanmayacak bir anda.
1: Evet, böyle. Ya gerçekten evet, öyle yani.
0: Bir atmosfer var. Yani o yüzden ilk yarıda Fenerbahçe'nin bence gol bulması gerekiyor. Bunu oyuncuların da artık bilmesi gerekiyor. Oyuncular da sonuçta Türk oyunculardan da bahsediyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar uzun süredir şampiyon olamadığını da biliyorlar. Birazcık daha camiayı da tanımaları gerekiyor. Birazcık daha gayret göstermeleri gerekiyor bence. Gol de bulmaları gerekiyor. Şanssız anları da oluyor tabii ki de. Ama artık reaksiyon vakti bence özellikle milli aradan önce bu maç olması gerektiğini ben Fenerbahçe açısından düşünüyorum.
1: Yok, katılırım yani Can, hakikaten katılırım. Son cümlelerini alayım, teşekkürümü edeyim. Hakikaten her zaman seninle sohbet etmek çok güzel. Bugün biraz problemler üzerinden gitmek istedim. Yani teknik taktik konuşmanın yani belli yerlerde tabii ki konuşabiliriz. Bazı problemler açısından bunları tabii ki konuştuk ama gerçekten merak ediyordum. Hakikaten Fenerbahçe'yi çok çok iyi bilen birisi olduğun için de bugünkü yayınımızı seninle normalden biraz daha farklı yaptık. Sağ ol, var ol diyeyim, son cümlelerini alayım.
0: Tabii ki, ne demek. Yani Fenerbahçe bence dediğim gibi hani tabii ki de eksiklikler var. Biraz plan değişti. Ben Fenerbahçe özelinde birazcık da lig özelinde konuşursak hani milyardan önce bir dönem vardı. Milyardan sonra olan dönem. İşte arada Şampiyonlar Ligi. Yani şu an Fenerbahçe'nin hedefi dünden sonra birazcık daha değişmiş olabilir ama puan farkı olarak geride olduğu için herhalde şu an ilk yarıyı biz 2-3 puan en kötü şekilde geride bitirelim. Takviyeleri yapalım. Sonrasında ikinci yarıda bambaşka Fenerbahçe olarak devam edelim düşüncesinin ben kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha plan değişti tabii ki de. Bence yönetim de gördü eksiklikleri, iyi oyun olmadığını yönetim de gördü. Bizzat görmüş oldu hatta, yani sonuçta hepsi maçlara gidip izliyorlar. Yani kolay da değil tabii, zor. Birçok oyuncudan çıkıp, yüksek maaşlı oyunculardan da çıkıp transfer yapmaya çalışmak tabii ki de kolay değil. Evet. Dışarıdan bazen çok da kolay gözükebiliyor ama kolay değil. Hani bugün farklı takımlara, Galatasaray'a da baktığımızda onlar da çok fazla transfer yapamadı. Yani bu işler kolay değil. Bir kural var. Bu kurala göre de hareket etmek gerekiyor. Evet. Ne kadar geçen sene bu kurala göre Fenerbahçe 2 oyuncu almış olsa da farklı transferlerle beraber zorlandı ve hani bugün bu olmuştu resimde. Evet. İçeriye odaklanması lazım. Futboldan keyif alması lazım Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarının. Artık hani içeriye konsantre olması lazım. İsmail Kartal'ın da bence artık doğru oyunu, doğru şekilde doğru oyuncularla nasıl oynatabileceğini artık bulmuş olması gerekiyor bence. Sonuçta artık 6. 7. haftalara doğru geldik. Fenerbahçe özelinde de uzun süredir şampiyonluk olmadığı için iyi oyun bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Umutlu olmak istiyor. Önünü görebilmek istiyor Fenerbahçe taraftarı. Şu an resme baktığını diyorlar. Biz 5-6 maçta 3 kere puan kaybettiysek önümüzdeki 10 maçta biz momentumu bulup streak yapabilir miyiz? Hani galibiyet açısından
1: seri yapabilir miyiz?
0: Seri yapabilir miyiz diye düşünüyorlar ama hani bu çok umut veren bir taraf yok. Sonuçta çok skorlu bir oyun da görmedik. Beşiktaş mesela, Beşiktaş'ta hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu skorları alabildiğini gördük. Özellikle derbide Fenerbahçe'ye karşı da kazanabildiğini gördük. Hani Türkiye'de bu şekilde okunuyor. Fenerbahçe taraftarı da bence bunu bekliyor. Birazcık kıyas da yapıyor tabii ki de doğal olarak. Kendini rakipleriyle de kıyaslıyor Fenerbahçe. Tabii ki de oyun olarak birazcık daha geride bence. Ben toparlayacağını düşünüyorum ama dediğim gibi hani bugünkü olumsuz bir skor olduğu takdirde her şey değişebilir Fenerbahçe'de.
1: Yani İsmail Hoca da gidebilir diyorsun öyle bir durumda. Şey İsmail Hoca da ayrılabilir diyorsun o zaman. Öyle mi anlamalıyız? Yani
0: tabii ki hani bugün bugün kötü bir skor olduğu takdirde kesinlikle hani bu gündeme gelecektir. Hani ben İsmail Kartal'ın da istifa etmesinde hani alınmasını tabii ki de hani kendi sebepleri vardır. Yıllar içinde birçok şey yaşandı. Hani 4. 5. gelişi birçok şey yaşandı ama hani artık camiayı da tanıyan biri İsmail Kartal. Camianın problemi zaten şampiyon olamamasından kaynaklı çok ani tepkiler var. Çok belki yersiz tepkiler de var. Haklı tepkiler var, haksız tepkiler var. Ama hani şu an camianın durumu bu. Yani bunu kabullenerekten doğru cevabı vermesi gerekiyor bence ya İsmail Kartal'ın. Çünkü Fenerbahçe tarafta iyi oyun bekliyor. Yani Roma maçında rakibe bakarak da hani duruma da bakarak da ne kadar iki sahada oynasak da Fenerbahçe doğru oyunu oynadı hani.
1: Doğru. Yani gerçekten %100 katılırım. Bekledi gerektiği zaman, Roma'nın çok formda olduğunun farkındaydı. Bekledi ve doğru alanları kovalayıp istediği gibi aslında oyunu şekillendirdi. İkinci yarıda Roma'yı da sindirdi. Yani hakikaten katılırım bu yoruma.
0: Evet, hani bunu ligde de göstermesi lazım. İşte senin dediğin gibi birazcık daha topa sahip olması gerektiği, daha çok skoru bulması gerektiği anlarda yeteri kadar reaksiyon veremedi ki bunu bu döneleri de gördük aslında. Hani Konyaspor maçında da daha iyi bir Fenerbahçe gördük.
1: Doğru.
0: Farklı maçlarda da daha iyi bir Fenerbahçe gördük. Yani birazcık artık yolda kazalar oldu diyebileceğimiz, hani tabiri caizse yolda kazalar oldu ama artık bu kazaların birazcık daha ders alınmış şekilde oyuna yansımış halini Fenerbahçe taraftarları da görmeyi hak ediyor. İsmail Kartal'ın da bence artık geçmişi geçmişte bırakıp oyuna konsantre olup elindeki oyuncularla çok daha iyi bir oyun oynayabileceğini anlayıp bence bunu göstermesi gerekiyor Fenerbahçe taraftan. Çünkü bunu hak ediyor Fenerbahçe taraftar. Dediğim gibi çok kaliteli oyuncular var Fenerbahçe'de. Hani bu skorlar kötü geldiği an hemen bu oyuncuların kalitesi sorgulanmaya başladı. Ki bana çok saçma geliyor hani. Herkes kıyas yapıyorsa bütün kadroları dökelim rotasyonlarıyla beraber. Tek tek kıyaslayalım hani. Fenerbahçe bu tarafta eksik değil.
1: Bence de değil bu arada. Ben katılırım abi. Peki.
0: Peki. Orta saha tabii ki de hani orada bir eksiklik var, rotasyon açısından var ama hani bu çevrilebilir, farklı şekilde oynatılabilir, üç defans oynatılabilir, senin dediğin gibi çift forvet oynatılabilir, hani bu bir şekilde döndürülebilir. Hani illa Fenerbahçe 4-2-3-1'de bir oyuncusu yok orada, atıyorum farklı bir oyuncu oynayacak veya farklı bir profilde bir oyuncu oynayacak, illa da 10 numara değil farklı bir oyuncu oynayacak diye de Fenerbahçe başarısız sonuç alacak mecburiyette gibi bir düşünce de olmaması lazım. Çünkü sonuçta hani dediğim gibi burası Fenerbahçe. Hani üçlü oynar Fenerbahçe, dörtlü de oynar, çift forvet de oynar. Ya bunlar antrenmanlarda Fenerbahçe'nin çalışıyor olması gerekiyor zaten. Ki İsmail Kartal sezonun başında bir açıklaması da vardı. Bir Avrupa maçı öncesiydi belki de. Hani biz üçlü oynayabiliriz, dörtlü oynayabiliriz, farklı dizilişlerde oynayabiliriz. Kendisi söylemişti. Bunu göremedik ama hani artık bunu göremediysek de oyuna farklı bir şekilde artık etkisini edecek şekilde göstermesi gerektiğini ben düşünüyorum ki 99 puanda da çok fazla kendini Fenerbahçe dışında, hani Fenerbahçe'de olmadığı dönemde de bunu dile getirip kendisini övmüş bir teknik direktörün artık geçmişi geçmişte bırakıp bugünün şartlarıyla çok daha iyi futbol yapması gerektiğini artık ben kanaatindeyim.
1: Vallahi Can katılırım, müthiş özetledin. Çok güzel. Gerçekten ben de baya baya kafamda seni dinledim, böyle resmettim ve gerçekten doğru reçeteyi bence sundun. Sorunları da çok güzel anlattın bana sorarsan. Gerçekten çok teşekkür ederim Can. Bir sonraki farklı bir yayında görüşünceye dek hoşça kal diyorum abi. Sağ ol, var ol.
0: Herkese iyi günler, iyi pazarlar.
1: Evet, Can Başak da bizlerle beraberdi. Sağ olsun kendisiyle de epey uzun bir bağlantı yaptık. Biraz sonra Artun Saruhanyan'la devam edeceğiz. Artun Hoca da zaten birçok konuya bizimle beraber hem radyoda, maç öncelerinde, maç önü yayınlarında çok fazla bizlere destek veriyor. Muhtemelen o da Kadıköy'de takip edecektir müsabakayı, Fenerbahçe Eyüp müsabakasını. Şimdi bir araya gidiyorum. Aranın ardından biraz reklam, reklamdan sonra geleceğiz. En sonda İrfan 25'ten, eğer İrfan abinin müsaitliği oluşursa Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini alacağız. İrfan 25'ten onu da hatırlatalım.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, Can Genç'le hafta sonu konseptinde birazcık Fenerbahçe'yi ele aldığımız bir programı sizlere dinletiyoruz. Programın başında derbiyi birazcık konuştuk Arda Zinedaroğlu'yla beraber, ki Arda ile beraber zaman zaman Cüneyt Özdemir kanalında, Cüneyt Özdemir medya kanalında yayınlar da yapıyoruz Arda ile. Zaman zaman ben ona, zaman zaman o bana konuk oluyor. Programın ilk 40 dakikasını derbiye ayırdık. Sonrasında da artık tabii ki gündemimiz Fenerbahçe. Saat 17'de Fenerbahçe Eyüp'le karşı karşıya gelecek. Eyüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Birçok şeyi okuyacağız, birçok şeyi konuşacağız ama Fenerbahçe'yi konuşurken bugün çok fazla teknik taktikten ziyade birazcık genel problemler ve reçeteler üzerinden konuşmayı tercih ettik ki Artun Saruhanyan bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Can, nasılsın?
6: İyidir abi, seni sormalı.
7: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
6: Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki birçok problem var ama sana göre şimdi herkesin işaret ettiği problem aslında Fenerbahçe'de aynı değil. Farklı farklı problemleri işaret ediyor insanlar. Senin kendi değerlendirmene göre abi, yani konuya bakışınla alakalı Fenerbahçe'nin problemlerini kafanda nasıl belirliyorsun ve reçeteleri nasıl belirliyorsun diye sormak isterim ki bunu tabii ki hem yönetim kanadıyla da yorumlayabilirsin, hem saha içi de olabilir, hem teknik direktörle olabilir, hem taraftarla olabilir, hem hakemle olabilir. Yani burada birçok problem belki konuşulabilir ama hangi problem şu anda en çok ağır basıyor Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'nin reçetesi nedir? Artun Saruhanyan, sorun budur sana.
7: Şöyle söyleyeyim abi, bir kere bunlar bir zincir. Hiçbirini birbirinden ayıramayız. Hepsinin birbiriyle bağı var tabii ki, ama bunda öne çıkan daha ağır basan faktörler var. Bir kere başta söyleyeyim, seninle yazın da yayın yaptık. İşte daha önce de benim görüşümü biliyorsun genel olarak. Ben İsmail Kartal'ı beğenen tarafta bir taraftarım. İsmail Kartal'ın antrenörlüğünü. Oraya da şuradan gelebiliyorum.

0: diyorum. 2007'den beri biliyorsun Arthur Zico'dan beri bu ülkede Türk teknik direktör harici bir teknik direktör şampiyon alamıyor. Dolayısıyla ben bu reçeteyi yerli antrenörde görüyorum. Yerli dediğin zaman da alternatifler bir elin parmaklarını geçmiyor Fenerbahçe için ve ben sadece 99 puan değil daha önce 2014-15, 21-22 sezonlarına da baktığım zaman İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hep çok pozitif bir futbol oynattığını düşündüğümden İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için her zaman en doğru seçenek olacağını düşünüyorum. Bunu cebimize koyalım. Peki. Bu demek değil ki İsmail Hoca'nın şu gün geldiğimiz konjüktürde pozisyonda hatası yok. Tabii ki var. Ama ona da geliriz derdi. Ama ben birinci sebebin, ilk iki faktörün özellikle taraftar psikolojisi ve kadro yapılanması olduğunu düşünüyorum.
1: Ya taraftar psikolojisi ve kadro yapılanması. Peki şöyle soracağım. Yani taraftar psikolojisini daha sonra soracağım ama kadro yapılanmasındaki asıl problem nereden kaynaklı? Yani şöyle mi okumalıyız? Asensio olmadığı zaman Fenerbahçe yaratamıyor, üretemiyor diye mi okumalıyız? Yani asıl sıkıntı o bölgede mi yoksa farklı bir problem mi var kadro yapılanmasında? Ve burada aslında reçeteyi nasıl sunabiliriz? Yani Ocak ayı transfer döneminde şu olursa eğer Fenerbahçe böyle bir pozitif ivmelenme yakalar nasıl diyebiliriz? Bu konudaki sayın yöneticilerin mi yoksa sayın İsmail Kartal'ın mı buradaki majör hatası olduğunu en azından şu an için yorumlamalıyız diye sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim abi, çok kısa bir soru sorayım, ondan sonra ben alıp devam edeyim sana. Peki. Biz Talisca'yı neden gönderdik abi, ki parantez açıyorum, ben Talisca'nın alınmasına da karşı, kontrat yenilenmesine karşı da olan bir insan olarak bu soruyu sana sorayım, hemen geri alayım sonra topu senden.
1: Valla açıkçası Talisca'yı neden gönderildi Talisca diye sorarsan biraz plansızlık görüyorum orada. Yani sonuçta son dakikada yollanılan bir şey ve planda biraz sıkıntı olduğunu, yani yoksa Talisca'nın belki oyun anlamında Fenerbahçe'yi çok yukarıyı ivmelendirdiği bir durum yok ama Anadolu maçlarında özellikle oyunun çok fazla konuşulmayacağı ama kilidin çözülebilecek maçlarda kilidi çözebilen bir isimdi Talisca, ama gönderilmesinde bir plansızlık olduğunu söyleyebilirim, kendi adıma böyle düşünüyorum.
0: Haklısın. Birebir aynı yerden alacağım ben de. Yani tabii ki hiçbir şey bilemeyiz. Talisca'nın oynadığı birçok maçı da kazanamadık ama mesela en basit, en kolay örnekten gideyim. Kulübende veya ilk 11'inde pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü Talisca gibi bir oyuncun olsaydı bence Antep'i yenme ihtimalimiz %30-%40 daha fazla olurdu.
1: %100.
0: O maçları hiç puan alma ihtimalimiz.
1: Kesin katılırım.
0: Temel şeyde de şuna geliyor ki doğrudur. Haklılık payı var. Gerçekten bu yeni yabancı kuralı takımların rotasyon derinlik konusunda elini bağladı. Galatasaray'ın da aynı şekilde bu arada. Ben Galatasaray'ın da rotasyonunun ciddi şekilde daraldığını düşünüyorum. Ama şöyle basit bir çözümümüz var. Yani ben geçen hafta içi açıklandı bu arada resmi 28 kişilik kadrolar. Biz 4. U23 olarak Mimovic'i bildirdik. Ve bizim kadromuzda şu an 3 tane sağ bek var.
1: Doğru. Ve
0: bizim kadromuzda Asensio olmadığı zaman pure, yani saf oynayabilecek hiçbir oyuncumuz yok.
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla evet, Talisca yabancı kontenjanından gitmiştir, planlama eksikliğine gitmiştir, ama biz çok basit bir şekilde, yani bugün Semedo'dan çıkıp Talisca'yı tutsaydık aynı oyuncu grubunda sadece bir değişiklikte çok daha derin bir kadromuz olurdu bizim.
1: Kesin.
0: Ya ben bunu çok fahiş bir hata olarak görüyorum, öyle söyleyeyim başta.
1: Ya %100 katılırım yani. Peki şunu sorayım, yani o anda
0: hemen bir
1: mesela
0: B plana daha gireceğim abi.
1: Lütfen.
0: Veya hani Semedo'yu çok beğeniyoruz diyelim. Hani bu arada Semedo ile ilgili diyorum, şöyle söyleyeyim hemen. Semedo bana göre çok iyi bir futbolcu ama çok kötü bir defans oyuncusu.
1: Yani savunmada zaafları olan, çok ciddi zaafları olan bir bek midir yani? Öyle mi yorumlamalıyız?
0: Tam olarak öyle yorumlarım. Yani topu ayağına alıp ileri gittiği zaman benim için gayet iyi, ortalama onun çok üstüne bir futbolcu ama defans olarak çok kötü bir futbolcu. Bunu koyalım kenara. Hani peki, diyelim ki tamam, o Talisca Semedo'dan bir tercihi Semedo'dan yana kullandı hem yönetim hem hoca.
1: Peki.
0: O zaman biz neden U23 olan Mimovic'i tutmak yerine bir tane, yani bunda tırnak için genç Fred olarak söyleyeyim, öyle bir ekleme yapamadık kadroya? Çünkü şu an işte orta saha klasik mevkiler numaralandırırsak 6-8-10. Şu an dünya futbolunun en modern orta saha mevkisi 8 numara.
1: Evet, doğru.
0: Yani 6'sız oynayan takımda görebilirsin, 10'suz oynayan takımda görebilirsin ama 8'siz oynayan takım göremezsin.
1: Evet, yok.
0: Ve şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin kadrosunda 25 kişilik, 26 kişilik kadrosunda bir tane bile saf 8 numara var mı şu anda?
1: Ben yok derim. Yani Genduzi'yi 6 sayarım.
0: Ben de öyle sayarım. Ki Genduzi zaten bu durumda öne atıldığından performans düşüklüğü sergileyen bir oyuncu. Genduzi normalde 6. Yani geriden hem oyunu kuran hem baskıyı başlatan bir oyuncu. Yani bana göre de katılırım sana, 6. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldığım bir sezonda Fenerbahçe'nin lige hiçbir tane 8 yani genç tecrübeli yıldızdan bahsetmiyorum. Nicelik olarak yani bir tane bile kadrosunda 8 numara olmadan sezona başlamasını ben kabul edemiyorum açıkçası.
1: İçeriden bir çözüm çıkabilir mi peki? Yani içeriden bir 8 numara çıkarma ihtimali var mı İsmail Hoca'nın? Çünkü farklı mevkilerde hocanın da, hatta Fenerbahçe hocalarının son yıllarda bazı oyuncuların mevkilerini değiştirip bir şeyler yaptığını görüyoruz ama içeriden bir çözüm çıkabilir mi Ocak ayına kadar diye sorayım.
0: Bunu dediğin zaman benim aklıma gelen ilk isim Levent Mercan oluyor. Ki ben bu kadrodaki en kaliteli Türk futbolcunun, yerli futbolcunun Levent Mercan olduğunu düşünüyorum. Ki bu çok yazıldı çizildi biliyorsun. Hani Pirlo zaten Pirlo sol bek yapmış. Ondan önce 8 ve 10'du. Yani toplayıcı çok iyi bir olan bir şeydi, oyuncuydu. Ama yani Levent Mercan da bugün baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nin ilk 11'inde böyle tamam bizim 8 numaramız Levent Mercan'dır. Yani biz Fred gönderdik çünkü. Yani onun kompansesi olarak da göremiyorum ama yani çok acil durum çalır. 8 numara yaratma ihtiyacı olur takım içinde. Levent Mercan olur bana göre o isim.
1: Peki Bartu Elmaz'ı sormak isterim. Yani oyuncuyu nasıl yorumluyorsun? Milli takım kadrosuna da alındı Bartu Elmaz. Yani yani normal şartlarda belki Fenerbahçe taraftarı oyuncuya yani çok ümit bağlayan bir durumda olmadığını anlıyorum. Ama yani sonuçta milli takım kurmayları da kendisini milli takım havuzunda yer verdi. Yani nasıl yorumlarsın Bartu Elmaz'ın ama genel uzun
0: Bartu da bana göre saf 1-6 Can. Yani regista altı.
1: Regista altı evet. Bence de bu arada da yine de sorayım dedim.
0: Bartu'yu bu arada ben de saydığın taraftar kesimdeyim. Yani bir türlü takıma ait hissetmeyen. Bunun sebebi de işte çocuk sürekli geldi. İşte ilk 6 ay denendi, sonra kiraya gönderildi. Bir türlü takımın içine kendi yeri bulamadı. Ama ben Bartu'nun iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani hani şey dedim ya sana, işte hataları sıraladım ilk başta. Hocanın da tabii ki hataları var dedim. Mesela birinci şeyi söyleyeyim. Ben Roma maçına çok beğendim Bartu'nun oyuna. Sağdaki oyununu.
1: Ben de beğenmiştim.
0: Hani Bartu nasıl bir oyuncu olarak nitelendiririm ben? Ayağı çok temiz. Geriden topla çıkabilen, fizik gücü zayıf, birebir temasa zayıf bir oyuncu olarak ben nitelendiririm.
1: Harfiyen katılırım. Harfiyen katılırım.
0: Antep deplasmana çıktığımızda 3 orta sahayla çıktık. Çünkü kulübümüz de zayıftı. Hani mesela bu benim hocayı desteklediğim bir kısım. Yani kimi koyabilirsin, kimi çıkartabilirsin, en fazla bir öneride bulunursun bu konuda. Yani çok da fazla yapılabilecek bir şey yok. Asensio takıma dönmediği sürece. Ama madem 3 orta saha oynuyoruz, perşembe günkü performanstan sonra ben orta sahayı Bartu Kante Gendouzi beklerdim mesela.
1: Yani İsmail yerine Bartu olmalıydı diye yorumluyoruz abi, o zaman.
0: Yani topla ilişkisi daha iyi, en azından arkadan seni çok daha kolay çıkartabilecek. Gendouzi ve Kante'yi de daha önlerine koyup ileride baskıyı başlatabilecek bir orta saha yapısı. Bana çok daha mantıklı geliyordu.
1: Ya ben
0: çünkü yani İsmail topu aldığı zaman çok kısa sürede kaptıran bir oyuncu. Ne kadar kısa sürede kazansa da, ama Bartu yani bizim özellikle oyunu rakip yarı alanına yıktığımız, sağa sola uzun toplar atabileceğimiz durumda bizim çok daha işimize yarayan bir tercih olacaktı o maçta.
1: Bak çok eleştirilebiliriz belki ama çok iyi bir noktadan bir soru gelmiş. İçeriden çözüm bulunamaz mı diye Turgay Bey yazmış. Demiş ki bugün çok fazla dinleyici mesajı alamadım bu arada. Bütün dinleyicilerimizden özür dileyelim ama Mert Hakan'ın cezası bitiyor yavaş yavaş ve yani yanlış hatırlamıyorsam milli ara dönüşünden sonra bitiyor. Yani
0: evet.
1: Bu maçta
0: İlk maçta oynayabiliyor.
1: Yani Mert evet. Hakan 8 numara meziyetine sahip bir oyuncu. Şimdi kendisinin bu sezon tabii ki maç eksiği var. Çok yani değişik durumlar yaşandı. Gerçekten futbolun ötesinde durumlar yaşandı Mert Hakan sürecinde ama Mert Hakan'ın bu sene böyle bir ortamda çıkış yapmasını bekleyebilir miyiz diye sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim, seninle hemen konuşurken telefonumdan da aynı zamanda bir veri arıyordum ve buldum. Mert Hakan'ın en son Fenerbahçe'de forma giydiği maç 28 Mart'taki Bodrumspor maçı, bir önceki sene. Ve burada da 8 dakika top oynamış. Mert Hakan bana göre bu arada hani saha dışındaki faktörlerini dışarıda bırakırsak gerçekten en azından bir backup player olarak, yani yedekleyici oyuncu olarak iyi 8 numara özelliğine sahip bir oyuncu. Gerek sahadaki performansı, gerek toplu olan ilişkisi. Ama biz futbol öyle bir şey ki yani 1,5-2 seneye yakın süredir sahada top oynamamış bir insan. Yani antrenman yapması, maç temposu aynı şey değil. O onu kompans edebilecek bir durum değil. Dolayısıyla Mert Hakan'ı ben şu an takımda yok sayıyorum. Şöyle yok sayıyorum yani, bir saygısızlık var söylemiyorum.
1: Amara Diouf gibi mi bakıyorsun biraz olaya?
0: Evet yani Mert Hakan bir takıma girsin önce. Yani bir 15-20 dakikalar oynasın. Nerede bırakmış? Nereden geliyor? Bize bir onu göstersin. Ben Mert Hakan konusunda ondan sonra yorum yapabilirim.
1: Tabii ki.
0: Çünkü Mert Hakan'ın da yaşı 32. Yani 1,5-2 seneye yakın top oynamamış bir insana biz şu anda bir çözüm olarak düşünmek bizi biraz taca çıkartır. Yani ben şu an Levent Mercan'ı 8 olarak Mert Hakan'ın önüne koyuyorum. Ha bunu seninle milyardan sonra bir program yaparız. Mert Hakan 3 maçta sonradan oyuna girir. Hı-hı. Gayet de yeterli bir performans gösterir.
2: O zaman farklı deriz.
0: Artık Mert Hakan bu rotasyonun bir oyuncusudur deriz yani hep birlikte.
1: Peki o zaman son sorumu soracağım. Sonrasında teşekkürümü edeceğim ki normalde çok daha uzun sohbet ederiz abi ama bugün birazcık yayın akışında biraz zorlandım. Böyle birazcık konuklarla sohbet çok uzun sürdü. O yüzden de bugün bir tık kısa yapmak durumundayım Artun. O yüzden tekrardan özür diliyorum abi. Klasik bugünkü maçın senaryosunu nasıl okursun?

0: olsun. Bir de tabii ki dilersen skor tahmini ya da maçın ne yöne gideceğine dair tahminini alabilir miyiz senden diye sorayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir kere hani ben de maça gideceğim biraz sonra evimden çıkıp. Herkes daha bir umut dolu gidiyor tabii ki dün akşamki skordan sonra.
0: %100.
1: Çünkü bizim Millare'ye bugün kazanırsak puan farkını 3'e indirme şansımız oluyor. Yani Beşiktaş kazanması durumunda biraz daha puan farkı açılıyor galiba ama yok, bizim Beşiktaş'ta şu anda zaten 3 puan farkımız var.
0: Şöyle bakayım, hemen kontrol edeyim önümdeki akıllı ekrandan. Şu anda mevcut
1: 5 puan.
0: Evet, Galatasaray'la Galatasaray şu anda ligin lideri ama bu haftayı lider bitirme şansı yok, onu söyleyelim bir kere.
1: Evet, matematiksel olarak. Beşiktaş lider bitirecek.
0: Aynen öyle. Bu tabloda öyle gözüküyor. Beşiktaş'ın olabilecek, yani potansiyel olarak erişebileceği puan 15 en fazla. Fenerbahçe'nin mevcut 7. Hani kazandığı takdirde 10 olacak. 5 puan olacak maksimum zirveyle fark diyelim.
1: Evet. Neticede henüz o zaman bir Ahmet Beşiktaş maçı oynanmadan bir yorum yapayım. Yani dün akşamki mağlubiyet herkesin ağzına bir parmak bal çaldı ve çok daha motive, çok daha umutlu bir şekilde sırada gideceğiz bugün. Bunun da sebebi şu: kazandığımız zaman işte son 4 sene şampiyonluğu puan farkını 4'e indiriyoruz ve en önemlisi bir milli araya giriyoruz.
0: Evet.
1: Bu milli ara hem kafaları boşaltmak, hem Asensio'nun belki biraz daha artık hazır olup takıma girmesi, hem hocanın gereken eksikleri tamamlaması açısından güzel bir dinlenme süreci olacak bence Fenerbahçe için. Tam ihtiyacımız olan şeydi bu.
0: %100.
1: Dolayısıyla bugün alınabilecek güçlü bir oyun ve skor camiadaki havayı tekrar bir yani enerjileyebilir, öyle söyleyeyim. Her şeyi tekrar yükseltebilir. Bunun da tek çözümü taraftarın görmek istediği maçın birinci dakikasından itibaren çok şiddetli, presli bir hücum futbolu ve yüksek skorlu bir galibiyet. Ama biz tuttuğumuz takımı tanıyoruz. Ben çok hatırlıyorum, en basiti çok iyi hatırlarsın. Jorge Jesus senesinde Galatasaray'la puan farkı 7'ye çıkacakken içeride yine bir öğlen Giresun maçına gittik.
0: Evet, maç doğru.
1: 2-2 sona, 2-2 1-1 hatırlamıyorum, ikisinden biri. Bu şekilde berabere sona erdi ve oradan sonra bambaşka bir seyri oldu. Geçen sene hakeza birçok kolay denecek takıma Kadıköy'de puan kaybettik. Dolayısıyla bunda hiçbir zaman kulak arkası etmemek gerekiyor. Her zaman ihtimal dahilinde. Netice tuttuğumuz takım Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz ama bugünün duası gereği, bugünün gereklilikleri gereği çok baskılı rakibi boğan ve dünkü puan kaybını değerlendirmek için sahaya çıkmış Fenerbahçe görmeyi umuyorum akşam.
0: Bence çok güzel özetledin. Skoru da sormaktan vazgeçiyorum. Çok da teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür ederim canım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok
1: İyi pazarlar. Abi.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Artun Saruhanyan bizlerle beraberdi. Şimdi İrfan abiye bir bağlanmak istiyorum. İrfan abi eğer müsaitse çok kısa bugünkü muhtemel 11'i ve oyunla alakalı ve taraftarla alakalı düşüncesini sormak istiyorum. İrfan abi müsaitse bağlarız. Ki evet, müsaitmiş İrfan abi de. İrfan abi yayındayız bu arada. Direkt bir şekilde geliyorum. İrfan abi hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Öncelikle bizi kırmadığın için abi bir kez daha teşekkür ederiz. Herkesin kafasında bugünkü muhtemel 11 var. İrfan 25 genelde çok isabetli aslında, bunları bizlere her zaman aktarıyor ama İrfan abi bir de senin ağzından duyabilir miyiz? Bugün Fenerbahçe'yi nasıl bir 11 ile sahada görürüz?
2: Şöyle söyleyeyim, benim beklentim şu. Tabii Asensio, onu öyle söyleyeyim, Asensio kadroda yer alacak ama ben bugünkü maçta riske edilmesini beklemiyorum. Yedek kulübesine yer alacak Asensio. Yaklaşık bir aylık bir sakatlığın ardından formasına kavuşuyor. Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkar? Kalede Ederson, savunma Semedo, Şikinyar, Ake, Aşi Buran. Orta sahada Kante, İsmail. Orta alanın sağında Oğuz. Solunda Kerem. Onlar 10 numara pozisyonda. Greenwood, ileride ise Vedat muhtemel 11'ini bekliyorum ben.
0: Greenwood 10 numara.
2: Evet, Greenwood 10 numara mevkiinde bekliyorum. Mert Müdür'ünde biliyorsunuz menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi devam ediyor. O da yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
0: Peki, yani şimdi Fenerbahçe'de futbol son dönemde en azından belli başlı maçlarda çok fazla eleştirildi. Yani kamuoyundaki birçok kişi tarafından, bütün gazeteciler tarafından vesaire vesaire, ama bugün sahada nasıl bir oyun bekler İrfan 25? Yani Fenerbahçe'nin taraftarının o istediği, özlediği veyahut da işte Roma maçında gördüğü oyuna benzer bir oyun mu olur? Fenerbahçe açısından bu karşılaşma nasıl geçer diye sormak istiyorum İrfan abi.
2: Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın tabii Trabzonspor deplasmanında mağlup olması Fenerbahçe açısından bu maçın önemini biraz daha artırdı. Dolayısıyla Fenerbahçe bu maçı kazanıp Galatasaray arasındaki puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Aslında milli araya da, eğer böyle bir olursa da milli araya moralli gidecek Fenerbahçe. Taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor maça. Oldukça güzel bir hava var. Taraftarların da şu anda yavaş yavaş stadyum etrafında toplanmaya başladılar. Ben bugün

0: dünkü maçta Fenerbahçe'nin coşkulu ve arzulu bir futbol oynamasını bekliyorum. Hı hı. Fenerbahçe'den farklı bir galibiyet bekliyorum. Tabii Eyüpspor da şu anda iyi durumda değil. Fenerbahçe'de de artık sakatlıktan, işte Asensio'da sakatlıktan çıktı. Futbolcular da bu işin, bu futbolcular da Galatasaray'ın özellikle mağlup olmasının ardından zirveyle arasındaki puan farkı kapatmadığına bu maçın önemini çok iyi biliyorlar. Hı hı. Tüm odak bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek.
1: Peki İrfan abi, aslında merak ettiğim konu şu. Yani Greenwood'u 10 numara dediniz. Yani o noktada Greenwood'un geçmişinde ben birazcık daha çok hani ikinci santrafor olduğunu gördüm. Sağ kenarda oynadığı denklemleri gördüm. 10 numarada Greenwood'dan nasıl bir performans beklersin abi? Onu sormak istiyorum.
0: Öyle söyleyeyim. Greenwood'u bu maçta da belki ikinci forvet olarak Vedat'ın yanında görebiliriz. Hmm. Yani dizilse 10 numara arasında 10 numara ya da şeyde. Daha önceki takımlarında 10 numara oynadığı maçlar da var. Geçen sezon yaklaşık 11 ya da 12 maç 10 numara mevkiinde oynamış. Şöyle söyleyeyim, Greenwood'un ceza sahası çevresine yakın ve noktalarda daha etkili oluyor. Ama Fenerbahçe'nin oyun anlayışı nedeniyle özellikle geriye gelip top almak zorunda kaldığında çok geniş alanda oynuyor ve sahadan ceza kaleden uzaklaştıkça da oyuncunun verimi düşüyor. Hı hı. Ve çok da fazla yoruluyor fizik açısından. Şimdi 10 numara mevkinde oynadığında ya da ikinci forvet gibi oynadığında, kaleye daha yakın olduğunda Greenwood'dan daha fazla yararlanabilir Fenerbahçe. Benim beklentim bugün 10 numara mevkinde oynamaz.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten hani muhtemel 11 için çok biz seni rahatsız ettik abi bu yoğun gününde. Sağ ol var olan abi. Tekrardan teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol İrfan abi. Evet, İrfan 25 bizlerle beraberdi. Birçok tabii ki konuğumuz vardı. Bugün derbiyle başladık programımıza. Yani yaklaşık olarak bir 35-40 dakika derbiyi konuştuk Arda Zinadaroğlu'yla. Sonrasında Ömer Albayrak'la, hakeza Can Başak'la, hakeza Artun Saruhanyan'la biraz Fenerbahçe'nin problemleri üzerinden gittiğimiz bir kısım oldu. Yani yaklaşık 12.45'ten 1.45'e kadar ki o 1 saatlik dilimde Fenerbahçe'nin ne problemi var, reçete nedir, çözüm nedir, ne olacaktır? Birazcık süreçle alakalı bir program yapmayı doğru bulduk. En azından tasarrufumuz bugün bu şekildeydi. Bugün çok değerli yayınlar var bu arada. Benden sonra da hakikaten çok iyi ve keyifli yayınlarımız da olacak. Saat 16 itibarıyla canlı olarak zaten akşam gece geç saatlere kadar devam edeceğiz ama kim ne dedilerimiz var, çok değerli içeriklerimiz var. Hatta Digi Futbol'un çok çok değerli bir içeriği de gelecek. Yaklaşık bir 20 dakika sonra Digi Futbol'un çok değerli bir içeriği de sizlerin huzurunda olacağını söyleyelim. Saat 16 itibarıyla Berk Sayar'la, saat yanlış bilmiyorsam, benim hatam olabilir bu konuda, ileriki saatlerde zaten Berk beni mutlaka düzeltecektir ama Berk'ten sonra Göksen'in hakikaten çok değerli konuklarıyla bugün müsabakaların dakika skorlarında onlar var. Aramızda ara sıra rotasyon yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Bugün de dün mesela dakika skorda ben vardım. Bugün gündüz yayınında sizlere eşlik ettim. Birazcık derbi endeksli, birazcık Fenerbahçe maçı öncesi endeksli bir yayın oldu ki saat 19 itibarıyla, yani 17'de Fenerbahçe maçı biter. 19 itibariyle, hatta 19.30 diyelim. 19.30 itibariyle birazcık daha Beşiktaş'ın konuşulduğu bir programa dönüşecektir diye tahmin ediyorum ki öyle olur. Çünkü zaten futbol anlamında pozitif şeyleri konuşabildiğimiz açıkçası en net, en belirgin takım Beşiktaş. Beşiktaşlı taraftarlar bize muhtemelen kızmışlardır bu programla alakalı. 12-14 arasında Beşiktaş'ı neden konuşmuyorsunuz diye. Yani Beşiktaş'ı konuşursak başka takımları konuşamayız. O kadar da gerçekten beğenerek, keyifle ve gururla takip ettiğimi vurgulayayım. Trabzonspor'u bir kez daha kutlayalım dünkü derbi galibiyetinden dolayı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin problemleri üzerine değindiğimiz bir program oldu. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkürlerimizi sunalım. Çok değerli içerikler sizlerle şimdi.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
7: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
6: İbrahim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
6: Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a karşı 4-0 mağlup oldu. Benim için sürpriz bir sonuç açıkçası. Trabzon tabii ki kendi evinde oynuyor. Kazanabilir.
7: Bence Trabzonspor için de yani.
6: O da.
8: Kazanmak işte. Bence sürpriz değil ama bu fark.
7: Fark sürpriz yani. Yoksa herkes kazanmasında için, herkes, bir herkes için sürpriz.
6: Bu fark herkes için sürpriz oldu. Bence Trabzonspor için de Aydın abinin dediği gibi. İsterseniz bir maçın değerlendirmesiyle başlayalım. İlk sözü İbrahim abiye vereceğim. İbrahim abi. Böyle bir sonuç beklemediğini zaten söyledin ama neden böyle bir sonuç oldu? Galatasaray nerede hata yaptı? İstersen bununla bir başlayalım.
8: Ya şöyle, aslında Galatasaray'ın yani kadro tercihi yaparken herkesin merak ettiği konu Barış Alper'le Sané tercihiydi. Çünkü işin savunma kısmı ile alakalı Galatasaray'ın yani Sané ve Leao ile beraber oynayacağı organizasyon net bir şekilde hani bekleri takip etme ya da bir fazla oyuncuyu işin içine katma konusunda Trabzonspor'a avantaj sağlar. Yani geriden bir tane oyuncuyu takip etmediğinizde, şimdi Leao zaten bu konuda eksik bir oyuncu. Sané'yi zaten genel anlamda geldiğinden beri o tarz sorunu olduğunu biliyoruz. Deniz orada tek başına kaldı. Hani mücadele ediyor, stoperlerin arasında boğuluyor. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde bir kere şahane bir analiz yapmış diye düşünüyorum.
7: Rice
8: bence şahane bir analiz yapmış. Önde özellikle Onaçu ile başlamaması oyunun başlangıcı açısından şahane bir tercih. Statik bir oyuncuyla oynamak yerine Francolino ile daha çok Galatasaray savunmasını da atletizmiyle, becerisiyle, baskısıyla hataya zorlama ki
7: hocalık yaptı
8: bir gol de buradan. Yani aslında çok kısa sürede zaten başka bir şey yapma şansınız yok. Yani antrenman yapamadığınız için ancak iletişimle ya da rakip analiziyle. Tabii Rice'ın şöyle bir avantajı vardı. Galatasaray'ı tanıyor.
7: Tabii.
8: Yani Samsun Spor döneminden Galatasaray'ı tanıdığı için bence iyi bir Galatasaray analizi yapmış. Ki Galatasaray zaten var mı bu ülkede geniş alanda savunma arkasına atılan toplarda problem yaşamadığını söyleyecek biri yoktur değil mi? Ama Galatasaray adına bence... Yani skordan daha kötü olan, yani 5. senesini geçiren bir teknik direktörle çok fazla oyuncuyla tekrar yapan bir takımın yediği ilk gol, ya amatör takımlarda falan böyle gol yenmez herhalde yani.
7: Niye?
8: Ya bir kere duran top kullanıyorsunuz, dönen topta
7: iki tane hata var. Bireysel
8: bir hata var, onu kabul ediyorum da. Ya nasıl bir savunma dizilişidir bu? Yani nasıl bir yakalanmadır bu? Ben bilmiyorum yani, altyapılarda falan ya da şurada görürsün onu Aydın. Maç bitmiştir artık, 90 artıdır. Cümbür cemaat gidersin arkaya, bir şekilde dağılırsın oradan. Ya bir takım oyunun başında nasıl orta sahada bir anda oyun kopar gider. Yani şeyi kutluyorum, Trabzonspor'u kutluyorum. Şahane bir teknik direktör analizi. Aslında var olan potansiyeli yüksek oyunculardan bir türlü sağlıklı bir geri bildirim alamıyordu. Bu maçta yani Trabzonspor için hangi maç sükse anlamında etki eder? Herhalde böyle bir karşılaşma onlar.

0: için, hem teknik direktör hem oyuncular için. Yani milli araya giderken planlasan bundan daha güzel bir senaryo Trabzonspor adına olamazdı diye düşünüyorum. Trabzonspor'un da çünkü yarışın içerisinde olmasının çok değerli olduğunu söylüyoruz. Ama Galatasaray için ciddi anlamda problemli bir dönem başlıyor. Yani milli araya böyle gitmeleri bir kere çok kötü bir 10 gün 15 gün geçirecek Galatasaray. İletişim anlamında oyuncularla geçirecekleri sorun ve devamında döndüklerinde çok sert bir fikstür Galatasaray'ı bekliyor. Açıkçası çok merak ediyorum o milli ara sonrası fikstürü Galatasaray nasıl geçirecek?
1: O yani mesela Sporting maçı, ardından Kocaelispor maçı kazandı ki
0: Tabii.
1: Kocaelispor maçını Galatasaray skor olarak da işte 1-0 kazandı ama işte 2 olabilirdi, 3 olabilirdi bugünkü maç. Yani bir kere şu bence Galatasaray'ın da bağırıyor yani. Osimhen olmayınca ciddi bir problem. Hatta biz seninle birlikte konuşmuştuk. Sadece Osimhen üzerinden okumak doğru mu bilmiyorum ama Galatasaray'ı böyle değerlendirecek noktaya getirdi bence Osimhen. Seninle Başakşehir maçında da
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Yani Başakşehir maçı 3-2 bitmişti yanılmıyorsam. 1-0 iken Osimhen oyundan çıktı. 1-0'a kadar yani oyundan çıkana kadar ki Galatasaray'la oyundan çıktıktan sonraki
0: Ha.
1: Galatasaray arasında bence geceyle gündüz kadar bir fark var ve bugünkü maçta da Galatasaray'ın önde sıkıntı yaşadığı çok açık. Bunu da ben doğrudan şeye bağlıyorum, Osimhen'e bağlıyorum.
0: Net bir şekilde ama yani bu bugünün sorunu değil, dünün sorunuydu. Yani bir teknik direktör
1: İşte o yüzden o
0: aslında
1: örnekleri verdim
0: bundan
1: yani.
0: rahatsız olması gerekiyordu. O dönemde Okan Hoca'nın bundan rahatsız olması gerekiyordu. O iyi bir şey gibi anlatıyordu. İşte Osimhen varsa onun üzerine oynarsın. Osimhen varsa tabii ki onun üzerine oynarsın da olmayınca ne yapacağız? Orada teknik direktörlük devreye girmiyor mu? Var mı bir hazırlığınız? 4 sene şampiyon olmuşsunuz. 5. senesini görüyor bir teknik direktörle bu takım. Yani ne demek Osimhen olmazsa ne yapacağız? Ya da Icardi olmazsa ne yapacağız? Sizin varlığınız. Sizi
1: Ama
0: niye
1: genelde
0: getiriyor bu
1: ya
0: teknik
1: zaten
0: direktör?
1: hocaların 3 aşağı 5 yukarı sığındığı bazı şeyler oluyor. Oyuncu ya da hakemler oluyor. Aslında geniş bir mesele. Bütün bunları değerlendireceğiz. İrfan Saraoğlu'nun maç sonrası açıklamaları da dahil olmak üzere bunları konuşacağız ama Galatasaray özelinde bir kere bugünkü maçta ve Sporting maçında ben net bir şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Osimhen varsa başka bir Galatasaray, Osimhen yoksa başka bir Galatasaray'ı biz sürekli olarak görüyoruz. Bugünkü
0: İşte
1: maçın da
0: bu
1: bunun bir yansıması olduğunun altını
0: net.
1: çizmek gerekir. Çünkü bu arada hani 1-0'dan sonra o 20-25 dakikalık bölümde Galatasaray oyunu bayağı şeye yıktı. Trabzon yarı alanına yıktı ama
0: Özellikle ikinci
1: skoru
0: yarı
1: bulamıyorsun.
0: başlangıç Galatasaray adına iyi bak. 3-0 geride olmasına
1: Yo
0: rağmen
1: şeyde de oldu.
0: iyi bir
1: Yani 1-0
0: başlangıç.
1: geriye düştükten sonra da yani ikinci gole kadar Galatasaray bayağı bir
0: Evet.
1: Trabzon'u zorladı. Yani Trabzon gelmedi.
0: Hayır, bunu
1: Galatasaray'ın
0: şeyden
1: üzerine
0: dolayı söylüyorum.
1: gelmedi.
0: Şimdi 3-0'dan sonra mental anlamda içeri girip sağlıklı dışarı çıkmak kolay değildir. Yani oyunu tekrar kendi lehine çevirebilmek. Ama mahkum oldun. Bir oyuncu seni mahkum etti kendisine. Sen o gün iyi bir şey zannettin. Yani gereksiz bir yere atılan uzun toptan sonra Osimhen'in bireysel çabasıyla atılan golle sen memnun oldun. O gün itiraz etmen lazımdı teknik direktör olarak. Guardiola gol atan bir oyuncusunu maç bittikten sonra uyarıyor değil mi? Uyarma sebebi ne Aydın? Ya diyor ki bak o attığın koşuyla bana bir gol atmalısın ama büyük resme baktığında o benim işime gelmez diyor.
1: Doğru.
0: Yanlış yere gidiyorsun.
1: Doğru.
0: O gün de Okan Buruk ona itiraz edecek. Evet Osimhen'le bir şey yapıyoruz ama o rastgele atılan toplardan gelen sonuç bizim işimize yaramaz. Bizim bir oyunumuz olması
1: İbrahim
0: lazım.
1: Yavuz, Salah nasıl bir önlem alırsın? Sen hoca olsan ne yapardın?
0: Ya şöyle
1: Bu
0: şimdi
1: arada tebrik ederim. Yani
0: kesinlikle yani.
1: muazzam, muazzam
0: Ama
1: bir
0: yani şey de
1: oyun.
0: yaptılar. Yani Salah mesela Rice'la Okan Buruk yemek yese böyle dost. Ya benim bir oyuncum nasıl ön plana çıkar gibi bir şey. Yani anca bu şekilde ön plana çıkartırsın. Oraya koymuşsun Leao'yla Jakobs'u değil mi?
1: Evet.
0: Karşısına. Ya Leao'nun zaten birini takip etme şansı yok ki büyük ayak kırıklığı yaşadım yani.
1: Leao
0: Öyle mi?
1: konusuna geleceğim abi. Onu burada bırakalım. Bence Salah
0: Eyvallah.
1: üzerinden gidelim. Onu
0: Yani
1: ayrıca konuşmak istiyorum
0: şimdi
1: çünkü.
0: takip konusunda çok eksik. Yani sürekli orada eksik bıraktı. Zaten Abdülkerim'le Jakobs arası her uluslararası organizasyonda Galatasaray için büyük problem değil mi yani? Bak her uluslararası organizasyonun ikisinin arası en büyük. Geniş alan. Ve geniş alanı bu ülkede herhalde en iyi oynayacak oyuncu Salah.
1: Kesinlikle.
0: E sen şimdi ona o kadar fazla o anlamda alan verdin ki ve gol attığı pozisyonları hatırla. Şeyin çıkardığı pozisyonda da bomboş. Yani Galatasaray Evet, Salah çok önemli bir oyuncu ama yani Salah'ı rahatsız edecek hiçbir savunma yoktu ki Galatasaray'ın zaten. Bugün de değil gerçi. Geçmişte de Galatasaray topun arkasına geçtiğinde savunamıyor.
2: Bir de şey değil mi abi, yani senin eğer rakibinde Salah gibi bir oyuncu varsa ona önlem alırsın.
0: İkili sıkıştırmadır. Mesela bunun en kolay yani düşünce

0: nedir ya? Şimdi ben futbolculuğumda işte Portekiz milli takımında işte Quaresma'ların o çok sert olduğu organizasyonda bu tarz oyunculara karşı oynarken ne yapıyorsun? İşte yanındaki stoper ya da önündeki arkadaşınla ikili sıkıştırma yapıyorsun. Yani biriniz içeri zorluyor, biriniz dışarı zorluyor ki en azından orada
1: Geçemez.
0: eksilmemektir. Ama bir planın olması lazım. Sen şimdi gördün mü bugün Salah bir ara cirit atıyordu ceza sahasının
1: Tam olarak onu
0: içerisinde.
1: diyecektim, biliyor
0: Ama
1: musun? Ağzımdan aldım.
0: şimdi tamam.

0: bir şeylik var ya. Yani
1: Yok
0: söylemek
1: şimdi
0: istemiyorum
1: Cristiano
0: yani.
1: Ronaldo muhabbeti
2: Şey mi
1: olacak,
2: diyecek?
1: oraya mı
0: Spor
1: bağlayacaksın?
0: Sosyal'de final diye program yapıyoruz. Beni
1: Evet.
0: arıyorum
1: Anlamayla
0: ben. Ya diyor,
1: ilgili
0: program bitti
1: anlamaz.
0: mi? Oynan derken
2: Sana şey.
0: üçüncü şahıstan bahsediyorum. Yani
1: Ha sen
0: Galatasaray'dan bahsediyorum.
1: Liverpool. Ha
0: Ya
1: Liverpool.
0: sen
1: Ama
0: şimdi
1: Aydın bir dakika şimdi.
0: ya
1: Öyle bir örnek
0: hayır
1: verdin
0: şunu
1: ki Liverpool'la Trabzon
0: ya
1: oyunu
0: tamam kardeşim oyun
1: bambaşka
0: farklı
1: bir
0: da
1: örnek.
0: ama şöyle
1: O
0: yani
1: zaman
0: şimdi
1: şöyle yanılırız. Bak
0: bir
1: verdiğin
0: saniye.
1: örnekten nerede yanılırız biliyor
0: Bir
1: musun?
0: saniye abi.
1: Galatasaray o salağa karşı şahane işler yaptı yani. İki
0: Tamam
1: maçını
0: yaptın.
1: kazandı yani.
0: Yaptın doğru. İşte onu diyorum yani yanılmıyoruz aslında. Yani sen salağa karşı iki tane geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadın. Doğru mu? İki tane mi maçı vardı Galatasaray'ın?
2: Evet.
0: Doğru. Bir grup maçı yani o ilk
2: Bir
0: 8
2: grup maçı
0: maçın
2: vardı.
0: sonra
2: Bir
0: bir
2: de
0: de
1: şeyde.
0: son 16 maçı. Yani Salah'la ilgili senin iki tane maç oynadın. Birini kazandın, birinde yenildin. Yani Salah'ın ne yapabileceğine dair senin sana karşı da oynamış
1: Tecrüben var.
0: öngörülerin var, tecrübelerin var
2: 3
0: yani.
2: maç olmuyor mu ya? Son 16'da
1: 3
2: rövanşlı oluyor. 3 maç.
1: 2
0: Ha doğru 3 tane
1: 3
0: maç
1: maç
0: oynadın.
1: oynadın.
0: 3 maç
1: Ama
0: oynadın
1: tabii
0: yani.
1: şimdi onun
0: Az bile söylemişim. Az bile söylemişim.
1: oradaki planlamalarla buradaki tabii arada ciddi anlamda fark var ama bireysel anlamda oyuncuyu tanıyorsun
0: Abi
1: diyorsun.
0: ne olduğunu biliyorsun işte ya. Sen adamı oraya bırakırsan
1: Abi
0: adam oraya gider.
1: işte ama seninle alakalı genel sorun. Aslında geçtiğimiz sezonda çok farklı bir şey yoktu. Biz hep kazanma üzerinden anlattık. Yani o gün de Galatasaray'ın Liverpool'a karşı kazandığı oyunların çok fazla problem içinde barındırıyordu. Ama bizde kazandıysa tamam hepsini unut. Galibiyet üzerinden bir şey anlat. E problemi sonra yaşamadın mı sen
0: Yaşadı,
1: deplasmana
0: yaşadı,
1: gittiğinde? Yani
0: yaşadı.
1: Galatasaray orada bir Beşiktaş gibi 8-0 yenilse kim itiraz edebilirdi ya?
0: Bir
1: Öyle
0: o
1: bir
0: bir
1: oyun
0: de bir
1: vardı.
0: de şöyle tabii o geçen sezonla özelinde sen Juventus'u burada yendin, oraya gittin. Son dakika adamlar atsa çok büyük bir skandal
1: Tabii.
0: olacaktı Galatasaray için. Yani turu geçti derken
1: Onların
0: Galatasaray
1: hiçbirini analiz etmedin Aydın
0: ve
1: yani.
0: Liverpool maçına da öyle çıktın. Yani ilk maçı kazandın, sonra ikinci
1: Tabii.
0: maça gittin. Bağırıyorum diyordu. Yani bugün özelinde şöyle tabii valla ben kimse kusura bakmasın çok açık Osimhen ve Osimhen'siz Galatasaray arasında dağlar kadar fark var. Burada da İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Yani bir oyuncu sürekli olmayacak. Osimhen mesela lig 34 hafta günün sonunda bir oyuncunun cezası oluyor. Sakatlık durumu oluyor. Yani bir oyuncunun sezon içerisinde ortalama kaçırdığı maç sayısı özellikle söz konusu forvet oyuncusuysa ve bu kadar bir atlet oyuncuysa Osman 6-7 maç kaçırır değil mi ortalama?
1: Yani
0: İstemem ceza,
1: tabii
0: sakat
1: cezası,
0: vesaire
1: ufak
0: falan
1: tefek
0: derken.
1: sakatlıkları
0: Şimdi
1: anlaşılabilir yani.
0: 6-7 maç belirleyici mi? Belirleyici. Buralarda Okan Buruk üzerinde yapılması gereken değerlendirme. Şimdi buradan da hemen şöyle bir şey gelmesin. İsmail Kartal ne yapıyor? Birazdan tabii onu da konuşacağız. Ama çok açık abi bak Başakşehir maçında da bu çok net görüldü. Sportif maçında da çok net görüldü. Kocaelispor maçında da bence görüldü. Bence net bir şekilde Kocaelispor maçında da görüldü. Bu arada Denizgül'ü aşağıya çekmek için söylemiyorum. Ama Osimhen olmadığı zaman Galatasaray'ın çok büyük bir sorun yaşadığı ortada. Bugün de bunu yaşadı. Çünkü Osimhen takımı önde tutan, önde o savunmayı başlatan ve ciddi bir tehdit. Hocalık meziyeti de bence buralarda ortaya çıkıyor. Ha, bugün Galatasaray'ın mağlubiyeti Trabzon'un 10 puana ulaşması, yarın Fenerbahçe'nin kazanması demek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e düşürecek. İşte Beşiktaş kazanırsa Ahmet deplasmanında başka bir
2: O
0: hikaye
2: maçı
0: olacak ama
2: kazanan lider zaten.
0: evet ama burada hocalık meselesi en önemli konulardan bir tanesi. Onun kırmızı kart görmesi de bir diğer mesele hakem tarafından. Ama bugün biz maçı temel olarak bence şey üzerinden okunması kadar doğal bir şey yok. Yani Okan Buruk üzerinden okunması kadar
1: Şey de
0: doğal bir şey
1: çok
0: yok.
1: enteresan Aydın. Bak 68'de 3 değişiklik yaptı. Aslında o biraz da şey mesajı. Yani
0: Evet.
1: herkese verilen mesaj teslim olduk mesajı
0: O mesela
1: 68'de.
0: enteresandı.
1: Leslie, Batrakov, Eren,
0: Kim çıkıyor?
1: Torreira, Sara, Jakobs. Teslim oldum diyor
0: Bu
1: yani.
0: arada bir
1: Yani
0: bence
1: bir lider davranışı olduğunu düşünmüyorum. Bir teknik direktör oyun her an dönebilir yani. 80'de atarsın, 85'te atarsın, 90'da.
0: Torreira'yı çıkarır mısın?
1: Ya Torreira bu takımda en son çıkacak oyuncu. Zaten hani bu organizasyonun en değerli oyuncusu. Net bir şekilde en değerli oyuncusu. Çünkü Galatasaray'ın o kadar fazla geniş alanda problemi var ki yani her yere gidiyor. Canlı izlediğinde insanlar onu daha iyi görür yani. Hani bu Torreira'sız bir Galatasaray halledecek bir durum yok ve sen asa skora göre değişiklik yapıyorsun. Ya yani teslim olmuş oluyorsun
0: Peki
1: 68'de yani oyun
0: benim
1: neredeyse 3'te 1'i yok yani.
0: burada bir bence kritik bir soru var. Bugün ikinci yarıya çıkarken Abi sen Sané ve Leao

0: Kanatları bunlarla oluşturdun. Okan Hoca maçın ikinci yarısına başlarken Denizgül'ü oyundan aldı. Sané ve Leao'yu oyunda tuttu. Mantıklı mı?
1: Asla değil. Ya ki Okan Hoca'nın
0: Barış Alper yöntem
1: tahmin
0: mantıklı.
1: ettiğim değişikliğiydi.
0: Niye tahmin
1: Çünkü
0: ettin?
1: Okan Hoca genelde bu tarz durumlarda oyuncu değiştirirken biraz ona güç olarak en az hasar verecek oyuncu üzerinden yapıyor
0: Siyaset
1: o
0: mi yapıyor
1: değişimi.
0: yani?
1: Yani evet diyor ki ben şimdi özür dilerim.
0: Sani.
1: Sané ve Leao üzerinden bir değişikliğe gidersem Barış Alper'le sonra ben o milli ara falan bunlarla uğraşamam. Ama Deniz'le her türlü hallederim. Deniz'in bana o anlamda bir şeyi yok. Tepki koyacak bir durumu yok. Geçtiğimiz sezonlar bunu Icardi üzerinde çok yapıyordu değil mi? Icardi'ye tanıdığı sınırsız özgürlük üzerinde yapıyordu. Hatırla bir önceki Trabzon maçını Galatasaray kaybetti. O gün Icardi hariç herkes oyunda kalırdı. İlk çıkması gereken, tek çıkması gereken oyuncu Icardi'ydi. Çıkmadı Icardi o gün. Bak Galatasaray'ı o oyunda geçtiğimiz sezon en eksik bırakan oyuncu çıkmadı. Çünkü o gün Icardi'yi çıkartırsa Icardi ile başı belaya girecekti hocanın. Bak hoca o tarz şeylere dikkat ediyor. Yani hangi oyuncuyla oyundan çıkarmaya da ona tanıdığı sınırsız özgürlük ya da tanımadığı durum taraftardaki karşılığına çok dikkat ediyor. Taraftarda çok fazla karşılığı olan oyunculara aynı şeyi göstermiyor hoca. Çok bak geçtiğimiz dönemden bugüne taraftarın çok sevdiği oyunculara dikkat ediyor davranırken. Şeyi hatırla işte Endombele'si, Tete, Ziyech, Zaha değil mi? Yoktu taraftarda karşılığı.
2: Yoktu, evet.
1: Onlara hiç şey vermiyordu. Taviz vermiyordu
2: Direkt
1: hoca.
2: kesiyordu.
1: Hiç taviz vermiyordu. Eleştiriyi de sert bir şekilde yapıyordu ama diğerleri taraftarda karşılığı olana iki defa düşünüyordu. Bugün de değişikliğin bence temel sebebi o. Şimdi bu oyunda Leao Sané ilk yarı içeri girdiğinde Barış Alper ki Barış Alper'le 800 tane santrafor oyunu denemişsin. Var mı bir tane elinde? Yok. Orada net statik santrafor. Yeterli mi değil ama daha iyisi yok.
0: Başlarken kimle başlardı?
1: Yapamamışsın.
0: Sen mi Barış
1: Kim?
0: Alper mi?
1: Ben
0: Ya da
1: Barış
0: Leo.
1: Alper'le başlarım.
2: Ben de öyle
1: Lüks.
2: yapardım.
1: Barış Alper zaten Galatasaray'ın Barış Alper'i kenarda tutacak lükste ne oyunu var ne oyuncusu var şu an.
2: Abi bazen teknik direktörlerin şöyle düşündüğünü düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama mesela Fenerbahçe'nin örnek verecek olursak mesela Beşiktaş maçında İsmail Hoca'nın da İrfan Can Kahveci ile başlamasının sebebinin bazen bu oyuncuların çıkış maçları. Ben bu kararı verdim. Şimdi sana çok eleştiriliyordu ya. Bu maçta atıyorum Trabzonspor
1: Evet.
2: maçında iki tane gol atsa, bir gol bir asist yapsa, devreye Galatasaray 2-0 önde girse Okan
1: Gördünüz
2: Buruk
1: mü?
2: başarısı
1: Ya
2: olacak.
1: o bir gördünüz mü Sané'yi?
2: Bence Beşiktaş maçında da
0: Ona bir şans vermek aslında. Bir karar veriyor.
1: ama tamam da yani
2: işte
1: ama bir
2: ama
1: şeyleri de öngörmen
0: ha,
1: lazım.
0: şu da olabilir. Yani
2: Olguları da öngörmen lazım.
0: şu da
2: Sana
0: olabilir.
2: oraya
0: Risk
2: katılıyorum.
0: değil. Hoca açısından şu da olabilir. Barış beni anlar ama Sané anlamaz. O yüzden Sané'yle
1: Barış
0: başlayayım.
1: Alper
0: Yani
1: de çok anlamamış. Bak hocanın diyor kararına saygı duymak zorundayız. Bak o da bir mesajdır. Bak saygı duyuyorum demiyor. Saygı duymak zorundayız.
2: yapacak bir şey yok.
1: Duymuyorum da yapacak bir şey yok. Bu da tehlikelidir yani.
2: Peki buradan hakeme gelmeden önce bir ortaya Lea konusu atmak istiyorum. Sonra diğer konulara geçeriz. Yine ya, ilk sana söz vereyim Aydın abi. Lea'yı nasıl buldun? Sen tabii çok böyle saha içini konuşmuyorsun ama genel anlamıyla izlediğin anlamıyla Lea'yı nasıl değerlendirirsin?
0: Abi özellikle Osimhen'in olmadığı oyunlarda beklenti Leo ve Sané gibi oyuncuların sorun
2: Evet.
0: çözmesi. Bugün Leo'nun sınıfta kaldığını söylemek lazım. Çünkü çözüm üreten bir oyuncu olmadı. Dolayısıyla hani aynı tip oyuncular değil ama bir beklenti doğal olarak yüksek oluyor. Bir de yani burada mesele şu. Leo ve Sané ile oynuyorsun ki Sané son haftalarda yani sezonun başından beri bu arada beklentileri
2: Tabii.
0: karşılayan bir oyuncu değil. Leo ile başlıyorsun sorun çözmesini bekliyorsun ama ben bugün İbrahim Yavuz dedik yani zaten savunmaya gelmeyen oyuncular önde ne yaptıkları sorusuna verecek yanıt hiçbir şey yapamadılar.
1: Ha.
0: Dolayısıyla Leo bugün sınıfı geçti mi? Kesinlikle sınıfı geçmedi yani.
2: İbrahim Yavuz.
1: Ya çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Şöyle yani işin savunma kısmıyla sorun yaşayabileceğini zaten hepimiz öngörüyorduk. Maç önü yayında da konuştuğumda ya burada net bir şekilde böyle bir problem olacak ama topa sahip olduğunda 3. bölgede bir oyun inşa ettiğinde bu da sana acayip katkı sağlar. Şimdi teknik direktörün orada planlaması çok önemlidir. Ama yani ne toplu ne topsuz. Yani büyük hayal kırıklığı yaşadım. Gelecek adına büyük problem. Çünkü biz buraya oyuncuları getirirken hep bahsediyoruz ya. Yetenekleri onları buraya getiriyor. Niyetleri çok önemlidir. Bunun niyetinin ben çok iyi olduğunu görmedim. Ya yani Leao'nun gelecek adına Galatasaray'daki beden dili de beni mesela çok rahatsız etti yani.
2: Ne
1: Ya çok
2: açıdan söylüyorsun
1: ya
2: abi?
1: beden dili beni çok rahatsız etti. Yeteneğine talip olduk, niyetini pek mesela Osimhen niyeti gördü.

0: Görmedim onda. Torreira niyeti görmedim. Mertens niyeti görmedim. Biraz onun niyeti bana nedir o? Ziyets'e benzettim niyetini. İşte
1: Zaha.
0: Sané'ye benzettim. Zaha'ya benzettim. Yani niyet pek sağlıklı gözükmedi. Beden dilini ben öyle yorumladım. Umarım yanılırım yani. Çünkü çok ciddi bir yatırım. Çok özel bir oyuncu ama beden dili bir hayli problemli. Oyun içindeki davranışları bir hayli problemli yani.
1: Yani Aydın abi aslında orada güzel bir noktaya değindi. Şimdi Osimhen'in yokluğunda iş yapacak oyuncular transfer etti ya
0: Hayır niye bu
1: Galatasaray.
0: adamlar? Hayır niye bu adamlar alınıyor abi?
1: İşte
0: Niye
1: onu
0: bu kadar
1: diyorum
0: para
1: yani.
0: veriliyor? En azından bir fark yaratabilmesi için işte bugün özelinde biz bunu açıkçası görmedik. Bir de yani bugün mesela Galatasaray'ın özellikle transfer durumu çok eleştiriliyor. Bak daha önce bu konuşmuştuk. Şunu söyleyeyim. Bu Leao değil ama bence Batragol Okan Buruk'un başını yakacak.
1: Ne açıdan abi?
0: Şu
1: Ne
0: açıdan
1: için
0: yakacak.
1: söylüyorsun?
0: Şimdi Fatih Altaylı tam Galatasaray'ın transfer dönemi sırasında Serdar Güzelaydın'a dayanarak bir yazı yazdı. Özellikle yönetimin Okan Buruk'un genç oyuncuları geliştirme, oyuncu yetiştirme noktasında başarısı olduğunu ve bu konuda yönetimin rahatsız olduğunu ifade eden aslında Fatih Altaylı kendi düşüncelerini Serdar Güzelaydın'a dayandırarak yazmıştır. Şimdi bak bu çok böyle kabak gibi açık bir tablo. Hatta ben bu konu çok tartışılan bir mesele oldu. Ben de Serdar Güzelaydın'la yani ne oluyor diye falan konuşmuştum. Bu benim ifadem değil, Serdar Güzelaydın'ın ifadesiydi. Çok eleştirilen bir isimdi. Dursun Özbey'in yanında olan isimlerden bir tanesi. Bana demişti ki ben hatta o Fatih Altaylı bir yazı yazdı. Serdar Güzelaydın şöyle şöyle diyor. Akşam saatlerinde Dursun Özbek işte bir Fatih Altaylı'yı arıyor ertesi gün. Ya diyor ki ya gerçekten Serdar bunları söyledi mi? Bir tek Serdar Güzelaydın'ı tanımıyorum dediği kalmıştı şeyin Dursun Özbek'in. Batragol meselesini niye bu kadar önemsiyorum? Bir kere bunu ben yayınlarda da Spor Dijital'deki yayınlarda da bunu ifade etmiştim. Ve Dursun Özbek'in yakınları diye ifade ettiğim isim o günlerde Serdar Güzelaydın'dı. Hatta tam bu konular konuşurken Dursun Özbek'in Batragol'u ilk adı çıktığı günlerde artık kamuoyuna mal olduğu için demişti. Batragol'u çok istediğinden bahsetmişti. Ve Fatih Altaylı'nın yaklaşık işte 20-25 gün sonraki yazısında Batragol değil ama doğrudan Okan Buruk'a yönetimin çeşitli eleştirileri vardı. O da neydi? Hep iyi oyuncularla iş yapan ama pahalı oyuncularla iş yapan bir hoca. Genç oyuncu geldiğinde bunları geliştirme konusunda da yeterlilik testinden geçemeyen bir hoca olarak yönetimin değerlendirmesi vardı. Şimdi ben de söylüyorum. Şimdi sonuçlar iyi giderse bir sorun yok ama Batragol meselesi Galatasaray genç bir oyuncuya ki sen bununla ilgili yani oyuncuyla ilgili değerlendirmelerini yapmıştın. Bir yatırım yaptı. Ben şimdi bugünkü oyuna bakıyorsun. Şimdi Batragol Kocaeli Spor maçında ilk 11 miydi? Değildi. Sonradan oyuna dahil oldu. Lizbon'da.
1: Sporting Lisbon maçında oyunda mıydı? Değildi.
0: Değildi. Kocaeli Spor maçında yanılmıyorum değil mi? Yani ilk
1: Bakayım.
0: 11'de başlamadı diye hatırlıyorum
1: Sen
0: ben.
1: devam et. Ben düzeltirim
0: Dolayısıyla
1: hatalıysam.
0: şöyle bir durum var. Bak. Genel olarak biz bugünkü maç üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Sporting maçı, Kocaeli Spor maçı. Osimhen olmadığı için Galatasaray orada günün sonunda pozisyon buldu ama zorlanarak kazandı. Ben özellikle bundan sonraki süreçte alınan oyuncular ve oyuncuların performansları ama esas olarak Okan Buruk'un başını yakacak konunun Batragol olduğunu düşünüyorum. Çok net. Ama bu tabii yani orada da idarecide Çözüm de
1: üretebilirse sorun yok.
0: şöyle sorun var ama yani. Ben geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Yani daha önce hiçbir oyuncunun gelişimine dokunamamış, genç oyuncunun gelişine dokunamamış bir teknik direktörü niye ben genç oyuncu alıp yatırım yapayım? Yapamamış ya. Sayısını unuttuk bir de. Hani
1: Tamam.
0: 1-2'yi anlarım. Yani sayısını unuttum ben Galatasaray'da genç gelip gelişip göstermeyen bir oyuncuya söyledi ki evet ben dedim ki ya özür dilerim şu oyuncu gelişmiş
1: Ki
0: diye.
1: Galatasaray'ın geleneğinde de pek bu yok abi zaten. Yani eskiden beri bu yok.
0: Oyuncu geliştirmek
1: Evet.
0: mi?
1: Galatasaray'da pek bu yok yani. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum. Yani. Her takımın bir özelliği
0: Ya
1: vardır.
0: aslında var.
1: Galatasaray'da
0: Ya
1: kim?
0: aslında
1: Ya
0: var.
1: abi
0: Temelinde
1: şimdi
0: var yani
1: ya temelinde
0: Galatasaray'ın.
1: vardı abi. 100 tane oyuncu sayarsan 2 tane çıkmış dersin.
0: Hayır
1: Yani
0: hayır.
1: %20 değildir. %30 değildir yani.
0: UEFA döneminden bahsediyorum. Aslında baktığın zaman kendi öz kaynağından yetiştirdiğin oyuncularla o problemi
1: Evet tamam o bir
0: halletmişsin
1: defa oldu. Ben özellikle bu dönemden bahsediyorum yani. Şöyle abi Okan Buruk Galatasaray'da özellikle bu maç özelinde şimdi bunu niye özellikle ısrarla söylüyorum? Osimhen varsa başka bir Galatasaray, Osimhen yoksa başka bir Galatasaray. Doğru mu abi?
0: kesin net yani.
1: Böyle bir problem var.

0: Çok
1: problemi
0: açık
1: de sen net yarattın ama yani.
0: Net.
1: Yani şimdi orada o yüzden ama şey itirazım olmaz mesela.
0: Ne?
1: Diğer konu diyorlar ya mesela idareciler diyormuş ya yıldız oyuncuyu geliştiriyor. Yıldız oyuncuyla başarı elde ediyor. Yani
0: yapıyor.
1: O da değerli mi değerli. Ama onun Okan Buruk'a hiçbir faydası olmayacak.
2: Peki.
0: Niye?
1: Yani buradan Levski Sofia bir mesela bak şey Ludogorets'ten geldi değil mi?
0: Trabzon'un golcüsü.
1: Trabzon'un mesela evet. Okan Hoca ayrılsın teklif etsinler Ludogorets'e bak alır mı Okan Hoca'yı yani. Mümkün değil. Çünkü onların planlamasına özellikle bu şu Edirne'den az ileri gittiğimizde hiçbir Avrupa ülkesi senin bu planlaman gibi plan bak Paris de yapmıyor. En çok parası olan da yapmıyor. Yapmıyor. Bak Real Madrid de yapmıyor. Git bak kimleri alıyorlar onlar. Hep yıldız alırken arada yatırım yaptıkları oyuncu var. Sende sıfır. Şimdi ben nasıl gidecek Avrupa'nın ortalama takımı? Bir tane oyuncu geliştirmemişsin. Bırak sana gelenler de aşağı inmiş. Var olan potansiyel tamamı neredeyse yok olmuş gitmiş. Yani o günkü Galatasaray o yıldızları idare etme burada kıymetliydi. Ama orada da Galatasaray Okan Buruk ben o gün de söylüyorum Dursun Özbek için de geçerli. Arayacaklar Ali Koç'u teşekkür edecekler.
0: Niye?
1: Yani bu kadar kötü idare edilen takım karşısında Galatasaray bunları kazandı. Galatasaray tarihinde bu kadar yalnız bırakılmadı. Bunun temel sebebi Beşiktaş tarihinde bu kadar kötü idare edilmedi. Fenerbahçe tarihinde bu kadar kötü idare edilmedi. Bak Beşiktaş bir tane adam getirdi ya. Bir tane Italiano diye bir adam getirdi. Okan Buruk'un 5 senede oluşturamadığı bir kadro oyununu, oyuncuyu geliştiren takım oyununu şurada 3 ayda falan ortaya çıkardı. Aradaki farka bakar mısın?
0: Peki burada hakaretsiz bir tavır olmaz mı? Yani 4 yıl şampiyon olmuş bir teknik adamın ardından.
2: Sen sordun abi.
0: Aynen. Bir Trabzonspor maçı özelinde bu kadar sert eleştirir.
1: Yok bugün ben bu yorumu bugün yapmadığım
2: ben
1: için.
2: Ben de bir ek yapayım
1: Muzaffer
2: İbrahim abi?
1: Bildiği için söylüyorum.
2: Bir ek ben de şöyle yapayım. Söylediklerine katılmakla beraber Aydın abinin sorusunu ek olarak devam ettireyim. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörünü sadece bu işi kadrosuna verilen oyuncularla çözüyor demek biraz acımasızcı olmuyor mu sence?
1: Aksini o zaman düşünelim. Ben acımasızlık ediyorum. Beni ikna edin. Oyunla halledebilmiş mi? Şimdi son iki seneyi Osimhen'le anlatıyorsun bu sene. Ondan önceyi biliyorsun. Icardi.
0: Doğru.
1: Icardi'yle anlatıyordun. Bir ara Mertens'le anlatıyordun. Hiçbir zaman sen bütünüyle ilgili bir şey anlatmadın ki. Bak
0: zaten
1: gözünün önünde
0: şunu,
1: olmayan olmayacak dediğin oyuncularla olmuş.
0: Bunu destekleyen bir tavır da bence şu. Galatasaray şurada bir transfer dönemi geçirdi. Kim dayak yedi?
2: Galatasaray.
0: Kim ama?
2: Dursun Özbek.
0: Okan Buruk dayak yemedi yani.
2: Dursun Özbek
0: kimse şey
2: başkan
0: demedi
2: üzerinden
0: anlattı. Kimse şey demedi. Ya hocam tamam da yani şimdi ya da şimdi burada Dijitbol'da da işte Naci bir yorum yapıyor. Yönetim onu yapacak bunu yapacak. Naci'yi neredeyse hain ilan ettiler. Sen yönetimin yalakasısın. Öylesin böylesin. Dolayısıyla İbrahim Yavuz'un bıraktığı yerden devam edersek Galatasaray'da bir sorun varsa bu yönetim sorunudur. Getiremediği oyuncular sorunudur. Hocaya toz kondurmayalım noktasına doğru gidiliyor. Diğer yandan bir kere burada şunu da hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten de Okan Buruk'a iyi kadrolar verildi abi. İyi oyuncular verildi. Dolayısıyla bugüne kadar hani burada Fenerbahçe'nin de zafiyetleri var. Beşiktaş'ın da zafiyetleri var. Ama Galatasaray'ın da bu oyuncuları iyi örgütlemesi ve iyi oynatmasıyla alakalı bir durum var. Bu arada hani gelenler gidenler başarılı olanlar başarısız olanlar aslında eşdeğerdir. Ama şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Okan Buruk açısından, Galatasaray takımı açısından. Yani ben bunu bir futbol uzmanı olarak söylemiyorum. Böyle bir iddiam da yok ama şeye baktığım zaman, oyuna baktığım zaman
1: uzman
0: abi,
1: bana gerek olmayacak Osimhen, bir durum yaşıyor.
0: Evet yani onu yani söylüyorum. Şimdi Osimhen varsa başka bir Galatasaray yoksa başka bir Galatasaray. Bu golcüler üzerinde Türkiye'de özellikle son yıllarda mesela bugün Fenerbahçe'de birçok oyuncunun özellikle işte Lukaku başta olmak üzere ya da geçmişte En-Nesyri yakın tarihten bahsediyorum. Bu oyuncuların bu kadar çok tartışılmasındaki temel neden de bence önce Icardi sonra Osimhen oldu. Çünkü Osimhen sıradan bir oyuncu değil sıra dışı işler yapıyor ve bütün golcülerden de bu bekleniyor. Osimhen'le ilgili şöyle bir durum var bence. Adam mesela oraya geldiği zaman sorun çözüyor mu? Takım yerleştiği zaman sorun çözüyor mu? Çözüyor. Yerleşemediği zaman da geri gidiyor. Takımı getiriyor. Gelin ben gol atacağım diyor. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz ve o sorunu çözüyor. Dolayısıyla Galatasaray'da temel sorun Bu çok çünkü konuşuldu. Osimhen'e bağımlı bir şey var. Galatasaray var. Bu normal mi, anormal mi? Bu başka bir tartışma. Onu tartışalım.
1: Peki. Anormal olduğunu gösteriyor zaten yani. Sonuçta
0: olmadığı
1: gösteriyor.
0: zaman problem yaşıyorsun.
2: Evet. Peki.
0: Ha, geçen sene bunu açtın ama. Osimhen geçen sene bayağı yoktu.
2: Ama orada da işte Fenerbahçe'nin
1: Burada bir
2: çok
1: şey
2: enteresan
1: aşmadın ya.
2: puan kayıpları sana yardım etti
1: Orada bir
2: ya.
1: şey aşmadın. Orada da kaybettin. Öteki de kaybetti. Sonuçta bir takım
2: Fenerbahçe
1: şampiyon
2: çok
1: olacak ya.
2: yardım etti
0: Geçen
2: orada.
0: sene büyük.
2: Büyük
1: Sen
2: ya.
1: 5 galibiyet, şey 5 mağlubiyet, 5 beraberlik. Ya adam sana zaten ben yokken gittin dedi. Ya öteki ikram etti sana yani
2: Aynen öyle.
1: Fenerbahçe. Kim öngörebilirdi Kasımpaşa ile Rize Karagümrük maçlarını
2: Son
1: yani?
2: dakikalarda. Peki.
0: Oralarda büyük kırıldı tabii yani. Büyük avantaj sağladı daha doğrusu.
2: Kesinlikle. Buradan bir hakemi konuşalım şimdi.
0: Konuşalım.
2: Gecenin konularından birisi de bu. Hakem kararları. İlk sözü Aydın abiye vereceğim. Aydın abi, hakem sence bugün, biraz sorarken gülümseyeceğim ama, sonuca etki etti mi?
0: Abi birincisi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Bey, Ertuğrul Doğan çıktı dedi ki hakemi eleştirdi. Sen de bunu nasıl görmüyorsun dedi. Kırmızı kart pozisyonu yani Leslie'nin Ozan'a yaptığı faul, sarı kart verdi. Çok net. Bu arada şeye de şaşırdım ben. Ya senle birlikte bizim maçı izledik. Abi ben
2: Evet.
0: pozisyonu görüyorum, kırmızı kart dedim. Hakem VAR'a şeye gidiyor, monitöre gidiyor. Orada yaklaşık 30-40 saniye, en az
2: Bekledi,
0: 30-40
2: evet.
0: saniye bekliyor. Lan belli zaten yani. Yani bunu bir hakemin süzememesi o hakemin hakemle ilgili tartışmayı beraberinde getirir. Diğer yandan Savic'in Sané'ye pozisyonuyla alakalı olarak şimdi yayına girdiğimiz için izleyemedim ama hani kırmızı kart olabilir mi? Gidişi kırmızı kart ama 3 aşağı 5 yukarı şeyle Leslie'nin Ozan'a müdahalesiyle Savic'in Sané'ye müdahalesi arasında yani pozisyon olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı çünkü aynı yere iki müdahale var. Biri ayağını erken çekiyor, diğeri devam ettiriyor. Muhtemelen ona Savic'in pozisyonunda kırmızı kart diyenler de var ama özetle şuraya geliyorum. Herhangi bir şekilde bugün Galatasaray maçı Galatasaray tarafından bahsediyorum. Hakemle falan anlatamaz. Çünkü hakemin orada çok net bir tavrı yok ama özellikle bu Beşiktaş Fenerbahçe maçından ötürü o maçın dördüncü hakemi işte İsmail Kartal'ın Deniz Soban'ın iddiasına göre hakemi itti ama o görüntüler yok. Hakem demesine rağmen Halil Umut Meler kırmızı kartı vermedi. Oradan yola çıkarak Galatasaray hakem üzerine bir hegemonya yaratmaya çalışabilir, bir tartışma yaratabilir. Ama bugünü hakemle falan açıklamak en hafif tabiriyle Galatasaray'ın olayı örtmeye, Okan Buruk'u korumaya çalışmak. Bu takımın bugünkü bu kötü oyununu hakem üzerinden örtmeye çalışmak olarak değerlendirilir. Ben temel olarak da böyle bir tavır içerisinde olacaklarını sanmıyorum. Günün sonunda hakem maça etki etti mi? Buna benim notum sıfır abi.
2: Peki İbrahim abiye
0: Sen
2: sözü
0: yiyorsun.
2: vermeden, yok sözü vermeden hemen bir şunu okuyayım. Çok özür dilerim abi.
0: Estağfurullah.
2: İrfan Hoca'nın da şöyle bir açıklaması oldu Okan Buruk'un kırmızı kartı üzerine. Hocamız oyundan neden atılıyor? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Gereksiz yere kart veriliyor. Dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç ve tecrübesiz seçildiğini anlamış değiliz. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Hocamız görmüyor musun çizgiyi? Geçmedim dedi ama kör müsün diye çevirisi yapılıyor. Kulağına biri mi üflüyor anlamış değiliz. Tecrübelendiği zaman ben de yanlış bir karar vermişim diyecek. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışır. Gerideyken oturacak mı? Oyuncularımız adına şu mesajı vermek istiyorum. Bizim geri dönüşümüz olacak diye bir açıklaması oldu. Hatta buradan bir İbrahim abiye söz vereyim. Bu açıklamaya ne diyorsun abi?
0: Olur.
2: Sonra Aydın abiyle devam
1: Ya
2: edelim.
1: şöyle şimdi İrfan Sarıloğlu'nun ben sezon bittikten sonra bir YouTube kanalında bir röportajını izledim. Hatta çok da merak ettim. Çok değerli bir röportajdır. Yardımcı antrenörler çok değerlidir. Onlar arka planda olur ama hani teknik direktöre
0: Bu
1: ciddi
0: arada en çok
1: etkisini
0: görünen de ya bu adam ne yapıyor acaba
1: ve
0: denilen adam da İrfan Hoca'dır.
1: çok övülür değil mi? Yani mesela duran topları İrfan Hoca. Okan Hoca olmazsa İrfan Hoca tıkanır gibi şeyler duydum ben. O gün izlediğim röportajda hayal kırıklığına
0: Niye?
1: uğradım yani. Şahane bir soru sordu arkadaşımız. Dedi ki hocam duran toplarla ilgili dedi bunu dedi sizin çalıştırdığınız söylüyor ve Galatasaray bir önceki sene en çok gol atan takımdı ama bu sene gol atamadı dedi. Neden dedi? Şahane bir soru yani. Sen de teknik direktör olarak anlat insanlarda neden olduğunu neden olmadığını anlasın. Ya cevap ne biliyor musun? Ya dedi tabii duran topta dedi kullananla vuran çok önemlidir dedi. Abdülkerim vuramadı dedi. Orada zaten
2: Müthiş
1: yani Okan
2: analiz.
1: Buruk'a üzüldüm. Orada üzüldüm yani. Aslında Okan Buruk'un yani çok yalnız olduğunu gördüm. Yani bir kere yardımcı antrenörlük konusunda yanında çok eksik biri olduğunu gördüm yani. Zaten röportajı tamamını tavsiye ediyorum. Yani bizi

0: dinleyenler muhakkak izlesinler. Yani bütününde ne kadar eksik olduğunu görürler. Diğer konu, şimdi İrfan Hoca yaşça Okan Hoca'dan büyük değil mi?
1: Evet.
0: Yani büyük. Şimdi Okan Hoca'yı bu konuda savunmak yerine bence şahane bir adam çıktı bugün Galatasaray'da. Bir önceki maçta da yap. Torreira diye biri çıktı. Bak onun da röportajı acayip eğitici bir
2: Evet, biz de
0: röportajdır.
2: konuştuk Aydın
0: Şu
2: abiyle
0: yani
2: izlerken
0: senin
2: onu dedi ki.
0: ihtiyacın olan yani İrfan Saraloğlu'nun bu işin en tepesindeki en deneyimli yaşça da büyük örnek olması gereken yerde yaşça en küçük biri örnek oluyor. Onlara da ders veriyor. İrfan Hoca'ya da Okan Hoca'ya da ders veriyor.
2: Torreira dedi ki yeni kazandığımızda nasıl kafamız dik konuşuyorsak kaybettiğimizde de aynı
1: Ya bu
2: şekilde
1: arada
2: konuşacağız
1: kaybetmek
2: dedi.
1: dünyanın sonu değil. Yani Torreira'nın
2: Kaybetmeyin.
1: değerlendirmesi çok normaldi. Bazen 5-0 yenilirsin ki Galatasaray böyle bu geriye kalan yıllarda böyle ağır ezmetler yaşadı. Özellikle
0: Ya
1: Şampiyonlar Ligi'nde
0: bu analiz
1: işte
0: çok önemlidir. 5-0 Chelsea'ye kaybettin, UEFA Kupası'nı kazandın yani. Oradan
1: bu arada
0: nasıl?
1: yerini bile sokulacak bir hal yok. Müsaade edersen ben bir şey söylemek
0: Tabii,
1: isterim
0: tabii.
1: İrfan Hoca ile ilgili. Şimdi arkadaş, yani biz Fenerbahçe Gaziantepspor'la 1-1 berabere, pardon, 0-0'dı. 0-0 berabere kaldı. Sonra çıktı İsmail Kartal'a bir soru soruldu. Hocaya dendi ki hocam bu 8 puanlık farkı 8, 5 haftada 8 puanlık kaybı nasıl yorumlayacaksın dedi. İsmail Kartal hiç kendiyle alakalı bir durum yokmuş gibi ki bence Fenerbahçe takımı hızlı oynamıyor. İyi çalışmadığı da ortada. Onu da gösteremiyor. Ligdeki kayıpları temel olarak Fenerbahçe'nin ağır oynamasına bağlıyorum. Bazen olumsuzluklar olabilir. Evet, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin penaltıları vardı ama sadece hakem üzerinden açıklayamazsın ve biz İsmail Kartal'ı buralarda eleştirdik. Eleştirilmesi de gerekiyor. Şimdi İrfan Hoca'nın söze başlangıcı bir değerlendirme yapacak, soruldu. Burada çeşitli manşetlerimiz var. Şimdi Galatasaray öyle bir iklim var ki Türkiye'de. Öyle bir iklim var ki iklim şu. Hakemin üzerine gidelim. Hakem üzerinden meseleyi okuyalım, anlatalım. Hakemleri baskı altına alalım. Çünkü onlar da biliyorlar. Türkiye'de hakemi baskı altına almak işe yarıyor. Doğru mu kardeşim?
0: Kesinlikle.
1: Doğru. Bu kamuoyunu yaratmak işe yarayan bir tavır. Şimdi hoca diyor ki İrfan Saraloğlu, kardeşim diyor, yani hoca diyor, takım gerideyken enerjisini daha çok yansıtan bir adam. Şimdi benim burada bir sorum var. Burada bir sorum var. Hocam siz daha mürekkebi kurmadı ya. Sporting maçından sonra çıkıp bu hakemler neymiş? Rezilmiş. Bizim hakemlerimiz daha iyi dediniz mi? Dediniz. Ya hocam ayıp etmeyin bakın. Şimdi kimseyle dalga geçmeyin. Yeter artık. Yani bu hakemler üzerinden sadece meseleyi anlatmak ayıp oluyor artık. 3 gün önce ya bizim hakemlerimiz bu Avrupa'da hakemler rezil diyen şey maçından sonra hakeme dingil diyen sizsiniz.
2: Sporting maçından sonra. Yani şey
1: Sporting
2: ligde
1: maçından
2: oynadığınız mı?
1: sonra
2: Ligde
1: Kocaelispor
2: oynadığınız mı?
1: maçı
2: Evet.
1: sonrası dingil ne demek abi?
2: Salak demek herhalde,
1: Salak
2: ne demek?
1: demek.
2: Evet.
1: Herhalde
2: Salak.
1: değil. Salak demek
2: Evet.
1: yani. Ya dün daha Sporting maçını kaybediyorsunuz. Dingil diyorsunuz. Sporting maçından sonra hakemlerle ilgili bizim hakemler iyi mi işliyorsunuz? Bugün Okan Buruk atıldı. Konu bu mudur kardeşim? Okan Buruk atıldığı için mi bu noktaya gelmiştir? Niye? Şimdi ben İrfan Hoca'ya, niye ise böyle İrfan Hoca'ya karşı, sen bunu söyledin ama ben sağ kenarında duruşu vesaire adama karşı böyle bir hakikaten şeyim de oluyor. Yani
0: Olmaması
1: tipi
0: lazım.
1: vesaire.
0: Bak niye
1: Hayır.
0: olmaması lazım?
1: İmaj
0: Bak hemen
1: açısından
0: çok kısa
1: söylüyorum.
0: bir şey
1: Ya
0: söyleyeyim
1: şunu
0: bak.
1: söylüyorum abi. Hocam siz bugün kalkıp hakemi Okan Hoca'yı niye attı diye bir gündem yaratmaya
0: İşte
1: çalışmanız komik. Bunu özür dilerim. Şimdi Okan Buruk yine söylüyorum. Geçen yıllarda da bunu yaptı Okan Buruk. Bayern Münih maçı sonrası bunlar rezil dedi.
0: Şimdi sen
1: Bizim
0: saygı
1: hakemlerimiz
0: duyuyorum
1: öyle.
0: dediğin adamı bugün
1: Senin
0: ama olduğunu ikaz edecek
1: işte
0: Aydın.
1: onu söylüyorum.
0: Yapmamış yani.
1: Tamam. Tabii ki zaten ben de oraya
0: Sen o gün
1: gelecektim.
0: rahatsız olman
1: Ben
0: lazım
1: de
0: ondan
1: zaten
0: yani.
1: oraya gelecektim. Yani hakem de hakem, hakem de hakem, hakem de hakem, hakem de hakem. Tamam, hakemi biz tartışalım. Hakemi biz bir tartışalım. Hakemle ilgili bir problem yok ama yani bu kadar da değil. Biz hocanın mevzusu şu. Bize karşı bir art niyet meselesi var. Bu nerede ortaya çıktı? Şurada ortaya çıktı. Galatasaray'ın Villarreal'le bir hazırlık maçı vardı ya, hatırla. Sezon başında. Hazırlık maçı Ali Sami Yen'de oynandı.
0: Atıldı.
1: Burada oynanan maçta. Hakem şeydi. Başakşehir maçının hakemiydi galiba. Adını unuttum.

0: Maçın 2 ya da 3. dakikası. Penaltı mıydı Villar maçının?
1: %100
0: Penaltıydı.
1: penaltı.
0: Penaltıyı verdin diye, doğru penaltıyı hakem verdi diye
1: Alkışladım.
0: hakeme ay o kadar laf söyledi ki kırmızı kart gördü. Sonra dedi ki ya bunlar art niyetli. Bence Okan Buruk orada şunu yapıyordu. Hakem üzerine biraz oynama ve hakem üzerinden kamuoyu yaratma. Çünkü bu hakemler bu sezon maç yönetecekler. Kafa maalesef bu. Artık işin geldiği nokta bu yani. O yüzden yani bugün İrfan Hoca'nın hakemler üzerinden çıkıp Okan Buruk'u niye attı? Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi o pozisyonlara baktık. Önce bir itiraz var. Sonra devam ediyor. Tecrübeli hakemler belki buraları biraz daha doğru yönetebilirdi. Atılması gerekiyor muydu meselesine gelince belki de atmayabilirdi. Burada bir dert görmüyorum ama bugünkü meseleyi Trabzonspor yenilgisini hakem üzerinden başka bir noktaya götürmek en
1: Değil.
0: başında Galatasaray'a zarar ama Türkiye'de hakemler üzerinden tartışma ve hakemler üzerinde baskı yaratmanın iş gördüğünü düşünürsek
1: Değil.
0: bunun o açıdan mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Sen İbrahim abi hakemle alakalı bir şey söyleyecek misin? Sonra
0: Hakem
1: son sorumu sorup
0: kırmızı kart
1: toparlayacağım.
0: pozisyonu dışında bence şahane maç yönetti. Yani bir tek kırmızı kart pozisyonu. Şeye orada itirazım var. Yani o İrfan Hoca ile ilgili. Ya Okan Buruk Florya'da Şinan Ay diye küfür ederken yanındaydın ya sen de abisi
1: Tabii.
0: olarak uyaramadın mı orada?
1: Yapma diye değil mi?
0: Okan Buruk Almanya'da Portekizli hakeme küfür ederken yanında değil miydin? Şimdi bu ayıp olmuyor mu yani? Sen ona bir abi olarak, bir büyük olarak, yardımcı olarak ikaz mı etmen gerekiyor? Bu kadar. Yani artık sayısını unuttuk Okan Hoca ile. Yani öyle bir durum var ki yani dünyanın her yerinde bütün hakemler Okan Hoca'dan rahatsız. Yani o kadar rahatsızlar ki Okan Hoca'nın başarısından çok korkuyorlar. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ya bu kadar yaşı ve deneyimi olan bir insan böyle mi anlatır? Bak Torreira diyorum ya sizden kaç yaş ufak size ders veriyor ya. O yüzden yani İrfan Hoca ile ilgili ya teknik olarak da bak yine söylüyorum. Yani girsinler baksınlar o videoyu izlesinler aslında teknik anlamda da ne kadar eksik olduğunu da orada aslında
1: Mantıklı.
0: maalesef anlatıyor.
1: Peki son sorum Aydın abi yarın Fenerbahçe Eyüp maçı var. Doğal olarak Fenerbahçe'nin oradan rahat
0: Yok
1: çıkmasını
0: öyle
1: bekliyor.
0: demiyorum.
1: Öyle bekliyorum yani.
0: Tam
1: Neden
0: bekleniyor da bekleniyor
1: ne
0: da şöyle
1: beklememiz lazım?
0: Fenerbahçe'nin
1: Eyüp
0: bir
1: karşısında.
0: geleneği var. Galatasaray ne
1: Ha
0: zaman
1: öyle.
0: kaybetse Fenerbahçe gidip hiç rahat geçer dediği maçlarda
1: Galatasaray'a gölge
0: kaybeden
1: oluyor.
0: öyle yapıyor. O yüzden yarınki Eyüp maçı özelinde vallahi bugün bütün Fenerbahçe taraftarları 3 aşağı 5 yukarı Trabzonspor ligin maçın ilk yarısında 3-0 bulduğunda muhtemelen şunu düşündüler. Bizlerin ne yapacağız? Öyle midir? Bence öyle. Yani bu
1: Olmaması
0: arada
1: lazım da.
0: sadece hayır ama öyle. Yani
1: Ama
0: sadece ben
1: ya ben şöyle
0: bunu
1: söyleyeyim. Aydın abiyle beraber maçı izliyorduk. Şunu dedim abi ben 3-0 olduğunda. Yarın dedim gider Fenerbahçe Eyüp'e puan kaybeder. Galatasaray'ın bu mağlubiyeti yine dedim gölgelenir konu dedim
0: ama
1: Fenerbahçe.
0: şöyle
1: Şöyle
0: bir
1: bir
0: durum
1: durum.
0: var. Fenerbahçe'nin ama bu arada tek rakibi Galatasaray da değil yani.
1: Tabii.
0: Eskiden de o. O ayrı
1: Yanlış ama
0: yerden bakıyorlar yani.
1: tamam.
0: Yani
1: O
0: diğer rakibi yarın oynuyor. bu sene doğru. Beşiktaş'a girdi ama
1: Doğru.
0: şöyle. Yani bu Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük problemi.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe bunu bu sezon yaşamıyor. Geçen sezonda yaşadı. Ondan önceki sezonlarda yaşadı. Zaten İsmail Kartal üzerindeki büyük eleştirilerin başlangıcı neresi oldu? Gençler Birliği maçı oldu. O günün koşullarını düşünelim. Galatasaray Çorum'la berabere kalmış. Salı alan Trabzonspor Kasımpaşa ile berabere kalmış. Sen ligin ilk maçında Gençler Birliği deplasmanına gidiyorsun.
1: Mağlubiyetle başlıyor.
0: Mağlubiyetle başlıyorsun. Ve orada büyük bir tepki oluştu. Dolayısıyla yarınki maçla ilgili favori kimdir? Kendi evinde oynuyor. Eyüpspor oynuyor. Favori Fenerbahçe'dir. Genel olarak da benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe bu maçı rahat kazanır gibi bir hava ve bir durum var.
1: Doğal olarak.
0: Ama
1: Öyle olur ya.
0: Fenerbahçe'nin sen böyle değerlendiriyorsun. Ben de diyorum ki yani her maç böyle olacaktır diye bir durum söz konusu değil ama Fenerbahçe buralarda çok kırılan bir takım. O yüzden yarınki maçla ilgili Fenerbahçe favoridir ama Fenerbahçe yarın Eyüpspor karşısında bir beraberlik alırsa şaşırır mıyım? Vallahi son yıllardaki tecrübelere bakarak söylüyorum. Çok da şaşıracağımı söyleyemem. Zaten Fenerbahçe'deki temel problemlerden bir tanesi de bu. Buraları aşamaması, buraları geçememesi. Bu arada şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe mesela şimdi İsmail Hoca istifa etti. Başkan dedi ki gel görevinin başına. O bir günlük bir meseleydi. En son dendi ki yani ya devam et ya da bak zaten elimizde hocalar var. Bunlardan birini tercih edeceğiz. Orada İsmail Kartal'la devam kararı verildi. Şuraya gelmek istiyorum. Trabzonspor'un bugün Galatasaray'ı 4-0 yenmiş olması Süper Lig'de kesin olarak bundan sonra iyi gideceği anlamına gelmiyor.
1: Kesinlikle
0: Yani
1: katılıyorum.
0: böyle bir garantisi yok. Ama değişim, doğru değişimin fayda sağlayacağı da çok açık. Trabzonspor Fatih Tekke istifa etti. Bir maç sonra hayır dediler. Bir maç sonra Ahmetspor maçı sonrası gitti. Hüseyin Çimşir ilk maçı Gençlerbirliği'ne karşı kazandı. Arkasına Konyaspor'a
2: Konya
0: galiba
2: mağlubiyeti.
0: geçen hafta yenildi. Yenilince hemen belki milli ara kadar bekleyecekler ama yenilince olmaz dediler. Aynı gün
2: Doğru.
0: hocayı
2: Çok
0: yolladılar.
2: doğru bir
0: Thomas
2: hamleydi.
0: Reis
1: Kesinlikle
0: geldi
1: bence de abi.
0: ve bugün başlangıç olarak çok da iyi bir başlangıç yaptı. Az önce İbrahim Yavuz hani bu maçı sadece Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetini salağa bağlayacak halimiz yok. Kimseye yani hocaya da ayıp olur, takıma da
1: Tabii.
0: ayıp olur ama orada belli doğru dokunuşlar yaptı. Dolayısıyla Fenerbahçe özelinde yarınki Eyüp maçını ben Fenerbahçe'nin tabii kazanacağını düşünüyorum. Ama net kesin kazanır mı sorusuna
1: Diyemiyorsun.
0: ben diyemiyorum çünkü Fenerbahçe'nin yaşadıkları var. Tecrübeler var ve daha büyük problem var. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Ancak değişimin gerçekten kesin olarak olumlu olmadığına dair değerlendirmelerin de Trabzonspor maçında tersi yönde bir etki ettiğini de söylemek lazım.
1: Peki İbrahim abi, yarınki maç sen neler
0: Bu arada
1: söyleyeceksin?
0: şunu özür dilerim İbrahim
1: Söyle
0: Yavuz.
1: abi.
0: Şunu da söyleyeyim. Sonuç itibariyle bu bir psikolojik eşiktir. Yani sen Galatasaray'a Trabzonspor olarak 4 attığın zaman başka bir kırılmayı ve coşkuyu beraberinde getiriyorsun. Bir takımlarda herhalde böyledir. Yani sen
2: Tabii.
0: yıllarca top oynadın.
2: %100. Bir de
0: Yani
2: araya giriyorsun yani.
0: araya
2: Bu
0: giriyorsun. Hani
2: moralle
0: onun ne
2: gitmek.
0: kadar fark ediyorunu bilemiyorum ama sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi oynayan son 4 yılın şampiyonuna karşı 4-0'lık bir galibiyet bir güvendir. Ulan biz bunu yapabiliyoruz noktasına da getirecektir ve en önemli oyuncunda farklı bir iş yapıyorsun anlamına gelecektir. O yüzden hani bu hoca değişimleri tartışılır. Burada mesela bir takımın iyiye gitmesi meselesidir. Özür dilerim biraz uzattım ama
2: Canım.
0: şuradan özellikle meseleyi aktarmak isterim. Şimdi bu bir fikri meseledir. Fikri tartışma konusudur. Dolayısıyla birisinin iyiliği ve yetersizliği tartışmasında kimi iyi der, kimi yetersiz diyebilir. Bunlar da somut bazı olgulara dayanarak hareket edilen noktalardır. Buralardan böyle bir hesaplaşma yaratmaya da gerek yok. Şimdi ben buradan söylüyorum. Yarın Fenerbahçe Eyüpspor karşısında bir beraberlik alırsa başkan zaten noktayı koydu da hoca devam etmek isterse bundan sonra devam edeceğiz dedi. Yani bir daha bırakırsa ben devam etmem dedi. Yarın Fenerbahçe için çok net söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Yarın Fenerbahçe yarın bir final maçına çıkıyor. Eyüp meyüp hiç fark etmez.

0: Evet, geri geldi.
1: Ya
0: Senin
1: şöyle.
0: sesin ne kadar gitti bilmiyorum ama çok kısa bir süre gitti
1: Tamam.
0: anladığım kadarıyla.
1: Şöyle yani
0: Yarınki
1: herhalde
0: maçı soracağım abi sana.
1: olabilecek bu
0: Neler
1: anlamda
0: söyleyeceksin?
1: bir takım seçse Fenerbahçe. Eyüp'ten daha zayıfı yok şu an
0: Abi Antep
1: eleştirdim.
0: maçını beraber ne diyorsun?
1: Beklediğim bir durumdu.
0: Evet.
1: Yani o gün de söyledim zaten yani. Çünkü deplasmanda yine Antep takımının hoca değişimi kazanarak gelmiş. Antep'e güvenmediğim için yoksa Fenerbahçe'nin oyunu yani oyuncu kadrosuna baktığında çok çok aşağıda yani. Bu oyuncularla Fenerbahçe bugün oynadığı oyunun çok üstünde oyunu oynar yani. Ama bu
0: Evet.
1: da tamamen teknik direktörle alakalı bir durummuş. Maalesef Fenerbahçe teknik direktör tercihini yanlış yaptı. Sezon sonuna kadar da bunun problemini yaşayacağını düşünüyorum ben. Eyüp bu anlamda en uygun takım. Yani seç daha kötüsünü bulamazsın şu an Süper Lig'de. Yani hem içinde bulunduğu durum hem oyuncu tekrarı hem oyun hepsini bir araya getir. Eyüp bu anlamda büyük fırsat. Bak büyük fırsat. Yani kazanmanın da tek başına yeterli olmayacağı bir karşılaşma. Yani şeyden bahsetmiyorum, farklı skordan bahsetmiyorum. Güçlü oyundan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin en temelde şu an güçlü oyuna ihtiyacı var.
0: Var.
1: Fenerbahçe'nin oyunu yok ortada şu an. Yani İsmail Kartal o yüzden bu kadar fazla eleştiriliyor. İsmail Kartal evet geçmişte de skor anlamında kritik puanlar verip şampiyonluğu kaybetti.

0: gitti. Ama o zamanlar yine elle tutulur bir oyundan bahsediyorduk. Bir bugün de, daha oyun yok ortada Fenerbahçe.
1: Bir de şu mesele. İsmail Kartal yarın Fenerbahçe kazanırsa toparlayıcı olmak durumunda.
2: Tabii.
1: Meydan okuması.
0: Ki ben mesela
1: meydan okuması bence.
0: Benim düşüncem ne biliyor
1: faydası yok.
0: Bak, benim düşüncem ne biliyor musun? Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam şu an içinde bulunduğum durumu analiz ediyorum. Ben kazansam bile istifa ederim abi. Net istifa ederim. Çünkü o işin onunla olmayacağı sezon sonuna kadar çok belli. Bu normal bir durum değildir bu kadar dalgalanmalar. İsmail Hoca'nın psikolojik anlamda deneyimi de bu işi çok götürmeye uygun değil. Mesela doğru olanın da onun adına bu olduğunu düşünüyorum. Yani bazen öyledir. Çok seversin hani şeydir ya diyor ya ayrılıklarda sevda. Bazen öyle an olur şey yapmak zorunda. Doğru. Sevdiğin bir şeyden kopmak zorunda kalsın. Çünkü içinde bulunmak seni daha fazla yani sen daha fazla oraya zarar verirsin diye düşünüyorum. Çünkü bitmeyecek Aydın bunlar. Yani bu kadar kısa sürede de. Çünkü İsmail Kartal şöyle bir teknik direktör olsa Fatih Terim gibi, işte Şenol Güneş gibi, Mustafa Denizli gibi. Anladın mı? Hani karakter olarak da davranış olarak da o gücü görebilsem derim. Kalkar ayağa bu takım. Bir galibiyete bakar. Ama İsmail Kartal'da psikolojik olarak çok fazla dalgalanma var. Şimdi bu kadar fazla dalgalanmayı geçmişten bugüne idare edemeyen birinin ben bundan sonra da o işi idare edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bitmeyecek bu sorun Aydın. Tamam, bu, yani onda onda yapsa 11. maçta karşısına bu sorun gelecek yani.
1: Bu ben yani günün sonunda farazi bir değerlendirme tabii, ama tabii. Temel olarak da işte dayanaklarım var. Geçmişte onlar bunlar. Genelde şöyle değerlendirmeler de oluyor. Artık bu özellikle sosyal medyanın yarattığı bir iklim var. Bir şey böyle bir o anda o doğru koşullarda ele alıp onu verip sonra bak buradan öyle yapılıyor, böyle algı yapılıyor falan filan diye. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için de aslında bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle iki tane değerlendirme şekli var. Güne göre ve uzun vadeye göre. Şimdi ben de diyorum ki İbrahim Yavuz böyle bir değerlendirme yaptı. İsmail Kartal'ın bu süreci nasıl yöneteceğine, yönetip yönetemeyeceğine dair bir değerlendirme yaptı. Bence başkan da özellikle Ferdi abiye verdiği röportajda diyor ki ben bunu söyledim ama eğer bir daha gitmek isterse ben buna engel olmayacağım. Biz burada olduğumuz sürece burada biz yollamayacağız ama hoca devam ederse demek ki böyle bir şey görüyor. Mesele görüyor. Sadece uzun vadede şu anda Fenerbahçe açısından İsmail Kartal'ın olumlu tarafından bakalım mesele. İşleri toparlama fırsatı var. Şöyle var. 6 puanlık fark Galatasaray'la özellikle temel rakibin Galatasaray olduğunu düşünerek söylüyorum.
2: Son sezonları düşünerek.
1: Son 4 yılın şampiyonu. Galatasaray'la 6 olan ki Ahmet Beşiktaş maçı da oynanmadı sonuç itibariyle. 6 olan puan farkını 3'e düşürme şansın var mı? Var. Şuraya geliyorum. Yarın Fenerbahçe Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürüp milli araya giderken İsmail Kartal eğer yaparsa bunu tabii Fenerbahçe kazanırsa çünkü onu anlıyorum. Bütün Fenerbahçelilerde bence böyle bir soru işareti var. Ne olacak diye. Sen rahat kazanacağı görüşünsün. Temel beklenti kendi evinde ve koşullarda oluşmuş. Hmm. Ben İsmail Kartal açısından işleri toparlaması ve meseleyi daha doğru zemine oturtması açısından olabilecek en doğru, yani bütün bu yıkımlara rağmen olabilecek en doğru zaman olduğunu düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Yarın eğer İsmail Kartal Fenerbahçe yarın kazanırsa İsmail Kartal tekrar bir puan farkı 3'e düştü diye bir meydan okumaya girerse kaybeden tarafta olur. İşte. Kaybeden taraftan kastım şu. Buna artık gerek yok. Çünkü
2: katılıyorum.
1: Çünkü şöyle. Teknik direktör özür dilerim biraz uzattım ama hoca İsmail Kartal üzerinde söylüyorum. Okan Buruk özelinde de bu böyle. Fatih Terim özelinde de bu böyle. Her eleştiri sizin daha ileriye gitmenize yönelik değerlendirmelerdir. Bu arada bu teknik adam yapabilir ya da yapamaz gibi değerlendirmeler de olgulara dayanılarak yapılan değerlendirmelerdir. Yani bugün mesela Okan Buruk'un bu kadar çok tartışmasının nedeni hocalık meziyetlerini ne kadar sahaya yansıttığına dair. Doğru mu? 4 yıl şampiyon olmuş. Ve benim değerlendirmem son maçlara bakılınca Osimhen olunca başka bir Galatasaray, olmayınca başka bir Galatasaray. Bu kabak gibi ortada. Buna itiraz edebilir misin? İtiraz edemezsin. Bu aynı zamanda hocaya bir eleştiridir. Hoca da alıp bunu düzeltmeye çalışır. Muhtemelen de buraya çalışıyordur. O yüzden söylüyorum yani

0: Yarın ki sonucun ardından İsmail Kartal'ın ben toparlayıcı bir tavır içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Hemen giden öte gitmiyor, o
1: Tabii.
0: yüzden inşallah şunu söyleyeyim,
1: Söyle abi, son sözleri
0: yani
1: alayım.
0: puan farkı şu an konuşulacak şey değil. Puan farkı artık puanın matematiksel olarak hesaplandığı dönem
2: Doğru.
0: yapılır. Şu an oyun
1: Doğru.
0: konuşulması
2: Yani bu
0: lazım.
2: köprünün altından çok daha su
0: Akar.
2: akar.
0: Yani şu an 10 puan da geride olsa aynı
1: Problem
0: yorumu.
1: yok.
0: Oyun iyiyse
2: Doğru.
0: hiç kapanır, ondan
2: Kapatırım.
0: endişe etmeyin. O da atıyorum 5-6 hafta kalmış, o zaman hesapla 3
2: Abi geçen
0: puan,
2: sene
0: 4
2: oldu
0: puan.
2: işte.
1: Doğru.
0: Şu an oyun. Benim
1: Doğru.
0: itirazım o yani.
2: Geçen
0: Doğru.
2: sene Fenerbahçe Karagümrük'e yenildiğinde puan farkı 7'ye
0: Ha,
2: çıktı.
1: yedi. Tabii.
2: İş
0: Bitirdi
2: bitti,
0: herkes.
2: yorumları
1: Tamam.
2: yapıldı. 3'e kadar düştü biliyorsun.
0: Tabii.
1: Düştü. Ama
2: Düştü.
1: sonrasında yine işte
2: Onda
1: hatalar yaşandı.
2: bu arada biz hep Fenerbahçe'den gidiyoruz da çok övülen Fatih Tekke değerlendirmeci.
1: Tabii
2: Paramparça oldu ya.
1: doğru.
2: Paramparça oldu.
0: Yok, o
2: Ama
0: zaten
2: Fatih
0: kafadan
2: Hoca
0: şeye razıydı.
2: ama Fatih Hoca
0: Ama Fatih Hoca şeye razıydı.
2: ne?
0: 1-4 dedi o. O zaten 4'e razıydı. 3 oldu. Onun
2: Ya
0: için bir
2: tamam
0: sorun
2: da
0: yok ya.
2: ya şunu söylüyorum.
0: Aynı
2: Hani
0: fikirdeyim seninle yani.
2: iş oraya
0: Ama orada
2: gelmişti.
0: teknik analizin ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor. Bir teknik direktör
1: Doğru.
0: 1 ile 4 der mi ya? 1 ile
2: Valla
0: 4 denir mi ya? Ha, dersen işte şampiyon olacağın sezon, belki de şampiyon olacağın sezon 3. bitiriyorsun yani.
1: Doğru.
2: Son hani bu konuda özellikle teknik adamlar konusunda söyleyeyim. Yani izleyenlerimiz katılır mı bilemiyorum ama insanlar hocaların mağduriyet yaratmasından sıkılıyorlar, onu da söyleyeyim.
0: Kesinlikle.
2: Yeter diyorlar yani.
1: Bence de. Ya
2: Yeter
1: artık
2: diyorlar.
1: bence şey zaten karşılık bulmuyor abi. Yani
2: Ya bulmaz ya.
1: bulan bir kesim var ama işte hakem o bu. Ya gün sonunda taraftar şunu bekliyor. Tamam, ben de gördüm hakem
2: Baba
1: kararın
2: bunu
1: hatalı olduğunu ama
2: Muzaffer,
1: sen
2: ne
1: ne
2: diyorsun?
1: yaptın diye.
2: Muzaffer, bunu bir kere yaparsın, iki kere
1: Onu
2: yaparsın, üç
1: diyorum
2: kere
1: işte.
2: yaparsın.
1: Ya artık
2: Bir de
1: insanlarda bir
2: haklı,
1: karşılığı kalmadı ya.
2: hayır, haklı koşulların oluşması lazım. Yine söylüyorum. Diyorum ki İrfan Hoca bugün hakemle ilgili değerlendirmeyi yapıyor ya, hakeme geçiriyor ya.
1: Evet.
2: Ya 3 gün önce deriz ki bunlar rezil, bizim hakemler daha iyi. Bunlar dingil dedi ya.
1: Evet.
2: Dingil dedi. Şimdi bu arada bunları söyleyince de vay nasıl konuşursun? Bunlar olgu. Oldu mu olmadı mı kardeşim?
0: Tamam.
1: Oldu tabii ki
2: Oldu mu
1: canım.
2: olmadı mı?
1: Hocanın konuşmaları orada duruyor yani. Olduğu
2: Duruyor.
1: yerde duruyor.
2: Ama şey hani o düşman yaratma hikayesi meşhur bir meseledir. O çok da önemli değil. Sonuç itibariyle sahaya bakılır. Önce sahada kazanacaksın.
1: Peki. Abi ikinize de teşekkür
2: Sağ
1: ediyorum.
2: ol Muzaffer.
0: Teşekkür
1: Aydın
0: ederiz.
1: abi ağzına sağlık, İbrahim abi ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım.
2: Herkese iyi geceler.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Kim ne dedi? Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
1: Reklam bitti. Reklam.
7: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti. Reklam bitti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
5: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
6: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı, ne sahada vardı.
5: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
7: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya? Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu

0: şeyden görüyoruz, saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz, takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam, bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
1: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun. Ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
2: Yani ilk gol.
1: En yakından da sen takip ediyorsun.
2: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendine imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı. 85 metre. Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. İki gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaraylıların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
1: Hadi ya.
2: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu. O konsantrasyon yoktu. Saha içinde.
1: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
2: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylılar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu
1: ya
2: Galatasaray.
1: Sen hafta içi
2: Abdülkerim
1: kredi Bardakçı açtı şeye Okan Burak'a. Yani Okan Burak'ın yani değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylılar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için... Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
1: Sana döneceğim. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
3: biliyorum.
1: Maç, hani düdük çaldı 4. dakikada yani geçişten gol edildi.
3: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
1: Yani kabacası biz...
3: Ya başka ya da öbür oyuncu, golü atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Saviolo. Yani ya Saviolo'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Saviolo bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken... Sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesin.
1: Vardı ya.
3: Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
1: ama
3: 30.
1: Ama ikisi zıttı baba. Beyliğine kafa attı.
3: Tab, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Naci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
1: Hangisi daha hatalı sence?
3: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken O top, yani ya kaleye şut atarsın, hata sonlandırırsın.

0: ya da kanadı açarsın oyun yani. Orada karambol bir yere attığında, hele arkanda Salah varsa, arkanda diyorum bak, yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
1: 85 metre koşmuş yani, abi.
0: 85 ölçtü. Yoktur orada.
1: 1000 ölçtü
0: orası
1: yani.
0: Orası 85 var mı?
1: Ya hayır, 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de. Aynen. Biraz daha geldi, geri
0: daha
1: gitti.
0: Daha orta sahanın biraz gerisinden. Var. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik? Dursun Özbey'i, Ederson'u iyi ki almadın, Uğurcan Çakır'ı iyi ki almadın.

0: 4 top gelmiş, 4'ü de gol olmuş.
1: Oraya bir
0: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu, Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
2: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
0: Ben de 4-0'lık
2: oynadı. Kazanır da galibiyet hak etti de 4'tü yani.
0: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak, daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson avat dedi.
3: Evet.
0: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen iki tane bu kadar basit gol yersen, üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol de. Kaçıncı dakika dördüncü gol?
1: 80.
0: Kaç yaşında o depara atan oyuncu?
1: 34.
0: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı, Real da yakaladı bir tane benzerini.
1: Abi sala.
0: Yani bugün abi.
2: İp gibi gidiyor.
0: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de şeye vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray'ın yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
3: Savyolo'ya bak ya Haluk abi.
0: Tamam, Savyolo'ya
3: o ayak bak. İçini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
0: Yok hiç öyle bir tane.
3: Sané'de hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
1: abi, hakem... Orada haklı galiba
0: tamam,
1: ya.
0: Geleceğiz oraya. Galiba. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
1: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
1: Halil Ağacı buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol çok yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6 10 15'te 7 10 11 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
3: Abi Galatasaray
0: geçen bir önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63 6 dakikada 2 gol yemiş.
1: Arka arkaya.
0: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının

0: bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
1: Şeyde, toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol yiyor
2: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu, Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
1: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
2: Aslanı kediye çevirdik diyor yani. Abi, der abi. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
1: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek.
2: Şöyle
1: şimdi
2: abi, Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı sağ içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak, işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
1: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
2: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani ilk gol atmak zorunda diyoruz ya.
1: Bu gece öyle bir saldırı
2: ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
1: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
2: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
1: Sadece Deniz Gül mü?
2: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
0: abi
2: yedik.
0: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
2: Tokadı
0: ben
2: yedik.
0: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bu, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
1: Yine ortalar filan kim bilir istatistikler nasıldır değil mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya çalışıyordu.
1: Hep öyle zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
3: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor.
1: İşte daha rahat şut atıyorlar.
3: Yani. Abdülkerim, Şalai, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi iki. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
1: ben sana başka bir şey sorayım abi.
3: Sayısız, 3 kat.
1: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
3: Salah hariç hepsini.
1: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gül'de Barış'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maçı devam etti.
0: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
1: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlıdır, bir cümlede biter.
3: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
1: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, Bir asist adam. 4 golde de var.
3: Abi bir kere...

0: şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
1: Uzun taçtan 85 metre koşturarak koyuyorsun ya, yani.
0: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalai, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leao da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
2: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
3: Şalai'yi de koy.
2: Hadi Şalai'yi de koy. Hayır. En kötülerini seçmeye
1: Yunus 90
2: çalışıyorum.
1: 90 dakika oynadı mı bugün?
2: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
1: 21.
2: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama 16 çok geride kaldı yani.
3: Tabii 60'da 16.
2: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
0: Çok klas.
2: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
1: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
2: Sol taraf.
1: 35.
2: Kim oynuyor orada?
1: Yapmış yani.
2: Kim oynuyor orada?
1: Nasıl yani?
2: Pinar ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
1: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl
2: yani çıkartırsın? Abi senin
1: gol de oradan yersin.
2: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
0: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyerlaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
1: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
0: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
2: Evet ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişi zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar.
0: 4 kişi boşa çıkmışlar.
1: Abi çok lakaytlık yani
2: senin,
1: yok ya.
2: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda 3 kişi.
1: Her yerde de Sara var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
2: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir Sala.
1: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
2: Bir baksınlar.
1: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti, pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
2: Çok güzel.
1: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada hadi hakem bile durdurup tekrar topu yerine getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
2: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salahi var, Jakobs var, Eren var.
1: Singo var.
2: Singo var. Yok işte hani.
1: Kazımcan var.
2: Bugün eğer Galatasaray'da Salahi çıktıktan sonra oyuna Kazımcan giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salahi'yi çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazımcan'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazımcan bir sol bek abi. Yani sol bek bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
1: Transfer planlaması diyorsun.
2: Orada bir

0: esas var diyorum.
1: Orta sahaya alması gerekir.
0: Peki sen Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen evet. Arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. E bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
2: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
3: Bakıyorum abi Sporting'de.
2: Sporting oynadı ya.
3: 11 abi. 64'te Deniz girmiş.
4: Aldı ya. Gerçi.
0: Doğru.
2: Sonra da aldı.
3: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün, oynamadı. Geçen hafta da mı?
2: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yap? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan, 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın falan değil. O kalibrede oyuncu alman lazım.
3: Videomuz var abi.
5: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi? Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
7: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
11: Mağlubiyet tezi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Buradan kalkmanın modellerini ortaya çıkarmalısınız. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. Dakika birle beraber kabus gibi çöktük. Bazen senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman sana başka mutluluklar sunabiliyor.
12: Hocam merhabalar.
11: Selam.
12: Hoş geldiniz. Geçtiğimiz programımızda içimizde uhde kalan bazı maçları konuşmuştuk. Kazansaydık ne olurdu, bizi nereye götürürdü diye. Bu sefer de kaybettik ama bizi olumlu sonuçlara götürdü dediğimiz maçlardan bahsedeceğiz. Kariyerinizde o gün için çok karanlık gözüken ama sonrasında aydınlığa götüren maçlar oldu. Mağlubiyetler ya da puan kayıpları oldu bize. O maçları konuşacağız hocam öncesinde.
11: Bazen böyle mağlubiyetler, tabii hep söylüyorum, mağlubiyet tabii sizi en doğru şekilde ileriye hazırlayan bir gerçektir. Oradan kalkmak çok önemlidir. aldıklarınız, öğrendikleriniz, size geçenler ne getirdiği, bunların hesabını yaptığınızda, dedim ya, zaferlerin berisinde bir adım berisinde mağlubiyet vardır. Şimdi Chelsea eşleşmesi, ilk maç oradaydı, Londra'da. 80 santim geçen bir top, bir defa gol addedilmedi. Ben değil, Hoddle.
12: Glenn Hoddle.
11: Commentator o gün, Glenn Hoddle. O söylediği için söylüyorum, oyun esnasında. Arkasından Taffarel atıldı, sonra Petrescu golü attı ve biz oradan çok dengeli bir oyunla 1-0 mağlup döndük. Şimdi buradaki maçta doğal olarak Taffarel yoktu. Mehmet korudu kaleyi. İlk 20 dakika özellikle. Dışarıdan biraz geç gelen bir seyirci olsanız, taraftar olsanız. Ya bu maçı hangi kazanır deseniz direkt griler der. O gün gri formayla oynamıştık. Baskı, olağanüstü bir tempo. Bu tempo içerisinde neredeyse karşı rakip alanda oynanan bir oyun. Kaçırılan goller, fırsatlar. Müthiş başladık maçı. Fakat düşünün, çok çabuk bir oyuncu olmamasına rağmen Chelsea 9 numarası Santra'dan karşı karşıya kaldı. Yani bizim takımımız baskı esnasında hiç de yapmayacağı bir tek ata gelme gibi bir tehlikeli uygulamada bulundu. Ki öyle bir telkin, bir offside taktiği de söylenmemişti. Ki benim bunu offside taktiği olarak değil de aciz offside olarak nitelediğim, yani koşmamak için durup yapılan yanlış bir uygulama diye hep söylerim. Sonuç itibariyle 5-0 mağlup olduk. Bu çok ağır bir yenilik oldu bize. Zaman zaman almadık mı hayatımızı? Aldık 5-0, 6-0, 4-0. Bunları hep aldık. Ama burada unutmadığım benim bir tek konu var. O da Vialli. Bas toplantısından çıktı. Benim gitmem lazım. Ali Sami'nde o zaman. Koridorda karşılaştık işte. Mister geçmiş olsun. Ben de tebrikler falan. Dedi ki hoca, anlatacak, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Maalesef futbol böyledi. Yani ne beklerken ne oldu. O da bu maçın hakkının bu olmadığını çok dürüstçe ifade eden, beni de teselli etmeye çalışan bir yaklaşım içinde oldu. Tabii bazı mağlubiyetler eğer almasını biliyorsanız sizin için çok hayırlı, Türkiye'deki bunun ismi hayırlı mağlubiyetlerdir. Çok öğretici, bir sonraki zafere hazırlayıcı olabiliyor. Bu da bizim hayatımızdaki ağır mağlubiyetlerden biri ama belki de Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bizim için belki de milat oldu.
12: O günden sonra hocam tek bir ihtimal kaldı Galatasaray için Avrupa'da devam edebilmesi adına. İki maç dışarıda Hertha Berlin, içeride Milan'ı
11: berabere bile değil yenmek gerekiyor. Bir kupa tarafına yönelmek için, o da UEFA Şampiyonlar Ligi değil.
12: Hı-hı. Zaten Chelsea ile Hertha Berlin çok büyük avantaj sağlamışlar.
11: Bu maçtan sonra tamamen şansımız Şampiyonlar Ligi'nde bitti. Bu arada da bildiğiniz gibi ilk defa Hertha Berlin'de lider grupta. Ben o aynı hafta Bursa'ya gidecektik. Bursa Spor'la oynayacaktık.
12: Plasman'da.
11: 8-9 oyuncu götürmedim oraya. Orada 0-0 bitti. Hatırladığım
12: evet,
11: o.
12: Evet 0-0 bitti hocam.
11: Doğru hatırlıyorum değil mi? Hı-hı. 3 gün sonra oynandı. Orada da 0-0, böyle bir kaos ortamı var. Biz Berlin'e gittik.
12: Orada da 1-0 yenik duruma düştük. Reklamada.
11: İlk yarı 1-0. İkinci yarı bir takım şeyleri değiştirdik. Sadece oyun değil, oyuncu da değiştirdik. Ve 4-1 kazandık maçı. O zaman 4-1'ler çok olası skorlar değil. Hele deplasmanda hiç değil. Öyle Türk futbolunun sonuçları yok pek. Bu tabii bizi kendimize getirdi. Döndüğümüz zaman oynayacağımız takım Milan. Eğer Milan bizi yenerse Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Berabere kalırsa UEFA'ya katılıyor. Mağlup olursa hiçbir şeye katılamıyor. Niye böyle söylüyorum? Milan hocası olduktan sonra bu konu çok gündeme geldi ve böyle benim başıma çok kalktılar. Vay Mr. O maçı böyle böyle nasıl son 5 dakikada çevirdiniz gibi. Haklı olarak onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ve biz içerideki Milan maçına geldik. Tabii 4-1 dışarıda Hertha'yı yenmek önemli bir şeydi. Basın toplantısında ilgilenen tüm ülkelerin gazetecileri de vardı. Televizyoncular da vardı. Çok kalabalık bir kitleydi. En son ben dedim ki hiç üzülmeyin. Biz Milan'ı da yeneceğiz.
12: Çünkü onlar riske girdi.
11: Onlar evet. Çünkü onlar da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne liginde herhalde yeni mi tur atlayacaklardı veya bilmiyorum. İşi de riske soktular.
12: Jürgen Robber vardı.
11: Robber vardı evet. Ben size dedim buradan ben pek bana ait olmayan bir davranışla.
12: Çünkü Milan kazansa Hertha Berlin çıkamama durumu vardı.
11: Vardı. Her neyse biz Milan'da 1-0 geriye düştük. 1-1, 2-1 geriye düştük. Derken son dakikalarda acıyı aldık. Popescu'yu aldık. Başka türlü bir düzene döndük. Bu değişimleri o takımımda çok daha rahat yapabiliyorduk. Çünkü herkes o kadar alışmıştı ki oyun anlayışımıza, taktik anlayışımıza, değişimlere, yani sahanın içine mektup göndermeye gerek yoktu. Bir bakışımızla veyahut bir sözümüzle hemen anlayabiliyordu veya gönderdiğimiz bir haberle. 2-2 oldu derken son saniyelerde de penaltı oldu. Ümit Davala'ya attırdık penaltıyı ilk defa. O da ters köşeye attı. Çok büyük bir soğukkanlıkta ve biz oradan aynı stattaki 5-0'dan Milan'ı 3-2 yenerek, Hertha Berlin'i 4-1 yenerek buradan UEFA'nın kulpundan tuttu. Oradan sonra şampiyon oluncaya kadar 11 maç kaybetmedik. Bu tabii büyük bir olay. Ama burada bakarsanız Chelsea'nin bence çok büyük bir rolü var.
12: Hocam bir şeyleri uyandırdı mı sizde o maç?
11: Ya,
12: o mağlubiyet.
11: Hep bunu söylüyorum. Nasıl düştüğünüz önemli değil. Nasıl çıktığınız, nasıl kalktığınız önemli.
12: Hani Bursa'ya eksik yani.
11: Ya kiminden örnek alırsınız? Kiminden hatıra alırsınız? Kiminden ders alırsınız? Yani bir sürü şey var ayağa kalkmak için. Demek ki orada bir mekanizmayı harekete geçirmiş. Bazı değişiklikler yaptık.
12: Hocam o Milan maçından sonra benim yani biraz garip gelmişti bana. Şaşırmıştım ama çok mutlu olarak tabii bir şaşkınlık vardı. Maçtan sonra o bizim eski Ali Sermiyan'ın çıkışında oyuncuları Mixon'da yakaladıklarında mesela kaptan Bülent Korkmaz da demişti. Birçok oyuncu da söylemişti. Biz bu dakikadan sonra UEFA Kupası'nı almak için
11: herkes hepimiz
12: dedi. Yani hem şaşırmıştım hem de mutlu olmuştum.
11: Tabii ki yani.
12: Çünkü çok dillendirilebilecek bir hedef
11: şey
12: değil o zaman.
11: Yani zaten tarihinde kimsenin almadığı bir şey daha gruptan çıkar çıkmaz veya UEFA'ya hak ederek etmez. Herkes sanki söz birliği etmişçesine.
12: Demek ki soyunma odasında da konuşuldu.
11: Hep konuşuluyordu bu konu. Artık yolumuz bu tarafa diye. Orada bazen bazı mağlubiyetler veya bazı musibetler. O gün de biz Chelsea'ye 10 kişi defans yapıp koruyabilirdik. Oynamamayı deneyebilirdik ama biz oyun tarzımızdan, oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. O gün için koskoca Chelsea'ye de gereken şeyleri yaptık ama bazen çok iyi oynasanız da olmuyor. Böyle oluyor. O skoru kabullendik ama o mağlubiyeti biz kabullenmedik. Ve çalışmalarımıza daha çok ağırlık verdik. O maçın analizini belki 5 defa yapmışızdır. Teknik heyetimle beraber.
12: Skor dışında doğruları yaptığınız bir maç aslında.
11: Evet. Ya bir sürü doğru var. Bazen anlatamazsın. Sen pozisyona giriyorsun, o gol atıyor. Sen oyunu domine ediyorsun, o gol atıyor. Habire santra yaptık biz. Şimdi tabii dokundu da bu oyuncumuza. O yüzden o maçın ağır sonucu bize ağır bir darbe vurduğu gibi bizi ilerlere istikbale taşıyan en önemli taşıyıcı da kolon oldu diyebilirim.
12: Travma oluşturmadı, motivasyon sağladı.
11: Travma olmasına müsaade etmedik. Orada tamamen hata benim deyip oyuncularıma tek laf etmeden hemen Bursa'ya gittik biz. 7-8 oyuncumuz, 9 belki. Dinlendirdim ben, İstanbul'da bıraktım. Götürmedim de. Hatta başka şeyler de dendi.
12: Kadro dışı gibi söylendi.
11: Kadro dışı da söylendi. Hayır.
12: Hocam oradan tabii çok ağır bir mağlubiyetten sonra kupa geliyor. Büyük bir kupa geliyor. Şampiyonluk geliyor. Galatasaray'daki teknik direktör kariyerinizin ilk yılında 4. haftada yine ağır bir mağlubiyet. Oradan da uzanan daha sonra 14 kupa var Türkiye'de. 11'ini kazanıyorsunuz. İşte bir tanesi penaltılarda gidiyor. Bir tanesi uzatmalarda gidiyor gibi bir seri başlıyor. Fenerbahçe maçı hocam 96-97.
11: Ali Samiyen 4-0.
12: Bir anda 3-0 oldu ilk yarıda.
11: Evet, maç, hemen pat 3-0.
12: 17 dakikada evet. 3, 10'la 27 idi galiba.
11: Evet.
12: Ne değişti hocam o günden sonra?
11: Ya tabii kendi sahamızda ağır bir mağlubiyet aldık. Dediğim gibi mağlubiyetler size öğretici olmak zorundadır. Orada kalamazsınız. Bahane süremezsiniz. Ya benim hiç günahım yok, günahı olanlar oynayanlar diyemezsin. Bu bana göre tabii. Yok işte paralarını almıyorlar, işte şunun sakatlığı var, bunun cezası var. Böyle sebepler büyük takımlarda bence sürülmez.
12: Elinden kaçırdı, ayağı da takıldı.
11: Yok sebep bahane.
12: En azından oyuncunuza yapmazsınız bunu hocam.
11: Hayır, kötü örnek olursunuz zaten. Yani nasılsa hoca bizim ağır mağlubiyetlerimize bile bir kulp diyelim ona. Bir şey buluyor. O yüzden hocamız hayır, kötü oynadık, mağlup olduk. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi buradan efendim?
12: Bununla yüzleşmeniz gerekir.
11: Tabii ki. En güzel ayna kaybettiklerinizdeki gerçek aynadır. Oradan kalkacaksınız. Ben bunu yaptım, bu yanlışı. Burada bu yanlış oldu. Bu doğru oldu. Yanlışlarımız çok fazla. Bunlara biraz daha çalışmalıyız. Buradan kalkmanın modellerini, stillerini ortaya çıkarmalısınız.
12: Hocam o maçtan sonra neler oldu? Yani bir karar aldınız mı?
11: O maçtan sonra bir defa
12: geldiniz mi?
11: Bir defa hatırladığım kadarıyla kampta biz hocalar hiçbirimiz gitmedik zaten. Ergun abi bizle kaldı. Ergun Gürsoy. Geç saatlere kadar bizim yanımızdaydı. Vallahi var. Ergun Gürsoy'un bu tarafı her zaman uygulama şekli böyle olmuştur. Hep yanımızda olmuştur. Masada kalkmadık. Biz zaten saatlerce orada durduk. Sonra Ergun abi gece geç saat yolculuktan sonra biz geldik. Maçı seyretmeye. Şimdi tabii hayattaki en zor şeylerden
12: çok
11: bir tanesi.
12: Çok acıdır değil mi diyecektim hocam ben de. Yani çok efendim? Acı verir yani insana.
11: Çok. Yani acıtıyor insanı. Pozisyonu biliyorsun, skoru biliyorsun ama onu seyretmek zorundasın. Çünkü bu benim işim, bu senin işin. Nerede hata yaptık, kim nasıl hata yaptı, neden böyle oldu? Bunları tek tek not alarak gel geri, bekle orada. Neden, kim arkadaki, var mı bir şey? En ince ayrıntısına kadar ki maçlar benim beynime yazılır ve kazılır. Şu anda bile hangi maçı sorarsan sor, pozisyonu da aşağı yukarı söylerim. Buna rağmen tabii seyrettikçe, dakikalar geçtikçe, skor aleyhine döndükçe, kaybettikçe de insanoğlunun sinirleri aynı kalmıyor. Geriliyorsunuz. Ya ben bunu söylemedim mi diyorsunuz. Hoca biz bunu çalışmadık mı? Onlar diyor ki hocam ya şunu özel olarak anlattık. Böyle aşağı yukarı biz saat 4'ü 5'i bulduk.
12: Tüm bu eleştiriler kendi aranızda oluyor hocam. Hiç dışarıya hiçbir şekilde bir şey.
11: Analiz odasında analiz hocası ve teknik heyet. Ben, Müfit Hoca, Bülent Hoca, Eser Hoca. Başka Allah'ın kulu yok. Başka yok. Ayrıca oradan dışarı çıkan bir söz de yok. Ki o dönem yazılı ve görsel basının tavana vurduğu dönem. Yani olağanüstü etkili ve yetkili oldukları dönem. Yani her türlü haberi aldıkları dönem. Bir tek kelime dışarı çıkmaz. Kimse de bilmez ne olduğunu. Sabah rejenerasyonla beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki tamamdır, mağlup olduk. Biz bu değiliz ama her takımın başına gelir bu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek, güzel şekilde devam ettirmek önemli. Yoksa burada kalacak halimiz yok. Kayıplar bizim. Olur. Hatalar olmaya da devam edecek. Ama daha çok uzun bir lig maratonu var. Bir daha şu şöyle olmayacak, bu böyle olmayacak. 2-3 gün sonra hala devam ediyordu tesiri. Hafta sonuna doğru, Perşembe Cuma'ya doğru attık Allah'a şükür bunu.
12: Ve hocam Sarıyer maçı.
11: Efendim?
12: Sarıyer maçı.
11: Şimdi ona geleceğim. Tabii burada çok önemli bir faktör var. Bu faktör taraftar faktörü. Bu faktör seyirci faktörü. Sarıyer maçına 40 bin kişi olağanüstü bir yaklaşım göstererek oyuncularımızı tek tek çağırdı. Ben dışarı çıkmadığım için görebiliyorum. Bambaşka bir hava oldu. Yani bir tepki, bir etki, taraftardan bir kötü söz, bir bağırıltı, bir itme hareketi bekleyen, doğal olarak hepimiz insanız. Bu genç adamların omuzlarından bu yükü taraftar aldı. Çok az rastlanır bir şey. Olağanüstü bir tezahürat.
12: Sizi de çağırdılar hocam maçtan önce.
11: Çıktıktan sonra maça bana da olağanüstü bir tezahürat.
12: Çok duygulandığınızı hatırlıyorum.
11: Çok duygulandım. O zaman da söyledim.
12: Direkt Santra ile başlayan bir
11: baskı ki o günkü Sarıyer çok iyi bir Sarıyer'di. 4-0
12: bitti. 4-0 hocam.
11: Ondan sonra ama o günü biz Galatasaray taraftarına borçluyuz. Eğer o gün oyuncularıma ve bana karşı hiçbir şey demeselerdi dahi bizim için çok acı olurdu. Daha acı olurdu. Ama öyle bir belli ettiler ki daha ısınmada oyunculara bir defa bu gücü, bu enerjiyi geçirdiler. Biz sizin yanınızdayız. Ne olursa olsun biz size güveniyoruz. Mesajıdır bu. Ben çıktığımda da Büyük Fatih, İmparator Fatih neyse ne, Fatih'in aslanları derken çiçekler ve sevgi tezahüratı açıkçası beni ve teknik heyetimi de ki bana yapılan aynı zamanda teknik heyetime dedir. Çok mutlu etti açıkçası. Beni de böyle bir tüyleri diken diken eden yani maça konsantre eden bir durum oldu. Hayatım boyunca enteresan şeyler yaşayan bir adamım. Yani sevginin de en yükseğini gördüm. Sevgisizliğe de. İhanetleri de görmüş bir adam olarak. Dönenleri de çok görmüş adam olarak. Ama buradaki bu tezahürat, bu sahip çıkma. Ben buna öyle diyorum. Ya sen benimsin. Hatanı kabul ettim. Devam etsen yeter ki diye. Bize olağanüstü bir moral verdi. Bize olağanüstü bir güç verdi. Bize olağanüstü bir enerji verdi. Ve nitekim daha dakika birle beraber kabus gibi çöktük. ve Bitüş'te bir maç oynadık.
12: İnönü Stadı'ndaydı maç.
11: İnönü Stadı'nda. Ben şeyden seyrediyorum. Seyrediyorum derken Ali Sami'nden seyredemem. Soyunma odalarından yok. Duhuliye'den. O pencerelerden seyrediyorum. Allah Allah. Biliyorsunuz bunun başka bir versiyonu da var. Çağırıp çağırıp yuhulamak var. Ama oraları aşmak, oralardan geçmek hiç kolay değil. Burada seyirci, taraftar, Galatasaray taraftarı bu olmazı oldurmuştur. Yani bu kolaylığı sağlamıştır. Beklenmeyen bir sürpriz ama güzel sürpriz. Evet.
12: İnönü'deki o taraftarın gösterdiği refleks tamamen farklı.
11: Tamamen farklı.
12: Hatta kaybedeceksek de beraber kaybedelim
11: min
12: havası
11: mesajı
12: vardı.
11: Evet. Aynı zamanda yani unutmadığım olaylardan bir tanesidir. Yani bizim saatlerce günlerce yapamadığımız olayı 2 dakikada başarmıştır taraftar.
12: Maç başlarken hocam 1. dakikadan itibaren baş koymuşum Cimbom senin yoluna tezahüratıyla.
11: Evet, evet.
12: Yani dediğim biz gibi kaybedeceksek de
11: beraber
12: biz bu yola
11: çünkü
12: baş koyduk.
11: Burada şu var, biz size inanıyoruz arkadaş. Biz size inanıyoruz. Siz böyle oynamaya devam edin. Sonu iyi olacaktır. Nitekim sonu çok iyi oldu. Öğrendiklerinizle, aldıklarınızla sizi ayağa kaldırıyorsa o mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir. Onun için de ısrarla bir daha söylüyorum. Büyük başarıların arkasına bakın, bir mağlubiyet vardır.
12: Hocam tarihi biraz ileri sarıyoruz. Şimdi 2011-2012 sezonundayız. Galatasaray'a 3. kez geliyorsunuz teknik direktör olarak. Galatasaray Ali Fatih yuvasına dönmüştür açıklamasıyla.
11: Eyvallah.
12: Nerede kalmıştıktan önceki nerede kalmıştık
11: evet
12: diyebiliriz ona. 2011-2012 sezonun başında da yine bir önceki sezon başarısız geçen bir dönem var. Ve yeni kurulan bir takım. Arayışlar içinde olan bir takım. Taktik olarak da sizin belki arayışta oldunuz. Ve 5 maç boyunca bir galibiyetin alındığı bir seri var. Daha sonra Ankara'daki Gençler Birliği maçıyla beraber bir taktik değiştirmeye gidiyorsunuz. 2 tane de genç oyuncu ekliyorsunuz. Semih Kaya ve Emre Çolak.
11: Evet.
12: Olağanüstü bir Fenerbahçe maçı var.
11: Evet.
12: O süreci sizden dinleyebilir miyiz?
11: Ya şimdi ben hep söylediğim bir şey var. En dürüst ayna kaybetmektir. Çünkü yüzleştiğinizde gerçekleri görürsünüz. Biz de bu dürüst aynayla yüzleştik. Dedik ki böyle olmayacak. Bunu değiştirelim. Bunu dönüştürelim. Sistem olarak şuna şöyle bir takviye yapalım, dokunalım. Oyuncu olarak da buradan devam edelim gibi oturduk. Eksiklerimizi, çünkü kaybettiğinizde düşüyorsunuz değil mi? Nasıl düştüğünüze değil, nasıl kalktığınıza bakacaksınız. Ben hep kalkan tarafta oldum, nasıl kalktığımda. Baktık ki gitmiyor, giden şekle döndük bize göre. Vallahi gecenin saat 1:30-2'sinde güzel de yağmur yağıyordu. Kamptan, Flora'dan çıktık, yürümeye başladık. Semih'le Emre Çolak'a koymayı düşünüyorum. Daha evvel profesyonel hayatlarında Galatasaray'la Fener maçı yok. Gençler kaldırabilirler mi? Her şeyi düşünmek zorundasınız. Karar verdim sonra 3:30-4'te yatmadan önce dedim ki tamamdır. Yarın koyuyoruz. Nitekim ilk maçlarına koyduk. Öyle değil mi?
12: Hocam Semih'te şöyle bir şey var. Kayseri maçında koyuyorsunuz aslında kimse beklemezken hatırlarsanız.
11: İlk
12: büyük maç o.
11: Maç kadar önemli olan bu ikisini kazanmaktı. Veya ne yapacaklarını merak edenler için ben de ediyorum. Bu rizikoya da girmiştik. Allah'a şükür iyi de oynadılar. Maç da çok iyi bitti. Çünkü Galatasaray 4-5 senedir büyük maçlarda pek derbilerde neticeler alamıyordu. O da iyi bitince o ikisi de takıma yeni transfer gibi iki tane altyapıdan, yuvadan gelen iki genç uzun müddet Galatasaray'a çok iyi hizmet ettiler.
12: O zaman hocam bir taktik değişimi de var aslında 4-3-3 ile başladığımız.
11: Evet.
12: Siz çok takılmazsınız belki rakamlara ama 4 orta saha özellikle oyuncu. Neden 2 bekin rahat çıkması ve Elmander Baroş gibi iki tane de
11: şimdi orada 4-4-2 ile oynadık. Elmander Baroş ikilisi önünde. Özellikle Elmander çok daha fazla mücadele edebilen, hatta bazen orta sahaya gelip yardım eden. Baroş daha 18 içi hem koşuları hem de kutu içindeki meziyeti değişik olan bir oyuncuydu. Orada Emre, Engin, Selçuk ve Melo. Şimdi tabii orada anahtar rolünü oynayan bir Melo vardı. Yani biz zaman zaman 4-1-3-2 de oynuyorduk orada. Melo'yu defans önünde 6 numara gibi bırakıp 2 atak oyuncumuzun arkasına 2-8 bir 10 isterseniz 3-8 deyin. Artı bir bek, iki bek zaman zaman. Ona döndük.

0: Çünkü bazı maçlarda ilerideki baskı adedimiz veyahut hücumdaki çoğalma sayımız istediğimiz kadar olmuyordu. Dolayısıyla hazır birini bulundurduk. Bu biraz risk olmasına rağmen ama bunların en iyi tarafı daraldıkları zaman da defansımızın önünü çok iyi kapatmalarıydı. Yani illa 4-4-2'yi ikinci dörtteki 7-11 ile oynamanın manası yok yani. 8-10 gibi.
1: Çok kompakt bir 6 oyuncu bir araya geliyordu.
0: Kompakt
1: Barış'ı belki dışarıda bırakıyoruz.
0: Evet,
1: 5 oyuncu.
0: Kompakt bir orta saha ve defans birleşimi oluyordu. Dolayısıyla bu bize bayağı puanlar aldırdı ve bayağı maçlar kazandırdı. Ta Schneider gelinceye kadar.
1: İkinci sezonda.
0: Evet.
1: 9 maç üst üste kazandık hocam o dönem.
0: Evet.
1: Bu değişiklikle
0: evet.
1: beraber gençler günü yani, itibaren.
0: Ve bu arada o ikisi de her türlü maçı görmüş oldu.
1: Evet.
0: Yani büyük maçı da gördü, deplasmanı da gördü, zor deplasmanı, kolay deplasmanı, kötü oyunu,
1: ligini
0: iyi oynuyor. Efendim?
1: Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni gördüler.
0: Aslında. Ertesi sezon ama o sezon zaten o 9 maç içerisinde olağanüstü tecrübelendiler ve daha da iyi oynamaya başladılar.
1: Kayseri Spor maçı hocam o sezonun 9. haftasıydı. Bir hafta önce hatırlarsınız Gaziantep Spor'a 4-2 yenilmişti Galatasaray. Evet. Kendisi aslında 2 kırmızı kart. Servet Çetin kırmızı kart görmüştü. Gökhan Zan sakattı. Bir stoper ihtiyacı vardı. Herkes Ceyhun Gülselam daha tecrübeli bir oyuncu o oynar ya da başka bir çözüm bulur hoca derken bir anda Semih Kaya çıktı ve müthiş oynadı. 2-0 kazandık.
0: Şimdi benim prensiplerimden bir tanesi şu oldu. Bir kadro yaparken sezon başı geniş kadro. Can kulağıyla dinleyebilir herkes bunu. Ben şöyle bir kadro yaparım. Tahtaya her mevkiyi çizikle belli ederim. Böyle yatayına. 1-2 1-2 1-2 yapıp ki sen de bunu iyi bilirsin. Kaleci de 2. Bazen kaleciyi 3 yaparım, isim de yazmam. Her mevkiye 2 kişi koyarım. Bu 22 23 kişinin dışında kalacakları da gerektiği zaman ben altyapımdan alırım derim. Bunu herkes bilir. Benle çalışın. Yani başınıza futbolda gelecek işleri tahmin edemezsiniz. Allah
1: ki neler geldi hocam.
0: Neler geldi başımıza. Şimdi 3 kaleci birden cezalı sakat olabilir. Ne yapacağız?
1: O da oldu.
0: O da oldu. Geçten kaleciyi getirir koyarım. Neden? Çünkü orayı da ben ve ekibim iyi takip ederiz. Ekibimden birisi de orayla sorumludur. Aşağı yukarı zaten o günlerde PAF'ı oraya alma sebebimiz de bu. Hep beraber seyredelim. Abileri seyretsin. Onlar da abilerine kendilerini göstersin. Buraya gelsin. Yoksa altyapı koymanın bir manası yok ki. Boşuna hiç emek de vermeyelim. Rakam da vermeyelim. Gerek de yok. Ama gün geliyor lazım oluyor. Bugün Türkiye Kupası'nı Diyarbakır'da kazandıysak Kerem'in çok büyük faydası var. Taferel'i göndermiştik. Yani bir maç çok sıkıştın oradan bir kişi oynayamayacak. Allah aşkına. Bir kişi ya oynamayacak. Abileri bile oynatır onu. Kollarlar, kanat gererler böyle. Ben bu felsefede olan biriyim veya hayatım boyunca da hiç sakınmadan koydum. Emre ile Semih de buradan çıkanlardan biri ikisi. Ki burada öyle bir mecburiyetimiz de yoktu belki ama eğer kendini göstermişse hazırsa orada da fazla tutmamak lazım. Bu sefer orayı bozar. Orayı da bozar. Alır kimseye vermez topu. Atılır sağdan. Ona buna başka şey tas. Yani çok iyi giden bir eğitim müfredatını zedelersiniz. Bir an evvel almanız gerekir bu tarafa.
1: Ali Samiyan'daki maçtan bahsettik. Kadıköy'de de normal sezonda 2-2 biten son dakika direkten dönen bir
0: yani
1: direkten
0: işte.
1: Döndükten sonra da top 6 Galatasaraylı'nın 5 Galatasaraylı'nın
0: önünden
1: arasından
0: geçti. Şimdi orada biz o müthiş oyunu oynamıştık zaten 2-0'dan sonra. 2-0 geriye
1: hocam,
0: döktükten
1: 2-0'da
0: sonra.
1: 2-0'da zaten yani iki olağanüstü beceriyle atılan gol.
0: Evet.
1: Musa Sobo, Alex.
0: Çok güzel goller attı. Alex de bir Musa da. Ama 2-1'den sonra tamamen hakim olduk oyuna. 2-2 bitti ama o tip maçlar ezeli rakibinin oynadığım maçların 2-0'dan 2-2 oluşu ve oradan sonra çok iyi oynayışın domine etmen bunların hepsi sana ileride katkı olacak ögelerdir. Öyle bakmak lazım olaya. Hem güven açısından çok iyi duruma geldik. Hem de bu oyunu ezbere oynamaya başladık artık.
1: Hocam uzun bir sezondu tabii. Normalden. Aslında 3 hafta vardı normal sezonun bitimine ve oradaki beraberlik normal şartlarda 9 puanla

0: Galatasaray şampiyon yapıyordu fark olarak ikili averajdan da dolayı ama süper final sezonu. Daha sonra Trabzonspor'la bir maç oynadık içeride. Mehmet Battal son dakikada bir gol kaçırdı. Hatırlarsınız. Daha sonra Melo Riera...
1: Ona gol kaçırma denmemeli. Başka bir şey bulmalı.
0: Hocam Mehmet Battal sezon boyunca sadece o maçta oynadı. Herkesi geçti 1-1'den sonra. Top onun önünde kaldı ve kaleci kurtardı Tolga. Zengindi sanırım. Daha sonra Melo Riera olayı yaşandı. İşte Manisa'ya gitmeden Beşiktaş maçından önce affettiniz. İnanılmaz bir süper final maçı var Fenerbahçe ile. Yani dünyaların kaçtığı, 2-1 yenildiğimiz, Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği. Ama hepsi sanki böyle Kadıköy'de bir...
1: Ya işte onu
0: yani
1: diyorum ya.
0: Direkten dönen topun...
1: Nasıl kalktığın önemli evet. Diyorum ya. Nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın önemli. Bazen bazı böyle senin için dünyanın sonu olan sonuçlar sabrettiğin zaman ve çalıştığın zaman ve doğru kalktığın zaman kalkışın doğru olmalı ve o dürüst aynayla yüzleştiğin zaman sana başka ikramiyeler, başka bonuslar, başka mutluluklar sunabiliyor.
0: Yani sezon 4-5-6 defa bitebilirdi.
1: E tabii ki yani.
0: Çok öncesinde. Ama belki de öyle bir final gerekiyordu.
1: Belki de öyle bir final gerekiyordu. Rakibimizin sahasında ki o güne kadar bize hep orada yenmiş. Bize beraberlik kafi geliyor. Böyle bir...
0: Ama kazanması gerekseydi Galatasaray'ın kazanır mıydı?
1: Yani o gücümüz vardı o gün tabii. Kazanabilirdik, kazanamazdık bilmiyorum ama o gücümüz vardı. O topu oynuyorduk biz.
0: Hocam 2012-2013 sezonuna dönüyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra Schalke ile eşleştik. İlk maç 1-1. Kadroya katılan iki büyük yıldız var. Wesley Sneijder ve Didier Drogba. Zaten çok iyi giden bir kadroya hiç tereddüt etmeden iki yıldızı böyle bir fırsat varsa alırız dediniz ve
1: evet,
0: aldınız. Daha sonra da ama bir taktik geçiş için bir süreç oluştu. Onu
1: evet,
0: sizden dinleyelim.
1: Schneider'i oynatmak istediğim için Schneider'i dörtlünün soluna aldım. Ama anlayış olarak hücumlarda normal içeri girmesini, 10 numaradaki pozisyonu gibi oynamasını ama dönüşlerde de rakip beki sadece gölge de olsa karşılamasını istedim. Fakat oyun bunu, daha doğrusu Schneider bunu çok başarılı yapamadı. Yani zorluyor gibi olduk. Dolayısıyla orada her ne kadar rakip bekin en azından önünde durması, bize olacak olan atakları önlemesi gibi görünse de bizim Schneider'den beklediğimiz çok başka bir şeydi. Bir ikincisi de ben herkesin en çok en iyi performans vereceği yerde oynamasını isteyen ve öyle oynatan biriyim. İstisnai kaideler bozmaz, istisnalar hariç.
0: İlk Schalke maçı hocam 1-1 biten maçta
1: evet,
0: Westy'yi 45'te oyundan aldınız, Amrabat'ı
1: evet,
0: koydunuz.
1: Evet.
0: Orada kafanıza evet, yazmaya başladınız mı değişimi?
1: Tabii ki. Şimdi Drogba gibi, Wesley gibi büyük oyuncular da yerlerinde oynamak isterler. Ayrıca bizim Schneider'i alma sebebimiz ne? Orada oynamaz. Büyük işleri orada yapıyor. Böyle de bir hafif tatsızlık var. Antrenmana çıktık ikinci maç öncesi. Toplanın dedik. Bunlar toplandılar. Melo ne oynarsın? Dedim Mr. Numero Say. Okey. Hamit sen ne oynarsın? Hocam ben sağ açık, sağ iç koridorumda oynarım. Çok güzel. İşte. Burak sen ne oynarsın? Hocam ben hayatım boyunca santifor oynadım. Hep atak oynadım da son 3 senedir santifordu. Peki ona da Drogba. Hocam I am a striker. Okey. Geç sen de. Wesley'e geldi sıra. Ön altıldan konuşuyoruz.
2: Selçuk'ta var.
1: Selçuk'a dedim sen nerede oynardın? 10 numara. Pozisyonu gibi sol iç. Yani 2-8'in solu diyelim. Evet. Dedim Wesley sen ne oynarsın? I am a number 10 mister dedi. Always. Peki dedim. O zaman herkes kendi kulvarına geçsin bakalım. Kendi pozisyonunu geçsinler bakalım. Nasıl bir şekil çıkacak ortaya.
0: Ama siz zaten onu
1: daha evvelden hocalarla konuşmuşuz. Daha evvel kurmuşuz. Daha evvel herkesi pozisyonunu almışız. Burada tabii bir dizildiler. Diamond. Yani onlar ya I am a number 10 man de Diamond dedim yani. Buyurun. Şimdi herkes de bir hafif birbirine bakma, şaşırma. Bunlar da hepsi de

0: Tecrübeli, önemli oyuncular. Peki herkes kendi mevkisinde doğru mudur? Doğru. Şimdi nasıl oynayacağımıza gelelim deyip Schalke maçını böyle oynadık. Şimdi benim yaptığım bir denemeydi ama yanlışa müsaade etmedim kendimde. Hafif sola doğru aldım Vesti'yi, oradan içeri girer diye, ama öyle bir oyuncu değil, başka oyuncular var.
1: Ama bunu ama bir erdem hocam.
0: İsrar etmedim, değiştirdim. Suratlar herkes de gülmeye başladı ve biz ikinci Schalke maçını böyle oynadık. Bundan dolayı kazandık demiyorum. Burada önemli konu şu: yanlışta ısrar etmemek gerekir. Ne olursa olsun. Yani benim dediğim budur. Ya tamam, zaten senin dediğine itiraz eden yok. Ama doğru değilse, yanlış işliyorsa, o zaman sonunda bunu doğruya çevirmek yine senin işin. Kısa yoldan gereğini yapmak lazım. O gün de ben bunlara böyle bir sürpriz vereyim, yapayım dedim. Çok da hoş oldu. Güldük de.
1: Sezon sonuna kadar da öyle oynadık hocam.
0: Sezon sonuna kadar da öyle oynadı. Şimdi artı orada bakın, çok büyük bir mesaj var. Şudur: bazı oyuncular defansı hücum gibi yapamaz. Bundan siz normal defans yapan bir forvet gibi, defans yapan bir orta saha gibi isterseniz, Schneider'de olduğu gibi, bundan verim alamazsınız. O zaman yapılacak şu iş var: en iyi olduğu taraftan en yüksek verim aldım. Doğrusu budur. Aksi takdirde ben buradan bu görevi istiyorum, sen de yapmazsan görüşürüz. O doğru bir şey değil. Mesele takımın kazanması, herkesin kazanması, camianın, taraftarın mutlu olması, oyuncuların, bizim mutlu olmamız. Eğer en iyi performansı öyle veriyorsa ben ona göre bir şekil bulurum. Çünkü bu oyuncu alınmış ve bu oyuncu, bazı oyuncular nadide oyuncular, yani katkısı yüksek oyuncular. Hacı'ya biz deseydik ki arkadaş, Dinamo intizamı içerisinde gideceksin, geleceksin. Gelmezsen olmaz bir iş. Olmaz. Ne istersem onu yapmak zorunda. Yapabildiği kadar. Çıkarma yetkim var, oynatmama yetkim var. İyi de yetenekli bir oyuncuyu kaybetmemenin de yolları var. Teknik adam oyuncuyla zıt gitmez. Oyuncuyla bu konuda münakaşa etmez. Ha, bazen anlatmak için bir şeyler olabilir ama takımın menfaati, oyuncunun iyi performans verebilmesi bir takım şeylere bağlıysa bunu arar, bulur, uygular. Biz de o gün böyle yaptık. Nitekim sadece Burak Drogba değil, Umut var.
1: Sercan var.
0: Sercan var.
1: Necati Ateş var.
0: Necati Ateş var ki Necati aynı zamanda 9.5'tür. Yani 10 pozisyonda da oynar, 9'da da oynar, arada da oynar.
1: Elmander.
0: Elmander var. Yani düşünün, bazen
1: sezon
0: ben...
1: Sezon başı Baroş var.
0: Bazen ben 2 çıkardım, 2 soktum oyuna. 2 tane çıkardım, 2 tane soktum. Dolayısıyla orada herkes mutlu oldu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğiniz

0: güven, emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Ege'sinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Reklam.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

0: de bulacaksın.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Reklam bitti.

Dakika Skor'dan mutlu günler, mutlu akşamlar diyelim artık. Akşam üstündeyiz ve akşama doğru ilerliyoruz. Biraz da Eylül'ün, Ekim'in, Kasım'ın böyle yavaş yavaş yüzünü göstermesiyle beraber, Eylül ayından çıkıp Ekim'e yaklaşmakla beraber havalar her ne kadar bir sıcak bir serin gidiyor olsa dahi, artık yavaş yavaş bu saatleri akşamdan sayacağımız, akşama yaklaştık diyeceğimiz zamanlara giriyoruz. Fenerbahçe milli ara öncesinde Kadıköy'de Eyüpspor'u ağırlıyor ve Fenerbahçe'de 11 belli oldu. Dakika Skor'da maç önünde, maç anında ve maç sonunda sizlerle

Alamayacağım ama ilk 5-10 dakikalık bölümünde maç sonunda sizlerle olacağız. Fatih Demirkol'la birlikte. Onu da sayarsak bir kısmında sizlerle olacağımı hatırlatayım. Ederson Fenerbahçe'de kalede, Semedo Arşi Brown ikilisi beklerde. Ake Şikriniar tandemi var stoperde. Genduzi Kante orta alanı varken önlerinde İrfan Can Kahveci var ki ilk konuğum. İrfan 25 çok da sıcak bakmıyor mesela ona, az önce konuştuk. Greenwood ve Kerem

0: da bağlantıyı kuran isim olarak tercih edildiğinde haftalardır. Ama İsmail Kartal buna mecbur mu? Yoksa Fenerbahçe'de farklı alternatiflere gidebilir miydi? Bunların hepsini konuşacağız. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama Fenerbahçe'nin yedeklerini hatırladığımda, Fenerbahçe'nin yedeklerine baktığımda Asensio bu maç kadrosunda olacağı açıklanan Asensio yedeklerde. Opong, Yiğit Efe, Mert, Levent, İsmail, Bartu, Nene, Oğuz, Lukaku gibi isimler var. Söz İrfan 25'te. İrfan 25 hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün 11'i? Sen İrfan Can Kahveci'ye sıcak bakmayan taraftasın.
1: Ben İrfan Can Kahveci, benim için sürpriz oldu.
0: Evet.
1: Benim beklentim Greenwood'un 10 numaraya çıkıp Oğuz'la başlamasıydı kanatlarda. Ama teknik direktör İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye inanıyor, güveniyor. Tabii antrenmanları biz takip etmiyoruz. Sonuçta antrenmanda futbolcularla zaman geçiren İsmail Kartal. Dolayısıyla bir bildiği vardır. Bugün İrfan Can Kahveci de 10 numara mevkiinde görev yaptığını görüyoruz. Umarım iyi bir performans sergiler. Onun da bu maçla birlikte bir yükselişini görürüz artık. Ama bugün de mesela yani ben iyi bir performans beklentisi içerisindeyim. Umarım bunu gerçekleştirir. Asensio da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı. 20 Ağustos itibariyle Konyaspor maçının sonrası bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığın ardından 3 lig maçı, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 5 maçta takımı yalnız bırakmıştı. Bugün kadroda yer alıyor. Beklentilerin olduğu gibi yedek başlıyor. Çünkü henüz tam %100 hazır değil. Sakatlıkla yeni atlatmıştı. Dolayısıyla teknik heyet tarafından riske edilmedi. Maçın skoruna göre de süre almasını da aslında çok da beklemiyorum. Yani çok maç yani zor, çok zor bir duruma düşmezse ben Asensio'nun bu maçta maçta süre almasını beklemiyorum. Diğer taraftan aslında burada yedek kulübesinde ben Mimovic'i bekliyordum ama Mimovic'i de teknik direktör İsmail Kartal almamış. Herhangi bir sakatlık bilgisi yok şu ana kadar, bir sormadım ama teknik heyet tercihiyle herhalde kadroya alınmadığını görüyoruz. Tabii burada da yedek kulübesine baktığımızda Mert Uygun'un da sakatlığı sonrası gerçek mevkii sağ bek olan bir oyuncu şu anda yedek kulübesinde bulunmuyor. Olası bir olumsuz bir durumda. Orada Oğuz Aydın'ı hoca sağ bek rotasyonda alternatif olarak değerlendirebilir. Çünkü hazırlık maçlarında sezon başı kampında Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak da denemişti hocam.
0: Bu arada Opong sol stoper miydi? Onu hatırlayamıyorum. Sağ
1: evet,
0: stoper
1: evet,
0: miydi?
1: Evet, sol stoper. Yani iki bölmeye gidiyor, oynayabilir. Sol stoper, sağ
0: yani bir ihtimal sağ ağırlıklıysa bir ihtimal belki sağ bekte de değerlendirebilir.
1: Yok, sağ bek Oğuz olarak değerlendirebiliriz. Yani onu Joker'i Oğuz olarak değerlendirebiliriz. Orada ama yine sonuçta Opong'un gerçek mevki stoper. Dolayısıyla yedek bölgesinde şu anda gerçek mevki stoper olan bir oyun, sağ bek olan bir oyuncu da bulunmuyor.
0: Evet, o da ilginç. Peki beklentin Fenerbahçe'de dün hali hazırda Galatasaray'ın da farklı mağlup olması Trabzonspor'a. Fenerbahçe adına milli araya girmeden önce Galatasaray'la aradaki puan farkını 3'e düşürme şansı yarattı ama Galatasaray'ı konuştuğumuz noktada bugün Beşiktaş'ın galibiyet almasıyla beraber Beşiktaş'ın oradan sıyrılacağını, belki de devreyi lider kapatacağı, devre dediğimiz milli araya gittiğimiz bu süreçten bahsediyoruz. Orayı lider kapatacağı bir karşılaşma. Hatta öyle ki belki Ahmet kazanırsa o da lider kapatabilir. Puan averaj farkıyla gördüğüm kadarıyla.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Lig çok uzun bir maraton. Daha ligde 5 maç geride kaldı.
0: Ya doğru tabii ama yani bu puan psikolojik anlamda yaşayacak. Psikolojik şimdi, anlamda bir artısı da olacaktır bunun yani.
1: Tabii mutlaka olacaktır ama Fenerbahçe'nin de bugün yenmesi, milli araya Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürmesi Fenerbahçe'nin psikoloji olarak çok etkileyecektir. Dolayısıyla bugün Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Kazanırsa evet, milli araya biraz daha oralle girecek. Çünkü rakipleri şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe lig dediğim gibi uzun bir maraton ve burada tüm takımlar puan kayıpları yaşayacaktır. Fenerbahçe beklenmedik puan kayıpları yaşadı ama başka takımlar da beklenmedik puan kayıpları yaşayabilir. Dolayısıyla yani geçtiğimiz hafta içerisinde Fenerbahçe yarıştan koptu şeklinde yorumlar yapılıyor ama bugün maçı kazanırsa Fenerbahçe dediğim gibi yeniden şampiyonluk yarışında kağıtlar yeniden dağıtılır.
0: Peki. İrfan 25 Kadıköy'e ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş derbisinde biliyorsun yaşanan küfürlü tezahüratlar nedeniyle 10 PFDK tarafından Fenerbahçe'ye 10 blok ceza verilmişti. Tribünlerdeki 10 blok cezalandırılmıştı ve dolayısıyla o ceza alan bloklardaki taraftarlar bugün maçta yer alamayacaklar. Tabii bunlar kulübe devredildi ama

0: Bugün baktığımızda tribünlerin çok fazla dolmadığını görüyoruz. Tarafta da fazla ilgi göstermemiş. Belki maçın erken saatlerde olması nedeniyle olabilir. Tabii maçın başlamasında daha yarım 40 dakikalık bir süreç var. Dolayısıyla halen çevrede stadı çevresinde maça girmek için günler tribünler var ama tribünde az da olsa boşluklar olacak gibi gözüküyor. Yani yaklaşık 40 bin yakında bir taraftar olmasını bekliyoruz ama tribünler bu kez yani kapalı kişi o değil. Yani halen biletler var.
1: Peki. İrfan 25 teşekkür edeceğim. Aktarmak istediğim farklı bir detay yoksa. İrfan 25 teşekkür edeceğim aktarmak istediğin farklı bir detay yoksa dedim ve bağlantı koptu tam da teşekkür ettiğimiz anda İrfan 25'e. Hızlıca Erhan Alveroğlu'na döneceğiz. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Kadıköy'ü biraz da ondan dinleyeceğiz. Bir de ondan dinlediğimiz bir an olacak. Ve yapacağımız oradan bağlantılardan ikincisi olacak bu. Hızlıca Erhan Alveroğlu hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar Berk. Sesim geliyor mu?
1: Evet, sesin geliyor. Çok net geliyor ama sen beni biraz zor duyacaksın galiba.
2: Ben de duyabiliyorum seni. Sesimin peki geldiğinden emin olmak istedim.
1: Peki, çok yüksek sesli bir yerdesin belli ki. Sesinden anlaşılan o, ses seviyenden. Ben hızlıca karşılaşma özelindeki detayları sana sorayım.
2: Evet, şimdi şöyle başlayayım. Fenerbahçe'de az evvel sahaya çıktım. Oyuncuların ellerinde çiçekler vardı ve 20 Eylül'de Fenerbahçeli, şimdi de anons ediliyor, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü. 20 Eylül'de cezalı Fenerbahçe tribünlerini dolduran 55 bin kadın taraftarın günüydü bugün. Kadın taraftarlara oyuncular gidip çiçek verdiler. Onları tebrik ettiler, günlerini kutladılar. Ve ondan sonra ısınmaya geçtiler. Dirkayt takımı ısındırıyor sahanın ortasında. Fenerbahçe 11'i gelmiştir muhtemelen, belki görmüşsündür. Sürpriz olarak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oluşu sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz bir gelişme. Hücum hattında ise Vedat Muriç'in tekrar kadroya döndüğünü söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Antep'te Lukaku oynamıştı. İstenilen performansı gösteremediğini düşünmüş olabilir ya da böyle bir tercih yaptı diyebiliriz. Vedat Muriç tekrar oyunda, Kerem Greenwood, Vedat üçlüsü ileri hatta. Ama tabii geçtiğimiz maçlardan tecrübe ettiğimiz şuydu. İrfan Can Kahveci ile Greenwood dönüşümlü olarak merkez forvet arkası ve kenar hücumcusu olarak maç içinde dönüşümlü olarak yer alıyorlar. Bugün yine benim önemli olarak gördüğüm Asensio'nun kadroda olmasıydı. Zaten bununla ilgili bir bilgi vardı. Asensio'nun kadroya geleceğini bekliyorduk. Oyuncu bugün süre almayacak. Çok büyük bir ihtimalle, özellikle skor Fenerbahçe lehine olursa süre kesinlikle almayacak. Ama çok sıkışık bir durumda nasıl bir şey yapılır bilemiyorum. İsmail Kartal'ın hedefi Marco Asensio'nun milli ara dönüşü %100 kapasiteyle Fenerbahçe'de oyun hücum aklı olarak kullanmak. Tabii bu futbolda her şey anlık değişkenlik gösterebiliyor. Mert Müldür bugün kadroda yok. Sakatlandı biliyorsun idmanda. Hiçbir şeyin garantisi yok ama hedeflenen Asensio'da bu maçta oynatmayıp gelecek haftalarda, yani milli aradan sonra 20 gün sonra o çok zorlu fikstürü başlayacak Fenerbahçe'nin. Rize ile, Aston Villa ile, Galatasaray'a kadar uzanan maç serüveninde oyuncuyu %100 kullanabilmek amacıyla bugün süre vermemeyi düşünüyor. Yine tribünlerde yer yer boşluk var. Bu boşluğun bir sebebi var. Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında 10 blok ceza almıştı. Bu 10 blok arasından biletini devretmeyenler, kulübe devredenler, satılamayan biletler birçok etken sayabiliriz. O anlamda bazı boşluklar tribünlerde gözleniyor. Yazdan kalma bir gün yaşıyor İstanbul bugün. Sabah bulutluydu, öğlen çok güneşli, şu anda saha çok güneşli. Premier Lig maçı havasında bir saha var, zemin var, güneş var.
1: Biraz da gündüz maçı gibi bir hava olduğu için tabii Fenerbahçe'de.
2: Evet, orada bir şey olmuş yani, böyle bir güzel bir atmosferi var, onu söyleyeyim. Bakalım nasıl gelecek Fenerbahçe. Şimdi Eyüpspor birçok maçını gündüz saatlerinde oynuyor. Bu onlar için bir avantaj. Fenerbahçe gündüz maçı senede bir ya da iki tane yapıyor. Dezavantaj olabilir ama tabii ki bu statta oynayan Fenerbahçe oyuncusu olan oyuncuların gün

0: gündüz, gece, sabah, öğle, akşam diye tercih yapma şansı olduğunu ya da ayrım yapma şansı olduğunu düşünmüyorum diye söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin bir tepki gösterme günü. Dün akşamdan Galatasaray puan kaybedince Trabzonspor etkili bir oyun. Galatasaray'da çok etkisiz bir oyun oynayıp Galatasaray puan kaybedince tekrar bir motivasyon sağladı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın takımla konuşması olduğu bilgisini söyleyelim oyunculara. Hadi tekrar kenetlenip şu Antep maçındaki, Beşiktaş maçındaki görünen tabloyu ortadan kaldıralım diyor. Tabii istifa edip geri dönmesi 5. İsmail Kartal dönemi diyebileceğimiz, hani espriyle karışık, bu sürecin biraz motivasyon dağıttığını söyleyelim. Oyuncuları tekrar kendine inandırıp tekrar sürdürülebilirlik sağlaması bu maçın gidişatıyla bize bir mesajlar verecek. Fenerbahçe yönetiminin bu maçı çok önemsediğini söyleyelim. Aziz Başkan, tüm yöneticiler hali hazırda tribünde olacaklar. Bir hani olağanüstü hal demeyelim de olağanüstü bir ilgi ve takımın üzerine titreme durumu var. Bugün Fenerbahçe'nin ben maçı kazanmasını bekliyorum. Tabii bütün herkes bunu bekliyor, Fenerbahçeliler. Tribünler olanlar, evlerinde televizyonda izleyecek olanlar. Ama bugün asıl beklenen iyi bir oyun, kolektif bir futbol. Hem hücumda hem defansta taraftarın gözüne hoş gelebilecek, gelecek için umut vaat edecek bir oyun isteniyor. Bugün ben o oyunun sergileneceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim sevgili Berk. Bugün Fenerbahçe 1-0 da alsa, 5-0 da alsa, 1500 pas da yapsa, 300 pas da yapsa, bu maçın taraftarın gözünde o evet hadi başlıyoruz diyeceği maç olmadığını düşünüyorum. Bu maç 3 puanla alınacağı, ondan sonra milli ara dönüşü bir şeyler yapılacak mı yapılmayacak mı kararının Rize maçıyla verileceğini düşünüyorum. Yine milli aranın Fenerbahçe'ye aslında bir kondisyon anlamında katkı sağlayacağını söyleyelim. Fenerbahçe bu maça kadar 66. dakika sonrası gol atmamıştı. Özellikle oyunun ikinci yarılarında oyundan düşmüştü. Beşiktaş maçında bunu çok net görmüştük diyebiliriz. Yani her anlamda Fenerbahçe'ye milli araya gelecek ama Fenerbahçe'nin milli araya 3 puanla gitmesi gerekiyor deyip mikrofonu sana bırakayım.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim. Erhan Alveroğlu, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa, Kadıköy'den aktarmak istediğin farklı bir gelişme yoksa diyeyim ve son kısımda teşekkür etmeden önce.
0: Ya farklı gelişme şu var. Fenerbahçe'nin bugün yayıncı kuruluşla ilgili yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama haricinde Beşiktaş'ın da bir açıklaması oldu. Hatta suç duyurusunda bulunduğunu söyledi Beşiktaş. Fenerbahçe'de ciddi şekilde bu durumla ilgileniyor. Çünkü yapılan açıklama biraz aslında dikkat çekici. Diğer taraftan Aziz Başkan'ın da bir açıklaması var. Aklıma geldiği için eklemek istediğin var mı? Onu da söyleyeyim dedim. Aziz Başkan'ın da 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olarak kutlanan bugün de Fenerbahçeli kadınlara çok ciddi anlamda teşekkürü ve bu duruşun hiçbir zaman unutulmayacağını söylemesiyle ilgili bir açıklaması oldu. Bugün güzel bir Fenerbahçe günü bekliyor tüm Fenerbahçeliler. Ama tabii şunu unutmayalım. Eyüpspor'da bu ligde devam etmek isteyen hocasıyla, genç oyuncularıyla burada sürdürmek, ligde kalmayı sürdürmek istedikleri bir maça çıkacaklar. Çok erken ama bu maçlarda alınan puanlar fazla motivasyon sağlıyor. Tabii bir not daha söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe gol yediğinde Seyfettin Anıl Yaşar biraz fazla sevinip reaksiyon göstermişti. Herkesin hakkı gol attığında ya da benzer performanslar gösterdiğinde sevinmek ama o biraz sürümlere karşı ciddi bir harekette bulunmuştu. Ve bunun dışında da daha sonrasında özür dilemişti. Bugün oyuncuya karşı herhangi bir tepki olmadı. Bu sevindirici bir gelişme ama maç içinde nasıl bir durum gözlemleyeceğiz? Bu da benim hani dikkat ettiğim, takip edeceğim hususlardan biriydi deyin.
1: Peki, selamlar o zaman basın tribününe Erhan Alveroğlu. Kolaylıklar aynı zamanda sana da. Karşılaşmanın başlamasına yarım saat kala. Sağ ol, ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Erhan Alveroğlu ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Bağlantılarımız devam edecek. Bağlantılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Can Genç'e uzanacağız. Can Genç'le stadyumdan yapacağız yine bağlantımızı. İrfan 25, Erhan Alveroğlu derken yine Can Genç'in de galiba bir plan değişikliğiyle stadyuma gittiğini duydum. Can Genç, selamlar.
2: Selam Berk.

0: Sesim nasıl geliyor şu anda?
1: Sesin iyi geliyor.
0: Çok güzel, süper.
1: Kadıköy'de havayı biraz senden alalım isterim. Biraz İrfan 25'te 11'ler üzerine konuştuk, 11 üzerine konuştuk, tercihler üzerine konuştuk. Bir nebze Erhan Alveroğlu'yla da girdik Fenerbahçe'de havaya, atmosfere, ama senden Kadıköy'ün havasını da rica ederim.
0: Öncelikle şöyle söyleyeyim, bir anda son dakika bir kararıyla bir akreditasyon durumunda bir problem vardı. O yüzden bugün müsabakaları evde takip edecektim. Lakin bir anda buraya gelme durumu oluşunca ben de hızlı bir şekilde hareket edip yaklaşık bir yarım saattir Kadıköy civarlarındayım. Birçok kişiyle konuşma şansım oldu belki. Yani tabii ki ben de yorumlarım kendi adıma, ama insanların şu anda İrfan Can kararına, yani doğru, İrfan Can'ın ilk 11'de oynama kararına çok büyük bir tepkisi var. Yani şu anda şöyle söyleyelim. Yani bu İrfan Can kararına tepkisi olan taraftar. Yani bir basın mensubuyla şu anda konuşmadım ama genel olarak konuştuğum kişiler Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe'sine gönül vermek isteyen ve buraya Fenerbahçe'sine destek olmak isteyen taraftarlarla konuşunca İrfan Can'a bir tepki olduğunu anlıyorum. Kerem'e tepki olduğunu anlıyorum. Ama yani anladığım vakitte, yani bütün bunları kafamda değerlendirdiğim zaman tabii ki kendime göre de bir yorumum var. Ki İrfan 25'le tabii ki biz de bağlantı yapmıştık yaklaşık 1.50 geçe civarında yanlış hatırlamıyorsam. İrfan 25'te Greenwood'un 11'de 10 numara olarak oynadığı üzerinden aslında bir tahmin geliştirmiştik. Ki benim de kafamdaki mantığa göre 11'de 10 numarada Greenwood'un oynadığı senaryonun daha iyi olabileceğine dair fikirler vardı. Yani nitekim tabii ki İsmail Kartal, yani bir futbol adamı, bunu bizlerden çok daha iyi bilecektir zaten. Ama yani şöyle söylemek gerekirse çok zayıf bir rakip. Ama taraftar tabii ki her şeyi temenni etmekte özgürdür. Lakin taraftarı da anlamak gerektiğine inanan taraftayım. Yani bugünkü maça gelecek olursak da belki şöyle söyleyeyim. Ben çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani oyun olarak belki çok doyurucu bir oyun olmasa da veyahut da işte belki hakem gündeme gelecek olsa da müsabaka nezdinde, Fenerbahçe'nin bu Eyüp Spor sınavından bence galibiyetle ayrılacağı bir senaryo olacaktır. Taraftarın ilgisi yüksek, çok fazla ceza varmış. Onu söylediler. Yani tribün cezaları Beşiktaş derbisi kaynaklı olarak çok fazla blokta ceza olduğunu anlıyoruz. Ama belli başlı insanlar devir işlemleri konusunda tutarlı bir şekilde insanlar devrettiğini anladığımız için dolu bir tribün göreceğimize inanıyorum. Ben de biraz sonra, yaklaşık bir 5 dakika sonra stadyuma doğru yöneleceğim zaten. Tribün, yani basın tribünün olduğu bölgeye doğru çıkacağım. Yani genel olarak söylemek istediklerim şu anlık bunlar diyeyim belki.
1: Merak ettim. Oradaki havayı da almak istedim. Teşekkür edeceğim Can Genç aktardıkların için. Ve söylemek istediğin farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Yani belki açıkçası umarız hakemin konuşulmadığı, evet, ve futbolun konuşulduğu bir müsabaka olur diyerek aslında son cümlelerimi kurmak isterim.
1: Umarım.
0: Yani futbolun konuşulduğu bir maç izlemek istiyoruz. Hakikaten artık hakem tartışması, işte ona çaldı buna çalmadı, işte maçı buraya yönlendirdi buraya yönlendirdi şuraya yönlendirdi şeklinde bir hakem üzerinden okunan maçlar görmek istemiyoruz. Yani gerçekten futbolun konuşulduğu, umarım benim de geldiğim zaman, yani ben de şu anda stadyumda birazdan yerimi alacağım. Umarım keyifli bir şey izlerim. Futbol adına güzel bir şey görürüm. İşte ya burada Eyüp Spor adına da pozitif şeyler görmek istediğimi de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani Fenerbahçe adına da bence pozitif şeyler görmek gerekiyor. Taraftar en azından bunu çok fazla istiyor. Bizler de istiyoruz. Yani sonuç olarak ya bir tane takımın bu kadar bariz, bu kadar kötü olarak yorumlamak bizlerin de hoşuna gitmiyor. Yani güzel futbol oynansın ki biz de biraz daha futbol üzerinde programlar yapalım. Dış gündem veyahut da farklı yerlerde değil de taktik analizini yapabildiğimiz, yani tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Vincenzo Italiano'yu yorumlayabildiğimiz bu güzel futbolu biz de Fenerbahçe'de, biz de Eyüp Spor'da ya da belli başlı bütün takımlarda yorumlamak istiyoruz. Benim de kendi adıma kişisel temennim budur diyerek teşekkürlerimi edeyim belki.
1: Teşekkür ediyorum. Can, ağzına sağlık diyeceğim. Kadıköy'e selamlar. Sağ ol, var ol. Can Genç'le, kıymetli kardeşim Can Genç'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki onunla Kadıköy'ün havasını tekrar almış olduk. Hızlıca Ömer Faruk Özcan'a döneceğiz. İlerleyen dakikalarda dedik ama biraz da geçmiş. Peki hemen hızlıca arayabiliriz o zaman. Ömer Faruk Özcan'dan maç önü yorumunu alacağız. Maç önü kalabalık, maç önü yoğun. Onunla değerlendirdiğimiz noktada hızlıca bağlantılara gideceğiz. Bağlantılarımızı yapacağız dedik. İbrahim Yavuz, Murat Aşık ve Can Arat ilerleyen dakikalarda bizlerle olacak. İlk yarıda Yunus Aydın'la olacağız. Devre arasında İbrahim Yavuz, Can Arat ve Ömer Faruk Özcan yeniden bizlere eşlik edecek. İkinci

0: İkinci yarıda Ömercan Özmen'le başlayıp diğer tarafta 75. dakikada da Fatih Demirkol bizlerle olacak ama öncesinde hem devre arası hem de maç önünde bizlerle olacağını söylediğim Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, belki yayınlar diliyorum.
0: Dün bir yana, dün konuştuk, değerlendirdik, detaylandırdık. Belki hafta içi yine panorama şeklinde konuşur, detaylandırırız ama dün bir yana bugün özelinde neler söylersin? Fenerbahçe Eyüp maçı özelinde Fenerbahçe'nin içinde bir fırsat olduğunu değerlendirebiliriz tabii. Muhtemel şampiyonluk rakiplerinden, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ın böyle bir kayıp alması. Ama bir diğer tarafta bugün Beşiktaş Ahmet tarafında da Ahmet kazanırsa Ahmet, Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş bir liderlik koltuğu ihtimali var. Bunu da değerlendirmek gerekiyor tabii. Detaylar sende, nasıl değerlendiriyorsun? Bir 5-6 dakikalık bölümümüz var.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir kere bugün Fenerbahçe için kritik bir maç. Milli ara öncesi tekrardan toparlanma, tekrardan bir hareketlenme için önemli. Çünkü biraz daha Fenerbahçe beklentilerin altında kaldı. Özellikle ligin 6. haftası itibariyle biraz da ligin üst sıralarında Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi işte o üst seviyelerde yer alması beklenirken 7 puanda kalıyor olması biraz daha aslında taraftarın da yüzü Fenerbahçe'nin beklentilerin çok altında kaldı. Ama şimdi bununla birlikte bugün Eyüpspor maçıyla tekrardan çıkışa geçmek isteyen bir Fenerbahçe var. Bu arada şunu söyleyeyim. Herkes şu anda işte Eyüpspor maçının çok rahat geçilebileceğini ve burada biraz daha avantajın Fenerbahçe olduğunu tabii ki rahat bir şekilde söyleyebilirim ama Eyüpspor'da böyle çok kolay kolay, ya daha doğrusu kaybedecek bir şeyi olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Belki kaybettiği zaman hocasını gönderecek. Biraz daha minimalist bir kadroyla oynayan, genç bir kadroyla oynayan, böyle alt liglerden futbolcular getirip de onları parlatmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Eyüpspor hakkında konuşup olursak. Tabii onlar da burada bir karakter göstermeye çalışacaklar. Daha önce 3 mağlubiyet, bir galip. Alanyaspor'a karşı yanlış hatırlamıyorsam güzel bir oyunları vardı ki beklenmeyen anlarda beklemeyen çıkışlar yapabiliyorlar. Fenerbahçe'nin bugün Eyüpspor'a karşı yapmak istediği aslında en önemli şeylerden bir tanesi biraz daha doğru paslarla kaleye girebilmek. Çok hata yapmadan Eyüpspor'un kontra ataklarına izin vermemek olacaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün kazanmaktan başka çaresi yok. Dediğim gibi iki tarafta da aslında kritik bir süreç var. Eyüpspor kaybettiği takdirde belki bir hocayla ilgili bir durum olabilir. Fenerbahçe Eyüpspor maçında bir puan kaybı, sürpriz bir puan kaybı yaşarsa ki orada da ben hareketliliğin tekrardan olabileceğini düşünüyorum. 11'e de baktığımızda ben mesela dün 11'lere baktığımda Nene'nin başlaması beklenirken bugün İrfan Can'ı orada görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 11'e de baktım. Greenwood, Kerem, İrfan Can, Muriç kontrası ile birlikte bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Tabii ki burada Asensio'nun yokluğu çok önemli. Fenerbahçe Asensio'dan verim alamaması, Asensio'nun burada oynamaması ciddi etken ama Eyüpspor karşısında oynayacağı kompak oyunla bunu tamamlayabileceğini düşünüyorum. Tabii ikinci toplar çok önemli. Burada Kante'ye çok büyük iş düşecek. Kante-Gündüz ikilisinin üstünlüğüyle beraber ben bugün Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında kazanmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi şuna bir parantez açmak lazım. Kaybedecek şeyi olmayan takımlara dikkat etmek lazım. Eyüpspor evet favori, ağır favori Fenerbahçe ama Eyüpspor içinde küçük bir parantez bırakmış olalım belki.
0: Tabii Eyüpspor tarafında da kritik bir gün. Biz böyle zamanlarda genellikle dört büyükler özelinde okuduğumuz için Eyüp'e, Kocaeli'ye ya da fark etmez Başakşehir'e, bir zamanlar dört büyüklere hep belirli maçlarda ters gelen takımları bu tarz haftalarda çok dikkat etmeyiz ve o sürprizler de maç sonunda uzun uzun konuşturur dört büyükler nerede hata yaptı diye. Belki de dediğin gibi o teknik direktör detayından dolayı Ozan Polat kısmından baktığında oradan bakınca yani bir farklı bir bakış açısı sunabiliyorsun bize Ömer Faruk Özcan. O da kulak ardı edilmemeli. Tabii Fenerbahçe'nin 11'ini biraz konuşalım isterim. Fenerbahçe'de Vedat Muriç tercihi, ondan ziyade Kadıköy'de Can Genç'le bağlantı yaptık. O herkes İrfan Can kahveci konuşuyor diyor. Kahveciyi konuşuyor diyor. Diğer tarafta bu tercih çok konuşulurken işte Asensio'nun kadroda olması, sonradan oyuna girecek muhtemelen. 11 başlamaması. Asensio'nun geçen haftaya yetişme ihtimali var denirken geçen hafta kadroda olmayıp bu hafta kadroya alınacağının açıklanması ve bu hafta dahi Fenerbahçe'de Asensio'nun yanlış hatırlamıyorsam derbiye yetişir miyi konuşuyorduk biz Asensio ile ilgili. Yanlış mı hatırlıyorum? Derbiyi geçtim. Derbiden sonra geçen hafta da yoktu. Geçen haftayı geçtim, Avrupa maçında yoktu. İşte Eyüp maçında var ama orada da 11 değil mesela. Dönüşü biraz zaman aldı. Haliyle tüm bunlar tartışılıyor. Sen nasıl bakıyorsun buraya? Sen nereden değerlendirirsin?

0: bu görüşleri?
1: Ya ben bu süreci tabii çok üstün kapatıldı biraz ama ben bu Fenerbahçe'de İsmail Kartal Asensio olayının böyle çok üstünün kapatıldığını düşünmüyorum. Hala altında kıvılcımların olduğunu hissediyorum. E tabii ki ilerleyen süreçte ne olacağını göreceğiz ama bence hala İsmail Kartal Asensio denkleminde belirli sıkıntılar var. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Şimdi Eyüpspor'la oynayacaksınız. Belki de görebileceğiniz size göre daha belki küçük bir rakip. Yanlış anlaşılmasın tabii ki ama Fenerbahçe'nin rahat kazanabiliriz düşüncesiyle belki çıkacağı bir maç olacak. Ama burada da Asensio'nun 10 numarada olması, o etkinliğini yaratabilmesi çok önemli ki Fenerbahçe'nin puan kayıpları yaşadığı maçlara baktığımızda, kötü oyun oynadığı maçlara baktığımızda Gaziantep maçı iki keza çok önemli maçlardan bir tanesiydi. Asensio'nun eksikliği çok fark edildi. Hatta Talişkan'dan gönderildiği itirazları biliyorsun ki gündeme geldi. O yüzden burada Asensio'nun Fenerbahçe için önemi çok büyük. Bugün yani yanlış olmayacaksa yani ya İrfan Can Kahveci ya da Greenwood'un da ben mesela Nene oynasaydı Greenwood'un biraz 10 numaralaşacağını, biraz santrfor arkası oynayabilme ihtimalinin olacağını düşünüyordum. Ama Nene'nin olmasıyla beraber herhalde İrfan Can Kahveci'yi hoca orada oynatacaktır. Mesela gündüz maçı saat 17'de maç başlayacak. Bir Nene'yi o sabah saatlerinde Nene'yi görmek isterdim. Belki Nene'nin o üretkenliliği, belki de hızı, atletikliği belki maça daha farklı bir hava katabilirdi. Hocanın takdiridir. 11 özelinde zaten beklediğimiz 11 ama şimdi Kerem Oğuz Aydın ya da Nene İrfan Can Kahveci denklemi vardı. Kerem'le başlayacak hoca. Muhtemelen orada Oğuz Aydın'ı bir hamle oyuncusu olarak oyuna sokabilir sonradan. Nene'yi de mutlaka görürüz ama Asensio ile ilgili sürecin biraz daha yani ikinci yarıda eğer oyuna girerse ki oyundaki performansı da gerçekten umutsuz bir performans gösterebilirse ki sakatlığının nüksettiğini görebileceğimiz ya da sakatlığın etki ettiği performans görürsek hak verebilirim ama İyi bir Asensio performansında ya da girerse tabii girmezse ki durumu konuşabiliriz. İsmail Hoca Asensio gerginliğinin acaba arkasında, perde arkasında bir şey var mı konusunu belki daha detaylı araştırabiliriz.
0: Peki Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Ömer Faruk, sana Galatasaray'a ilişkin mesajlar da geliyor. Düne ilişkin yorumunu merak eden dinleyicilerimiz var. Örneğin Adem Bey'in mesajı var. Adem Bey seni HT Spor'da izlediği detayını mesaja not düşmüş ve selamlarını iletmiş. Peki bir diğer tarafta şöyle bir mesajları kolaçan ettiğimde Turgay Bey sorar. Galatasaray'ın oyunu için ne der Turgay Bey. Orada karışık bir yazı var ama Turgay Bey onu düzeltirseniz anlamaya çalıştığım kadarıyla aktarayım. Galiba orada da Okan Buruk'a ilişkin analizini sormak istemiş ama biraz detaylandırmış böyle bir paragraf halinde Okan Buruk'tan bahsedip ne der diyor sonunda. İki mesajı da birleştirerek aktarmış olayım. Ömer Faruk, son olarak onu sorayım.
1: Kaç dakikamız var ona göre anlatayım.
0: 1-2 dakikamız var maalesef çok tamam. Kısa zaman kaldı evet.
1: Evet, onu bilerek şey yaptım çünkü ben şu anda evet, anlatmaksam 5-10 dakikaya geçebiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim, dünkü mağlubiyeti maalesef ki net olarak ilk olarak Okan Hoca üzerinden okumak zorundayız. Oynayan oyuncular, performanslar devamında yapılmayan gerekli hamleler ya da 1-0 geriye düştükten sonra reaksiyon vermemesi Galatasaray'ın uzun zamandır görmüş olduğum en ezici oyununu izledim. Ya bakın mağlubiyetler her zaman alınır ama ezici oyun her zaman en sıkıntı olan kısımdır. Şu eleştiri yapmak istiyorum. Muhammed Salah Trabzonspor adına çok önemli bir iş başardı. Trabzonspor takımı yani Galatasaray'a çok ezici bir oyun anlamı. Aslında en büyük sebebi Galatasaray'ın biraz daha sahadan yok olmasıydı. Reaksiyon gösterememesiydi. Muhammed Salah'ın bu kadar etkili olduğu bir günde Leao'dan, Leroy Sané'den bu katkıyı alamayacaksan bir tarafının 15 milyon euroları maaşlar alması, bir tarafının 12 milyon euro maaş almaları bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Çünkü senin burada bu oyunculara reaksiyon vermen lazım. Leao'nun, Leroy Sané'nin minimum Muhammed Salah katkısını orada göstermesi lazım ki bunu göremedik. Göremediğimiz takdirde orada mutlaka hocanın hamle yapması gerekiyordu. Eminim taraftarlar şunu düşünmüştür Berk. Hiç kimse devre arasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kenarına gelip oyuna girmesini gördüğü andaki heyecanını ya da sevinci yaşayacağını asla düşünmemiştir ki herkes Barış Alper kenara geldiğinde mutlu olduğunu gördüm ben birçok insanın. O yüzden o kadar eleştirilen Barış Alper bakın bugün sizin istediğiniz oyuncu konumuna geldi. O yüzden Leao'nun, Leroy Sané'nin acilen kendini toparlaması lazım. Bu kadar uzun süre performans alamadığın Leao'dan Galatasaray'ın özellikle Okan Hoca'nın belki de erken bir hamleyle çıkartması oyunun da gidişatını etkileyebilirdi. Son şu cümleyi ekleyeceğim. Tabii ki lig uzun maraton. Milli araya girildi. Milli ara sonrası düzen görünecek. Ama ön alanda Yunus Akgün'ün tek başına Deniz'le beraber baskı yapmasını beklerken Leao ve Sané'nin oyuna katkısının bu kadar az olması Galatasaray'ın geleceği açısından da bence tehlikeli bir durum.

0: yaratıyor. Tartışabileceğimiz çok konu vardır ama ben bu şekilde noktalayabilirim.
1: Peki teşekkür edeceğim Ömer Faruk Özcan. Ben de sana son kısımda.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese selamlar.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Hızlıca döneceğiz. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Onunla konuşacağız ki şöyle bir bağlantılara bakıyorum. İbrahim Yavuz bizlerle olacak. İbrahim Yavuz'un hemen ardından Murat Aşık'la konuşacağımız bir nokta olacak ki Fenerbahçe Eyüpspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'de kalede Ederson var. Semedo Doğarşı, Brown bekleri görülürken Ake, Şikriniyar ikilisi yine stoper tandeminde başlayacaklar. Genduzi, Kante orta alanı alışılageldiği gibi ama önlerinde İrfan Can Kahveci var. En konuşulan nokta da o. Şu an manşeti öyle atalım ya da başlığı, en dikkat çekici kısmı öyle verelim sizlere. Biz bunu söylemesek sizin de dikkatinizi çekecektir muhtemelen. Diğer tarafta Genduzi, Kerem kanatları varken ileride de Muriç Fenerbahçe'de görev alacak. Eyüpspor karşısında, Eyüp karşısındaki Fenerbahçe'nin 11'i, kendi evinde Eyüp karşısında 11'i bu şekilde Kadıköy'de Fenerbahçe bu 11'le rakibine karşı sahada olacak. Ve bir diğer tarafta Mert Opong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Bartu, Asensio, Nene, Oğuz, Lukaku gibi isimler de Fenerbahçe'de yedeklerde yer alan isimler. Bunu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Mert Opong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Bartu, Asensio, Nene, Oğuz, Lukaku gibi isimler de yedeklerdeler ve onları da yedeklerde olduklarını hatırlatayım. İbrahim Yavuz acaba müsait mi? Onu aradık ama İbrahim Yavuz uygun mu? Değil galiba. Peki ilerleyen dakikalarda tekrardan ona ulaşmaya çalışacağız. Onunla bağlantımızı yapacağız. Şöyle bir hızlıca Can Arat'a döneyim. Can Arat'ın görüşlerini alayım. Can Arat neler söyler? Fenerbahçe'de maç önünde bu 11'e, Fenerbahçe'nin kazanma ihtimaline, Fenerbahçe'nin bu süreçteki bu fırsatı değerlendirip değerlendiremeyeceği durumuna. Abi basında niye Okan Buruk aklamaya çalışan insanlar var? Yani bu adam her maçta sağ kenarından böyle laflar ediyor, ekranlara yansıyor. Sizi kastetmiyorum, yanlış anlamayın demiş. Ya basında herkese göre bir şeyler var. Basında Galatasaraylı'ya göre de Aziz Yıldırım'ı savunanlar var. Azizciler var, Aykutçular var, İsmailciler var. Yani İsmail Kartal'ı sevenler, sevmeyenler var. İsmail Kartal gitsin, Aykut gelsinciler var mesela oradan baktığında. Ya da İsmail Kartal'ın bazı şeylerini görmeyip onu çok masum gösteriyor gibi davranan gazeteciler de lanse ediliyor, mimleniyor gibi iddialar, durumlar var. Yani siz bir Fenerbahçeli bakış açısıyla böyle görüyorsunuz. Ama bir diğer tarafta bir başkası, İşte basında böyle insanlar var, Galatasaray düşmanı diye, Fenerbahçe düşmanı diye farklı farklı adlandırabiliyor. Yani herkese göre basında birileri var efendim. Yani orada girersek çıkamayız o konuya. Basında neden Okan Buruk aklanmaya diye, niye aklanmaya çalışılsın ki? Ben şimdi konusu gelmişken, yeri gelmişken çok doğru olmayan şeyler yaptığını, hem Lisbon maçında hem de dünkü maç özelinde Trabzonspor maçında Okan Hoca'ya Galatasaray teknik direktörü dediğim o mevkiyi dolduran, o koltuğu dolduran isme yakışmayan şeyler yaptığını söyleyebiliyorum. Yani var mıymış basında işte aklamaya çalışan insanlar vesaire. O, ya da onların olduğu gibi bunu söyleyebilen insanlar da var mıymış? En azından oradan bakın. Yani bir yere götürmez sizi. Fenerbahçe kollanıyor, Galatasaray kollanıyor, Okan Buruk kollanıyor, İsmail Kartal kollanıyor sizi. Bir yere taşımaz, onu söyleyeyim. Bu konuda da en yalnız isim şu an iyi gidiyor diye her şey öyle ama Vincenzo Italiano'dur. Görün bakın en ufak bir başarısızlıkta, yani basında bırakın İtalyano'yu savunanları, karşısında olanları say say bitiremezsiniz, öyle söyleyeyim. Yabancı hocalar çekmiştir bu konularda da çok. Can Arat bizlerle. Can Arat hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berkçim, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
2: Tamam kardeşim, teşekkür ederim.
1: Ve Fenerbahçe'de 11'i gördün. Ederson, evet. Semedo, Arşi, Ake, Şikriniar, Kante, Genduzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem, Muriç 11'i var Fenerbahçe'de. Ne dersin, bu 11'i nasıl gördün? Senin yorumunu alalım sıcağı sıcağı.
2: Şimdi maçların başlamadan önce, ısınmalara çıkmadan önce yayıncı kuruluşun yaptığı röportajlarda İsmail Hoca'nın röportajını dinledim. Normalde klasik 4-2-3-1, evet baktığınız zaman Hoca İrfan Can mı merkezde oynar, Greenwood mu diyorduk ama İsmail Hoca iç orta saha olarak değerlendiriyor bugün. 4-3 şeklinde çıkıyor Fenerbahçe sahaya. Hı hı. Bu sistemde de İrfan Can en iyi performansı verebildiği pozisyonda oynuyor bir kere şu an. İç orta saha olarak. Yani hoca da zaten onu biraz evvel 8 yani 10 arasında gidip gelsin diye bir 4-3 şeklinde çıkıyoruz dedi. Şimdi burada herhangi bir eleştiriye gerek yok şu an. Ne için söylüyorum? Çünkü çok önemli bir mücadele bu Fenerbahçe için. Özellikle Trabzon'un Galatasaray'ı yenmesi ve akabinde Fenerbahçe'nin bugün alacağı aksiyon çok önemli. Burada inanılmaz bir sorumluluk geliyor. İrfan Can'ın performansı birazcık böyle dalgalı olduğu için taraftarlarda bir soru işareti tabii ki oluyor ama İrfan Can'ın belki de şu an Fenerbahçe'de homurtuları söndürecek, susturacak, son şansı olacak. Eyüpspor'un hocasını da dinledim. Tamam, analiz yaptıklarını söylüyorlar. İşte merkezde Greenwood oynarsa ya da İrfan Can oynarsa nasıl bir aksiyon alırız diye onlar da düşünüyordu ama tamamen farklı bir kadroyla çıktı. Ama maç içerisinde bu değişiklik gösterecektir. Bir 4-3-3 orta saha başlayıp maçın gidişatına göre belki Greenwood oraya çekip İrfan'ı sağa koyup saha içerisinde, oyunun içerisinde oyuncu değişikliği olmadan dokunuşlar yapılabilir. Bu arada unuttum, hemen söyleyeyim. Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlu olsun. Herkese evet. Buradan bütün kadınlarımıza selamlar gönderiyoruz. Onu da eklemiş olayım. Fenerbahçe için nefes alma mücadelesi. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa şampiyonluk iddiası demeyeyim. Çünkü ben mesela biraz evvel hoşlanmadım İsmail Kartal röportajında. Şampiyonluk iddiamızı sürdüreceğiz dedi. Şampiyon olacaksın sen. Ben böyle bir açıklamayı kabul etmiyorum. Yani böyle bir maç öncesinde bile maçı kazanacağız, şampiyonluğu tutacağız diye demesini beklerdim ama hoca hala birazcık tedirgin gördüm ama dediğim gibi çok istimde bir mücadele bugün. Yani Eyüpspor'un bulunduğu pozisyon küçümsemiyorum ama Fenerbahçe'nin bugün farklı galip gelmesi gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. Hakkı aldığın zaman İşte biz bu maçı kazanırız, Trabzon Galatasaray'ı yendi, puan farkını kapatırız ve her şey süt limon olur havasına çıkarsak, insanları o zaman saha içerisinde bu çok aldatıyor. Ve benim beynimdeki bir handikap var. Ne zaman Galatasaray Fenerbahçe kaybetse, Galatasaray puan kaybetse Fenerbahçe de puan kaybediyor. Benim kafamdaki tek tedirginlik bu. Anlatabildim değil mi?
1: Yani geçen yıldan baktığında böyle, bu yıl baktığında bir örnek yine var. Sezon başında ikinci haftada mı yaşadık bunu?
2: Evet, evet, aynen öyle.
1: Yani bu yıl da var. Haliyle Fenerbahçelilerde bu tedirginlik yok değil. Kıracaksa bu maçta kıracak.
2: Tabii ki.
1: Bundan daha iyi bir fırsat yok bence milli araya girerken. Hem o kırdığın havayı arkana alabilmek, ki Eyüpspor'dan bahsediyorsun. Ama Eyüp'te de Eyüpspor'dan bahsediyorsun dersen, benim gibi tüm camia, Fenerbahçe camiası buradan bakarsa yanılabilir. Teknik direktör gündemi var orada da. Bir problem var orada da. O problemi çözmeye çalışacak bir Özhan Pulat var orada da. Kaldı ki tüm bunları bir araya getirdiğinde öyle görüldüğü kadar kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de kaybedeceği bir maç olmayacağını düşünüyorum. Yani kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Katılıyorum buna ama Berk, şunu ekleyelim. Geçen sezon da küme kalmada mücadelesi verirken Kadıköy'de bu adamlar bizden puanı aldı. Geriden geldiler, aldılar bir de. Yani o yüzden benim tedirginliğim bu. Ummadık taş baş yarıyor. İnşallah bu İlahi adalette işte böyle küçük görmenin verdiği ağır cezalar vardır. İşte bugün inşallah oyuncular maçı derbi maçı mücadelesinde bir konsantrasyona çıkarlar. Yani maçın kıymetini, 6 puanlık bir maç olduğunu farkında olarak sahaya çıkarlarsa bu sıkıntı yaşamayız. Ama işte Eyüpspor şöyleydi böyleydi derseniz o zaman Allah'ın sopası yok, indiriyor.
1: Peki Caner'a eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yakın.
2: Ben Fenerbahçe'nin mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Sadece bunlar korkularımdı, bir eleştiri değildi. Çünkü geçmişte yaşadığımız şeylerden dolayı Fenerbahçe'nin şampiyonluğu alması için en önemli fitil ateşleyecek mücadele, yani galibiyet diyelim, bu mücadele olacak. Ben Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Peki. Zaten devre arasında da sohbet edeceğiz seninle tekrardan.
1: Devre arasında da ne dedik, ne oldu kısmını konuşacağız seninle.
2: Aynen öyle. Evet. İlk yarıdaki mücadeleden sonra şu an konuştuklarımızın neresi boşa gitti, neresi dolu oldu, hep birlikte göreceğiz.
1: Muhakkak. Teşekkür ediyorum Caner Arat.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de maçları iyi dinlemeler diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Caner Arat'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Murat'a aşağı döneceğim. Murat Aşık'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bölüm olacak ki karşılaşmanın başlamasına da 8-9 dakikalık bir bölüm kaldı artık. O 8-9 dakikalık bölümde değerlendirmeye devam ediyoruz. Murat Aşık bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından zamanımızın olması halinde İbrahim Yavuz'a döneceğiz ki ilk yarıda da Yunus Aydın bizlerle olacak demiştim. Onunla bir bağlantımız olacak demiştim. İlk yarıda bize eşlik edecek isim Yunus Aydın olacak. Murat Aşık, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk, selam Berk.
1: 11'i nasıl gördün diye sorayım. Maça da çok yaklaşmışken çok fazla...
3: İsmail Hoca şaşırttı yine hepimizi. Evet. Çünkü hiç, ben hiçbir ideal 11'de İrfan Can görmemiştim. İnan hocamız hepimizi şaşırtarak

0: İrfan Can'la başlıyor. Valla enteresan. Ne diyeyim yani, artık ben çok yorumlayamıyorum ya. Yani bütün hafta şey bekliyoruz. Hoca değişik bir şey yapacak, sürpriz yapacak, çift forvet yapacak, ne bileyim, değişik birileri oynayacak. Bir şey olacak Fenerbahçe'de. Yani bizde hiçbir şey olmuyor. İrfan gidiyor. Yani atıyorum ya 3 orta sahayla oynuyor ya İrfan'ı koyuyor işte. Ama tabii rakip zayıf. Yani Fenerbahçe'nin artık 11'ine falan takılmamamız lazım. Yani zaten biz eğer Eyüp maçında bile Fenerbahçe'nin 11'ini tartışacak hale geldiysek, o zaman sanki Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinden çok söz etmememiz gerekir diye düşünüyorum.
1: 5 maçta 3 puan Eyüp'te.
0: Yani zayıf bir kadro. Bence Eyüp önümüzdeki sezonun kadrosunu kuran bir takım. Yani bu kadronun Süper Lig'de bir iş yapması çok olası gözükmüyor. O 3 puan da son dakika golüyle geldi. Alanya maçında. Tartışmalı da bir pozisyondu, böyle itiş kakışlı olan. Ama işte gücü oranında bir şey yapmaya çalışıyorlar ama diyorum ya, gücü oranında. Her sene böyle bir takım oluyor ligde. Hani pozitif futbol oynayan ama kadrosu zayıf olan. İşte geçen sene Karagümrük bu takım. Bu sene Eyüp. Ama yani diyorum yani, dün Galatasaray kaybetmiş. Bugün kazanıp milli araya 3 puan farkla girmek gibi bir şans var elinizde. Onun için güç farkını da gözettiğimizde ben Fenerbahçe'nin çok zorlamadan kazanacağını düşünüyorum. Ya da kazanması da bekliyorum.
1: Murat Aşık, hani söyledin ya, farklı bir şey bekliyoruz diye, çift forvet bekliyoruz dedin. Roma maçı öncesinde şunu okuyorduk basında. Birkaç yerde cılız da olsa şu haberler vardı. Üçlü savunmaya dönme ihtimali var İsmail Kartal'ın.
0: Dönemez.
1: Dönemezdi ama ikili forvet, çift forvet ihtimali üzerinde biraz camiayı hareketlendirdi bu. Ya yani en azından ikili forvet beklentisi vardı.
0: 4-4-2 oynayabilirsiniz. Fenerbahçe kadrosu 4-4-2 oynamaya uygun.
1: Tam yani oraya gelecektim. Gaziantep maçı öncesinde yapılan haberlerde de 4-4-2'ye döneceği ihtimali vardı ki o da olmadı mesela.
0: Ama İsmail Hoca'nın, ben hep şey basın toplantısını hatırlıyorum. Bir önceki dönem Ali Koç'ta imza atarken ben iki sistem, tabii 4-2-3-1, 4-3-3. Evet. Ben bunlara inanıyorum dedi. Maalesef yeni dünyada, yeni futbol dünyasında bu çok demode bir söz. Yani bende sadece bunlar var. Hayır abi, herkese, her rakibe göre üçlü de oynayabilirsin, dörtlü de oynayabilirsin, bunun belli formasyonlarında oynayabilirsin. Tabii ki üçlüyü ben hiçbir Türk teknik direktörün üçlü oynatabileceğini düşünmüyorum. Eğer oturalım doğru konuşalım. Yani üçlünün çok başka bir olay olduğu bana öyle geliyor yani. Onun bütün prensipleri ayrı, farklı. Ama dörtlünün farklı varyasyonları olabilir mi? Yani neden olmasın? Ya bugün biz Lukaku'yu niye aldı Fenerbahçe? Hadi başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Opong'u hangi maçta oynatacak? 12 milyon euro bir yatırım yaptı Opong'a Fenerbahçe. Yani Eyüp maçında bile güvenemiyorsa Opong'a, yani yarın bir gün bir Şampiyonlar Ligi maçında ya da derece ligde bir zor bir maçta mı oynatacak Opong'u? Ben anlamlandıramıyorum vallahi belki.
1: Yani Şikrinyar Ake ne zaman kenarda başlayabilecek, dinlenecek? Yani hadi bu maçta dinlenme ihtimali yok da.
0: Yani Eyüp'e başlayamıyorsa konu kapanmıştır. Hiçbir maça başlamıyor. Demek her maça Şikrinyar Ake başlayacak, sakatlık olmadığı sürece.
1: Katılıyorum.
0: Olmaz yani. Hani bugün en uygun gündü. Yapacak bir şey yok. Ya bu oyuncular da sakatlık riski olan oyuncular, biliyorsun yani.
1: Evet,
0: ikisi de fizikli. İkisi de geçen sene belli dönemleri sakat geçirdiler. Ben daha korunmacı olmasından yanayım. Ama bu şu ana kadar iyi geldiler. Allah var yukarı. Tüm maçları hemen hemen 90 dakika oynayarak geldiler. İnşallah bugün de sıkıntısız atlatırlarsa milli takımlarına gidecekler zaten. Diyorum ya, bugün biraz farklılık bekliyordum ben de tüm Fenerbahçe'den gibi. Hoca yine klasik, işte ne oldu, Asensio olmadı. Şimdi oraya İrfan Can'ı koydu. Tek forvet, geçen hafta bence kötü oynamayan Lukaku'yu tekrar yanına oturttu. Vedat'ı koydu. Hayırlı olsun, umarım hocanın tercihleri doğru çıkar. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Diyorum ya, dünkü Trabzonspor'un galibiyetinin, farklı galibiyetin anlamlı hale gelebilmesi için bugün Fenerbahçe kazanmak zorunda.
1: Ya
0: Allah korusun, zaten Fenerbahçe bugün Eyüp'ü yenemezse taş taş üstünde kalmaz Fenerbahçe'de.
1: Kaldı ki milli araya giriyorsun. Önün de geniş, önün de açık.
0: Bu sefer konuşulacak, duracak. Teknik direktörle de kalmaz yani, öyle diyeyim.
1: Daha radikal işler
0: büyük. Hayır, radikal şöyle diyorum ya, tepki anlamında diyorum. Hı. Yani bir o kadar tepki de yönetime döner. Yani anladın mı? Beyhubi'ye karşı niye tuttunuz hocayı denir mesela.
1: Evet.
0: Ama ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. En baştan söyleyeyim yani. Fenerbahçe'nin ben hatta bugün böyle 3-4 farklı bir galibiyetle sahadan ayrılacağını düşünüyorum.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman.
0: Çok teşekkür ederim. Şu anda İstiklal Marşı okunuyor zaten. Evet. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız bir maç olur. Çünkü sonra 3 haftalık bir ara var. Oranın Fenerbahçe'ye çok iyi geleceğini düşünüyorum ben.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık
0: Rica
1: Murat
0: ederim.
1: Aşık. Selamlar,
0: senin
1: saygılar.
0: Sağ ol.
1: Murat Aşık bizlerle birlikteydi. Murat abiyle konuştuk. Onunla değerlendirdik. Karşılaşma başlamak üzere. Araya gideyim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dakika skorda buradayım. İbrahim Yavuz'a belki maçın ilk dakikalarında bir uzanırız. Sonrasında da zaten devre arasında da İbrahim Yavuz bizlerle. Yunus Aydın'la da ilk yarının tamamında birlikte olacağımızı hatırlatayım.
2: Berk Sayar'da dakika ve skor devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Eyüp Spor'u ağırlıyor. Saat 17'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
4: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaşma başladı. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin.
1: Merhabalar Berk, hoş bulduk.
0: 11'i nasıl gördün diyeceğim. Karşılaşmada biraz hızlı başladı. Evet.
1: Yani şöyle, hemen orada bir itirazım olacak İrfan Can'a. Yani hocanın geçmişten bugüne gelen bazı takıntıların dışına çıkamaması. Mesela İrfan'ı bugün tercih etmesinin temel sebebinin ben rakibin yetersizliği üzerinden okudum. Evet. Yani en uygun maç içeride taraftarla buluştururum. Ya aynısını Beşiktaş maçı da yaptın ya. Yani sürekli birini biriyle barıştırmak için Fenerbahçe kaybediyor ya o arada. Yok, oyuncunun fiziksel durumu ortada. Yani mesela bu kadar kısa sürede bu olmayacak ya. Mesela niye direnir bir teknik direktör? Ben hiç anlamam bu konuda ya. Ya senin başka şansın yok. Yani İsmail, Genduzi, Kante, Fenerbahçe'nin şu an başka şansı yok. Ha, Asensio hazır olup atarsın oraya Asensio'yu. Eyvallah. Ama şu an başka şansın yok. Yani bir teknik direktör niye bu konuda direnir? Çünkü bu şöyle bir durumdur belki. Hani işin fiziksel tarafı öyle 3 günde 5 günde olacak bir durum değildir. Mesela sezon başı kampı çok önemlidir. Şimdi bu oyuncu sezon başı kampını geçirmiş. Üzerine ciddi bir zaman geçirmiş. Yani normalde şu an İrfan Can'ın fiziksel olarak, yani hepimizin fiziksel olarak hazır olduğuna ikna olması gerekiyor.
0: Yani İrfan Can, İrfan Can tarafında bir itirazım var diyorsun. İbrahim
1: net yani, net. Onun dışında bir itirazım olmaz ya.
0: O zaman devre arasında tekrardan görüşeceğiz. Görüşünü alayım istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim. Kolay sağ gelsin.
0: Sağ ol abi. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Bu arada Vedat Muriç'in ayağına David Costa'nın bir müdahalesi var. İtirazı var. Var şeklinde itirazı var. Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe camiasının, futbolcuların orada mesajlarıyla WhatsApp attığımızda, saha içinde futbolcuların itirazlarıyla, eliyle koluyla hakemin yanında toplanmasıyla bu itirazı yaptıkları 50.

0: Bir saniyede henüz maçın en başında, daha çok başında bu itiraz yaptıklarını hatırlatalım. Karşılaşmanın hakemi VAR'a gitti. Penaltı kazandı Fenerbahçe diyebileceğimiz bir pozisyon esasında. Biraz böyle bir topa net basma görüyorum ilk etapta, onu aktarayım. Ama karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam neler söyleyecek? Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam VAR'a gitti an itibariyle. Beyaz noktayı mı gösterecek yoksa devam mı diyecek? Bekliyoruz Fenerbahçe'de. Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe ilk dakikada David Costa'nın Vedat Muriç'e müdahalesinde, ayağına topuğuna basmasında penaltıyı kazanıyor. Ceza sahası içinde David Costa savunmaya yardıma geldi. Topu çıkarmaya çalıştığı anlarda, maçta hızlı başladı demiştik ya, Fenerbahçe'nin içeride kalabalık olmaya çalıştığı anlarda, o anlar. İçeriye yapılan ortada kaleciden ve savunmadan dönen topu Vedat Muriç kontrol etmeye çalışıyorken David Costa Vedat'ın topuğuna basıyor, ayağına basıyor. Ve karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam VAR'a gidiyor. VAR da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösteriyor. Şimdi topun başında Fenerbahçe'de Mason Greenwood yer alıyor. Eyüpspor'da kalede Haratu Moldovan var. Greenwood topun başında. Karşılaşmanın hakemi düdüğü çaldı. Greenwood topu ağlarda. Fenerbahçe 1-0'la başlıyor. İlk dakikada kazandığı penaltıda, Vedat Muriç'le kazanılan penaltıda Greenwood topun başındaydı. Beyaz noktada topu ağlara gönderdi Greenwood. Fenerbahçe Eyüp karşısında 1-0 öne geçerek başlıyor karşılaşmanın ilk dakikalarına. Hızlı başlayan karşılaşma dedik. Daha henüz Fenerbahçe'nin 11'inden bahsediyorduk, orayı yorumluyorduk, onu konuşuyorduk ki o hızlı başlangıç penaltıyı da beraberinde getirdi. Pozisyonu da, ilk pozisyonu da beraberinde getirdi ve Kadıköy'de taraftarı, camiayı havaya sokacak o gol geldi. Greenwood'dan geldi, penaltıdan geldi. Dakika 5, VAR'a giden Kadir Sağlam penaltı noktasını göstermişti David Costa'nın Vedat Muriç'e yaptığı müdahalede ve top ağlarda. 1-0'la başlıyor Fenerbahçe. Şimdi hızlı başlamak isteyen bir Eyüp ama orada ileride top yapamayınca geriye kadar, kaleye kadar döndüler. Fenerbahçe önde basıp ikinci golü aradığı anlarda orta alana geldiğinde top Guendouzi ile topun sahibi oluyor ama bu defa da Guendouzi'nin bir faulü var. Orta alanda, Fenerbahçe yarı alanında, orta bölgeye yakın, çembere yakın bir noktada şimdi Eyüpspor bir duran top kullanacak bu defa. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Penaltıdan gelen gol ve ilk yarıda bizlerle birlikte olacak dediğimiz bir isim Yunus Aydın bizlerle. Yunus Aydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe hızlı başladı. Hızlı başlamasıyla beraber ileride mesela şu anda da bir savunma arkasında Vedat Muriç'i topla buluşturmaya çalışan İrfan Can Kahveci var ama top direkt doğrudan kaleye gitti. Kaleciye gitti. Düzeltiyorum. İrfan Can değil, Kerem Aktürkoğlu'ydu oradaki isim. Ve top doğrudan kaleye gitti. Uzun bir topla yeniden Eyüp oyunu başlatma çabasında ama kaleden kaleye yine eder sonunda top. Fenerbahçe hızlı başladı. Greenwood'la penaltıdan 1-0'ı buldu Eyüpspor karşısında. Yunus Aydın, sen nasıl yorumluyorsun ilk dakikaları?
1: Ya Fenerbahçe için tabii ki herkesin ilk başta şüphe ettiği, tedirgin olduğu şey, acaba Fenerbahçe bu hafta önüne gelen fırsatı değerlendirebilecek mi, değerlendiremeyecek mi belirsizliğiydi. Fenerbahçe maça ilk, yani maçın başından itibaren ağırlığını koyarak başladı. Yani çünkü diğer taraftan baktığımızda Fenerbahçe'nin Eyüp maçı da dahil olmak üzere defalarca kez bu tarz şansları değerlendiremediği maçlar oldu. Ama bugün çok iyi başladı Fenerbahçe. Çok erken de ikinci golü de bulacağını düşünüyorum. Yani çok net bir şekilde ağırlığını koyan bir Fenerbahçe var. Eyüp takımı tabii ki çok zayıf. Bence küme düşmenin en büyük adaylarından biri. Atilla Hoca'yı göndererek bence hata yaptılar ama Fenerbahçe'nin bugün taraftarıyla barışacağı, İsmail Hoca ile olan gerginliğinde biteceği, erken bir milli ara öncesinde mutluluk yaşayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Dün Galatasaray'ın yenilmesi de tabii Fenerbahçe çok pozitif anlamda etkiledi.
0: Penaltı pozisyonunu nasıl yorumlarsın Yunus Aydın?
1: Ya çok net bir penaltı. Bir adım geç kalıyor. bir adım geç kalıyor Eyüp'le. Hani bence hiç tartışacak bir şey yok. Yani Yanakim net görüş açısından

0: da. Hani kalibi sağlam kaçırmış olabilir ama yani işte futbol neden duruyor? Bizde oyun neden bu kadar hızlı akmıyor? İşte evet, VAR'a gitmek zorunda kalıyorlar. Çok net bir penaltıyı. Yani hakem de tam cepheden görebilir doğru açıda dursa ama penaltıyı
1: Bu
0: kaçırmış.
1: arada bir tehlikeli atakta Vedat Muriç topla buluşuyor. Vedat'ın şutunda top ağlarda. Fenerbahçe 2'yi buldu, erken buldu. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu Vedat Muriç'i topla buluşturdu. Vedat'ın topu ağlara gönderişi ve herhangi bir ofsayt var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Ne Kerem'de ne de Vedat'ta öyle bir kontrol olmadı. Ona gerekçe olarak gösterilecek bir pozisyon değildi gibi gördüm ilk etapta. 2-0'lık üstünlüğü 8. dakikada henüz Fenerbahçe hızlı başladı dediğimiz oyuna, skora da yansıtarak hakikaten hızlı başlamış oluyor. Eyüpspor karşısında 9. dakikayı gördüğümüz bu anlarda Eyüpspor yine bu arada santradan sonra topu kaybediyor ve Fenerbahçe topu alıyor hızlıca. Az önce de öyle olmuştu golün hemen ardından. İki golde de oyunda hiç etkili olamayan, topu ayağında tutmakta zorlanan bir Eyüpspor takımı var. Mesela şu anda Greenwood topla buluştu. İçeriye doğru ortaladı. Kafa vuruşu gelseydi Vedat'tan 3. gol çok yakında ama Vedat kale dibinde kafa vuruşunu yapamadı. Çok rahat geliyor Fenerbahçe. Eyüpspor'un santrasında top kaybının hemen ardından uzun bir top. Sağ tarafta Greenwood'un içeriye doğru ortası. Vedat Muriç orada kafayı vurabilse Kerem'le birlikte. Ama bir faul mü var? Bir penaltı beklentisi mi? Kerem'e
0: Temiz gibi sanki hafif bir
1: temiz
0: iddia
1: gibi.
0: var ama.
1: Kerem itiraz ediyor ama çok da itiraz edilecek bir pozisyon değil gibi ya. Orada Kerem'e bir müdahale yok. Yani hiçbir müdahale yok. Bir mücadele var gibi gördüm
0: Vedat'ın
1: ilk etapta. Az önceki penaltı ne kadar temiz bir penaltıysa bence. Bu da bir o kadar. Yani çok da penaltı konusu üzerinde durulmayacak bir penaltı. Bu arada Eyüp kalecisinden net hata ama Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci topu alıyor. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalabileceği bir noktada kontrol edemiyor. Kaleye gidemiyor. Çok ilginç şeyler oldu. İlk 10 dakikada ne olur desek bu kadarını sıralamazdık mesela. Penaltıdır. Kaçan işte bir pozisyondur. Kerem'in yerde kalmasıdır. İrfan Can Kahveci'nin kaleciyle stoper arasındaki pas bağlantısını kesip topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalabilme ihtimalinin olduğu bir anda topu ayağından fazla aşmasıyla out'a göndermesi. Tüm bunları mesela ben sıralayamazdım. Bir senaryo yazmaya kalksam öyle bir 10 dakika radyoda böyle betimleyerek aktaralım.
0: Yani kesinlikle Fenerbahçe beklentinin çok üstünde başladı maça. Vedat için baktığında üçüncü boş kale golü olarak nitelendirebiliriz ama yani hep doğru yerde. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene eksikliğini hissettiği o santrafor doğru yerde 18'in içinde kaleye yakın oyuncu işte Vedat Muriç bu sene. Bir santraforunuz olduğunuzda işlerin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Hemen penaltıyı alan da Vedat Muriç. Sonrasında ikinci golü atan da Vedat Muriç. Yani işte o 18'in içinde oyuncu barındırmak, oyunu dar alanda oynamak, yani sürekli ceza sahasında birden fazla oyuncunuz olması bu denli önemli. Vedat da gerçekten sezonu iyi açanlardan ve Fenerbahçe'nin artık dediğimiz gibi net bir santraforu var diyebiliyoruz. Eyüp tarafından bakacak olursak, ya Atilla Gerin'i gönderdikten sonra geçen sene ya bence Atilla Hoca birçok şeyi toparladı Eyüp'te. Süper Lig'de tutabilen de bence net bir şekilde Atilla Hoca'ydı. Ya Özcan Polat'ı tercih ettiler ama ben doğru bir yol izlediklerini düşünmüyorum. İçinde bulunduğu durumda Eyüp'ün zaten hani artık baktığında puan tablosunda şu an sondan ikinci sıradalar. Doğru bir gidişatta bence değil. Elbette problemler yaşadılar. Elbette geçen seneden itibaren işte başta kulüple alakalı, işte başkanla alakalı bir kadro planlamasına da yansıdı. Ama yani çok zayıf şu an Eyüp. Fenerbahçe için de açıkçası fikstür olarak çok iyi denk geldi milli ara öncesi. Ya yani Galatasaray'ın da kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazanacak olması, bir gündüz maçı, hani hava da güzel, Fenerbahçe taraftarları için keyifli bir 90 dakika olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anki pozisyona dair oyunda eleştirilecek şeyler bakacaksak, ya İrfan Can'ın bir kez daha geç kaldığını şu an gördük pozisyonda. Yani İrfan Can Kahveci'nin de takımın kondisyonuna ne kadar ayak uyduramadığı aslında bir kere daha gözler önüne seriliyor. Eyüp kadar zor bir hani savunma kabul edemeyeceğimiz bir takıma rağmen iki tane çok net pozisyonu 12. dakika itibariyle hani tabiri caizse harcamış durumda İrfan Can. Belki bu maçta gol de atabilir. Eyüp savunması gerçekten çok zayıf ama yani Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'inde neden kesintisiz bir şekilde oynamıyor? Bunu da görmüş olduk. Asensio yok tabii. İrfan var, Asensio yok. Yani maçta erken çözüldü, rahat çözüldü. Bence hani devamında da iyi.

0: kulübün bir puan için dahi tehdit oluşturma ihtimali yok. Asensio'nun
1: da sakatlığı
0: riske edilmemiş olacak.
1: Hala Fenerbahçe etkili geliyor şu dakikalarda. Sağlı sollu. Yani Eyüpspor'da nereye şişirse Eyüpspor savunması ya da

0: Ama Eyüp tarafında bu kadar kötü bir oyun, Fenerbahçe tarafında da iyi oyunu konuşturuyor. Onu söyleyelim. Bu arada bir faul. Eyüpspor tam da kendi yarı alanı sol tarafı çizgiye yakın. İki çizginin orta çizgi ve yan çizginin birleşim noktasında, öyle hayal edin. Orada bir duran top kullandı. Paslaşarak kullanmayı tercih etti Eyüpspor tarafı. Ama o paslaşmada Fenerbahçe orta alanında bir baskı sonuç getirdi. Kante ve İrfan Can'la. İrfan Can şimdi Kante'ye oynadı. Kante topla buluştu. Sağ tarafta tam da Greenwood'un olması gereken yerlerde. Şimdi Greenwood Kante'nin yanındaydı. Greenwood aldı topu. Semedo'ya bıraktı. Semedo çalımını attı. Şutunu çekti kaleci son anda. Topa dokunuyor. Ve korner. Kante, Greenwood, Semedo paslaşması. Semedo'nun ceza sahasının dışında tam da kaleyi çapraz bölgeden gören bir yerde topla buluşmasına sebep oldu. Tam da orada az farkla kaleci topu çıkardı. Korner, köşe vuruşu Fenerbahçe'de içeriye doğru yapılan, ortada arka direğe doğru, orada Vedat var ama Eyüpspor kalecisi orada yerinde müdahale ediyor. Şimdi David Costa ile Eyüp hızlı kontra atağa çıkma çabasında. David Costa ileride arkadaşıyla buluşturuyor topu. Abdullahi topla buluştu ama direkt Ederson'a. Ederson hızlı oynadı, hızlı başlattı. 16. dakikanın içerisinde olduğumuz şu anda oyunu orta saha çok rahat geçiliyor Fenerbahçe. Eyüp tarafında orta sahada hiç zorlanmıyor. Bunu söylemek gerekiyor karşılaşmada. Şimdi Arşiburan Greenwood paslaşması. Arşiburan sol tarafta topla buluştu. İçeride Vedat'ı düşündü ama yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe o kadar rahat geldi ki içeride Arşiburan Vedat'ı düşünürken dokunabilecek tek bir isim vardı. Anıl. Stoper Anıl. Anıl dokunmasa top zaten Vedat'ta. Başka hiç kimse orada müdahale edebilecek pozisyonda değil Eyüp'te. Öyle bir kurgu, öyle bir plansızlık var Eyüp tarafında. Fenerbahçe'de bir o kadar iyi değerlendiriyor bunları. İki golden, penaltı pozisyonundan. Hala istekli bir şekilde 3'ü 4'ü arayan bir Fenerbahçe'den bunu anlamak mümkün esasında. Tabi burada Eyüpspor'un bu plansızlığını eleştirirken Fenerbahçe'nin yaptıklarını da hani Eyüpspor'dan kaynaklı bir şeymiş gibi göstermemek gerekiyor. Öyle de anlaşılmasın. Yanlış anlamayın lütfen. Tüm bunları değerlendirirken Fenerbahçe 3'ü arıyor. Şu dakikalarda Yunus Aydın'la birlikte değerlendirmemiz sürüyor. Yunus Aydın, söz sende.
1: Fenerbahçe'de gerçekten
0: Yunus
1: yani
0: Aydın da Yunus Aydın da özelden sözünü kesmeyeyim diye araya girmiyorum diye yazmış. Araya gir Yunus Aydın, problem yok, konuşuyoruz. Buyur.
1: Çok heyecanlı anlatıyordum. Vallahi dedim, ben de dinledim. Yani artık Fenerbahçe'de şu an itibariyle dediğim gibi yani sadece az önce senin de belirttiğin gibi Eyüp'ün konsantrasyon eksikliğine ya da erken gol dağılımına bakmamak lazım. Fenerbahçe gerçekten bugün bu maça konsantre başladı. Yani çünkü evet Eyüp şu an ligin son sıralarında ama Fenerbahçe'nin geçen sene hedef ya da bu tarz milli ara öncesi ya da yani Fenerbahçe şu an puan tablosunda şampiyonluğun adayı gözükmüyor gibi olabilir ama sonuçta bu maçı kazandığı andan itibaren şu an itibariyle 7. sırada ve şampiyonla yani daha doğrusu liderle arasındaki puan farkı 3. Yani bu nedenle Fenerbahçe elbette bu yarışın içinde olacak. Bu nedenle bu tarz bir hedef maçı kazanması önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sene Kasımpaşa gibi ne yazık ki Karagümrük gibi yani sonuncuya karşı kaybettiği maçları hatırlıyoruz. Bu sebeple Fenerbahçe'nin bugün bu reaksiyonu gösterebilmesi çok çok önemli. Ki bir gündüz maçında. Yani gündüz maçını mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı haftaların öncesindeki yaklaşan bir derbiden bahsediyoruz. Okan Hoca'nın geçen sene üçüncü kez 16-0-0'da maç oynandığında tepkisini hatırlıyoruz. Büyük takımlar gündüz maçlarında zaman zaman problem yaşayabiliyorlar. Evet bizim federasyonumuzun şu an milli araya bugün artık ligi tamamen kapatalım ve gönderelim gibi bir fikri belli ki var. Bu nedenle de Fenerbahçe bugün gündüz oynuyor. Yani yoksa Şampiyonlar Ligi gibi bir durum yok vesaire yok. Hani dünyada yarın devam eden ligler var. Romanya Ligi, Danimarka Ligi baktığında devam ediyor. Ama geneli bugün bitirme derdinde. Bu sebeple Fenerbahçe de bugün oynuyor maçlarını. Ama Fenerbahçe şu an gündüz maçı oynamaktan herhangi bir rahatsızlık duymuyor. Herhangi bir oyunda yansıma durumu yok gibi gözüküyor. Ama Eyüp açısından baktığımız zaman da gerçekten uzun vadede bakmak gerekirse yani Süper Lig'de direnmesi çok zor bir Eyüp var. Geçen sene de ligde kalmadı.

0: Gerçekten bir mucizeydi. Ya Özhan Polat daha önce hiç duramayacak bir takımı ligde tuttu mu tuttu. Hatayspor. Ya Volkan Hoca gittikten sonra son 6 haftada gerçekten çok ciddi bir reaksiyon göstermişti. Ama yani bir sezon boyunca devam ettirmek çok mümkün durmayacak gibi duruyor. Eyüp açısından gerçekten zayıf bir takım var. Ama Fenerbahçe açısından bakacak olursak yani tekrar söylüyorum. Daha önce defalarca kez Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ya da Trabzon'un yani en yakındaki rakibi puan kaybettiği hafta Fenerbahçe puan kaybetmeye yani altın tepside sunulan imkanları geri çevirmeye çok alışkın olduğu için bu galibiyet Eyüp'ün zayıf olması vesaire hiç fark etmez. Fenerbahçe geçen sene ligin sonuncusuna gol atamadan hedef maçta elendi. Bu sebeple Fenerbahçe'nin bugünkü galibiyetinin çok çok değerli olacağını düşünüyorum. Ön alan baskısı olarak az önce söyleyeyim. Çok iyi bir ön alan baskısı yapmıyor Fenerbahçe. Zaten ya İrfan Can Kahveci'nin 11 başladığı, işte Mason Greenwood'un olduğu bir yerde ön alan baskısını çok kuvvetli yapmak mümkün değil. Kerem Vedat ve öne çıkan Guendouzi yapıyor bu ön alan baskısını. Ama zaten çok ciddi bir oyun kalitesi farkı var. Orta sahalar çok rahat geçiliyor dediğin gibi. Hani 4'e 5'e gidebilecek bir maç potansiyeli var ilk 20 dakika itibariyle.
1: Ve karşılaşmada 20. dakikayı geride bıraktık. Fenerbahçe'de 2-0'lık üstünlük sürüyor ve 3'ü arayan Fenerbahçe. Az önce mesela sözü sana bıraktığımda 4 dakika önce aşağı yukarı sözü sana bırakmıştım. Orada Fenerbahçe'nin sol taraftan bir atak girişiminin olduğu, taç atışı kullandığı andaydık. Şu anda da Fenerbahçe sağ tarafta tam tersi yerde bir taç atışıyla yine oyunu hareketlendirme çabasında. Arka tarafta Kerem topla buluşu. Kerem çok müsait pozisyonda, yan ağlarda top. Kerem o kadar müsaitti ki top yan ağlarda kalıyor şutunda. Kerem Aktürkoğlu'nun
0: Yani bu
1: buralarda bir nefes
0: maçlarda
1: alması gerekiyor. Buralar Kerem Aktürkoğlu için bir nefes olacak sanki. Böyle kötü geçen bir sürecin ardından, ki bence çok da iyi geçen bir Kerem Aktürkoğlu performansı izlemedik son 2-3 ayda. Onu hatırlatayım.
0: kesinlikle katılıyorum. Yani Kerem için, İrfan için bu tarz maçlar, yani artık hücum oyuncusu sonuçta, biz Kerem'le alakalı eleştirirken hep şunu söylüyoruz. Yani hücum oyuncusu gol atar, asist yapar. Yani bir tabela üretmesi lazım Kerem Aktürkoğlu'nun. Ya yani bu tarz maçlarda en azından bir tabela üretebilmesi, yani gerçekten Kerem adına bir mental olarak da bir yükseliş olabilir. Çünkü işte İlhan Fakılı mesela çok az süre alıyor ama bu hafta attığı golü gördük. Ya tam bir Messi golü attı. Yani iyi kötü bir şekilde hücum oyuncusunun tabela yapması çok çok değerli. Kerem Aktürkoğlu'nda bu çok büyük bir eksik. Yani şu an pozisyonu kaçırması da öyle. Yani bir şekilde golle buluşması lazım Kerem'in. Yoksa hani eleştiriler kendisiyle alakalı yükselerek devam
1: Bu
0: edecek.
1: arada Fenerbahçe yine Vedat Muriç, yine gol. Üçüncü golü yine Vedat Muriç de buldu. Sağ tarafta Greenwood iyi taşıdı içeriye topu. Greenwood taşıdı ama içeriği düşünmedi. Kaleyi düşündü. Kaleye biraz da yakın bir noktadaydı. Kalecinin topu çıkarması, tam da Vedat'ın önüne çıkarması. Vedat Muriç çok iyi tamamlıyor. Vedat Muriç fırsatçılığını konuşturuyor orada. Vedat Muriç'e sadece topu ağlara göndermek kalıyor. Sakin ve boş pozisyonda. Tıpkı az
0: Yine
1: önce
0: boş kale,
1: kaydettiği
0: yine doğru yerde.
1: evet, az önce kaydettiği golde olduğu gibi doğru yer ve fırsatçılığını konuştuğumuz anlarda Fenerbahçe 3'ü buldu Eyüp karşısında. Erken açıldı ve erken gelen gollerle 3-0 önde Eyüp karşısında Fenerbahçe.
0: Ya kesinlikle Vedat'ın doğru yerde bulunması, her dönen topta, yani Greenwood, Kerem, az önce Semedo da dahil, yani direkt kaleyi düşünebiliyorlar. Çünkü kaleciden seken topu tamamlayacak Vedat Muriç. Doğru yerde, yani hani geçen sene işte Şerifli, Talişkalı dönemlerde ya da Kerem'in mesela Trabzonspor maçında santrafor oynadığını hatırlıyoruz. 3-4-1-2 oynamıştı Fenerbahçe. Oralarda hep 18'in içini doldurmuyordu oyuncular. Vedat hep orada, hep merkezde ve dönen topu hani tamamlayabiliyor. Fenerbahçe biraz olsun frene basar mı bilmiyorum ama ya ilk 22 dakika itibariyle 3-0 ve oyunun net mutlak hakimi Fenerbahçe. Dün baktığımızda tabii ki güçlere denk saymıyorum asla ama yani Trabzonspor 4-0 kazandı ama 4-0'lık bir oyundan söz etmek mümkün değildi. Ya bugün Fenerbahçe Eyüp maçında çok başka skorlar da olabilir. Hani belki biraz Fenerbahçe frene basacaktır, yoksa Eyüp için gerçekten çok talihsiz bir akşamüstü olabilir.
1: Ve Fenerbahçe 4'ü arıyor. Guendouzi ile orta alan paslaşmasında Skriniar'ın da oradaki katkısıyla Kante, Vedat paslaşmada Kerem'e verdi, Kerem kaybetti. Kerem belki şu ana dek Fenerbahçe'nin ileride eleştirebileceğimiz tek ismi. Bu arada hızlı çıkmaya çalışan bir Eyüp'ü de Skriniar orada paslaşmada iyi kesiyor, iyi araya giriyor. Tekrardan takımına

0: kazandırıyor topu. Škriniar'ın savunmadaki katkısı şu ana dek sadece bununla değil. İki ayrı noktada yine böyle karşıladığı bazı, en azından Eyüpspor'un tehlikeli olmaya çalıştığı anlarda kestiği noktalar vardı. Onu hatırlatmak gerekiyor. 25. dakikaya yani girmiş olduğumuz anlarda.
1: Kerem Türkoğlu'nun Fenerbahçe'de şu ana kadar verdiği performans, özellikle Tedesco döneminde önemi tamamen ona olan baskısıyla alakalıydı. Yani dün itibariyle baktığımızda, yani Galatasaray'dan bir pres takımı diye bahsedebiliyorsak, aynı şekilde Domenico Tedesco'da da Fenerbahçe ön alan baskısını çok iyi yapan bir takımdı ve bunu var edenlerden birisi Kerem'di. Ama bugün gelinen noktada Fenerbahçe'nin net merkez bir santroforu varken Kerem'in ön alan baskısından daha fazlasını üretmesi gerekiyor ki artık rakiplerinizin kanatlarına baktığınızda işte Rafael Leao gibi, Trossard gibi isimler varsa, Sané gibi isimler varsa biraz daha fazlasını vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye verebildikleri şu an gerçekten çok çok kısıtlı. Yani mücadelesi, evet çok mücadele ediyor ama Fenerbahçe'de bazen işte mücadele etmeden de işi bitirebilecek yetenekli oyuncuların olması lazım. Mücadele elbette, gayret çok değerli ama bunun skor katkısı ya da daha fazlasıyla gerçekten birleşmesi lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük problemi zaten bir hücum oyuncusunun gol atamadığı sürece yüzünün gülmemesi çok doğal. Yani Kerem'le alakalı herkes bundan şikayetçi. Evet, Kerem'in zaman zaman gördüğümüz, yani Galatasaray döneminden de alışkın olduğumuz, evet, duygusallığı.
0: Eyüp sağ taraftan tehlikeli geldi Abdullahi ile. Karşı karşıya kaldı Ahmet Abdullahi. Şutunda iki hamlede kontrol eden bir Ederson görüyoruz. Ederson iyi çıkardı karşı karşıya kaldıkları anda.
1: O da hanesine pozitif yazdı yani. Ederson'da bir kurtarışı var. O da tabii çok toparladı. Yani şu an Fenerbahçe'de yönetimin birçok eleştiri.
0: Bölüyorum ama Abdullah'ı yine topla buluşacaktı. Ederson girdi bu arada orada araya. Tıpkı bir stoper araya girişi gibiydi mesela. Bir savunma oyuncusundan bekleyeceğin bir hamleydi. Ederson araya girdi, topu kontrol etti ve oyuna tekrar kazandırdı. Ake ile buluşturdu.
1: City dönemini hatırlatıyor Ederson. Yani toplu oynamaları, zaten ayağı iyi bir kaleci. Bence dünyada bu konuda ayağı iyi kalecilerde en iyi 5'te. Halen yani aktif performans olarak da en iyi 5'e girer Ederson. Yani Fenerbahçe'de şu an tabii işte yönetim birçok konuda eleştiriliyor. Zildir birçok konuda, İsmail Kartal birçok konuda eleştiriliyor ama geçen sene tamamen artık iplerin kopmuş olduğu Ederson'u yeniden Fenerbahçe'ye entegre ettiler. Ederson bu sene hem Avrupa maçlarında, yani Roma maçında da birçok iyi performans gösterdi. Aynı şekilde Lyon mücadelesinde de yani biz Ederson'u çok konsantre gördük. Çok çok iyi durumda gördük. Bunun tabii Fenerbahçe için kazanımı çok çok değerli. Yani üst düzey futbolu, hani ya Şampiyonlar Ligi finali ise gördü, kazanmaksa gördü, Premier Lig şampiyonluğuysa gördü. Her şeyin en üst seviyesini gördü. Fenerbahçe bu sene şampiyonluk yolunda mücadele ederken şüphesiz ki böyle liderlere çok çok ihtiyaç duyacaktır. Ederson'un yeniden takıma kazandırılması bence gerçekten değerli. 11 milyon euro maaş alıyor. Yani Avrupa'da piyasasını soran birçok kulüp oldu. Chelsea'si orada, MLS, Arabistan'dan birçok yer ama ya bu maaşların hiçbirini tamamen ödemeyi kabul etmedi kulüpler. Fenerbahçe gönderse bile hala maaş yükü olacaktı Ederson. Ama bu şekilde Fenerbahçe, hani Aziz Yıldırım yönetimiyle Ederson'u yeniden kadrosuna katmayı başardı. Çünkü gerçekten tamamen ayrılmıştı Ederson. Valizlerini dahi toplayıp gitmişti. Gerçekten çok değerli. Kerem'le alakalı da hani az önce söylüyordum, yarıda kaldı. Yani skor üretmediği sürece ve muadili diyebileceğimiz, yani rakip takımlardaki, Fenerbahçe'nin rakibi olan takımlardaki oyuncular bu denli skor etmeye devam ettiği sürece Kerem'in üzerindeki eleştiriler hiçbir zaman azalmayacaktır. Az önce bir pozisyondan daha faydalanamadı Kerem Aktürkoğlu. Ya bu maçlar işte Eyüp savunmasının şu an çok zafiyetlerini görüyoruz. Çok fazla zaafı var. Ya bunlardan birini değerlendirip bugün o bahsettiğimiz tabelayı yapması lazım. Bugün Fenerbahçe'de neden Nene hala bir şekilde kadroda forma giyebilir durumda? Çünkü geçen sene fazlasıyla o tabelayı yaptı. Hücum oyuncusunun bir numaralı özelliği gol atmak olmalı. Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük problemi şu an itibariyle bu. Ya da İlhan Fakılı. Yani neden bu kadar hızlı bir şekilde öne çıktı? Neden bu kadar hızlı milli takımda forma şansı bulabilir? Çünkü hemen gol ve golle verildi hazırlık maçından itibaren. Yani gol atan oyuncunun dikkat çekeceğini söylemeye zaten gerek yok diye düşünüyorum.
0: 29. dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada. Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. 2 gol Vedat Muriç'ten. Bir ilk golde, bir diğer golde Greenwood'dan penaltıdan geldi. Fenerbahçe buna rağmen dördü ararcasına mesela

0: Şu anda Guendouzi'yi savunma arkasında topla buluşturmaya çalıştı. Guendouzi biraz ağır kaldı. Guendouzi'den Vedat'tan Arşi Brown'a. Arşi Brown orada sol tarafta İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can ceza sahasının hemen dışında Kante ile topu buluşturdu. Kerem tam top kaybı derken Kerem'den top Semedo'ya geldi. Semedo Kante'ye. Kante İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde iyi paslaşmalar ama Arşi Brown top kaybı yaptı. Kerem'le buluşturamadı. Kerem ya top almada ya da top kontrolünde. Oralarda zayıf bugün. Onu söylemek gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu tarafında çok da olumlu şeylerden bahsedemiyorum. Arşi Buran sol taraftan içeriye doğru ortalayayım derken direkt kaleciye göndermiş oldu. Doğrudan kaleciye giden top Eyüpspor'da yeniden bir oyun kurma şansı getirdi. Uzun oynayacak gibi duruyor Eyüpspor kalecisi. Arşi Buran orada son hamleyi yapamadı. İyi bir orta gelmemişti. 30. dakikayı geride bırakıyoruz böylelikle.
1: Arşi Buran'la alakalı gerçekten bir parantez açmak lazım. Yani Fenerbahçe haftalardır özellikle Beşiktaş derbisi sonrası, Antep maçı sonrası oyunuyla eleştiriyor ama Brown gerçekten çok şey kattı kendine. Yani geçen sene de Ocak ayında kendisine 17-18 milyon euroluk teklifler vardı Premier Lig'de. Tabii ki Fenerbahçe'nin şu an Şampiyonlar Ligi arenasında olması ve aynı şekilde Arşi Brown'un ilk Şampiyonlar Ligi maçına Roma'ya karşı gol atması onun piyasasını arttırdı. Şampiyonlar Ligi bence her halükarda oyuncunun piyasasına bir 10 milyon euro ekler. Ama Brown bunun da üzerine koymaya devam ediyor. Gerçekten bence Fenerbahçe'nin bu sene en çok gelişim gösteren oyuncularından bir tanesi. Sene başında Kante'nin fizik olarak ne kadar hazır geldiği dikkat çekiyordu. Çünkü Dünya Kupası'nda yarı finale kadar devam etti ülkesiyle. Ama artık zaman ilerledikçe o kamplar, o yüklemeler açılmaya başladıkça yani şu an Arşi Brown'un Fenerbahçe'nin fizik olarak en ayakta oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman eleştiriliyordu. U23 kontenjanından alınmıştı Fenerbahçe ilk geldiği zaman. Hani çok da doğru bir transfer olduğunu söylemek lazım. Bence gerçekten çok başarılı bir oyuncu Arşi Brown. Her günde üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe'nin gördüğümüz 25 milyon euro üzeri satışlarına ya Fenerbahçe karar verdiği takdirde bir yenisi eklenecektir diye düşünüyorum.
0: 32. dakikaya girdik artık karşılaşmada. Fenerbahçe'nin biraz daha sakin oynadığı, Eyüpspor'un 3-1'i bulmak adına ara ara zaman zaman gelmeye çalıştığı anlardayız. Bu arada Semedo'dan çok güzel bir çalım. Sağ tarafta Semedo iyi bir çalımla topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Düzeltiyorum, Vedat'la buluşturdu. Vedat'tan top Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında topla buluşuyor ama o kadar müsait pozisyonda topla buluştu ki Kerem.
1: Yani tam anlatmak istenen şey bu işte Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. Ya bu kadar net bir pozisyon.
0: Alıyorsun, arkandaki stoperin ayağına teslim ediyorsun topu kontrol etmeye çalışırken.
1: Ya çok kontrolsüz koşular atıyor. Yani o koşuyu, kontrolsüz, o heyecanla atan, o kontrolsüzlükle atan birisinin topla buluştuğu anda vurması mümkün değil zaten.
0: Topla karşılaşması da kontrolsüz mesela Kerem Aktürkoğlu'nun.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok Kerem Aktürkoğlu eleştirisi olmuş oldu ama sadece biz böyle düşünmüyoruzdur, öyle tahmin ediyorum. Ezdi, taşıdığı topları alamadı, işte ona gelen topları değerlendiremedi, istediği topları rakibe bırakmış oldu ister ya da istemez. Tüm bunları konuşturan Kerem Aktürkoğlu'ydu.
1: Yani bütün futbolcunun söylediği, bahsettiği tek bir şey vardı. Yani o first touch dediğimiz şey, topa ilk dokunuş yani çok çok değerlidir. O ilk topu indirme ya da tekte vurabilmek. Yani Kerem topu indirmiyor da top Kerem'i bulduğu yerde çarpıyor gibi bir durum oluyor yani. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun gerçekten bir topu indirme tekniği, hiç böyle bir yeteneği yok. Evet yani Benfica'da ve Galatasaray'da öne çıkan performansı hani gerçekten değerliydi. Çünkü Pavlidis gibi, Icardi gibi bağlantı oyunu harika oynayan isimlerle oynadı. Ha, belki bugün Fenerbahçe'de Vlahovic olsaydı başka şeyleri konuşabilirdi Kerem'le alakalı ama ya kendisi de bir şeyler üretmesi lazım. Yani Fenerbahçe taraftarının yaklaşık 3 aydır Kerem'i izleme performansı şu şekilde. Yani Kerem Aktürkoğlu bir pozisyon kaçırıyor, sinirle rakibi kovalıyor, sonrasında bir yetişemiyor. Yani şimdi de aynısını görüyoruz mesela. Hani Kerem'in, Fenerbahçe'nin bu akan oyununda hani gerçekten sahanın ortasına çok net bir şekilde hani tabiri caizse sırıttığını görüyoruz. Yani bu oyunun bir parçası olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Ha, baktığın zaman belki uzun vadede değerlendirmeyi düşünürse İsmail Kartal ya da Asensio Ocak ayından sonra kalırsa, Asensio'yu biz 10 numarada oynayabilir diye yorumluyoruz, sağ önde oynayabilir diye yorumluyoruz ama kariyerine baktığınız zaman en çok oynadığı yer sol ön. Fenerbahçe daha önce Tadic'i de bu pozisyonda denedi, aslında 10 numarada oynayabilecek bir isimken. Yani belki Asensio da bu pozisyonda denenebilir. Ya da mutlaka bir Fenerbahçe'nin takviye yapacağını düşünüyorum sol öne. Çünkü yani Kerem'in bu performansı Gerçekten Fenerbahçe için uzun vadede hiçbir şey var resmen.
0: Peki nasıl bir takviye dedik? Bu arada Eyüp ilk köşe vuruşunu kullanıyor. Sağ taraftan paslaşarak kullanmayı denediler. İçeriye doğru orta paslaşmanın hemen ardından Vedat savunmada topu karşılayan isim de Eyüp'te.
1: Fenerbahçe'de yapılacak takviyeler ya da yapılması planlanan takviyeler, yani Fenerbahçe 15 gün önce, yani 4 Eylül'de sezon kapanırken, transfer sezonu kapanırken ne krizler yaşadıysa, Ocak ayında transfer dönemi açılırken de aynı krizlerle başlayacak. Çünkü yine yabancı kuralı problem. Yine birilerini alabilmek için birilerinden çıkmanız lazım. Fenerbahçe daha işte Jadon Osterwald'i de gönderemedi, geri geldi biliyoruz. Yani Fenerbahçe yine aynı krizi yaşayacak. Semedo'yu mu gönderecek? Yani artık hani ya da Şikliniyar'dan mı çıkacak? Asensio mu gitmek isteyecek? Bir şekilde bir çözüm yolu bulması lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında yabancıda hala bir boşluk var. Yani Aziz Yıldırım tabii 50-60 milyon euro bonservis istiyorlar U23 oyuncular için diyor ama ne hedef 10 ayda şampiyonluksa birinde gidip almayı hedefleyecekler. Burada yapacak bir şey yok. Yani Türk bir transfer oraya, hani alternatifler kimler olabilirdi? Hani bulabilenler için işte Alan Şimşir, İlhan Fakılı gibi isimler alternatifti. Buna en yakın rakipleriniz Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş buldular. Yani Galatasaray'da Barış ve Yunus'u yabana atmamak lazım. Fenerbahçe bence bu konuda ciddi anlamda zayıf. Ki Uluslar Ligi'nde de ben Aral'a ve İlhan Fakılı'ya da şans verileceğini düşünüyorum Kerem Oran'la. En azından vermesi gerektiğini düşünüyorum Vincenzo Montella'nın. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun 35 maçın 28'i 29'unda oynadığı bir Fenerbahçe'nin ne Avrupa'da ne Şampiyonlar Ligi'nde yani ne ligde hiçbir yere gidebilme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Karşılaşmada 36. dakikayı geride bırakıyoruz. 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var ama yaklaşık 5-6 dakikadır Eyüp Spor'un da gol aradığını hatırlatalım. Köşe vuruşuyla örneğin Fenerbahçe yarı alan orta bölgelerinden bir uzak noktadan, kaleyi uzaktan gören bir noktadan bir duran topla örneğin Eyüp Spor arıyor bunu. İçeriye doğru ortaladılar. Eyüp Spor'da bir rovaşata denemesi ama David Costa'dan yanlış görmüyorsam.
1: Biraz dengelendi oyun. Bir nebze olsun dengelendi. Yani Fenerbahçe'de frene bastı. Hani çünkü bunun çok yani devamlı tabi olamaz.
0: Skorda hala net fark varken oyun dengelendi.
1: Tabii ki yani hani yoksa hani 6-7 atmak belki hani rakibi de hani incitecek bir durum olabilir. Hani biraz frene bastığına göre çok açık alan veriyor. Fenerbahçe orta sahası çok rahat geçiliyor. Orta sahaların tamamen kaybolduğu bir maç izliyoruz aslında ama hani şöyle bir durum var, biraz da aynı halk diliyle konuşmak gerekirse. Hani Eyüp bir tane atsa Fenerbahçe'nin 4-5 tane daha atacak. Hani durumu da var. Çok rahat oynuyor Fenerbahçe. Ama tabii ki bir test maçı, bir averaj maçı Fenerbahçe için şu an itibariyle. Ya yani en azından birçok taraftarın, birçok Fenerbahçe taraftarını ya acaba işte yine bir hedef maçta kaybolur muyuz endişesini bir averaj maçı haline getiren ve artık taraftarının 8. dakikadan itibaren değil, 2. golden itibaren çok rahat bir maç izleten Fenerbahçe takımını görüyoruz.
0: Örneğin kaleye bir şut daha, Ederson 2 hamlede topu kontrol ediyor ve sakin diyor arkadaşlarına. Topu kontrol etmesiyle beraber önüne de bırakıyor. Belli ki oyunu kuracak tekrardan o anda Ederson. Arşi Brown oynadı. Bu arada Abdullahi şutu çeken isimdi. Fenerbahçeli bir oyuncuya çarpıyor top. Ederson'a gelmeden önce yanlış görmüyorsam. Aynı zamanda sol taraftan gelişen hemen yayıncı kuruluş bunu pozisyonun tekrarını bizlerle paylaşıyorken sol taraftan gelişen de bir İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe atağını sonradan görüyoruz. İçeriye doğru İrfan Can'ın uzun ortası Vedat'la buluşmuyor. Savunma araya giriyor. Ama az önce söylediğimiz gibi o problem hep savunmada tek bir stoperin kalması bu tarz anlarda. Yerleşik savunma olsun, bekleyen, atağı karşılayan savunma olsun ya da bir kontratakta Fenerbahçe'nin oyun anlayışında kontratak anındaki Eyüp Spor savunmasını izliyor olalım. Fark etmeksizin hep bir tek adam kalıyor, hep bir problem var Eyüp savunmasının göbeğinde, onu da aktarmak gerekiyor. 38. dakika tabii Eyüp Spor tek 3 puanını Alanya karşısında almıştı ve 5-6 maçtır da çok iyi gitmeyen bir Eyüp Spor var. Bu noktada Eyüp'ten de ne bekliyoruz ki zaten'i konuşup sorguladığımızda biraz cevabımızı alabiliyoruz buralarda kendimizce ama bu kadarını beklemiyordum Eyüp Spor tarafında ama Fenerbahçe'de de açıkçası bunu iyi değerlendirme konusunda bu kadar iyi bir Fenerbahçe beklemiyordum. Bu arada Eyüp Spor hızlı çıktı. O sırada Semedo rakibine bir faul yaptı. Tuttu, çekti. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam orada avantajı oynatmıştı oyunu. avantaj demişti ama hemen sonrasında

0: Hemen sonrasında Fenerbahçe'nin kontra atağında Guendouzi ceza sahasına topla buluşu. Guendouzi'nin şutu topağlarda 4-0.
1: Muazzam bir gol.
0: Guendouzi ile Fenerbahçe 4'ü buldu.
1: Şimdi hocanın avantaja bıraktığı pozisyonla alakalı da itirazı var Eyüp'ün ama net bir şekilde avantaja bıraktım dedi orada. Ama gerçekten müthiş bir gol Guendouzi. Yani müthiş bir gol attı gerçekten.
0: 4-0 oldu evet.
1: Çok da güzel oturdu ayağına. Müthiş de bir plase. Kaleci de ters ayakta kalıyor. Yani mutlaka itiraz edecektir Eyüp'ler ama.
0: Çünkü
1: yani
0: itirazda çok da haksız sayılmazlar. Gösterdi. İtirazda çok da haksız sayılmazlar öyle gördüm. Hemen öncesinde çünkü Andre Raus Yao. Orta alanda Semedo ile mücadele ediyordu. Semedo'nun bir faulü vardı ki hakem avantaja bıraktı. Ama sonrasında o avantajla beraber topu 2-3 saniye içerisinde kaybeden bir Eyüpspor izledik. Yani oradaki o avantaj bozulmuştu esasında. Ben öyle gördüm.
1: Pozisyonun başlangıcında tekrar aslında gol olmadan itiraz ediyor hakeme ama hakem avantaja bıraktığını gösteriyor. Tekrar.
0: Evet ama avantajı yani bozuluyor.
1: Anında topu kaybeden, devam ettirecek.
0: Avantajı bozuluyor. Anında topu kaybeden bir Eyüp var gibi gördüm. Yani orada bir problem var. Bir dinleyecektir Kadir Sağlam.
1: Verecek bence golü çünkü oyuncu itiraz ettiği anda net bir şekilde hani ben avantaja bıraktım diyor. Golden önce Ederson'dayken top bir kere daha gidip Kadir Sağlam'a itiraz etti. Avantaja bıraktım ben dedi hakem ama evet şu an itibariyle de hani golü verdi. Şu anda golü verdi.
0: Fenerbahçe 4-0 yaptı.
1: 4-0.
0: 4-0 yaptı skoru. 4 yaptı farkı. 40. dakikayı geride bıraktığımız anlarda Matteo Guendouzi orada topu alana gönderen isimdi. Greenwood, Vedat Guendouzi dedik gollere Fenerbahçe'de. Vedat'ın ilk golünde de Kerem'in opasını unutmamak gerekiyor. Tabii böyle kötü bir Kerem'de oyunda böyle bir kötü Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsederken bir de asist yazdırdığını hanesine söylemeden geçmemek gerekiyor. Onu aktarayım.
1: İrfan Can'ın da asisti oldu. İrfan Can'ı yaşıyor. Guendouzi'nin pozisyonunda da İrfan Can'ın asisti var. Ama Guendouzi de uzun bir süre sonra tekrar uzaktan bir golle Fenerbahçe taraftarını selamlamış oldu. İşte bu tarz maçlar tam söylemek istediğimiz tarzda. Yani işte skor yapmak, tabela yapmak, oyuncuların mental olarak yükselmesi bunlar çok çok değerli. Şimdi onlar da milli araya girecekler. 21 günlük bir milli aradan bahsediyoruz. Bu süreçte de hani oyuncular yukarıda gidecekler. Yani şimdi Galatasaray puan kaybetti, maç kaybetti. Trabzonspor çok zor durumdaydı. Yeni gelen hocasıyla şu an milli araya motive gitti. Fenerbahçe için de pozitif bir milli ara gidişi oluyor ama hani Eyüpspor'da bu tablo devam ederse Eyüp açısından da bakacak olursak ki dediğim gibi daha da tehlikeli bir maç sonu bekliyor bence Eyüp'ü. Fenerbahçe trene basmazsa belki de Özcan Hoca'nın son maçı olabilir Eyüp'te.
0: 4-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var Eyüp karşısında. Ve Eyüp'ün de bir duran topu var Fenerbahçe yarı alanında. Ceza sahası hemen dışında. Ceza yayının hemen dışından. Bir duran top kullanacak Eyüp. Oradan da sonuç çıkmıyor. Ederson topu rahat kontrol ediyor. Herhangi bir sekmesi durumunda da Abdullahi gibi, David Costa gibi isimler orada hemen hızlıca yer aldılar ama Ederson tek hamlede çok rahat bir şekilde topu kontrol edebildi orada. Yunus Aydın, ilk yarıda son anlara da yaklaşıyoruz. Senden şöyle bir ilk yarı özelinde değerlendirme, genel uzun değerlendirme alayım isterim. Herhangi bir pozisyon gol olduğunda da araya gireriz.
1: Ya Fenerbahçe'de gerçekten dediğim gibi bu maçın şu an bu kadar rahat oynanması tabii ki belki yani neyden endişe ettiğiniz hissiyatını yaratıyor olabilir ama dediğim gibi senelerdir Fenerbahçe'nin hedef maçlarda istenilen sonuçları alamamak üzerine bir travması var. İşte Asensio'nun gol attığı Kasımpaşa maçını örnek veririm. Geçen sene Karagümrük'e kaybedilen maçı örnek veririm 2 gol yenilerek. Bu maçta hani böyle bir tedirginliği vardı Fenerbahçe'nin. Yani çünkü geçen sene yani herkesin söylediği şey defalarca kez Galatasaray'ın Fenerbahçe ikramda bulunduydu bu konuyla alakalı puan kayıplarıyla. Örnek vermek gerekirse de Antalya Spor maçı sonunda hala Fenerbahçe'nin bir ihtimali vardı maçın 60. dakikasında. Bu nedenle bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsa bu maçı kazanmak zorundaydı. Zaten bu maç üzerinde birçok senaryo yazıldı. Yani bu maçı kaybedilirse İsmail Hoca giderdi. Tabii ki giderdi. Bu kadar kolay bir maç kazanılamazsa. Ama şunu da unutmamak lazım. Şu an itibariyle ekranda da yansıyor. Fenerbahçe %54 topla oynuyor. Müthiş de bir topla oynamaya sahip değil. Eyüp de fazlasıyla topla oynarken Fenerbahçe hani gerçekten çok etkili ataklarla geldi. Dediğim gibi ikinci yarı 6-7 de olabilir. İkinci yarı dediğim gibi Fenerbahçe'nin ne kadar bu oyunu devam ettireceğiyle alakalı. Çünkü ortada çok ciddi bir kalite farkı var. Çok bariz bir kalite farkı var. Aynı zamanda da aslında belki de oyuncu grubunun

0: İsmail Kartal'ın istifası sonrasında hocasına gösteremediği Antep maçındaki o performansın, hani hocamızın, taraftarımızın, yani camiayı birlik beraberlik altında toparlamak adına rahat bir galibiyetin Antep maçında, bir de Eyüp maçında hani artık etki ettiğini görüyoruz. Tabi Antep maçı kazanabilseydi, oradan 2 puan daha eklenebilseydi, şu an liderler aradaki puan farkı 1'di ve derbi için belki farklı hesaplar yapılıyordu ama bugün Ahmet Beşiktaş maçının sonucuna göre de Fenerbahçe'nin hani uzun vadede 26 Ekim'de oynayacak derbi sonrasında, yani o güne kadar herkesin eşit puan kaybıyla gittiğini düşünürsek, Galatasaray yendiği anda liderlik koltuğuna oturma ihtimali var. Aziz Yıldırım da bunun hesaplarını yaptığını net bir şekilde zaten söyledi. Yani bu ölçüde Fenerbahçe'nin bugün bu maçı kazanması gerekiyordu. Fenerbahçe'de şu an itibariyle artık müthiş bir futbol mucizesi olmazsa bu maçı rahatlıkla kazanacak gibi duruyor. Dediğim gibi müthiş bir kalite farkı var iki taraf arasında. Ama hani Eyüp için gerçekten iki sene önce daha Arda Hoca'yla neler konuşulurken, hani Eyüp takımının geldiği halde birazcık aslında çok fazla eleştiriye açık. Şimdi baktığımızda ben bu tarz takımlar yükseliş aşamalarında hep örnek verdiğim takım Adana Demirspor oluyor. Bunu Samsun Spor için de söyledim. Yani şimdi Eyüp için de söylüyorum. Göztepe bu sıkıntıda değil, sürekli yabancı yatırımcı aldığı için, ama dernek statüsünde değil de direkt aşığı olanlar, sahibi olan takımlar yükseliş dönemleri evet var. Ama sonrasında maddi olarak desteklenemezse gerçekten sonu bir facia olarak geliyor. Şimdi Yüksel Yıldırım mesela Samsun Spor'da Avrupa'ya gittiler, neler başardılar. Bugün Yüksel Yıldırım sosyal medyadan taraftara hani getir parayı koyun siz de kurtulun ben de kurtulayım diyecek duruma geldi. Eyüp için de belli ki benzeri şeyler yaşanıyor. Yani bu nedenle bence Süper Lig'e en erken veda eden takımlardan birisi olacak Eyüp. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi tekrar geçen sene Süper Lig'e veda etmiş takıma karşı kötü bir tecrübesi olduğu için bu maçta bu reaksiyonu gösterebilmeyi çok değerli buluyorum. Yani 4-0 ilk yarıda Galatasaray hani puan kaybetmişken, eleştirilirken, Fenerbahçe'nin bu haftayı milli arayı zaten İsmail Kartal Roma maçı sonrasında aldığı kararla camia fazlasıyla gerilmişken, fazlasıyla kızışmışken, bugün gelinen noktada Fenerbahçe takımının biraz olsun nefes alarak milli araya girmesi gerçekten çok çok değerli. Bence Fenerbahçe için bu maçı çözebilirse Fenerbahçe takımı çok daha bu maçtan sonrasını çözebilirse evet, daha
1: maçta,
0: doğrusu
1: bu maçta Fenerbahçe pek için çözülemeyecek, çok iyi olay var. Bu maçta da pek çözülemeyecek bir şey kalmadı gibi duruyor haliyle karşılaşmanın gidişatına göre konuştuğumuzda.
0: Evet de yani Fenerbahçe bu maçta demek istedim aslında, bu maç sonrasında bu süreci evet yönetebilirse demek istedim. Hani bu maçta zaten daha da fark bence olacak. Ama
1: bu arada fark yani olacak dediğimiz anlarda İrfan Can Kahveci sağ tarafta ceza sahasında topla buluştu. Topu ağlara gönderiyor şutunda. İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı Eyüp karşısında. Fenerbahçe 5, Eyüp 0. 45+1 içerisindeyiz ve 45+2'ye girmek üzereyiz. Karşılaşmanın ilk yarısı bitmek üzere. İrfan Can Kahveci ile 5-0'ı buluyor Fenerbahçe ilk yarıda.
0: Gerçekten hani hepimiz aklımızda Ren maçında attığı gol de geldi.
1: Evet.
0: Ya ben maçın attığı golle çok benziyor. İşte tam olarak söylemek istediğimiz şey. Ya bu tarz maçlarda performansı aşağıda olan futbolcuların golle buluşarak kendini yukarı çekmesi. İrfan Can şu an bunu yapabildi. Bir gol bir asistle 46. dakikanın sonunda skor 5-0'a geldi. İrfan Can'ın iki tane net gole katkısı var. Hani bunu umarım Kerem de yapabilir. Kerem'in de bir asisti var ama gol tabii ki çok farklı olacaktır. Ya İrfan Can Kahveci birçok konuda eleştiriliyor. Evet, bence de şu an itibariyle artık Fenerbahçe'nin daimi 11 oynayabilecek oyuncusu değil ama bu tarz maçlarda yukarı çıkması ya çok uzun bir maraton. Fenerbahçe şu an 3 kulvarda da iddialı ve mutlaka rotasyona ihtiyacı olacak. Burada da İrfan Can Kahveci'nin önemi gerçekten tartışılmaz. Çok rahat bir maç oluyor Fenerbahçe için. Hani Eyüp tarafı artık söyleyecek çok bir şey yok. Hani bir an önce maçın bitmesini istiyorlardı şüphesiz. Ama gerçekten Süper Lig seviyesinin çok altında bir takım kurulmuş. Bunu ilk 45 dakika sonunda Fenerbahçe'de çok net bir şekilde gösterdi.
1: Peki gelen mesajlara da bakacağız. Oraya da döneceğiz. Karşılaşmanın ilk yarısı böyle bitmek üzere bu arada. Karşılaşmada Kadir Sağlam ilk yarıyı bitirdi. Fenerbahçe 5, Eyüp 0. İlk yarıda farklı skor Fenerbahçe'de Eyüp karşısında. Greenwood penaltıdan kaydetti 4. dakikada. 7. dakikada Kerem'in pasında, soldan pasında Vedat Muriç içeride boş pozisyonda değerlendirdi topu ve topu ağlara gönderdi. 2-0'a taşıdı. Yine Vedat sahneye çıktı 21. dakikada. Topla buluştu. Greenwood'un şutunda kaleciden dönen topu tamamlayarak 3-0'a getirdi skoru. Hemen ardından İrfan Can Kahveci'nin pasında Guendouzi. 4-0'ı yazan isim oldu Fenerbahçe'de. Yine Greenwood sahnedeydi. İrfan Can Kahveci bu defa orada pası değerlendirdi ve 45. dakikada az önce 5. gole imza attı İrfan Can Kahveci. 1 gol 1 asistle Greenwood yine aynı şekilde 1 gol 1 asistle oynuyor. Vedat Muriç'in 2 golü var. Kerem Aktürkoğlu'nun 1 asisti var. Karşılaşmada Guendouzi'nin de 1 golü var. Onu hatırlatalım. 2 gole katkısı olan birçok isim var Fenerbahçe'de bugün. İrfan Can Kahveci'nin, Greenwood'un, Vedat Muriç'in adı buralarda geçiyor. Onu aktaralım. Tam da bu söylediğim yorumda. Yunus Aydın, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son olarak.
0: Yani Fenerbahçe taraftarını gerçekten mutlu eden bir akşam oluyor. Milli araya bu mentalle girmesi Fenerbahçe'nin hiç şüphesiz ki takımı camiayı kenetleyecektir. Ben hani Fenerbahçe'nin bu milli arada bu galibiyeti girdikten sonra başkan ve yönetiminde hani gerekli artık o otoriteyi üzerlerine kurduklarında Fenerbahçe için yaklaşan bir derbi senaryosunda da, yani milli aradan yaklaşık 20 gün sonra derbi oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe'nin çok daha pozitif günler beklediğini düşünüyorum. Bugün bu hedef maçı bu kadar rahat hale getirmek ve ne olursa olsun liderin 3 puan arkasına yerleşmek çok çok değerli. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe liderin 3 puan gerisindeyken 7. durumda. Çok sıkışmış bir puan tablosu var. Bu sene ligimiz böyle. Beşiktaş iddialı, Ahmet iddialı, Trabzon işte tekrar yukarı geldi. Bu nedenle ya 3 puan için belki de 5-6 hafta beklemesi gerekecek. Yoksa bir yenilgide üste çıkmak diye bir durum söz konusu değil liderlik adına, ama Fenerbahçe ilk yapması gerekeni yaptı. Bugün itibariyle kazanması gerekiyordu. Milli araya yukarıda gitmesi gerekiyordu. Ya bunu çok rahat başarmış gibi duruyor. Eyüp açısından bakacak olursak tabii ki tatsız bir senaryo. Yani maç ikinci yarı 7-8, Fenerbahçe fena basmadığı sürece çok daha farklı yerlere de gidebilir.
1: Peki Yunus Aydın, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca devre arasına giriyoruz. Devre arasında ilk bağlantımız İbrahim Yavuz'la. İbrahim Yavuz'a soracağız Fenerbahçe'nin oyununu. 5-0'lık galibiyete çok yakın olan bir Fenerbahçe. 5-0'lık skorla ilk yarının galibi, öyle söyleyelim. İlk yarıda 5 gol var Fenerbahçe'de. İlk yarıda açılan, erken başlayan bir Fenerbahçe var. Rüzgarı arkasına alan bir Fenerbahçe var. İbrahim Yavuz neler söyler? İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Yani hoş bulduk. Ben şaşırmadım. Hiçbir şeye şaşırmadım. Çünkü bizde çünkü daha fazla diğerinin yapamadığı üzerinden oyun okunuyor. Herhalde yani ben mesela Eyüp tarafından düşünüyorum. Ya yani bu mesela bu takım sezon başı ya orada mesela malzeme görevlisi bir abimiz hazırlasaydı mesela bundan daha kötü bir Eyüp Spor olur muydu? Ya yani bu ülkenin temel sorunu antrenör. Yani bu Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla doğru orantılı değil. Ya o kadar yetersiz insanlara ve niye teslim ediyoruz onu da anlamıyorum. Mesela şu mesela bir meslekte birine görev verirken ya da terfi alırken bunun bir şeyi olur değil mi? Altını dolduracak bir hadise olması gerekiyor. Mesela biz işimizde başarısız olduğumuzda bize daha iyi bir görev vermiyorlar değil mi? Yani mesela izlenmediğinde ya da başarısız olduğunda, neyse yani bir problemi ortadan kaldıramadığında alamıyorsun görev. Ama mesela antrenörlükte böyle değil Türkiye'de. Mesela Özhan Palut mıydı? Özür dilerim, hocanın soyadını unuttum. Yani hangi problemi ortadan kaldırdı bugün Eyüpspor'a, Eyüpspor yönetmesi için teslim ediyor. Sadece Özhan Hoca üzerinde söylemiyorum, diğerleri için de geçerli. Ülkede teknik direktörler göreve hangi gerekçeyle getiriliyor? Hangi problemi ortadan kaldırıp diğerini gelişimine talip ediyorlar mesela? Bu bir şey değişmeyecek. Yani bu Fenerbahçe'nin tabii ki başarısını örtbas etmek için söylediğim bir şeydir. Ama bu aslında Fenerbahçe'ye yapılmış en büyük kötülüktür bu ilk yarı. Çünkü Fenerbahçe gerçeğiyle Avrupa'nın ortalama bir takımıyla oynadığında yüzleşiyor. İşte Galatasaray da benzer sorunu yaşıyor. İşte
1: yani burada yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyununda aramıyorum. Eyüpspor'un kötü oluşunda arıyorum.
2: Ya olamaz çünkü aynı Fener. Ya ben bir hafta önce izlediğim Fenerbahçe Antep'e karşı oynadı. Yani arada bu kadar değişim sadece oyun üzerinden okuyamazsın. Diğerini neyle okuyacaksın yani? Bu normal bir değişim değil bir de belki. Yani hani her hafta bu kadar takımların performansının değişmesi zaten normal bir durum değil. Gelelim Fenerbahçe tarafına. Yani diğer tarafın ciddi anlamda çok eksiği oldu. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim. Yani bu oyunu da kusura bakmasın İsmail Kartal üzerinde de okuyamazsınız yani. Okursanız yanılırsınız. Yanılırsınız yani, hafta hafta giderseniz de yanılırsınız. Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam

0: Volkan mesela çok iyi Fenerbahçeli olduğunu söylüyor. Bu kadronun, bu takımın geleceğinin yani önünü açma adına bugün istifa ederdim yani. Çünkü Fenerbahçe'yi milli aradan sonra bence daha büyük kaos bekliyor. Edemeyecek hoca. Yani edemediğini de bize bir sürü olumsuz durumda gösterdi. O 99 puan aldığı dönemden bugüne kadar.
1: Yani 5-0'ın devre arasında, 5-0'ın devre arasında İsmail Kartal'ın istifasını beklediğini mi söylüyorsun İbrahim Yavuz?
0: Ya bu eğer gerçekten Fenerbahçeli ise mesela bu takımın önünü açma adına kendisinde yani devamıyla ilgili sorun yaşayacağını söylüyorum. 5-0'ı bir tarafa bırakıyorum çünkü 5-0'ın oyun üzerinde
1: skor odaklı değilim, problem görüyorum diyorsun.
0: Yok yani maalesef ben bu yorumu geçtiğimiz sezon Tedesco ile ilgili de yaptım. 5-2 kazandı Rize maçından sonra da söyledim. Yani mümkün değil yani. Ya bu teknik direktör davranışı bu takımı hedefe götüremez. Götüremedi, götüremez yani. Sen oyunla, oyunun bütünüyle, teknik direktör davranışıyla hepsiyle ilgilenmek zorundasın. Yani belki hepsinin tamamında evet bu teknik direktör dokunuşu sağlıklı diyebilirsin. Şimdi Italiano ile ilgili tek kelime edebiliyor mu? Yani geldiği günden beri sürekli olumlu bir gelişim görüyorsun değil mi? Yani teknik direktör olarak. Oyunu gelişiyor, oyuncusu gelişiyor. Şimdi karşında böyle teknik direktör davranışı var. Böyle oyuncudan verim alan bir teknik direktör var. Diğer tarafta çok fazla dalgalanan bir teknik direktör var. Yani skor üzerinden yorumlarsa Fenerbahçeliler büyük hayal kırıklığı yaşar diye düşünüyorum. Bu Fenerbahçe takımının ben asla kötü olduğunu falan düşünmüyorum bu kadronun. Bu kadro iyi bir teknik direktörle, daha deneyimli, daha başarılı. Hele hele bu oyuncuları idare edebilecek bir teknik direktörle önce ama atletizm olarak, fiziksel olarak, çünkü İsmail Kartal'ın bir kere işin atletizm tarafını antrenör edecek ekibi çok çok çok zayıf kalmış yani bu takım fiziksel olarak çok geride ve daha büyük kriz bekliyor bu takımı. O yüzden yani Fenerbahçe'nin geleceği adına gerçekten ben öyle bir şey bekliyorum mesela yani bu maçtan sonra böyle bir şey bekliyorum açıkçası yani. Bunda Fenerbahçe adına hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama bunun sonunda aksi bir durum olur. Hoca devam eder ve her şey Fenerbahçe adına şahane gider. O zaman ben de ya evet yanılmışım, yanlış yorumlamışım. Bu da benim için yani için yorum tarafında biri olarak gelişimim için gayet değerli derim. Benim öngörüm bu.
1: Peki. İbrahim Yavuz teşekkür edeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden ve hızlıca onunla değerlendirmemiz oldu ki Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Gördüğüm kadarıyla devre arasında Can Arat'ı ve Ömer Faruk Özcan'la değerlendireceğimiz noktalar olacaktı. Hızlıca maç öncesinde konuştuk ama devre arasında bu oyun için Fenerbahçe'nin 5-0 devre arasında soyunma odasına 5-0'lık skorla 5 farkla gittiği bu oyun için neler söyler? Goller Greenwood'dan, 2 gol Vedat'tan, Genduzi ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Asistlerde Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can, Greenwood yine adını yazdıran isimlerdendi. Can Arat hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar.
1: Fenerbahçe'nin bu oyununu nasıl gördün? Neler söylersin? Fenerbahçe'ye 5-0'lık bu devre arasında soyunma odasına 5-0'la 5 farkla gittiği bu oyunla neler aktarırsın? Neler söylersin? Fenerbahçe'yi nasıl yorumlarsın diye sorayım.
2: Oyunun başından santrdan itibaren sahada çalışılmış şeyleri görmek, yani maça hazırlanırken hafta içi yapılan antrenmandaki organizasyonları görmek beni çok mutlu etti. İşte santra yapılan organizasyon, Muriç'in indirmesi, indirdikten sonra bakın bir de gidip penaltıyı alması. Ya burada bir es verelim. Şimdi hakemin gözünün önünde yapılıyor bu Kadir Sağlam'ın. Eğer var olmasaydı bu penaltı verilmeyecek miydi? Ki Fenerbahçe gene bu baskıyla atacaktı. Fenerbahçe her şeyi doğru yaptı. Tek tek geleceğim ama Kadir Sağlam'ın burada ısrarla penaltı değil demesi ve pozisyon neredeyse 2,5-3 metre kadar yakın olması ve kramponuna gelen darbeyi görememesi artık düşündürüyor insanları. Yani var olmasaydı penaltı güme gidecekti. Ama bu bahane değil tabii ki. 5-0 öndeyken de bunları söylemek önemli. Bu eleştiri yapmak gereğinde hissettim kendimi. Golden sonra Fenerbahçe hiçbir şekilde durmadı. İrfan Can'ın yayının başında da bahsettiğimiz 4-3-3'ün iç ortası aslında 8 numarada oynaması İrfan Can'ı biraz kendine getirdi. İrfan Can için özellikle içeride oynadığı, taraftarın önünde oynadığı mücadele için çok önemliydi bu. Ve İrfan Can bunu yaptı. Kimse İrfan Can'ın kötü olmasını istemez. İyi oyuncuyu neden insanlar eleştirsin? Ama böyle olduğu sürece İrfan Can Fenerbahçe taraftarının sevgisini tekrardan kazanacaktır. Onun dışına baktığımız zaman önde yapılan baskılar çok doğruydu. Bunlar da çalışılmış. Daha önce bu baskıları bu kadar kompakt göremiyorduk. Soldan geldiklerinde, sağdan geldiklerinde görev paylaşımı çok iyiydi. Beni seven de sevindiren başka bir şey daha var. Avcı Brown önde olduğu zaman Kerem arkasına bakıp arkada kimse olmadığını gördüğünde

0: Archie'nin kademesine girip orada Archie'nin dönmesini bekledi birkaç pozisyon. Archie'yi tekrardan Roma maçından sonra ceza sahası içinde gördük. Topsuz oyunda oraya koşullarını yaptı. Ya bunlar handikap mı tabii ki oyun içerisinde bir savunma oyuncusunun çıkması? Her zaman değil. Böyle mücadelelerde değil. Bazı mücadelelerde o özgüveni, o riski alacaksın. Ve Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı. Sahada kötü oynuyor diyebileceğimiz bir tane oyuncu yok. Zaten skor bunu gösteriyor. Fenerbahçe için gerçekten
1: ben Kerem'i, Kerem'in asistine rağmen Kerem'i çok tutamadım. Onu söylemem gerekiyor.
0: Şimdi benim her zaman söylediğim bir şey var Berk. Sen Kerem'in ayağına top verirsen adam Kerem 2-3 kişiyi geçsin de gol atsın da Kerem'den böyle şeyler
1: ama Kerem beklemek... Kerem'in ayağına gelen toplarda Kerem ya kontrol edemiyor ya yanlış i̇şte, yere pas atıyor ya işte
0: biz bunu beklemeyeceğiz. Pası... Biz neyi bekleyeceğiz Berk? Kerem koşu yapacak ve Kerem'in önüne atacağı toplarla Kerem'in gireceği pozisyonlar ki netekim bir tane asist yaptı.
1: Onu da yaptı Greenwood.
0: İşte Greenwood
1: orada da
0: yapıyor.
1: Topu kontrol edemedi mesela. Yok. Hadi offside dedin ona.
0: Ya edemedi ama Kerem'den...
1: Bir problem var Kerem'de.
0: Şöyle söyleyeyim, oyun planında bir problem olur. Sen şimdi Greenwood'un mesafe vermezsen Greenwood'u topla kat edecek. Greenwood'u 1-2 hemen müdahale ederler ya da indirirler. Ama Greenwood'u biraz oyuncuyla topu aldığında, oyuncuyla mesafe verdiğin zaman Greenwood yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Kerem'den bunu almak istiyorsan sen Kerem'in koşularına karşılık verecek paslar atman gerekiyor. Bakın bunları bugün çok daha iyi yaptı. İrfan Can koşu yaptı, Greenwood koşu yaptı, Kerem koşu yaptı. Şimdi sahanın içerisindeki oyuna baktığın zaman evet belki Kerem'le alakalı işte çok az hatanın olduğu bir mücadelede birkaç tane hata olduğu zaman Kerem'in kaptırdığı ya da kontrol edemediği toplar insanların gözüne batıyor. Nasıl Kante çok iyi oynadığında İsmail'in performans çok iyi olsa bile ya Kante o kadar çok iş yapıyor ki Kerem şey İsmail ne yapıyorsun dediğimiz gibi bir durum oldu şu an.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Caner'a. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Değişiklik bekliyor musun? Tabii haliyle böyle bir Fenerbahçe'de çok da beklemiyorum ama belki dinlendirmek adına diyeceğim. Orada da önü çok yoğun ve kalabalık olan bir Fenerbahçe görmüyorum. Ama yine de soruyu sana sorayım.
0: Sözü şöyle sana söyleyeyim. Az şans bulan mesela atıyorum Lukaku ve Opong. Milli takım arasına Opong. Evet bu iki oyuncuyu da hemen şu an 45'te görmek isterim ben. Zaten oyun 5-0 olmuş. Lukaku da belki bir iki gol atıp performansını birazcık daha böyle motive edebilecek bir ödüllendirilebilir. Yani ben direkt ikinci yarı hem Skriniar Ake'nin oynanılan bütün maçlarda oynadığı 90 dakika oynadığında göz önünde bulundurursak ben bir dediğin gibi Opong'un hemen ikinci 45'te ve Lukaku'nun zaten Muriç görevini hayırlısıyla yaptı. Her geçen gün daha iyi oluyor ama Lukaku'yu da hazır tutman lazım. Milli takım arasında Lukaku'yu hazırlarız. Evet bu kafa güzel bir şey ama onun dışında futbolcu maç oynadığı sürece hazırlık aşamasını atlatır. O yüzden Lukaku'yu bugün şu an 5-10 dakika sonra hemen sahada görmek isterim. İki oyuncu değişikliği bekliyorum açıkçası.
1: Olacak mı? Merak konusu o da tabii. Bekliyoruz.
0: Yani bir Nene'yi de atması lazım. Bu oyuncuyu da küstürmemek lazım. Onu da eklemiş olayım.
1: Nene de kenarda ısınıyor. Tabii evet. İçeriye girmeyen oyunculardan haliyle evet. Birçoğu da haliyle oyunda. Ama
0: sanırım şu an ben de bekleyeyim görüyorum. Bir i̇şte bir değişiklik görmüyorum. Yok gibi gözüküyor. Muriç de çıktı. Hepsi çıktı. Bir değişiklik yok gibi gözüküyor ama burada bir müdahale yapılmalıydı. Yapılmasa bile en az 60'ta bir 3 tane oyuncu değişikliği bekliyorum. Yani hocanın bunu yapması lazım. Zaten skoru 5-0 olmuş. Oynadığın oyun evet. İyi gidiyor. Bütün baskılar doğru. Ama Opong'u da görelim. Taraftar da görsün. Oyuncu da biraz stadyuma ısınsın. Ve Lukaku da en azından girsin mücadelede. Gol pozisyonlarına girsin. Gol atsın ki biraz şefe gelsin oyuncu da. Bunu bekliyorum şu an. Fenerbahçe'de söyleyeceğimiz en büyük şey şu an diğer oyuncuların oyuna girip ya da çıkması olur. Yani eleştirilecek hiçbir durum yok.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Canerat o zaman tekrar görüşmek üzere diyeceğim. Görüşmek İkinci yeri başlamak üzere. Sağ ol, var ol. Ve şimdi Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Maçın içerisinde aşağı yukarı 55. dakika gibi de araya gidip hemen döndükten sonra orada da tekrardan sizlere detayları aktarmaya çalışacağız. Maç içerisinde sizlerle birlikte olacağız ama herhalde ikinci yarının içerisinde oraya denk gelen bir bölümde Ömer Faruk Özcan'la görüşeceğiz. Devre arası demiştik ama bir değişiklik var bu arada. O değişiklikte İsmail Yüksek değişikliği. Kim çıkıyor İsmail Yüksek'in yerine? İsmail Yüksek Kante'nin yerine oyuna giriyor. Fenerbahçe'de değişikliği böyle okuduk, böyle aktaralım. Kante çıkmamıştı evet kulübede, onu görmemiştik. Bir diğer tarafta, Eyüp tarafında da değişiklikler olacak. Onlar da netleştiğinde aktaralım. Ömer Faruk Özcan, hoş geldin.
2: Teşekkürler Berk, hoş buldum, yayınlar.
1: Nasıl gördün 5-0'ı, ilk yarıyı?
2: Yani aslında dediğim gibi Fenerbahçe'nin açık ara favori başlamış olduğu bir karşılaşma. İlk golü de biraz daha orada Eyüpsporlu savunma oyuncusunun yapmış olduğu bir hata. Belki oraya uzanmasa penaltı olmayacaktı ama Vedat Muriç penaltıyı güzel aldı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin ağır üstünlüğü, pozisyon üretebilme aksiyonları çok elverişliydi. Çok rahat pozisyon üretebildi. Yani engel olan bir takım göremedik karşıda. Vedat Muriç ilk yarının öne çıkan önemli isimlerinden bir tanesiydi ki keza Greenwood aynı şekilde pozisyon üretebilme açısından. Biraz daha Greenwood'un belki aksiyon alanlarını geçen dünkü maçta Salah'a gördüğümüz gibi biraz daha konfor alanını artırdığınız zaman daha iyi işler yapabileceğini, oyunu daha iyi yönetebildiğini görebiliyoruz. Eyüpspor hakkında aslında biraz da Eyüpspor burada belirleyici taraf oldu. Maç içerisinde Eyüpspor'un performansı Fenerbahçe'nin biraz daha konfor alanını arttırdı, oyun alanını genişletti ve yapabileceklerini daha da kolaylaştırdı diyebilirim, özellikle Eyüpspor'un performansı. Ya şunu gördüm, ligin belki de düşmeye aday takımlarından bir tanesi Eyüpspor diyebilirim ama Fenerbahçe için de önemli bir moral oluyor. 5 tane atıldı zaten. Bundan sonraki dakikalarda biraz daha oynamayan oyunculara, genç oyunculara güzel bir rotasyonla ikinci yarı tamamlaması bence Fenerbahçe açısından daha iyi olabilir. Bir Lukaku hamlesi olabilir. Binene hamlesi olabilir. Oğuz Aydın olabilir. Opongu
1: merak ediyoruz mesela, değil mi hepimiz? Dediğin gibi.
2: Kesinlikle öyle. Yani Opongu izlemek isteyebilir Fenerbahçe taraftarı ki şu anki maçları rahat izlenebilir. Bir Opongu performansı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için, Süper Lig için o stoperdeki rekabeti için önemli olacağını düşünüyorum. Bir stoper kazanmak zorunda çünkü Fenerbahçe. Genç oyuncular var. İşte Leventi var. Orta sahada özellikle. Bir değişiklik bekliyorum mutlaka. Şu anda bilmiyorum nasıl çıkıldı, nasıl çıkılmadı. Senle radyoya bağlandığım için değişikliklere bakamadım.
1: İsmail Yüksek oyuna girdi Fenerbahçe'de. Kante çıktı. Tabii bu değişiklik ikinci yarının ilerleyen dakikalarında senin bahsettiğin değişikliklerin gelme ihtimali var. Ben Asensio'nun böyle bir maçta belki forma girme açısından oyuna alınabileceğini an itibariyle düşünüyorum. Çünkü biraz da kilit açma ve orada işi garantiye alma durumu ağır basıyordu. İşi garantiye almış bir Fenerbahçe'de Asensio'nun çok da şans bulacağını düşünmeyen taraftaydım. Bu arada bir penaltı beklentisi var Fenerbahçe'de yine. İçeriye doğru yapılan ortada eliyle mi karşılıyor yoksa göğsüyle, o forma hizasının, kol hizasının, forma kol başlangıç kısmının ya da formanın o bitiş kısmının kol kısmındaki bölümüyle mi karşılıyor? Orada takıldı galiba oyuncular. Bu arada Vedat Muriç ceza sahası içinde topla buluşu. Vedat'ın şutunda top ağlarda. Fenerbahçe 6-0 yakaladı. İkinci yarının başlangıcında ikinci yarıya hızlı başlayan bir Fenerbahçe. Eyüp karşısında Vedat 3. golünü atıyor. Hat-trick yapıyor karşılaşmada. Yine buluştu, yine attı. Bu defa daha zor bir pozisyondu Vedat için. Ceza sahası içinde topla buluşuyor. Kaleyi görüyor. Topu ağlara gönderiyor. 6-0'ı buluyor Fenerbahçe. Bu dakikalarda Eyüp karşısında 47. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Archie Brown'un pasında Vedat içeride topla buluştu. Sola doğru çekti. Düzeltti. Vurdu. Topu ağlara gitti. Karşılaşmada 47. dakika. Ömercan Özmen'le de değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Az sonra bizlerle olacak Ömer Faruk Özcan bizlerle. Yine arda arda denk gelen iki ayrı bağlantı. İki Ömer'de de yorumcularımızdan sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. O da az önce şimdi 50. dakikada bağlantı yapacağız demiştik ama devre arası bağlantılarını henüz bitiriyoruz Ömer Faruk Özcan'la. Yazınca ona da bir selamımızı iletelim. Ömer Faruk, aktaracağın farklı bir şey var mı diye ben sorayım. Golü nasıl gördün diyeceğim ama haliyle bağlantıda olduğumuz için, devre arası bağlantısında olduğumuz için, uzadığı için belki göremedin, golü de izleyemedin. Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı Ömer Faruk.
2: Yani göremedim ama ona kadar gidebileceğini yazmıştım ben sosyal medya hesabından. Ona kadar gidecek gibi görünüyor demişim. Düşme adaylarından ligin Eyüpspor bu şekilde gidecekse genç bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin de bu oyunu, en azından İrfan Can Kahveci'nin oyuna büyük katkı sağlaması belki Fenerbahçe açısından önemli oluyor. Diğer taraftan işte Vedat da attı golünü, artık bir Lukaku değişiklikler bekliyorum. Diğer oyuncuların da oynaması artık Fenerbahçe'nin de milli araya biraz daha moralli girmesine sebebiyet verecek diyelim. Maç izlemeye devam edelim diyorum.
1: Peki,
2: ben
1: teşekkür
2: belki.
1: Ediyorum. Ağzına sağlık Ömer Faruk Özcan.
2: Ben teşekkür
1: sağ
2: ediyorum. Teşekkürler.
1: Yayınlar. Bir araya gideceğiz. Ömer Faruk Özcan'la da konuştuk. Araya gideceğiz. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu defa Ömercan Özmen bizlerle birlikte olacak. Onunla değerlendirmemiz olacak ikinci yarıda.

0: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması

0: Sona girecek. Ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Kojo Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Dakika skorda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve golle döndük. Fenerbahçe'de köşe vuruşu kullanıldı. İrfan Can Kahveci içeriği ortaladı. Vedat Muriç kafa vuruşunu yaptı. Topu ağlara gitti. 7-0'ı buldu Fenerbahçe. Kadıköy'de farkı 7'ye çıkarıyor. 7-0'ı buluyor Vedat'la. Henüz 56. dakikadayız karşılaşmada. İlk yarıya da, ikinci yarıya da, yani ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan bir Fenerbahçe. Fenerbahçe bunları konuştururken, Fenerbahçe bunları dinlendirtirken bizlere, bunları detaylandırırken bir diğer tarafta konuğumuz Ömercan Özmen'e döneceğim. Ömercan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok hızlı başlayan bir Fenerbahçe, kaldı ki 8'i arıyor mesela şu anda. Bu Fenerbahçe orta alanda İsmail'in Kerem'le pas trafiğine Eyüpspor savunması yerinde kesti. Bir kontratak şansı şimdi Eyüp tarafında. Sen nasıl gördün 7-0'lık bu ana dek olan bu karşılaşmanın şu bölümünü?
1: Ya tabii Fenerbahçe için mükemmel bir performans. Maçın başından şimdisine kadar her anını çok rahat, çok yaratıcı, çok keyifli şekilde oynadı ki 7 gol izletti futbol severlere de. Öte yandan Eyüpspor için çok zor. Yani sahadaki oyuncu grubu maçın bir an önce bitmesini istiyordur muhtemelen. Ki zaten işte maça başlayan kaleci Moldovan da oyundan çıktı, yerine Emre Bilgin'i bıraktı. Çok zor bir öğleden sonra Eyüpspor için, ama diğer taraftan futbol severler için, Fenerbahçe taraftarı için 7 gollü bir maç devam ediyor. Dakikanız 56 belki. Yani şöyle bir tweet attım. Yani Beşiktaş'ın 10 gollük rekoru aslında bugün kırılabilir mi acaba diye. Onu attıktan sonra yanılmıyorsam 2 gol daha attı Fenerbahçe. Yani gerçekten çok fazla gol gördük ve görmeye de devam edecekmişiz gibi. Çünkü o keyif, alınan keyif, Fenerbahçe'li oyuncuların maçtan aldığı keyif, üstüne o bence istek devam ediyor. Tabii dakikalar ilerledikçe neler görürüz onu bilemiyorum. Ama Fenerbahçe için gerçekten harika bir öğleden sonra. Fenerbahçe taraftarı için statta bulunan, maçı evinde izleyen fark etmez, müthiş bir öğleden sonra maçı devam ediyor diyebilirim belki genel anlamıyla.
0: Gelen anlamıyla öne çıkartacağın isimler diyeceğim. Öne çıkartamayacağımız isim yok gibi Fenerbahçe'de. Sadece ben 7-0 olmasına rağmen, katkısını zaman zaman asist şeklinde de görmemize rağmen Kerem'i öne çıkarmıştım. Olumsuz manada Fenerbahçe tarafında. Ama bugün mesela en çok eleştirilen İrfan Can Kahveci'nin de çok net katkılarının olduğunu gördük. Şimdiki o kornerde asistiyle, onun yanında golüyle İrfan Can Kahveci'nin öne çıktığını. Mesela şu anda İrfan Can Kahveci savunma arkasında Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluştu. Kerem içeride Vedat'ı gördü. Vedat'ın şutu 8 oldu. Fenerbahçe İnanılmaz. Sağ taraftan geldi. İrfan Can Kerem'i gördü. Kerem'in pasında Vedat'ın şutu ama offside.
1: Yani olsun, her an bir pozisyon oluyor belki. Söylediğinde evet, haklısın. Kerem belki bu tabloda biraz daha hücumcu anlamında geride kalan bir performans gösteriyor olabilir ama dediğin gibi İrfan Can'ın sanırım 2 asisti var. 1 golü var. O da çok etkili bir oyun oynuyor. Ki zaten çok rahat. Yani hem hatlar arasında hem ön tarafta paslaşmalar, dediğim gibi bir de bunu keyif almayla birleştirince yetenekli oyuncuların yetenekleri daha da fazla ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden şimdi 8 oldu. Offside'den dolayı iptal edildi. Daha goller olacaktır gibi hissettiriyor bana. 60 dakika, yani daha 30 dakika var önümüzde. Yarım saatlik bir bölüm var. Ki sonradan giren oyuncular, girecek oyuncular, onların da bence açlığı Fenerbahçe adına tekrar golleri getirebilir. Bilmiyorum, Asensio'yu, Lukaku'yu oyunda görebilecek miyiz? Öyle bir ihtimal olacak mı?

0: Onlar da girdikten sonra bence bu iştah devam ediyor
1: Görmemiz de
0: olabilir. O
1: gerekirdi.
0: yüzden de söyledim biraz.
1: Bu arada Vedat sağ
0: Futbolcu olsun.
1: taraftan içeriği ortaladı. Ne Kerem ne de Greenwood orada topa dokunabiliyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kalıyor ve Fenerbahçe sağlı sollu gelmeye devam ediyor, bunu aktaralım.
0: Evet, biraz arkalarına düştü top ama bunların hepsi aslına bakarsan %50'lik %60'lık gol pozisyonlara çok net kilit paslar geliyor Fenerbahçe adına. Dağılmış durumda Eyüpspor. Yani şu an düdük çalsa muhtemelen hepsi koşarak soyunma odasına girecek haldeler. Onlar için çok kötü bir öğleden sonra. Bence oyuna başlangıç planları da çok iyi değildi. Biraz kapasitelerin üstünde farklı denemeler yapıyor gibi geliyor bana Eyüpspor takımı. Özen Polat benim sevdiğim, değer verdiğim, Türk futbolu için katkı sağlayabileceğini düşündüğüm teknik adamlardan bir tanesi ama bazen takımın standartlarının üstünde istekler, özellikle rakip Fenerbahçe olduğunda beklentinin çok üzerinde denemeler bu tip sıkıntıları doğuruyor. Tabii bu futbol, böyle de olmayabilirdi ama bugün konu buraya geldi. 7 gol çok zor. Toparlanmak da çok zor Eyüpspor için. Zaten küme düşme durumunda düşünülen takımlardan birisi Eyüpspor. Bugün de Fenerbahçe'nin evinde burada bu mağlubiyet toparlanması çok zor olacak Eyüpspor tarafından bakarsak da.
1: Toparlanması zor bir maç. 61. dakikayı geride bırakıyoruz. 7-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. 7-0'lık bir skor var Fenerbahçe'de. Çok alışıldık bir skor değil haliyle. Senin de dediğin gibi 10-0'lık o 10 gollü karşılaşmayı geride bırakır mı? Süper Lig'de o rekoru kırar mı? Beşiktaş'ın rekoruydu dedin. Galiba Adana maçı
0: Evet.
1: mıydı?
0: Evet, aynen öyle. Adana Demirspor, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Oradaki rekor kırılabilir mi? Çok kırılacak bir hava var aslında. Fenerbahçe dediğim gibi frene basmazsa, biraz daha tempoyu düşürmezse, yani gittiği her an rakip kaleye pozisyon oluyor. Bu da bence bu rekorun kırılabilme ihtimalini güçlendiriyor sürekli. Yani herkes topu alıyor, kafasını kaldırıyor ve direkt Eyüpspor savunma arkasına topları bırakabiliyor. Oyuncular da keyif aldığı için sürekli yükselen bir form grafiği var sahanın içinde Fenerbahçe adına. Ve müthiş kötü bir mental durum şu anda Eyüpspor için. Onun da tabii ceremesini çekiyorlar. O yüzden bu rekor kırılabilir mi? Bence ihtimal yüksek görünüyor bugün için.
1: Fenerbahçe'de tarihi bir maç oluyor. Kadıköy'de tarihi bir an oluyor. Sol taraftan bir köşe vuruşu bu defa kullanıldı. İçeriye doğru yapılan ortada Eyüpspor savunması hızı uzaklaştırdı ama faul diyor. Karşılaşmanın hakemi Eyüp tarafına veriyor topu. 62. dakikadayız. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Ömercan, peki isim isim değerlendirmen gerekirse, bu arada Kerem Aktürkoğlu ile bir penaltı beklentisi de var az önceki pozisyonda Fenerbahçe'nin, ama çok da penaltı gibi değerlendirilecek bir pozisyon olmadığını söyleyeyim. İsim isim değerlendirdiğinde Fenerbahçe neyi, hangi alanda nasıl doğru yaptı? Biraz Fenerbahçe'yi 11 üzerinden, kadro üzerinden, diziliş üzerinden de değerlendirelim isterim bugün.
0: Açıkçası maç başlangıcı olarak çok doğru başladığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Kadıköy'de Eyüpspor gibi bir rakibe başlarken o üstünlüğünüzü, gücünüzü hem fiziksel hem teknik hem de atmosfer anlamında hissettirmeniz gerekiyor ki Fenerbahçe maça zaten pozisyon ve gollerle başladı. Ön tarafta çok yüksek, şiddetli, fazla oyunculu kalarak başladı. Bu bence birinci artıydı Fenerbahçe için. Genel anlamda teker teker tabii oyunculara baktığımızda bugün için skor
1: Bu arada
0: böyleyken, böyle bir oyun
1: Kerem
0: varken
1: topu alara
0: mevcut.
1: gönderiyor ama o da sayılmıyor, offside. Bir
0: Evet,
1: 9 olabilirdi
0: bariz
1: bu
0: bir
1: iki gol
0: ofsayt
1: ama
0: demek.
1: Vedat Muriç Kerem Aktürkoğlu'nun müsaitliğini ve offside'ini o kadar net görüyor olması gerekiyor ki Kerem ellerini kaldırıyor. Bana atma, ben offside'deyim diyor. Ona rağmen. Yani arada belki 5-6 oyuncu fark var. Öyle bir boy farkı var. Kerem Aktürkoğlu'nun offside'de
0: Kesinlikle.
1: oluşu bariz. Ama çok rahat hareket ediyor tabii haliyle. 7-0'ında verdiği rahatlıkla Fenerbahçeli oyuncular bu tarz pozisyonlarda, yani harcıyorlar. Böyle yerlerde rahat, bonkör davranıyorlar. Onu söylemek gerekiyor sanki.
0: Ya burada tabii Vedat Muriç'in onu görüp atmaması lazım o topu ama bir yandan da kafada hala şunun olduğu, şu mentalin olduğu çok net gösteriyor bu pozisyonda. Direkt kaleye gitmeye çalışıyor Fenerbahçeli oyuncular. Burada da bu psikolojiyi aslında hissedebiliriz ama tabii ki çok net bir ofsayt. Burada Vedat bunu fark etmeli ve topu oraya atmamalıydı tabii ki. Yani bunları eleştirebiliriz 7-0'ken. En fazla bunları söyleyebiliriz. Teker teker anlamında da dediğim gibi bence defans hattı gayet iyi eder. Ederson zaten çok fazla iş düşmemesine rağmen gelen birkaç topta doğru kurtarışlar. Oyun içerisine bence ayakla katkısı da Ederson'un iyiydi bu maç özelinde.

0: Diğer taraftan Greenwood bence çok iyi maç çıkarıyor. İrfan Can'dan bahsetti ki bence maçın en iyilerinden bir tanesi. Orada ofansif anlamda bütün organizasyonu işte gol anlamında katkısı, asist anlamında katkısı, hat kırmak anlamında katkısı. O çok çok iyi bahsettiğimiz dönemlerindeki İrfan Can'dan bir esinti, bir rastal gösterdi bugün. Vedat Muriç yine bence attığı 4 golle çok önemli bir sayı bu. Hat-trick'le yaptığı. Aynı zamanda oyuna olan katkısı. Ben her zaman onun oyuna olan katkısının Fenerbahçe için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün de onu gördük. Evet, rakip biraz zayıf, rakip biraz düştü ama sorumluluk alması, servisleri, ceza sahası içindeki etkinliği, koşu kalitesi, ceza sahası içinde dar alanda işte o fake'li koşulara son vuruştan önceki, bunlar çok değerli golcü işleri. Bence oyunun kalitesini yükselten, diğer oyuncuların performansını yükseltecek etkide servisler yapan bir performans. O yüzden bugünün kim bire yazarsın diye sorarsan bana Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i bire yazarım. İkiye de İrfan Can'ı yazarım şu an için belki.
1: Gol krallığında da Vedat önde şu an.
0: Evet tabii 4 golle beraber. Toplamda kaç gol oldu Vedat'ın? Hemen kontrol edeyim yanlış bilgi vermemek adına.
1: Vedat Muriç bugün 4 gol kaydetti.
0: Toplamda.
1: Bu arada bir duran top orada Eyüp sol taraftan direkt kaleyi düşündü. Ederson'u da konuşalım. Karşı karşıya olsun, bu tarz pozisyonlarda olsun.
0: Evet.
1: Bugün kendinden söz ettirdi. Her yerde
0: Yani
1: Fenerbahçe rahattı, onu söyleyeyim. Her mevkide çok rahat bir Fenerbahçe vardı ama en zorlanan isim Ederson olmuştur herhalde. Ama illa bir zorluk arayacaksak, çok zorlandı diye demiyorum Ederson için. Sadece en zorlanan mevki kale tarafıydı. Çünkü çok yokladı Eyüp tarafı. 4-5 kez yokladı en azından. Mesela şu anda da olduğu gibi. Ama Ederson karşı karşıya pozisyonda Abdullah'ı karşısında iyi performans gösterdi. Direkt kaleyi düşündükleri bir frikikte orada topu iyi çıkarmayı bildi. Direkt kaleyi düşündükleri bir noktada topu kornere çeldi. Onun yanında bir diğer tarafta yine direkt kaleyi düşündükleri noktada az önce de bir duran top daha kullanılmıştı. 15 dakika önce aşağı yukarı. Orada da çok iyi yer tutan bir Ederson vardı. Tek hamlede kontrol etmişti. Hani en zorlanan mevki orası. En zorlanan Ederson oldu. Öyle söyleyeyim. Haricinde çok zorlandığını konuşamayız ama illaki zorlanan bir, yorulan bir Fenerbahçeli arıyorsak bugün çok fazla. O da Ederson olur diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Şu anda baktım 4 kurtarış var toplamda. 24'te 24 pas isabeti, 5'te 5 uzun top isabeti. Aslında demek istediğim tam olarak buydu. Hem ayak anlamında hem de kurtarış anlamında. Maç 7-0. Ederson konuşuyor. Bunlar neler söylüyor diye konuşacak dinleyeceğimiz olabilir ama şöyle bir durum. Fenerbahçe'nin maçı koparmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kırılma noktaları yaşanabilirdi maçta. Yani skor bu kadar açılmadan önce Ederson'un yaptığı kurtarışlar var. Bu kurtarışlar eğer olmasaydı Eyüpspor belki maça biraz daha motive, biraz daha ortak olabilirdi. Tabii ki çok büyük bir kalite ve oyun gücü farkı var. Ama Ederson'un bugün Fenerbahçe adına performansı bence sahanın en iyilerinden bir tanesi. Onu net olarak söyleyebiliriz. O yüzden seninle aynı fikirdeyim.
1: 68. dakikadayız. Ben biraz bölmüş oldum pozisyonlarla. Özellikle iki offside'e takılan Fenerbahçe golüyle, Vedat'ın golüyle, Kerem'in golüyle mesela offside gerekçesiyle sayılmayan ki net offside'de ikisi de öyle gördüm. Bölmüş oldum ama senin bir analizin vardı. Uzun uzadıya konuştuğun bir bölüm vardı. Tek tek oyuncu ilerlediğinde savunmasıyla, orta alanıyla ve ileri hattıyla, kanadıyla, forvetiyle Ömercan Özmen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi? Bugünkü sahada gördüğün 7-0'ın mimarı bu futbolcuları.
0: Ya orada şuradan bahsedebiliriz aslında. Milan Škriniar ve Nathan Ake bu ikili 13 maçtır yan yana başlayan bir
1: onlardan
0: stoper
1: başlayalım
0: tandemi
1: diyorsun.
0: oluşturdu.
1: Onlardan
0: Stoper
1: başlayalım
0: tandemi
1: diyorsun.
0: oluşturdu. Şöyle düşünüyorum. Bu iki oyuncu hem tecrübesiyle hem işte Nathan Ake'nin ayak kalitesiyle hem de bence ya fiziksel anlamda güçleriyle çok iyi bir ikili. Ancak tabii ki onların da defoları var ama bugün orayı hiç Eyüpspor zorlayamadı. O defolarını hiç zorlayamadı. İki çok da çabuk olmayan stoperden bahsediyoruz orada aslında. Ama diğer yandan dediğim gibi fazlaca artıları var. Oyun kurulumunda da bence çok büyük etkisi var Fenerbahçe'nin pozitif anlamda yaptığı geriden çıkışlarda. Bu iki ismi ismin. Nathan Ake'yi özellikle paranteze alarak söyleyeyim. Brown'un bence son haftalarda çıkış yapan bir performansı vardı. Bugün de zaten iyi göründü. Hücum anlamında onun etkinliğinin arttıkça Fenerbahçe'nin de hücum gücünün arttığından bahsetmiştik önceki bağlantılarımızda. Biraz orada eksik kaldığını düşünüyordum hep Brown'un ama son haftalarda oradaki durumu biraz törpüledi, eşitledi gibi düşünüyorum. Semedo yine standart bir performans. Orada bence

0: Onun hakkında ne çok büyük metiyeler dizebiliriz ne de zaten kötü bir performans sergilemedi. Oynaması gereken oynadı. Kante 45 dakika oyunda kaldı. Sonrasında yerini İsmail'e bıraktı. Kante'nin de özellikle topsuz alanda top rakipteyken takım baskıya gittiğinde çok iyi alanları kapattığını söyleyebilirim. Yani o kadar iyi bir oyun aklı var ki zaten çok tecrübeli bir dünya yıldızı. En yüksek seviyelerde oynamış bir oyuncu. Fenerbahçe öne baskıya gittiğinde Gendouzi de o baskıya katıldı. Kante açıkçası alanları merkezde çok iyi kapatıyor. Oradaki koşu gücünü sağlıyor Fenerbahçe'nin ve alan kapatma konusunda çok başarılı dediğim gibi. Yerini İsmail'e bırakmıştı o da. Gendouzi de golü de attı bugün. Onun da son haftalarda hücum anlamında biraz daha katkısının yüksek olduğunu, ceza sahası içinde daha sık topla buluşmaya başladığını görüyoruz Fenerbahçe'de. Bence artı bir olmak adına hücumda Gendouzi'nin bu hücum katkısı çok önemli Fenerbahçe için. Tabii ki başka maçlarda farklı tipteki rakiplere karşı veya Avrupa'da bu bir depo yaratacak durumlardan biri. Belki de geçişlerde Fenerbahçe adına orada çözümü bulması gereken İsmail Kartal. Ama dediğim gibi bence oradaki ekstra oyuncu Gendouzi olduğunda ceza sahasına giren Fenerbahçe çok daha tehlikeli bir takım haline gelebiliyor. Greenwood ve Kerem ikilisinden bahsedelim belki. Greenwood zaten yeteneğiyle çok üst düzey bir oyuncu. Çift ayağını kullanabilmesi benim en çok beğendiğim durumlardan biri. Ki bu tür maçlarda, böyle maçlarda o da mutlaka sahneye çıkacaktır sezonun ilerleyen dönemlerinde ve yeteneklerini sergileyecektir. O yüzden onun için de bence harika bir karşılaşma oldu. Kerem biraz dediğimiz gibi belki de hücumcular anlamında daha geride kalan isim olmuştur. O da asla ben kötü bir performans verdiğini düşünmüyorum. Zaten bir de asisti var Kerem'in. O da önemli bir katkı. Aynı zamanda ön taraftaki koşullarını ve prese yaptığı katkıyı da gözlemlemeye çalıştım. Orada da fena bir görüntü çizmedi. Sadece biraz vücut dili, Kerem'in problemi. Yani kafasındakileri çok net şekilde hissettirebiliyor.
1: Bu arada
0: Çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Daha da iyi oynamak
1: bunları
0: istiyor.
1: konuşuyorken Luka Okonkwo Uzaydın'ın oyuna girdiğini hatırlatalım. Vedat Şikriniar, Kerem Aktürkoğlu. Bu isimlerin oyundan çıktığını hatırlatalım. Lukaku girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı ama kalecinin, Eyüp kalecisinin başarılı olduğu nadir anlardan biri mesela o da. Onu da hatırlatalım.
0: Evet yani 45. dakikada kaleci değiştirdi Eyüpspor. Moldovan yerine Emre Bilgin yanılmıyorsam oyuna dahil olan
1: Evet.
0: isim oldu. Yani her anlamıyla çok kırıcı, çok kırılgan bir
1: Ona
0: karşılaşma onlar
1: rağmen
0: için.
1: Emre de Moldovan'da aynı şekilde benzer performansları sergilediler. Lukaku'nun şutu haricinde.
0: Kesinlikle Lukaku için de bence önemli bir maç Berk oyuna girdikten sonra. Çünkü gole ihtiyacı olduğunu düşündüğüm oyunculardan bir tanesi Lukaku. O biraz atmaya başlarsa oyuna girdiğinde her an o fiziksel
1: Lukaku
0: gücüyle de
1: mesela sen
0: beraber.
1: tam bunları söylerken topla buluştu ama ceza sahası içinde yerde kaldı. Topu ağlara gönderemedi. Penaltı bekliyor. Ama bir karar yok Kadir Sağlam'dan. Pek de penaltı gibi durmuyor açıkçası pozisyon. Lukaku ayakta kalmakta zorlandı gibi yorumlayabiliriz belki de. Tam da Lukaku'yu konuşurken gelişen bir atak. 73. dakikadayız. 7-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Söz sende Ömercan Özmen.
0: Evet yani Lukaku'nun şöyle hissettiriyor bana. Bu tip ikili mücadeleler, bu tip birebir düellolarda sanki bir maç eksiği hissiyatı veriyor. Yani futbolcu da bu hissediyor. Çünkü normalde sırtına yakın yerde rakibini arkasına yanına aldığında içeri gelen o topu kariyerinde belki defalarca bitirmiştir. Yani zaten özelliği bu Lukaku'nun. O kadar geniş güçlü bir fiziğe sahip ki burada ya evet oyuncu yatarak müdahale ediyor rakip oyuncu. Belki dengesini bozuyor ama bence ondan çok daha önce onu sırtına alarak o bölgeye gelmiş ve sol ayağının içiyle bunu bitirmiş olması gerekiyordu Lukaku'nun. O yüzden onun da gole ihtiyacı var. Daha fazla sürelere belki ihtiyacı var. Tam anlamıyla biz %100'lük bir Lukaku izlemiyoruz Fenerbahçe'de. Bu %100'üne gelecek mi Lukaku bu sezon? O da tabii soru işareti. Gelmeyebilir ama çok büyük bir oyuncu. Önemli bir golcü. Onun %60'ları, %70'leri de Fenerbahçe'ye işte oyuna dahil olduğunda belki çift forvet oynandığında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bugün onun için de biraz gol atması anlamında önemli ki sık sık koşuları da deniyor. Bence o da gol atmayı istiyor. Tam olarak işte o yüzden söylemiştim. Oyuna giren oyuncuların açlığı ki Oğuz Aydın da oyuna girdikten bu yana iki kere karşı karşıya bıraktı Lukaku'yu. Bu da çok önemli bir durum Fenerbahçe adına. Bu şunu doğuruyor. Ben genel anlamıyla şunu söyleyebilirim. Oynanan futboldan oyuncuların zevk alması, yeteneklerini sahaya yansıtabildikleri geri alanlar bulması ve dediğim gibi yani o özgüveni hissetmeleri çok değerli. Çünkü potansiyellerinin en üst seviyesini gösterebiliyorlar bu tip durumlarda. O yüzden Fenerbahçe için bugün ne söylersin veya anahtar kelime olarak ne kullanırsın diye soracak olursan özgüven ve oynanan futboldan alınan zevk derim.
1: Ve Fenerbahçe'de bunları konuşuyorken Eyüpspor'un da karşılaşmada gol aradığını hatırlatalım şu dakikalarda. Dakika skordayız. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. 7-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. 76. dakikadayız karşılaşmada. Ve Eyüpspor artık ilk golü arıyor. Karşılaşmada belki de şu anlarda Fenerbahçe'nin en sakin oynadığı, en oyunu kabullenerek oynadığı, biraz da kendi yaralarına çekildiği anlardan birindeyiz. Ama dediğin gibi Lukaku'ya da mesela şimdi onu gördüm önde pres yaparken. Lukaku'ya da bir gol gerekiyordu böyle bir maçta. Nasıl ki İrfan Can Kahveci'nin, nasıl ki Kerem Aktürkoğlu'nun gol ya da gol katkısı konuşulmaya çok da uygun bir maçsa bu maç, Lukaku için de aynı değeri taşıyor diye düşünenlerdenim.
0: Aynen öyle. Yani top Eyüpspor'dayken orada Lukaku'nun zaman zaman Gendouzi'nin önde çok fazla rakip topla oynayınca bir pres isteği oluyor. Orada tetikliyorlar birbirlerini. Yani hala evet tempo düşmüş olsa da Fenerbahçe adına ki çok normal artık dakika 76-80'e doğru gidiyoruz maç 7-0. Hala bir ateşlenme durumu oluyor. Senin de söylediğin gibi o golü arayan isimler var sahanın içinde ve bu maçın hiç bitmemesini isteyecek isimler sahanın içerisinde. O yüzden sanıyorum bir gol daha görürüz gibi. Belki 10 kısmı biraz artık ütopik kaçıyor olabilir ama Fenerbahçe sanki bir gol daha atacakmış gibi hissediyorum ben.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Son kısımda Ömercan nasıl toparlarsın? Sözü sana bırakayım.
0: Yani çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Bu kadar fazla golle kendi seyircisinin önünde bir 17 seans karşılaşmasındaki çok keyif aldığım seanslardan bir tanesi bu. Bence müthiş bir hafta sonu oldu. İlerleyen dönem için İsmail Kartal için işte o gidip gelmeler, orada yaşanan kaoslardan sonra gerçekten bir güç gösterisi olduğunu düşünüyorum. Bu güzel yayın için sana da teşekkür edeyim. Dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Ve sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen, ağzına sağlık diyeceğim. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Karşılaşmada 77. dakikanın içerisindeyiz artık. Ve Fenerbahçe 7. O kadar 7-7 dedi ki, 77 dedi ki. Fenerbahçe 7, Eyüp 0 karşılaşmada. Fenerbahçe'nin 8'i aradığı anlardan birindeyiz. Fenerbahçe'nin 8. golü aradığı dakikadayız. Fenerbahçe sol taraftan Arşi Buram'la geldi. Arşi Buram topu aldı. İsmail içeride, İrfan içeride, Lukaku içeride. İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde çalımlarla ilerliyor. Topu kimle? Greenwood'a buluşturuyor. Oradan Gendouzi'ye, Gendouzi'den İrfan Can Kahveci'ye yeniden. İrfan Can çalım atmaya çalıştı ama topu kaybediyor orada. Kaybettiği noktada da Fenerbahçe topu Oponk'ta yeniden kazanıyor derken Oponk orada ileriye katkı sağlamak için ileri çıkmıştı. Müdahalesinde topu aldı ve faulde kazandırdı takımına Oponk. Oponk faulle durduruluyor yanlış görmüyorsam. Tam da o anlarda 79. dakikanın içerisindeyiz artık karşılaşmada ve son bölümü de Fatih Demirkol'la konuşarak geçireceğiz. Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü sürüyor. Bu 7-0'lık üstünlükte gol katkılarını, golleri de sizlere hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Vedat Muriç'in 4 gol attığı, Greenwood'un ilk golü kaydettiği, onun yanında Gendouzi'nin de yine bir golünün olduğu bir akşamdayız. Asistlere döndüğümde oralarda da Kerem Aktürkoğlu'nun, İrfan Can Kahveci'nin, Greenwood'un, Arşi Brown'un ve yine İrfan'ın. İrfan 2 asistle bugün katkı sağladı takımına. Kendinden söz ettirdiğini hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle bir skor bekliyor muydun?
2: Aslında bekliyordum. Yani 7 değil ama bir 5 falan olur diye bekliyordum. Neden? Eyüpspor'u takip etme şansım olmuştu sezon başından biridir. Özellikle bu işte TMSF meselesi, yönetimin doğru bir kadro kuramaması, transferlerin çok geç kalması, Süper Lig'in çok altında bir kaliteye sahip olması, şu ana kadar oynadığı maçlardaki görüntüsü falan Fenerbahçe karşısında özellikle Eyüpspor'un çok zayıf kalacağını düşündürüyordu. Fenerbahçe'nin de

0: böyle bir takım karşısında bir patlamaya ihtiyacı vardı. Yani Samandıra'daki o havayı dağıtacak bir güç gösterisi yapabileceği bir
1: ortama. Bu arada Greenwood topla buluştu ceza sahasında. Greenwood'un şutu top ağlarda. Fenerbahçe Greenwood'la 8'i buldu. Eyüp karşısında 8-0 oldu skor. Biz 7'yi konuşurken, 7'yi bekliyor muydun derken Fatih Demirkol'la onu değerlendirirken sol taraftan içeriye doğru yapılan yerden orta Greenwood tamamladı. Top ağlara gitti. Fatih Demirkol 8-0'ı konuşuyoruz an itibariyle Kadıköy'de.
0: Evet, 8-0 bu Fenerbahçe'nin tam bir gövde gösterisi oldu. Burada iki önemli konu var. Bir, önce Fenerbahçe'nin avantajlarını konuşalım. Fenerbahçe'nin aslında işte bulduğu zaman böyle skorları alabileceği bir kadrosu var. Kaliteli bir kadrosu var. Çok iyi golcüleri var. Defans arkası sarkma konusunda çok yetenekli bir takım olduğunu zaten hep konuşuyoruz. Bunları bulduğu anda Fenerbahçe değerlendiriyor. Bu tarafıyla değerlendirelim. Yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Fenerbahçe'nin şu anda elinde bulunan futbolcuların aslında çok kaliteli olduğunu, Süper Lig'in üstünde kaliteye sahip olduklarını bir konuşalım. Yani bunun altını bir çizelim. Ha, bu kaliteli kadronun oyununu ya da kadro mühendisliğindeki eksikleri ayrıca konuşuruz. Onları eleştiriyoruz zaten. Ama Fenerbahçe tesadüfen 8 gol atmıyor bugün. Gerçekten kalite var ve onu değerlendirdi. Madalyonun diğer tarafındaysa Eyüpspor'un oyunu var. Yani siz bu kadar zayıf bir kadroyla oynarken bu kadar defans arkasını nasıl boş bırakıyorsunuz? Bu kadar nasıl açık oynuyorsunuz? Ön alan presi yapmaya çalışıyor Eyüpspor ama onu da doğru dürüst yapamıyorlar. Rakibe çok uzak oynuyor Eyüpsporlu oyuncular. Yani bugün Eyüpspor Fenerbahçe ile değil, birinci lig takımlarından biriyle de karşılaşsa ciddi bir mağlubiyet alırdı. Bu oyun anlayışıyla bu kadar yavaş, işte rakibe bu kadar uzak, bu kadar boş alan bırakan bir anlayış. Mesela şimdi oyun kurarken Eyüpspor'un şöyle kurduğunu görüyoruz. Merkezde yerden başlıyorlar. Sonra defans arkasına direkt toplar atıyorlar. Yani onu atacak oyuncu da yok, koşacak oyuncu da yok. Her seferinde duvara çarpıyorlar. Yine ısrarla onu oynamaya devam ediyor. Ve topu kaptırdıktan sonra da geri koşmuyor Eyüpsporlu oyuncular. Çok tembeller. Yani savunma koşullarında inanılmaz tembel bir takım. Ve Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Yani Fenerbahçe ile oynarken eğer savunma koşusunu, savunma kademelerini, derin savunmayı, efendim ikili üçlü sıkıştırmaları falan filan siz es geçerseniz böyle yani 8'lik 10'luk olursunuz. Şu anda Fenerbahçe daha 82. dakikadayız. Yani iki tane daha atıp 10'a 0 bitirse şaşırmam. Yine aynı şeyi izliyoruz defalarca. Yani 8-0 olmuş hala Eyüpsporlu oyuncular savunmadan 30'a 40'a uzun toplar atıyorlar. O da isabetli değil. Hani onu atacak oyuncu vardır, ayağı raket gibidir. Takım arkadaşının ağzının içine atar. Dersin ki arkadaş adamda yetenek var da atıyor. Öyle bir şey de yok. Yani tamamen karavana gidiyor. Ayağına geçen uzun oynuyor. O rakibin savunmasına takılıyor. Fenerbahçe alır almaz hızlıca çıkmaya çalışıyor. Ve ortada top çevirirken de hızlı çıkarken de Eyüpspor'un çok statik kaldığını, savunma koşulları konusunda az önce de söylediğim gibi cevap veremediğini, gölge markaj yaptıklarını, hani bazen öyle anlar görüyorum ki şu anda biraz da alıcı gözle izliyorum. Gözüyle marke ediyorlar rakibi. Ya o da tabii Fenerbahçe gibi dişli bir takım, kaliteli bir takım karşısında böyle farkları ortaya çıkarıyor. Eyüpspor hakikaten çok çok sıkıntılı. Zaten hani başka bir konu, bugün maçın konusu değil ama Eyüpspor gibi eğer hani hiçbir şekilde bu yükü kaldıramayacak, bu yolun yolcusu olamayacak bir takım olacaksa, İstanbul'un 8. takımı olacaksa olmasın, şehir takımları gelsin. Yani Bursa gelsin, Eskişehir gelsin, hiç değilse şehrin desteklediği, arkasında şehir gücü olan, taraftarı olan, en azından bütçesi olan bir takım olsun. Tekme tokat, derme çatma Fatih Karagümrük'ü izledik. Derme çatma Eyüpspor'u izliyoruz. Yani böyle derme çatmalar kümülatif kaliteyi çok aşağı çekiyor. Çok aşağı çekiyor. Yani bugün izlediğimiz maç iki Süper Lig takımının maçı olamaz. Ya onu söyleyelim. Bu Fenerbahçe'yi kandırmamalı. Tamam, moral versin. Futbolcuların da bu özgüvene ihtiyacı vardı. Biraz şey, hazırlık dönemindeki zayıf takımlarla hazırlık karşılaşmaları vardır. Bu hem oyunun pratiğini

0: artması için hem de takımın özgüveninin artması için tercih edilir. Güçlü rakiplerle değil de onun yerine nispeten zayıf rakiplerle hazırlık maçları yapılır. Neden? İşte orada mekanik gelişsin, oyuncular biraz kendini göstersin, bireysel yeteneklerini biraz daha geliştirsinler falan ve özgüvenleri artsın falan diye yapılır. Aynen öyle bir maç bu. Burada Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu havayı dağıtmak için zayıf bir takımla alınmış hazırlık maçı gibi bir hava var. Bunun Fenerbahçe'yi kandırmaması lazım. Yani Fenerbahçe mükemmel oynuyor. Hayır, mükemmel oynamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe çok zayıf bir takım karşısında kaliteli kadrosunun farkını hissediyor bugün. Ya bu kadar kaliteli bir kadronuz varsa ya da kalite farkı bu kadar yukarıdaysa o zaman siz 8 de atarsınız, 10 da atarsınız. Bu normal. Fenerbahçe'nin bu sonuca ihtiyacı neden vardı? Çok zor bir dönemden geçiyor sarı lacivertler. Samandıra çok sıkıntılı. Bu dönemde şöyle bir farklı galibiyet, işte Vedat Muriç'in 4 gol atması, efendim diğer oyuncuların sürekli olarak hem asistlerle hem oyundaki bu farklı galibiyetle moral bulması ihtiyaçtı. Galibiyetler, kazanımlar birleştirir, kayıplar, mağlubiyetler ayrıştırır diye futbolun temel bir kuralı vardır. Bu galibiyet moral verir, içerideki ayrışmaları belki bir nebze olsun bir toparlama şansı sunar. Milli maç arasına giriyor bütün takımlar.
1: Bu arada İsmail Yüksek ceza sahası içinde topla buluştu ama offside, net offside'di. Topu dağlara gönderdi. Bu offside gerekçesiyle sayılmayan 3. gol Fenerbahçe tarafında. Ama üçünün de offside olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hani en azından bir futbol sever olarak ilk izlediğim anlarda offside olduğunu düşünen taraftaydım. Söz tekrar sende Fatih Demirkol.
0: Şimdi İsmail'in attığı bu golde de sayılmayan, offside sebebiyle sayılmayan golde de İsmail'i takip eden futbolcuya tekrar da lütfen sevgili dinleyicilerimiz de izleyemiyorlarsa akşam dikkatli baksınlar. Arada 2 metre var. Yani bir oyuncu koşuya başlıyor, siz onu koşuyor yani bir de göstere göstere atmışlar İsmail'e. Harekete başladıktan sonra takip etmeye falan çalışıyorsunuz. Buralar Eyüp Spor için acınası bir durum.
1: Mesela Kerem'de hadi bu biraz iyi de Kerem Aktürkoğlu'nda kaç oyuncu boy vardı bilmiyorum. Kaç fark vardı, kaç metre sayardın arada bilmiyorum. Hatta Kerem öyle ki ben offside'deyim bana atma dedi bir ara Vedat'a.
0: Yani şimdi bunlar mesela şu anda Eyüp Spor'un şeyini söylüyorum. Evet. En geridekiyle en öndeki oyuncu arasında aşağı yukarı 50 metre var. Yani bu şunu sağlar, Fenerbahçe açık alan bulur. Zaten Fenerbahçe bunu arıyor. Yani açık alan bulduğu anda bu oyuncuları tutman mümkün değil. Bağlasan durmaz bunlar. O yüzden buradalar. O yüzden bu kadar yüklü kontratlara imza atıyorlar. Açık alan bulduğu anda bu oyuncular bileti keserler, cezayı keserler. Yani buralarda Eyüp Spor'un yapması gereken klasik işte futbolun işte 10 yaş grubuna bile anlatılan savunma yaparken daraltın, hücum yaparken açılın kuralını bu arkadaşlara birinin anlatması lazım. Futbolcuyuz diye geçiniyorlar ya. Yani birinin bu kadar geniş alan bırakırsanız yaylalar yaylalar derseniz Fenerbahçe gibi işte Trabzonspor gibi aynı şey Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında da vardı. Ben Eyüp Spor'u eleştiriyorum da. Sadece o değil ya, Galatasaraylı oyuncular da aynı geniş alanları bıraktılar. Bunu yaparsanız size unutamayacağınız anılar yaşatırlar rakipler. Trabzonspor'da Galatasaray'a unutamayacağı anılar yaşattı. Daha da farklı olabilirdi o maçta. Dolayısıyla konuşurken efendim afra tafra yaparken havalarından geçilmeyen bu arkadaşlar futbolun temel kurallarından bir haber. Bugün de Eyüp Spor. Yani Eyüp Spor etine bunura bakmadan, kadro kalitesine bakmadan ön alanda 4-5 kişiyle hücuma kalkıyor. Giden de geri gelmiyor. En azından savunmada daraltalım, komik durumlara düşmeyelim falan da demiyorlar. Dolayısıyla yani takım disiplininden, takım oyunundan falan tamamen uzak. Faul yapmayan, ikili mücadelelerde sürekli yerde kalan, biz işte futbolcu grubunun sürekli kullandığı bir şey vardı. Bir tanım vardı, pasta gibi derlerdi yani yumuşacık, pasta gibi bir takım yani Eyüp Spor, yumuşacık, dokunduğun anda dağılıyor falan. Dolayısıyla bu gerçekten de sıkıntılı, Eyüp Spor adına söylüyorum ama Fenerbahçe adına yine söylüyorum, işte Lukaku'nun geniş alanlar bulmaya ihtiyacı vardı, Vedat Muriç'in 4 gol atmaya ihtiyacı vardı, Greenwood'un şov yapmaya ihtiyacı vardı. Efendim diğer golleri de aynı şekilde sayabiliriz. gol attıkça coşan, gol attıkça tribünlerle daha da kucaklaşan bir oyuncu grubunun böyle bir maça ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Fenerbahçe için harika bir gün.
1: Bu harika günü konuşacağız. Daha da detaylandıracağız. 90. dakikadayız. 90 artıları artık oynuyor iki takımda. Fenerbahçe'nin 8-0'lık üstünlüğü var. Bu 21 şuttan gelen 8 gol, 13 isabetli şuttan gelen 8 gol. Karşılığında diğer tarafta da Eyüp tarafında da 6 isabetli şut var. Rakip ceza sahasında buluşma 40 Fenerbahçe'de. Eyüp tarafında 12 ve Lukaku'yu biraz da konuşmak istiyorum. Lukaku bu arada ayağa bastı az önce. Onu tekrar tekrar yayıncı kuruluş tarafınca gösterildiğini, izletildiğini aktarayım. O sarı ayağa basmasıyla beraber sarı kartı var Lukaku'nun. Bu arada Anıl Yaşar da itirazlar sonrasında sarı kart gören oyuncu. 90. dakikadayız karşılaşmada. Lukaku özellikle az önce ceza sahasında topla buluşup yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ama biz esasında farklı noktadan okuduk yayında onu, Fatih Demirkol. Dedik ki Lukaku ayakta duramadı, Lukaku ayakta kalamadı ve son çare penaltıya sığındı. Öyle gördük, öyle okuduk. Lukaku için belki de bir fırsat olabilirdi böyle bir maç ama orada da Lukaku'dan çok bir şey göremediğimizi görüyorum. Ama sen muhalif misin bu düşünceme yoksa benzer fikirlerimi paylaşıyoruz seninle, merak ederim.
0: Aynı fikirleri paylaşıyorum. Lukaku konuşurken mangalda kül bırakmıyor, çok güzel şeyler söylüyor işte. Hı hı. Asarız, keseriz,
1: uçarız, geldiğinde
0: takım
1: öyleydi.
0: Bakım falan. Güzel şeyler söylüyor. Çok güzel ya, inanılmaz. Konuşurken bayılıyorum Lukaku'ya ama sadece konuşuyor. Lukaku'nun şu anki kilosu, şu anki atletizm yetenekleri, işte oyunun içindeki varlığı, yapabildikleri çok çok geride. Yani bu takımda normal şartlarda adı olmasa antrenman almazsınız bu oyuncuyu. Yani işte Avrupa'daki birçok takımda, yani neredeyse hepsinde uygulanan bir şey var. Antrenmana girerken futbolcuların yağ ölçümleri ve kilo ölçümleri yapılır. Ve eğer limitleri vardır her oyuncunun, işte kendi kilosuna, vücuduna göre oranları vardır. Onun üstüne çıktığı anda kilosu varsa, yağ fazlaysa derler ki sen bir ayrıl bakalım. Şu yağı bir erit, şu işte kilonu bir azalt, diyete falan sokarlar, özel antrenman yaptırırlar. Ya böyle olmasa bile, kilosu olmasa bile futbolcu reaksiyon sürati çalışmalarında, patlayıcı kuvvet çalışmalarında, kuvvetli dayanıklılık gerektiren çalışmalarda aksarsa hemen kenara ayırırlar. Derler ki sen biraz çalış bakalım. Sen tembellik yapmışsın, çalışmıyorsun. Takımın ortalamasını düşüreceksin derler. Takımın ortalaması düşmesin diye o oyuncuyu ayırırlar. Normal şartlarda Lukaku'nun şu görüntüsüyle söylüyorum. Bırakın maça çıkmayı, antrenmana çıkmaması lazım. Ama adı Lukaku. Hı hı. Büyük kontratla geldi. Efendim konuşurken mangalda kül bırakmıyor. İşte taraftarın da gönlünü almayı biliyor. Şimdi siz deseniz ki, İsmail Kartal dese ki ya Lukaku aslanım sen bu halinle oynayamazsın dese, vay efendim yıldız yönetmeyi bilmiyor, kazanmayı bilmiyor, işte İsmail Kartal bu işi yapamıyor falan diye linç edilir. Biliyorum. O yüzden o da ne yapıyor? İdare etmeye çalışıyor. Oynayamayacak olan bir oyuncuyu oynatmaya çalışıyor. Greenwood gol pozisyonunda mesela, son pozisyon şu an devam ediyor. Sen anlatırsan sevinirim.
1: Evet, sol taraftan topla buluşan Greenwood ceza sahası içine girdi. Bir aşırtma denedi ama çok farklı dışarıya giden top. Fenerbahçe'de evet, 9. golü getirmedi. Yanında da Oğuz var. Yani, Oğuz Greenwood, da yetişiyor bu arada Greenwood'a. Bayağı arkadan geliyor Oğuz mesela. Evet, Greenwood evet. Alan yetişiyor. Kontrolü yapamıyor.
0: Şimdi pozisyonu anlatalım beraber dinleyicilerimize. Şöyle, defanstan bir uzun top, Greenwood evet. Defans arkasına sarkıyor ve Greenwood 90 dakikadır oynuyor. Sarkıyor, defans arkasında topla buluşuyor. Hemen yanına Oğuz büyük bir hızla iniyor. Bu arada maç bitti. Belki
1: karşılaşma bitti. 8-0'lık Fenerbahçe'nin net bir skoru var karşılaşmada. Fenerbahçe milli araya böyle gidiyor karşılaşmada. Fenerbahçe 8, Eyüp 0. Sayılmayan da 3 gol var. Offside gerekçesiyle sayılmayan da, geçerliği olmayan da 3 gol vardı. Fenerbahçe'de 8-0'lık üstünlük. Böyle zor bir zamanda Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz. Onunla karşılaşma ilişkin analizlerini alarak, onun da görüşlerini alarak maç sonunda birlikteyiz. Maç sonunun belirli bir bölümünde birlikteyiz. Fatih Demirkol, söz tekrar sende.
0: yani pozisyon, az önceki pozisyonu bir anlatalım. Çünkü neden? Lukaku'nun şu anda hangi pozisyonda

0: olduğunu anlatmak, nerede olduğunu anlatmak için. Defans arkasında bir top atılıyor. Lukaku son 10 dakikada falan girdi oyuna, yanlış hatırlamıyorsam, bakmadım dakikasına. 90 dakikadır oynayan Greenwood ok gibi fırlıyor. Alıyor topu. Oğuz hemen desteğe, yardıma geliyor. Fakat Lukaku kadrajda yok. Yani yönetmen genelden kadraja çıkıyor. Yani aslında genelde pilot altından kadraja çıkıyor. Pilot altı dediğimiz şey şudur. Pilot kamera sahayı mümkün olan en geniş açıyla görür. Pilot altıysa pozisyonun en geniş açısını yakalar. Sonra da teknik kameralara geçilir. Pilot altına geçiliyor. Yarı sahayı görüyoruz. Lukaku yok. Yarı sahada Lukaku yok. Yani Fenerbahçe gole değil diyor. Bütün futbolcular rakip kaleye doğru koşuyor. Lukaku kadrajda yok. Bu çok kötü bir şey. Yani son 10 dakikadır oynayan bir oyuncu böyle bir pozisyonda ve hücumun en uçta oynayan oyuncusundan bahsediyoruz. Fenerbahçe gol atar atmaz, o başka bir şey. Pozisyonu anlatıyorum. Fenerbahçe kontratak yakalıyor. İki kanat oyuncusu en önde, topu almışlar. Rakip defansa geçmişler. Lukaku kadrajda yok. Yarı sahada yok.
1: Oğuz arkadan yetişiyor mesela. Lukaku
0: arkadan
1: yine.
0: Arkadan yetişiyor. Lukaku kadrajda yok.
1: Doğru.
0: Hani yanında falan demiyorum. Yani beraber koşuyorlar. 2 metre gerisinden geliyor demiyorum. Yok yok, bu adam yok şeyde, ekranda. Bu ne demek? 10 dakikada bu kadar yorulan ve artık koşamayacak hale gelen, sprint atamayacak hale gelen bir oyuncu bitik demektir. Bu oyuncunun normal şartlarda antrenmana çıkmaması lazım. Takım aşağı çeker çünkü. Ama dediğim gibi Türkiye'deki futbol kültürü, Türkiye'deki işte taraftarın
1: beklenti,
0: sosyal medyadaki beklentisi falan. Ya Lukaku dünyanın en büyük golcülerinden biri, Dünya Kupası'nda 3 gol attı kardeşim, siz ne anlatıyorsunuzlar falan var ya. Onlar çoğu zaman teknik heyetin elini kolunu bağlar. Yani Lukaku'ya gel kardeşim buraya, sen bu kilo nedir ya, ne yapıyorsun sen diyemezler. O Lukaku çünkü. Yani o omzunda apoletlerle gelir, havasından civasından geçirmez falan. Bu aslında bütün takımların, mesela şimdi Leao Galatasaray'da ya kaç milyon euroya geldi. Bu mu yani oynayacağı oyun? Bir şey de diyemiyorsun. Oynamıyor adam işte. Veya diğerleri için söyleyelim. Yani şimdi Abdülkerim koşamıyor. Milli takımın da stopperi. Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri, kaptanı falan. Koşamıyor. Ve diyemiyorsun ki arkadaş bu ne? Ne yapıyorsun sen? Diyemiyorsun. Niye? O Abdülkerim bardakçı, laf söyletmez. Asar keser falan yani. Hemen bir şeyler olur. Ya o yüzden biz de bir adım ileri gidemeyiz. Bugünkü görüntü, Fenerbahçe adına bugününü konuşacaksak genel konuların dışında, bugünkü görüntü Fenerbahçe'nin taraftarıyla şu anda kucaklaştığını görüyorum. Futbolcular tribünlere gittiler. Bu coşku yaşanıyor. Oppong'da oynadı. Efendim diğer oyuncuların coşkusunu görüyorum. Buna çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Şöyle bir yüzünün gülmesine, bir hafta sonunu büyük bir keyifle geçirmeye çok ihtiyacı vardı. Maçın erken olması, Kadıköy'de bayram havası, her şey çok güzel. Fenerbahçe bu pozitif havayı kullanmalı ve bundan sonrası için bunu bir başlangıç noktası olarak değerlendirmeli. Bakalım bunu yapabilecek mi?
1: Bunu göreceğiz ve Fenerbahçe'de 8-0'lık galibiyeti Fatih Demirkol'la, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la maç sonunda böyle değerlendirdik. Ben oyuncu oyuncu gitmek, her zaman yaptığımız gibi oradan da ilerlemek isterim ama senin Fenerbahçe özelinde öne çıkaracağın oyuncuları sorsam daha öne çıkacak sanki bu bölüm. Neler söylersin Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncular özelinde, ya da Ederson diyeyim. Sözü ve puanlamayı sana bırakayım Fatih Demirkol.
0: Bence çok iş düşmedi. Yani evet. Bence puanlama yapmayalım. Yapmayalım. Test maçı değil çünkü bu. Ama şey, yani kısa kısa değerlendirirsek çok iş düşmedi ama iş düştüğünde ustalığını gördük onu.
1: Şikriniar ve Ake dedim. Stoper tandemindeyim.
0: Özellikle çıkışlarda çok iyilerdi bugün. Çok dikkatlilerdi. Rakibe de fırsat vermediler. Bence iyiydi. Yani bugünkü uyumları sezon başından beridir en üst düzeydeydi. Tabii rakiple de alakası var bunun ama rakipten bağımsız konuşuyorum. Çok uyumlulardı.
1: Archie Brown ve Semedo beklerindeyiz.
0: Archie Brown'ı özellikle De La Fuente'nin Kukure'yi kullandığı gibi İsmail Hoca önde kullanmak istiyor. Zaten hatırlarsan Archie Brown Beşiktaş maçında golü atmıştı. Ve insanlar hatta şey demişti, Archie Brown'un orada ne işi var, geri koşmasıyla. Hayır, Archie Brown orada konumlandırılıyor. Çünkü Mancini Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2020'de Spinazzola'yı bir hücum oyuncusu gibi iç koridordan ceza alanı yayına sürekli deplase etmişti.

0: ve orada bulundurmuştu onu. Artı bir kişiyi bir sol bekten oluşturmuştu. O günden itibaren, o turnuvadan sonra teknik direktörler artı biri savunmadaki bir oyuncuyla yapalım. Peki bunu nasıl yapalım? Merkezi oynatmayalım, dengeyi bozmayalım. Beklerden bir tanesi daha statik kalsın ama öbürünü öne atalım. Ta öne atalım. Yani Barcelona'da Hansi Flick bunu şöyle yapıyor. Beklerden bir tanesini orta saha oyuncusu olarak kullanıyor. Pep Guardiola'nın Manchester City'de başlattığı bir akım bu. Yani bir 6 numara gibi merkeze doğru atıyor. Sonra orada kalabalıklaştırıyor. Ama Delefante Cucurella ile birlikte bu son Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımda Cucurella'yı bir hücum oyuncusu gibi en öne atmıştı. Şimdi İsmail Hoca da Arşı Brown'u böyle kullanmaya çalışıyor. Bu akşam da bunu yaptı. Git geri çok fazla 80 metre sürekli gitti geldi. Yüksek tempoda yaptı ama bunu başardı. Bu akşam da rahat oynadı. İşte o gol pozisyonlarının hepsinin içinde vardı. Savunma koşullarında iyiydi. Dolayısıyla Arşı Brown bu akşam iyi göründü.
1: Fenerbahçe'de orta alanda Guendouzi-Kante ikilisi bozulmadı ama önlerinde İrfan vardı.
0: Şöyle Guendouzi ve Kante, Guendouzi ele attığı golde yakın direği çok güzel vurdu. Ayak içinde nefis çevirdi. Guendouzi daha öne doğru gitti ve ön alan presiyle dönem topları kazanma, işte birçok Fenerbahçe 8 tane gol attı ama herhalde 4 tanesini ön alan presiyle aldı. Orada rakip çıkarken kapılan toplar ya da uzun toptan dönen ikinci topları toplama konusunda Guendouzi de Kante de mükemmeldi. Kante zaten Kasper gibi görünmez kahraman. Yani sahanın içinde çok görmüyorsunuz ama her yerde aslında. Fenerbahçe'nin Kasper'ı bu akşam yine müthişti. Guendouzi'yi de aldıktan sonra çok iyiydi. Bu akşam beklentilerin üstünde performanslar sergilediler. Çünkü dediğim gibi rakibin orta sahası da çok yumuşaktı. Dolayısıyla bu akşam aradıkları alanları da buldular. O alanlarda kalitelerini de ortaya koydular.
1: Orta alanda tabii İrfan Can Kahveci'yi de konuşacağız. Greenwood Kerem'le beraber.
0: İrfan Can Kahveci konusunda benim şüphelerim hala devam ediyor. Bu akşamki golüne ve bu akşamki 8-0'a rağmen.
1: Yanıltmasın mı diyorsun?
0: Yani yanıltmasın, çünkü İrfan Can o golde de mesela alıyor, aldıktan sonra duruyor, bakıyor falan. Baskı yok, kimse yok. Üstünde kimse yok. Oradan yakın direğe vuruyor. Ayak raket gibi zaten. Onun ayaklarına, yeteneğine kimsenin laf söylemesi mümkün değil. Ama işte 12 kez rakip ceza alanı içinde Eyüp Spor Top'la buluştu bugün, değil mi? Yani istatistikler en son
1: doğru,
0: öyleydi.
1: Doğru.
0: Bir daha bakmam lazım benim. 12 kez
1: 13'tü yanlış hatırlamıyorsam hatta. Evet.
0: Kaçmış?
1: 13'tü yanlış hatırlamıyorsam. 13
0: mü? Tamam, yani bir daha bakmamız lazım. Ben seninle konuşurken bakamadım şimdi istatistiklere. Hı hı. 13 diyelim. 13 kez Eyüp Spor Fenerbahçe ceza alanı içinde topla buluştuğunda İrfan yok. Yine kadraja bakalım. Hani oradan hesaplayalım. Kadrajda İrfan yok. İrfan geri koşmuyor. Böyle bir 8 numara olmaz. Böyle bir 10 numara olmaz. Artık günümüz futbolunda bu yok. Yani ben elimi belime koyayım. Arkadaşlar koşarlar. Ben ne koşacağım? Geldikten sonra bakarız artık diye bir şey yok dünya futbolunda. İrfan'ın bu kafadan çıkmadığı sürece A+ bir futbolcu olması, A+ bir takımda oynaması mümkün değil. Ancak kontenjandan oynar. Kırmayalım çocuğumuzdan oynar. O da çok sürmez. Dişli bir takım karşısına geldiğinde, yakın markaj, birisi ensesinde olduğunda falan İrfan'a top göstermezler. Bu kandırmasın bizi. İrfan evet bu akşam çok geniş alan buldu, rahat rahat oynadı, sağa sola toplar attı falan filan. Ama İrfan takım ortalamasını çok düşüren oyunculardan biri.
1: Bu arada 17'ymiş rakip ceza sahasında topla buluşma.
0: Mesela bu enteresan. Ben bıraktığımda 12'ydi. 17'ye çıktığına göre yani Eyüp Spor gibi bir takım bile ceza alanı içinde topla buluşmuş. Yani bu kötü.
1: Peki kanatları konuştuğumda kanatlar için neler söylersin?
0: Ya Greenwood yine çok farklı bir oyuncu. Yani bu akşam da top ayağına gelince diyorsun ki ya şimdi bir şey olacak. Gerçekten kalite. Oyunun içinde devamlılığı ne kadar fazla. İkili mücadelelerde dayanıklılığı çok iyi. Patlayıcı kuvveti çok iyi. Yani bir Avrupalı futbolcu. Hep aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'da Sara geldiğinde mesela yine böyle bazı isimler konuşurken çoğu zaman örnek veriyoruz ama Sara için söyleyebilirim bunu. İşte Sara geldiğinde falan şey diyorduk. Vay be, ne farklı fizik yapı, işte ikili mücadeleler ayakta kalıyor, çok güçlü falan filan diyorduk. Aradan bir 6 ay geçti, Sara Türkleşti. Yine o da pasta gibi, helva gibi oldu, dağıldı, hala sahada yürümeye devam ediyor falan. Greenwood inşallah öyle olmaz. Greenwood inşallah bu temposuna, bu Avrupa mantalitesine, yüksek enerjiye devam eder. İnşallah buranın antrenmanına, havasına, suyuna falan filan kapılıp da helva gibi dağılmaz. Şu anda takımın en kreatif oyuncusu, en yetenekli, oyun görüşü en gelişmiş oyuncusu ve diğer sadece kendisi oynamıyor. Takımın diğer oyuncularını da oynatmayı başarıyor. Son artık 90. dakikada yakalanan bu gol pozisyonunda biz Lukaku'yu tartışıyorduk ya, orada bile defans arkasına ok gibi fırlayan ve o topu alan, o enerjiyle rakip kalede gol arayan isim olması, mantalitesinin bu olması, 8-0'dan sonra 9'u atan ben olayım derdinde olması çok özel, çok güzel. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kazanımı. İnşallah hep böyle devam eder.
1: İleride Fenerbahçe'de Vedat Muriç vardı.
0: Vedat'ın buna çok ihtiyacı vardı. Bugün 4 gol attı. Çok da net gol pozisyonları yakaladı, vurdu, ustalığını konuşturdu. Vedat'ın böyle bir hat-trick yapmaya... Zaten Türkiye Ligi'nde hat-trick'i yoktu. En son İspanya'da Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Atletik Bilbao karşısında bir hat-trick'i olmuş. Onu söyledi spiker arkadaş. Dolayısıyla ondan beridir bir hat-trick yaşamamış ama Türkiye Ligi'nde yoktu. Dolayısıyla ona da büyük bir moral olacağı için tebrik etmek lazım. Bu akşam o da iyilerden biriydi.
1: Peki Fatih Demirkol, ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben maç sonunda. Özellikle Ahmet Beşiktaş maçına geçmeden önce belki oraya da ilişkin bir cümle.
0: Evet, Ahmet Spor sezona çok iyi başladı. Onu söylememiz lazım. Özellikle Orban uçuyor resmen. Evet. Kalil, Baylet çok yetenekli oyuncular merkezde. Rakibi çok iyi karşılıyorlar. Beraber karşılıyorlar. Sabah biraz ağır gibi görünüyor ama beraber karşılıyorlar. Ravelosson, Furkan sonrasında beraber hareket ediyorlar. Kanatları kullanmaya çalışıyorlar. Umut Meraş orada etkili. Dolayısıyla şu ana kadarki görüntüsüyle Ahmet Spor ligin iyi takımlarından biri görüntüsünü verdi. Beşiktaş, Marsilya yorgunluğu, sakatlıklar da var. Onun da etkisiyle Trossard'ın olmaması çok ciddi bir handikap. Buna rağmen İlhan'la ve diğer oyuncularıyla ciddi bir enerji koyuyor ortaya. Bu akşam Poku'yu izleyeceğiz. Onu da merak ediyorum. Son maçta gol de atmıştı.
1: Hemen 11'i
0: ama...
1: de hatırlatayım. Nübel Kale'de, evet. Dediğin çok doğru. Hemen 11'i hatırlatayım. Muriyo Sağbek'te, Yalo Agbodu ikilisi stoper tandemindeyken Rıdvan Solbek'te, Salih Orkun Olaytan orta alanı var. Salih Özcan, Orkun ve Olaytan orta alanı. Solda İlhan, sağda Poku, ileride Vlahović Beşiktaş'ta.
0: Rıdvan döndü. Bu önemli. Hı-hı. Poku takıma dahil oldu. Çerni'yi dinlendiriyor. İtalyano. Vlahović yine oynuyor. Orkun'u, Salih'i ve Olaytan'ı dinlendiremiyor. Çünkü oyunun merkezi orası ve Beşiktaş orada kazanıyor. Enerjik bir takım Beşiktaş. Bütün maçlarını ciddiye alıyor. Bir hani Avrupa-Türkiye ayrımı görmedik şu ana kadar. Tam bir antrenör takımı. Özellikle ikinci bölgede sıkıştırıp ondan sonra çok hızlı rakip kaleye inmeye çalışmaları, bunu beraber yapmaları, yakın oynamaları, işte Salih sonrası Orkun'un rolünün biraz daha hücuma dönük olması, ikinci toplara çok ciddi baskı yapıyorlar. Olaytan bu yıl bambaşka bir hüviyete büründü. İşte bu da teknik direktör farkı, oyun farkı. Dolayısıyla bu akşam yine Beşiktaş'ı yüksek enerjiyle ve yüksek motivasyonla isteyeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama karşısında hiç kolay bir rakip yok. Karşısında bu sezona çok iyi başlamış olan ligin yeni temsilcilerinden Ahmet Spor var. Güzel maç izleyeceğiz bence. Bol gol pozisyonda olacak diye tahmin ediyorum. Gol olur mu olmaz mı ona bakacağız ama olacak sanki. Güzel olsun, hak eden kazansın.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol aktardıkların için.
0: Ben teşekkür
1: için.
0: Ederim. Ben ağzına teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi ve onunla değerlendirmemiz oldu. Ben de dakika skorda ve maç önünde, aynı zamanda maç sonunun bir bölümünde, 15 dakikalık bir bölümünde sizlerle birlikte oldum. Konuklarımızla birlikte karşılaşmanın tüm detaylarını konuştuk, sizlere aktarmaya çalıştık diyeyim ve hızlıca şöyle bir Beşiktaş'ın 11'ini sizlere tekrardan hatırlatayım. Diyarbakır deplasmanında Ahmet tarafının ve Beşiktaş tarafının 11'lerini hatırlatayım. Lafont kalede, Ahmet de

0: Delova, Bates ikilisi stoper tandeminde Umut solda, Krasniki sağda, beklerde Furkan Ravalson ortalığını var. Sabah önlerinde Kalil solda, Balet sağda, Orban formda isim Orban ileri uçta. Beşiktaş'ta Diyarbakır deplasmanında durum şöyle. Nübel kalede, Yalo Agbadu ikilisi stoper tandemindeyken Muriyo sağda, Rıdvan solda, Salih Özcan, Orkun Olaytan ortalığını var. Diğer tarafta İlhan Fakıl'ın sol tarafta, Poku'nun sağ tarafta başladığı bu 11'de Vlahović ileri uçta Beşiktaş'ta. Karşılaşma özelinde tüm detayları Göksel'in çağrısı araçtan alabileceksiniz. Maç içinde, maç önünde ve devre arası ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak Göksel İnce Arısaraç. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin 8-0'lık Eyüp galibiyetinin ardından günün bir diğer karşılaşması 11'lerini de sizlerle paylaştığımız üzere Ahmet Beşiktaş maçında Göksel İnce Arısaraç burada olacak diye aktarayım. Aramız var. Kısa 5-6 dakikalık bir ara olmuş olacak iki program arasında. Hemen ardından Göksel İnce Arısaraç sizlerle olacak diyeyim. Ben Berk Sayar, maç önünde, maç anında, devre arasında ve maç sonunun bir kısmında sizlerle birlikteydim. Sayar belki Instagram hesabından beni takip edebilir. Aynı zamanda sorularınızı oradan da iletebilir. Oradan da iletişime geçebilirsiniz diyeyim. Olumlu olumsuz görüşlerinizi, yorumlarınızı benimle Sayar belki Instagram hesabından beni takip ederek, bana yazarak da iletebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz diye hatırlatayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Berk Sayar'dan dakika ve skor sona erdi.
2: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de

üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal, Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında

0: Bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Gökçen'in Saraç'la dakika skor başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Dakika Skor programında sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe-Eyüpspor maçını sonlandırdık sevgili Berk Sayar. Dakika Skor aktarımında sizlerle birlikteydi. 8-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sansasyonel. Farklı bir galibiyet geldi Fenerbahçe'den. 4. dakikada Mason Greenwood perdeyi açtı. 7. dakikada Vedat Muriç farkı 2'ye çıkarttı. 21. dakikada yeniden Vedat Muriç topu ağlarla buluşturdu ve farkı 3'e çıkartan golü kaydetti. 38. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı gol skor 4-0'a geldi. 45. dakikada İrfan Can Kahveci bir kez daha sahnedeydi. Fenerbahçe'de bir önceki golün asistini yapmıştı. Çünkü bir asist bir gol oldu ve sonrasında skor 5-0 oldu. 47. dakika Vedat Muriç. 55'te yeniden Vedat Muriç tam 4 gol kaydetti bu karşılaşmada. Ve 80. dakikada Mason Greenwood kendisinin 2 takımının 8. golünü

kaydetti ve Fenerbahçe 3 puanı alan taraf oldu. 5. sıraya yükseldi. 10 puanda Fenerbahçe'ye ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Evet, bir başka zaman kendisiyle bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Yaşar Kurt'a gidelim o zaman. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Sizlerden gelen mesajları da merak ediyoruz. Tabii ki 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınız için WhatsApp hattımızı tercih edebilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basın toplantıları da an be an sizlerle olacak tabii. Bir diğer tarafta Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında ilginç bir karşılaşma. Çünkü Ahmet Spor kazanırsa milli ara öncesinde liderliği Ahmet Spor alacak. Berabere biterse Beşiktaş lider olacak. Eğer Beşiktaş kazanırsa yine Beşiktaş lider olacak. 11'lerde belli oldu. Ahmet Spor'da kaleyi Alban Lafon koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Krasniki. Sol bekte Umut Meraş var. Eski bir Beşiktaşlı, eski takımına karşı oynuyor Umut Meraş. Stoper ikilisi Delova ve Bates ikilisi. Onların hemen önünde Ryan Ravelosson ve Furkan Soyalp ikilisi. Sağ kanatta Bale. Sol kanatta Muhammed Halil. Merkezde Dia Sabia, ileri uçta Gift Orban'la gol arayacak Ahmet Spor Beşiktaş karşısında. Beşiktaş'ta kaleyi Alexander Nübel koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Amir Murillo var. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. Stoper ikilisi olarak Thiago Jallo ve Emmanuel Agbadu. Onların hemen önünde Salih Özcan. Sağ kanatta Ernest Poku. Sol kanatta İlhan Fakılı. Merkezde Orkun Kökçü ve Olaytan ikilisi. İleri uçta ise Dušan Vlahović ile gol arayacak Beşiktaş Ahmet Spor karşısında. Ahmet Spor'da yedekler arasında yedek kulübesinde Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Ali Turap Bülbül, Amadou Cisse, Ryan Lutin, Berk Kızıldemir ve Mbaye Diagne yer alıyor. Beşiktaş'ta ise yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Kasum Ouattara, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Vaslav Černý, Fabio Miretti ve Yang Yu Oh yer alıyor. İkinci sırada 12 puanda 4 galibiyet 1 mağlubiyet Beşiktaş, Ahmet Spor'sa 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle 10 puanda 7. sırada yer alıyor. Ahmet Spor kendi evinde hiç yenilmedi. Ligdeki tek galibiyetini Kocaeli Spor deplasmanında almıştı. 2-0'lık mağlubiyet, düzeltiyorum, tek mağlubiyetini ve ilk haftada Erzurumspor karşısında bu stadyumda 3-0 kazandılar. Kocaeli Spor deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet. Trabzonspor karşısında 2-1'lik galibiyet, Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik beraberlik ve Başakşehir karşısında 5-0'lık galibiyet. Beşiktaş'sa Eyüpspor karşısında sezonu 1-0 galibiyetle açmıştı. Sonrasında Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet. Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-2 kazandı Beşiktaş. Fenerbahçe deplasmanında derbide 2-1 galip gelen taraf oldu ve Erzurumspor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Hem Fenerbahçe karşılaşmasını, Fenerbahçe'nin galibiyetini hem de Beşiktaş, düzeltiyorum, Ahmet Spor Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Saat 20'de de Göztepe Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Keza yine 17 seansındaki bir diğer mücadelede de Erzurumspor Samsunspor karşısında 1-0 kazanmayı başardı. Erzurumspor'un golü Miguel Cardozo'dan geldi. 45. dakikada Cardozo'nun attığı golle Erzurumspor Samsunspor karşısında 1-0 galip gelen taraf oldu. Yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz. Madrid derbisi de sona erdi. Bu arada Atletico Madrid, Real Madrid karşısında, Jose Mourinho'nun Real Madrid'i karşısında Metropolitano'da 2-1 kazanmayı başardı. 53. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo, 59. dakikada Jonathan David, skor 2-0'a geldi. Son dakikalarda 89. dakikada Antonio Rüdiger'in atmış olduğu gol puan için yeterli olmadı. 2-1'lik Atletico Madrid üstünlüğü. 52. dakikada da Dejan Huijsen kırmızı kartla oyundan atılmıştı ve uzun bir süre 10 kişi götürdü karşılaşmayı Real Madrid ve o şekilde de tamamladı. Peki bağlantımıza geçelim. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Geçin, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 8-0 kazandı Eyüpspor karşısında. Gerçekten farklı bir galibiyet gördük. 8 farklı bir galibiyet ve 3 puanı alan taraf oldu. Nasıl değerlendirirsin? Vedat Muri için 4 golü var aynı zamanda.
1: Tabii çok standartların üzerinde gelişen maç. Yani çok erken bir gol, erken bir penaltıyla. Onun sonrasında da yani bulduğu bütün fırsatları bir şekilde değerlendiren, iç saha atmosferini en iyi şekilde kullanan bir Fenerbahçe gördük. Zaten bir reaksiyon maçı bekliyorduk. Ya bu hem İsmail Kartal dönemi hem derbi sonrası derken bu yükü atabileceği bir maç bekliyorduk ki zaten geçen haftaki maç biraz Gantep deplasmanı beklenilen maçtı. Orada istenilen sonuç gelmeyince Eyüpspor maçı biraz bunun fırsatı oldu Fenerbahçe için. Yani dediğim gibi yani 8 farklı bir skor tabii ki beklenmiyordu. Ama tabii ki Vedat Muriç'in biraz amcana tabi çıldırmasıyla ve takım halinde tüm performansların ortalamanın üzerinde olduğu bir günde maç 8-0'a geldi. Yani Eyüpspor için de atlatılması zor bir gün oldu diyebiliriz.
0: Peki yani genellikle olumlu şeyler konuşuluyor tabii ki ama sosyal medyada bir iki Kerem Aktürkoğlu eleştirisi gördüm. Bu konu hakkında ne düşünürsün?
1: Yani bu maçlar aslında biraz fırsattır. Bence hani rakip bu kadar dağılmışken Kerem'in de bir gol atması, iki gol atması onun için rahatlatıcı olabilirdi. Nitekim ben oyuna girdikten sonra Lukaku için de benzeri düşünmüştüm. Ama yani bulunamadı fırsat ama takım halindeki iyi atmosferi, iyi performansa bence destek olan bir performanstı. Skor, yani dediğim gibi skor bulamadığı sürece Kerem Aktürkoğlu her zaman eleştirilecektir. Çünkü yani Fenerbahçe'ye gelene kadar gerek Galatasaray performansı gerek Benfica ile beraber sağ içinde yaptığı olumlu hamlelerin yanında hep böyle çift tane gol asit performansıyla geldi. Fenerbahçe'nin 2 senedir, yani geçen sene bir yine çift tane golü var ama bu sene biraz daha kısa gidince ki onun olmadığı maçlarda Oğuz Aydın da bir ekstra performans gösterince biraz Kerem Aktürkoğlu konusundaki sesler biraz daha yüksek sese çıkmaya başladı. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum ama taraftara gol, asist konusunda, yani asist yaptı ama gol konusunda katıldığımı da söyleyebilirim.
0: Peki düne de bir değinmek gerekir tabii ki. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık mağlubiyet. Bugün Beşiktaş karşılaşmasına geçmeden önce tabii bu karşılaşmaya da değinmek gerekir. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem Beşiktaş Ahmetspor karşılaşması için, daha doğrusu Ahmetspor Beşiktaş karşılaşması açısından, hem de Trabzonspor açısından, hem de Galatasaray açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Galatasaray son Osimhen sakatlığından beri Sporting maçı da buna dahil. Geçtiğimiz haftaki maçla dahil bu maçla dahil bir sınav veriyor. Çünkü Galatasaray yönetimi ya da transfer komitesi artık ne dersek diyelim. Yatırımı sürekli oyuncu üzerinden yaptılar. Bir oyun üzerine, yani hocanın elime, hocanın istediği oyun tarzına yakın oyuncular almaktan sonra sürekli bir yıldız transferi üzerine bir yoğunlaşma oldu ki bunun da sıkıntısı bu. O oyuncu olmadığı sürece bu maçları yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Yani Osimhen yokluğunda oyunun ne kadar zarar gördüğü belli. Osimhen'in yokluğunda yani Leao istenilen şeyleri yapamıyor ki, yani şöyle diyeyim, Galatasaray'ın en iyi performanslarına baktığımız noktada hep bir Osimhen var. Osimhen'e bağımlı olan oyuncuların Osimhen'le beraber yükselmesi var. Bu şekilde yani oyun yükselmediği sürece, oyuncuyla takım yükseltmeye çalıştığı sürece de bu tarz problemler olacak. Yani Osman olmadığı her maç bu sene yaşayacak gibi duruyor. Çünkü Barış Alper'in bir düşüşü var. Yunus Akgün istenilen seviyede değil. Yani Sanayi hiç saymıyorum bile. Çünkü

0: Geçen sene de çok fazla problemli maçları vardı. Bu sene hep penaltı çıkmış gibi duruyor. Lau da takıma gelince çok bir süre olmayınca oyun genel olarak bir problem yaşıyor. Ona keza baktığımız zaman da Trabzonspor üzerinde de benzer hafif falan üzerinden söylediğiz. Yani olasıdır. Yani Allah korusun tabii ama falan olmadığı, sakatlandığı maçlarda benzerini Trabzon verecek. Çünkü orayı da yaratıcılık ve oyun kurulunun üzerinden bunu da çok net gördük. Salah'ın bir tıklama durumu var. Salah olmadığı maçlarda da az önce Galatasaray üzerinde söylediklerimizi muhtemelen Trabzonspor üzerinde söyleyeceğiz gibi duruyor ama dünkü oyuna bakıldığı zaman hani Saviola'da Salah'a ayak uyduğu zaman bu bence bir takımın birinci santrafor olduğunu tekrar gösterdi. Mustafa oyun kurulunun yanında yani hem Mucci hem Fabinho'ya gerçekten bir destek sağlıyor. Tüm bunu can yana getirdiği noktada da Trabzonspor dün şanslı ve haklı bir galibiyet aldı.
1: Peki bir diğer tarafta da Ahmetspor Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Ahmetspor'da kaleyi Lafon koruyor. Savunmada sağ bekte Krasniqi var. Sol bekte Umut Meraş. Stoper ikilisi olarak Delova ve Bates ikilisi. Onların önünde Ravelason ve Furkan Soyalp. Sağ kanatta Bale. Sol kanatta Muhammed. Ortada Sabia, ileri uçta Gift Orban yer alıyor. Beşiktaş'ta ise kaleyi Alexander Nübel koruyor. Sağ bekte Murillo, sol bekte Rıdvan, stoper ikilisi olarak Calo ve Agbadu. Onların önünde Salih Özcan var. Sağ kanatta Ernest Poku, sol kanatta İlhan Fakılı, merkezde Orkun Kökçü, Olaytan, ileride de Dušan Vlahović var.
0: Yani bakıldığı noktada çok bariz birkaç tercih var İtalyan'ın üzerinde. Çağın muhtemelen sene başından itibaren birçok maç oynadığı için biraz dinlendirme, biraz rotasyona girmiş gibi duruyor. Orada Poku oynayacak, yani özellikle stoperde Emirhan'ın kenara gelip Calo'nun oynadığını görüyoruz. Bu bir dinlendirme mi yoksa Ahmet üzerinde bir tercih, oyun tercihi mi? Bunun maç başında biraz göreceğiz. Çünkü hem Ahmet de hem Beşiktaş'ta biraz daha yani rakip yer alanında baskı yapıp orada topu kazanmayı seven iki takım. Beşiktaş'ın artı olarak Ahmet'e göre toplu oynama yeteneği de var. Biraz daha kaliteli ayaklara sahip olduğu için Orkun, Olaykan ya da işte Salih, Vlahović, bunlar saydığımız noktada bunlar biraz daha toplu oyunda da mahir oyuncular. Yani muhtemelen topu top bir şekilde Beşiktaş'a kalacak gibi duruyor. Ahmet'in 3. ve 2. bölgedeki baskılarını gördü. Eğer o baskılardan çıkabildiği noktada Beşiktaş biraz daha favori noktasına gelecek. Çünkü Ahmet Spor'u yerleşik savunmada çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama 3. bölge testleri şimdiye kadar yaptıkları en iyi iş. Biraz tempolu, biraz gitgelliyatta erken bir gol olduğu noktada da bayağı çevrinden çıkmış bir maç olma ihtimali çok yüksek. İki takımın da santrafı da çok formda. Eğlenceli bir maç bizi bekliyor diyebiliriz.
1: Hamle oyuncuları açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın hem Beşiktaş'ta hem de Ahmetspor'da?
0: Yani tabii ki İtalyan'a geldikten sonra takımdaki yani 25-30 oyuncu artık latıları varsa hepsi artık bir silah gibi duruyor Beşiktaş'ta. Onun için Beşiktaş'taki her oyuncu kenarda oyuna girdiği zaman etki yaratma ihtimali yüksek. Bu biraz daha Ahmet Spor üzerinde muhtemelen Cagne diyebiliriz. Yani Cagne olası bir Orban Cagne değiştiğinde veya çift orta döndüğü zaman hoca. Burada biraz daha skor üretimi sağlaması mümkün. Ki ben Victor'dan yani geçen hafta Başakşehir maçında hat-trick yapmasa belki bu büyük maç performansını Cagne'le değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ama muhtemelen Orban'ın performansını, formunu tekrar değerlendirmek istiyor gibi, oradan bir yarar sağlamak istiyor gibi. Ama Cagne'de Süper Ligi hem bir alt ligi çok yakından tanıyor. Bu büyük maçlarda her zaman performans vermek için olan bir oyuncu.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Devre arasında yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Hemen Anıl Kartal'a gidelim, bağlantımızı gerçekleştirelim. Anıl Kartal da stadyumda yer alıyordu ve bizimle birlikte olacak. Ve Anıl Kartal hattımızdan, hoş geldin.
2: Hoş Hoş bulduk Göksel, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Yerinden takip ettiğin mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık bir galibiyet aldı. Eyüp Spor karşısında ilk olarak maçın genelini nasıl analiz edersin? Nasıl gördün Fenerbahçe'yi?
2: Ya Göksel'in öncelikle Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete çok fazla ihtiyacı vardı. Yani rakip Eyüp Spor veya başkası tarzı küçümseyenler olabilir ama Fenerbahçe zaten hem Gençlerbirliği maçında kırılması hem de Gaziantep maçına berabere kalmasıyla, hani Beşiktaş maçını burada bir kenara bırakıyorum, zaten bu tarz takımlara karşı sıkıntı yaşayan bir ekipti. Tabii ki Eyüp Spor genele baktığımızda maalesef ki güç anlamında çoğu Süper Lig takımından geride, belki de en geride bir takım. Ama ne olursa olsun milli ara öncesi Fenerbahçe'nin hava dağıtması için net bu şekilde bir galibiyete ihtiyacı vardı. O yüzden camia namasını değiştiren bir galibiyet olur mu? Bunu söylemek için tabii ki rakip Eyüp Spor olduğu için çok erken ama ben en başından beri şunu söylüyorum. Fenerbahçe'ye sezon başı denseydi ki ligin 6. haftası milli ara öncesi Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz, hatta Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçtan beraberlikle ayrılıyorsunuz, ardından ligde de ilk 6 hafta bittiğinde Galatasaray'dan 3 puan geridesiniz, zirveden de 3 ila 5 puan arasında bir uzaklıktasınız diye bence çoğu Fenerbahçe'de kabul ederdi, çünkü kolay değil Şampiyonlar Ligi temposuyla bunu götürmek, bir de zaten seçimler oldu Fenerbahçe'de. O yüzden genel anlama baktığımızda karamsar bir tablo hakimken aslında o kadar da karamsar bir tablonun olmadığını Fenerbahçe taraftarında görmesi için önemli bir maçtı diye düşünüyorum. Tabii ki her şeyi bir bahane bulanlar bu maçı da işte rakip Eyüp Spor diye küçümseyebilir ama ben bu tarzda bir yaklaşımın doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Vedat Muriç'in 4 golü vardı. Vedat Muriç'e nasıl bir parantez açarsın?
2: Yani şöyle bir baktığımızda ya Vedat Muriç maalesef Fenerbahçe'ye geldiğinde bazı kesimler tarafından küçümsendi ama La Liga'nın gol krallığında ikinci sırada olarak geldi Vedat Muriç. Bir de şunu söylemekte fayda var. Zaten Türkiye'de de iyi bir iz bırakıp gitmişti. O yüzden çok kaliteli bir ayak. Siz şimdi takımınızı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama öyle bir durum var ki Fenerbahçe'de sürekli farklı bir isimle kıyaslanıyorsunuz. Yani bu Beşiktaş'ın forveti oluyor, Galatasaray'ın forveti oluyor. Buna rağmen mental olarak Muriç'in ben buradayım golü önemliydi. Sadece bu maçı değil, bahsettiğim gibi Lyon'daki golü, Samsun'daki golü Fenerbahçe adına bence aranan bir forvet. Burada Lukaku'nun performansı sadece soru işareti. Yedek forvet. Bugün de takımı attırmak için uğraştı. Ama olmadı. Fenerbahçe'nin Lukaku'ya ihtiyacı olduğu maçlar olacaktır. Burada Lukaku sahneye çıkacaktır. Ama dediğim gibi isimler üzerinden ve bir yapı üzerinden en azından şu anlık oluşturulmaya çalışılan karamsar havayı Fenerbahçe'de bir nebze dağılmış olarak görüyorum ben açıkçası. Tabii ki Galatasaray'ın dün mağlup olmasının da bunda katkısı var.
1: Birkaç eleştiri de gördüm. Kerem Aktürkoğlu özelinde eleştiriler gördüm. Sosyal medya üzerinde çok fazla karşıma çıktı. Bunun sebebi nedir?
2: Ya maalesef bahsettiğim gibi Fenerbahçe'de tabii uzun zamandır gelmeyen şampiyonluklardan dolayı bir eleştiri kültürü her takımda var ama bu Fenerbahçe'de yıpratıcı şekilde daha fazla var. Kerem tabii ki kötü oynadığı maçlar, eksik oynadığı maçlar oluyor, olacaktır da. Ama geçen sene o çift taneli gol bağımsız katkısı üretmiş bir oyuncu Kerem. Bu sene de yani kötü oynadığı maçlar var ama katkı sunduğu, iyi oynadığı maçlar var. Bence bugün ondan biri. Kerem şu anda Benfica'da oynasaydı bu yabancı kuralından dolayı Fenerbahçe'nin daha çok takımına katmak istediği bir oyuncu olacaktı. Belki de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da olabilecekti. O yüzden hani bu eleştirileri çok ağır buluyorum Kerem'e karşı. Tabii kötü oynadığı maçlar olabilir ama işte görüyoruz her takımda inişli çıkışlı performans sergileyen bir sürü oyuncu var. Maalesef Fenerbahçe taraftarı tabii ki uzun yıllardır gelmeyen şampiyonluktan dolayı daha ilk haftadan ağır eleştirilerde bulunuyor ama ben bunun çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Milli ara öncesinde ligin lideri de belli olacak. Galatasaray kesin olarak milli ara öncesinde lider olmayacak. Yani bu artık kesin matematiksel olarak. Bir tarafta Ahmet Spor, diğer tarafta Beşiktaş var. Yaklaşık 20 dakika sonra karşı karşıya gelecekler. Beraberlik halinde veya Beşiktaş'ın kazanması halinde Beşiktaş milli ara öncesinde lider olarak tamamlayacak. Ama Ahmet Spor kazanırsa da Ahmet Spor lider olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
2: Ya tabii ki ya Beşiktaş Alanya'nın karşısında tek mağlubiyetini aldı. Onun dışında özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi 3 puandan çok daha fazlası olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz.

0: genel anlamda iyi oynayan, Avrupa ile bunu şu ana kadar götüren bir Beşiktaş görüyoruz. Tabii ki oyunun zaman zaman Beşiktaş adına da defoları var, özellikle savunma arkası açıklarda, ama şu anda takım kondisyon olarak bunu sahaya iyi yansıtıyor, iyi de sonuçlar oluyor. Hani şu ilk 6 haftada oyuna bakarsak Beşiktaş karşılaşılmayacak rakiplerde herkesin 1 veya 2 numaraya sayılabileceği bir takım olarak görüyorum Beşiktaş'ı. Ahmet tarafına baktığımızda özellikle Orban, yanlış söylemiyorum değil mi?
1: Doğru.
0: Orban, ben onu Başakşehir karşısında yıllar önce izlerken yani oyuncunun kesinlikle Avrupa'nın üst düzey takımlarına gidebileceğini öngörüyordum. Bence çok çok iyi bir oyuncu. Ama olmadı. Böyle şeyler olabiliyor. Ligimizde bence Fener'de de Galatasaray'da da Beşiktaş'ta çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Amede de bence geldiğinden beri iyi katkı veren isimlerden. Orada Cagna var, Saba var. Ahmet de yani en azından Beşiktaş'ın hani biz buradan 3 puanla %80-90 galip ayrılırız diyebileceği bir deplasman değil şu anlık. O yüzden iki takım için de çok zor bir maç bekliyorum. Yani beraberlik bence Beşiktaş için iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten lider bitirmiş oluyorsunuz. O psikolojik avantajı alıyorsunuz. Döndüğünüzde Ahmet gibi bir deplasmandan puan kaybıyla ayrılmıyorsunuz. O yüzden önemli olur bence Beşiktaş adına beraberlik.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve flash röportajlarla, maç sonu röportajlarıyla devam edelim bir diğer yandan da. İlk olarak maç sonu da Mason Greenwood neler söylüyor dinleyelim.
2: Sonra da kapadı. Kendisi adına herhalde kariyerinin de en unutulmaz maçlarını geride bıraktı.
3: So you scored the first goal and also the last goal of the match, probably one of the most unforgettable matches in your career. So what would you like to say?
4: It was a good match all round. I thought we were well disciplined and we kept going and we was hungry for goals today and we managed to score eight, which is great. We could have scored more, even more. So I'm very happy for the team, especially Muraki was getting 4 goals. It's really, really good. So I'm proud of him.
5: Tabii ki iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir mücadele sergiledi, disiplinli bir görüntü sergiledi. 8 gol atmayı başardık. Bizim için tabii ki bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Ama genel olarak takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum.
2: Tabii ki sezonun başı ama şimdiden Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlardaki tartışmasız en iyi takım performansı skoru da yansıdığı üzere. Bu maçtaki bu farkı yaratan unsurun ne olduğunu düşünüyor Greenwood.
3: So yeah, we can say that we are still at the beginning of the season, but we can say that it's been maybe the best team performance of Fenerbahce this season. What was the main reason of that, in your opinion?
4: To be honest, I feel like we've been playing quite well a lot of games. I feel like in the league this season we've been unlucky in a few of the away games that we've had so far. So I feel like all the luck was on our side today, and that's why we managed to score 8 goals. And we'll take this winter break to learn more, recover, and train hard, and we'll be ready to go again.
5: Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç olduğunu düşünüyorum bu sezon, ama özellikle deplasmanda oynadığımız bazı maçlarda şans yanımızda değildi. Şanssızlıklar olmuştu ama bugün şansın tamamen bizim yanımızda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bugün 8 gol atmayı başardık. Şimdi bir ara var. Bu arada hem geliştirmemiz gereken şeylerin üzerinde duracağız, hem toparlanacağız, hem de sonrasında lig başladığında tekrardan yolumuza devam edeceğiz.
2: İlk yarı 5-0 bitince belki bütün futbol severlerin aklında daha rolantide bir ikinci yarı olur beklentisi vardı, ama Fenerbahçe ikinci yarı golleri aramaya devam etti. 3 gol görmüş olsak da offside'den iptal edilen goller de vardı. Devre arasında ne konuşuldu da Fenerbahçe golleri hem aramaya hem bulmaya devam etti?
3: So in after the first half, everybody was expecting to Fenerbahce play more in a more controlled way in the second half, but the team managed to score 3 more goals in the second half and 2 goals were not allowed. So what did you guys think in the halftime break so that the team kept on pushing?
4: Really, we just spoke about getting more goals because we need to be used to scoring goals and putting the game to bed, and the more we practice it and the more we're scoring out there, the more natural it feels. And we should be winning a lot of games this season, so we'll recover well, like I said before, work well with the coach, and we'll go again soon.
5: Daha fazla goller atmamız gerektiğini söyledi, konuştuk kendi aramızda. Çünkü her zaman goller atmamız gerekiyor. Bizler de zaten bunu ne kadar çok pratiğe dökersek bizim için o kadar daha doğal bir hale geliyor. Daha önümüzde çok maç var, çok fazla maçlar kazan.

0: almamız gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi şimdi bu arada en iyi şekilde toparlanacağız. Çalışmalarımızı sürdürüp hocamızın istediklerini yerine getireceğiz.
1: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerim bizlerle paylaştığı için hocam.
2: Mason Greenwood'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Mason Greenwood'u dinledik ve şimdi bir başka flash röportajla bir başka futbolcuyla devam edelim. Günün kahramanlarından, hatta belki de günün kahramanı, 4 gollü maç topu da elinde Vedat Muriç'i dinliyoruz.
3: Nasıl bir maçtı Vedat bu maç?
4: Çok mutluyum hani açıkçası, maça daha başlarken hafta başından kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, ardından Antep'le orada puan kaybettik. Yani bir reaksiyon göstermemiz lazımdı. Hafta başından beri idmanlarımızda hocamız olsun, herkes bütün yani el birliğiyle, fikir birliğiyle bu maça çok baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Öyle de oldu. Daha birinci dakikada penaltıdan öne geçtik. Ardından ardı ardına gelen goller. Aslında bir reaksiyon vermek zorundaydık ve bu inanılmaz çok güzel bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor. Mutluyuz, gururluyuz. Şimdi milli ara var. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdiğimizi düşünüyorum. Milli aradan sonra da inşallah yoğun maç takvimine denk geleceğiz. Oradan da iyi bir şekilde çıkıp iyi skorlar alıp inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz.
3: 8 gol. Seçim zor ama en güzel gol sence bugünkü?
4: Ya bugün şey yani çok Mateo attı, çok güzel tekte vuruşla attı. Bu arada Kerem dokunmamış, dokunun dedi de dokunmamış.
3: Dokunmamış?
4: Dokunmamış gözüküyor bak.
3: Bize de maç sonrası böyle benim bir dokunuşum var omuzumdan demiş.
4: Olsun, siz incelersiniz kardeşime yazın ya, bir şey olmaz.
3: Bir gol de Kerem.
4: yani ne diyorduk ya, unuttum, daldık Kerem'e.
3: Vallahi şöyle, en güzel golü sormuştum. Güzel
4: gol, evet, Mateo attı çok güzel tekte vuruşla. İrfan attı aynı şekilde güzel. Benim üçüncü golüm de güzeldi. Vallahi seçecek bir şey yani, dediğim gibi çok emin olamadım açıkçası, çok zor. Ama ben Mateo veya İrfan arasında gidip geliyorum. O yüzden ikisi için diyorum. Önemli olan bugün reaksiyon gösterip kazanmamızdı. Mutluyuz.
3: Tabii milli araya bu şekilde Fenerbahçe'nin de moralli girmesi. Çünkü geçtiğimiz sezonki milli arada aradan farklı olarak daha uzun soluklu bir milli ara olacak. Bu da önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Bu konuda senin görüşlerin nedir?
4: Yani bir yandan iyi oldu açıkçası. Çünkü yani iki milli arayla tamamlamış olacağız. Normalde üç yapıyorduk bildiğiniz üzere ama bu kadar yoğun maç temposunun ardından milli arada. Yani bilmiyorum artık. Ya bu konularda bizim elimiz kısa yani, biz oralara kadar gelmemiz, ama futbolcular kime sorarsanız sorun bence buna bir ayar çekilmesini ister. Çünkü Fenerbahçe gibi büyük kulüpler Avrupa, işte kupa, lig olsun, çok yoğun bir maç takviminden geçiyor. Bunun üstüne bir de 3 günde bir milli takım eklenince de zor bir süreç oluyor. Sonuçta burada insan sağlığı da önemli. O yüzden bizim elimiz yetişmiyor ama inşallah buna da en azından bu sene olmadı. İnşallah seneye bir ayarını çekerler. Çünkü gerçekten futbolcular olarak zorlanıyoruz.
3: Peki. Teşekkür ederim Vedat. Bütün görüşleriniz için.
2: Vedat Muriç'in sözleri bu şekildeydi. Matteo Guendouzi ile devam ediyoruz.
5: Önce böyle başlayalım. Tu as aussi marqué un but aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au match? Premièrement, on commence comme ça.
6: Premièrement, je pense que c'était important de montrer une grosse réaction, parce que récemment on a eu des résultats que où nous étions pas contents des résultats que nous avons eus. Donc on avait à cœur de faire un gros match aujourd'hui, de montrer une très belle réaction, et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec un très beau match, beaucoup de buts marqués. Mais voilà, on attend plus, on doit faire mieux, on le sait, comme on a une très belle équipe, une très grosse équipe, donc on est capable de faire beaucoup mieux, et c'est ce qu'on compte faire après la trêve internationale.
5: Bana göre çok önemli bir maçtı bizler açısından. Çünkü güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Son dönemde almış olduğumuz neticeler bizi elbette memnun etmedi. İnsanları memnun etmedi. Dolayısıyla bizim açımızdan büyük bir reaksiyon maçıydı. Dolayısıyla bu reaksiyonu ortaya koymamız gerekiyordu. İyi bir şekilde oynamamız gerekiyordu. İyi maç çıkarmamız gerekiyordu. Zaten bu anlamda da fazlasıyla istekli olduğumuzu düşünüyorum. Atabildiğimiz kadar gol atmak istedik bu reaksiyonu ortaya koyabilmek adına. Tabii ki de daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor ki biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, iyi bir takımız, güçlü bir takımız ve daha iyisini de yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz.
3: Bugün tabii ki Fenerbahçe'nin hücum varyasyonlarına dair konuşulacak çok fazla konu var ama hepsini değil, bir şey soracağım. Guendouzi'yi de bugün zaman zaman defans arkasına koşu atarken, zaman zaman koşu atılan takım arkadaşlarına pas verirken izledik. Bugünkü taktiğin ne kadar önemli bir parçasıydı bu defans arkasına derine atılan toplar ve koşular?
5: Donc en fait il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de termes de parler offensivement de l'équipe. Parce qu'on a vu aujourd'hui que tu as fait beaucoup de passes dans la profondeur. Et aussi, tu as fait également les appels dans la profondeur. Comment tu peux exprimer l'importance de ces ballons profondeur dans ce match tactiquement ?
6: On savait que c'était une équipe qui laissait beaucoup d'espace dans le dos de la défense, donc on a très bien travaillé à l'entraînement avec beaucoup d'appels dans la profondeur. On savait que c'était un de leurs points faibles, donc on a beaucoup couru dans la profondeur et on les a mis en danger sur beaucoup de situations comme ça. Et voilà, comme je l'ai dit, que ce soit moi personnellement ou les coéquipiers, on sait qu'on peut faire beaucoup mieux, on sait qu'on doit faire beaucoup mieux individuellement. Donc je pense qu'on a montré une belle réaction aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, on doit encore faire beaucoup mieux après la trêve, tous les prochains matchs qui vont arriver. Il va falloir continuer comme ça et faire beaucoup mieux individuellement chacun. Et donc voilà, c'était une belle réaction aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, on a un peu déçu des résultats qu'on a eu récemment, mais on a montré de choses très positives ce soir. Il va falloir capituler sur ça, bien utiliser le match d'aujourd'hui pour continuer d'avancer.
5: Açıkçası rakibi iyi analiz ettik. Rakiplerimizi tabii ki de analiz ediyoruz. Dolayısıyla görmüş olduğumuz videolarda arkada çok fazla boşluklar, alanlar bıraktığını gördük rakibin. Dolayısıyla antrenmanlarda da aslında buna sıkı bir şekilde çalıştık. Arkaya koşuları özellikle çalıştık. Dolayısıyla benim takım arkadaşlarım bugün arkaya yaptığımız koşularla çok fazla tehlike yarattık rakip kalede. Ben de aynı şekilde takım arkadaşlarım da şunu söylemem gerekiyor ki daha iyisini gösterebiliriz. Şu anki gösterdiğimizden de daha iyisini gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bugün gerçekten iyi bir reaksiyon ortaya koyduk. İyi bir şekilde bu reaksiyonu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ama oynayacağımız diğer maçlarda da, gelecek maçlarda da daha iyisini ortaya koyabileceğimiz kanaatindeyim. Bireysel anlamda kendimizi daha da üst tarafa, üst seviyeye çekebileceğimizi düşünüyorum. Yine belirtmek istiyorum ki tabii ki son dönemde almış olduğumuz neticeler bizi üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla bu akşam bunu pozitife çevirmek adına önemli bir fırsattı. Almış olduğumuz neticeyle beraber tabii ki ileriye çok daha güçlü bir şekilde ilerlemek niyetindeyiz, isteğindeyiz.
3: Son sorum, maçın yıldızı ve maçın en güzel golü.
5: Qui était l'homme de match et quel but était mieux pour toi?
6: L'homme du match, non, c'est l'équipe, c'est tout le monde qui a fait un bon match. Après, Vedat, il a eu la chance de marquer beaucoup de buts ce soir. Mais voilà, on va retenir le collectif. L'équipe, pour moi, c'était le plus important aujourd'hui. On a tous réussi à faire une belle performance. Donc on va retenir l'équipe, c'est le plus important. Et on va dire que le plus beau but, c'était... Bonne question, bon, on va dire le mien.
5: Açıkçası maçın adamı sorunuza şunu söyleyebilirim. Takım. Bana göre kolektif anlamda çok iyi bir iş çıkardık. Ama çok fazla gol attığı için Vedat'ı söyleyebilirim bu anlamda. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söylemek istiyorum tekrar. Takım olarak gerçekten en iyisini ortaya koymaya çalıştık. Takım olarak iyi bir mücadele ettik. İyi bir performans ortaya koyduk. En iyi gole gelecek olursak da benim attığım gol.
3: Peki, teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştık.
2: Matteo Guendouzi'nin görüşleri, flash röportajı da bu şekildeydi ve basın toplantılarıyla devam edelim. Yaklaşık 5 dakika kaldı bu arada. Ahmetspor Beşiktaş karşılaşmasının da başlamasına 19.55'i gösteriyor saat. Tam 5 dakika kaldı ve ilk olarak Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Palut neler söylüyor dinleyelim. Bu arada düzelteyim, İlhan Palut'la bir anda karıştı isim. Soy isim benzerliğinden dolayı hep karışıyor. Orada bir düzeltme yapayım. Özhan Pulat, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'ın görüşleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Tabii ki de ben genç, hedefleri olan, idealist bir teknik adamım. çok çabalıyorum, emek veriyorum. Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak genç bir teknik adamın hiç yaşamak istemeyeceği, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağı bir durum. Ama ben teknik adamla başlarken her zaman şunu şiar edindim. Hakem, rakip, kendi oyuncu performansım, hiçbir zaman bahanelere sığınmamayı, her zaman önce aynayı kendime çevirmeyi şiar edinmiş biriyim. Bu noktada sezon başında 20-25 günlük bir süreçte 4-4,5 milyon euro bir bütçeyle ivedilikle bir takım kurduk. Beşiktaş karşılaşmasında bir duruş, bir mücadele vardı. Son 30 dakika 10 kişi oynadık. Gaziantep ve Rize karşılaşmalarındaki kırılmaları 10 kişi kalan rakibe yapamamak aslında biraz takımın özgüvensel anlamda elini zayıflattı. Ben izin günlerinde bile tesiste gününde 18 saat çalışan, oyuncuların hep ayağa kaldırmaya çalışan bir teknik adamım. Oyuncu kardeşlerimle de hep tartıştık, yukarı çıkarmak istedik. Alanya karşısında iyi bir oyun oynadık, kazandık. Ama temel problem şu. Her şeyin bir ruhu var. Sadece futbolun değil. Arkadaşlık ilişkilerinin, tavla oynamanın, komşuluğun, her şeyin bir duygusu ve ruhu olmalı. Siz bugün rakibinin puan kaybettiği noktada müthiş bir motivasyonla özgüven kazanmak isteyen bir takıma maçın başında bu kadar çabuk teslim olursanız işte o zaman fatura böyle olur. Bizim kendimize dair en temel problemimiz işte bir penaltı pozisyonu 45. saniye daha kadrolar sayılmadan tabiri caizse golü yedin. Şimdi sen koca hafta planlıyorsun, çabalıyorsun, bir şeyleri hücumu böyle yapıyorlar, savunmayı böyle yapıyorlar. Ama futbolun bir gerçeği var. Bir yanlış bütün doğruları götürür. Bu noktada maçın başındaki yanlışlarımız bizim 3 aylık bütün doğrularımızı götürdü. Tabii ki de yine söylüyorum bunun sorumlusu bizleriz. Ve ligin daha çok başı toplanılacak çok puan var. Özellikle sezona başladığımızdan itibaren takım kaptanımızın 6 hafta sakatlık yaşaması, Sabri'nin menisküsü olması, sağ bek kaptanımızın Beşiktaş maçından sonra bir anda her şey allak bullak gitmesi. Zaten alternatifli olmayan bir kadroda bugün benim Zach Jules stoperim 2 gündür bağırsak enfeksiyonu yaşıyor. 30. dakikadan itibaren çıkmak istiyor, elinden yine yapıyor ama alternatifsiz bir durumda idare etmek istiyoruz. Formasyonu değiştiriyoruz ama işte yine başa döneceğim. Maçın başında bu kadar çabuk ipleri verirseniz ve teslim olursanız faturayı bu arenada böyle ödersiniz. Yani futbolun net doğrusu bu. Bu faturayı da ben öderim. Kimseye ödetmem. Çünkü benim için hayatta en değerli şey futbolu duygusuyla ruhuyla yapmak. Ben hayatım boyunca Hatay'da da çalıştım. Tesis yoktu, hiçbir şey yoktu. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Bu noktada da para, sözleşme, mertebe hiçbir şey benim umurumda olmadı ömrüm boyunca. Bugüne dair de bir problem varsa bu Özcan Polat'ın oluşturduğu bir problemdir. Ben de hiç kimseyi suçlamam, gerekeni yaparım.
8: Sosyal medyada... Erhan Alvaroğlu Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam istifa mı ettiniz? Sosyal medyada böyle bir şey var. Şimdi de bu minvalde aslında konuştunuz.
7: Ya tabii şöyle şu an yönetimimizde oturacağız. Yani kimseyi burada bize güvenip getiren insanları da buradan açıklayarak zor durumda bırakmayacağız. Ama konuşacağız. Masanın üstüne her şeyi koyup bir istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üzerime düşeni yapacağım yani. Durumu göre.
9: Hocam kendinize biraz haksızlık yapmıyor musunuz? 10 kişi kaldınız Beşiktaş maçında. Beşiktaş gibi bir takıma sadece 1-0 yenildiniz. Bugün bu yenilgiyi sadece Eyüpspor üzerinden değil de biraz Fenerbahçe'nin kadro kalitesi üzerinden de okumak gerekmiyor mu?
7: Evet, çok haklısınız. İşte demin de söylediğim gibi Fenerbahçe de aslında sezon başından beri potansiyelini yansıtamamanın sıkıntısını yaşıyordu. Şimdi maçın başında böyle bir skor avantajı olunca, bir de karşısında bu rakibi görünce iş dominasyona giriyor. Yani oyuncu hani bir anda iştahlanıyor, arzusu artıyor ve sen de artık ilk 15 dakika, 20 dakika 3-0 mağlup duruma düşünce ambole oluyorsun sahada. Yani bu bir PlayStation oyunu değil, formasyon değiştir, onu elinden gelen her şeyi yapıyorsun ama mental kopukluk işi toparlayamıyor. Fenerbahçe'de şimdi ne oldu? Sizin demin bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz gibi elit oyuncular, artık kendini bulmak isteyen oyuncular ön plana çıktı. Evet, Fenerbahçe bir kırılmayı yaşadı bugün açıkçası. Bu kırılma maçını yaşadı. Biz de kırıldık tabii. Hadi.
10: Son sorumuzu alalım.
11: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam öncelikle geçmiş olsun
7: çok
11: diyorum. Devre arasında bir kaleci değişikliği oldu hocam. Bu kalecinin isteği miydi yoksa sizin tercihiniz?
7: Ya şöyle, Moldovan çok doğru düzgün bir çocuk. Kariyeri de öyle. Çok fedakarlıklar yaparak buraya geldi ama oyuncu demoralize oldu. Yani özellikle mental olarak ve moral bozukluğu olarak artık onu orada tutmak ona da zarar verebilirdi. Bu noktada Moldova'nı korumak adına aslında bu değişikliği yaptık. Yani gerekçesi bu. Oyuncuyu ve hem de takımı daha fazla zor duruma, yani şimdi baksanız 11 tane oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. Ama direkt o başında o problemi görüp oyuncunun demoralize olduğunu, böyle bir hamle yaptık.
10: Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederim.
2: Özhan Pulat'ın sözleri, Eyüp Spor Teknik Direktörü'nün sözleri bu şekildeydi. Bu arada karşılaşma da başladı. 0-0'lık eşitlik var mücadelenin ilk dakikasında ve Fenerbahçe Teknik Direktörü ile devam ediyoruz. İsmail Kartal'la devam ediyoruz.
9: İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam.
12: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da, farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz.
9: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam, tarihe geçen bir skor. 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Milyar öncesi zirveden kopmayan, umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe. 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
12: Vallahi şimdi böyle bir soru. Yani sonuçta biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz. Bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi. Burada penaltılar verilmedi. Burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere. Acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Ben karşılaştıklarını sanmıyorum. Mesela biz iki takımı maç yaptık. Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde ikinci sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız, mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
13: Erhan. İsmail Hocam tebrikler. Erhan Alıroğlu Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrikler. Uzun bir milli araya giriyor ligimiz ve siz bu milli arada takımınızın yükseltmek istediğiniz yönü hangisi? Teknik mi, taktik mi, kondisyon mu? Bir de şunu eklemek istiyorum. Bugün bir penaltı pozisyonu vardı. 30. saniyeydi. Hakem yaklaşık 3 metre, hadi 4 metre uzakta olsun. Gördü pozisyonu. Vedat'ın da topa müdahale ettiğini gördü ama penaltıyı vermedi. Üst üste Fenerbahçe maçlarında bu hatalar oluyor. Bir art niyet aranabilir mi ya da görmemiş olma ihtimali var mı sizce?
12: Ya şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden. Bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Doğru değil mi? Yani onun için bugün 8-0 biten maçtan sonra önündeydi. Görmemiş olabilir diyelim. İyi niyetimizi yine her zamanki gibi koruyarak. VAR'dan geldi. Çok şükür verildi. Maça golle başladık. Güzel oldu bizim için. Ya bu galibiyetten sonra da yine söylüyorum, oyuncuların maçı bırakmadılar. Giren çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sadece bir maç kazandık. Bu da bize milli arada bir moral oldu. İnşallah bu oyunumuzu daha fazla geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli arada bazı oyuncularımızın mesela fiziksel eksiği. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Ama biz fizik... Birinci sırada fizik, ikinci sırada da bizim oyun felsefemizle ilgili çalışmalarımız devam edecek.
14: Samet Çevre, Fanatik.com.tr. Hocam tebrik ederim. Bu akşam Antep maçına göre orta sahadan bir fizik kalite eksildi, teknik kalite eklendi. Yani İsmail yerine İrfan Can Kahveci oynadı, çok da iyi oynadı. Bundan sonra derbiler haricinde Fenerbahçe orta sahayı bu şekilde mi kurgulamak istiyor?
12: Şimdi güzel bir soru. Gaziantep'te 3 tane 6 numarayla oynadık. Bugün bu takıma karşı demeyecekle söyledim, iyi analiz ettik Eyüpspor'u. Bir tane daha hücuma yönelik, önde baskı yapabilen, top tutan, şut atan, pas atan, burada oynamasını bilen orijin bir 10 numara. İrfan'la konuştuk, onu hazırladık. Kendisi de istekliydi, hırslıydı antrenmanlarda. Bugün o da elinden gelenin en iyisini yaptı diye düşünüyorum. Bu tip maçlarda Asensio olsun, İrfan olsun veya Mason orada kullanabiliriz. Kenarda Oğuz var, Kerem var, hatta İrfan'ı da kenarda kullanabiliriz. Bu şekilde devam edecek. Daha farklı maçlarda daha farklı bir orta saha kurgusuyla oynayabiliriz.
15: Hocam tebrikler. İsmail Hoca, siz yerli futbolculara dokunuşunuz da aslında ön plana çıkarsınız. Yerli futbolcuların geldiğinizde, her göreve geldiğinizde bazı futbolcular sizinle beraber performansını artırıyor. İrfan Can Kahveci de aslında bugüne gelene kadar çok fazla eleştirilen, performansını eleştiren bir isimdi ama siz ona inandınız, güvendiniz ve bugünkü maçta da belki de kimsenin beklentisi olmadan ilk 11'de görev verdiniz. Bazı oyuncular özellikle yerli futbolcular Saracoğlu'na çıkarken gergin çıkıyorlar veya işte performansında bir tepki görürüm korkusu yaşıyorlar. Siz bu oyuncuları nasıl motive ediyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Bir de Fenerbahçe bugün sosyal medya hesabından sizin fotoğrafınızla beraber, takımda fotoğrafınızla beraber sonuna kadar hep beraber şeklinde bir paylaşım yaptı. Siz başınıza gelen bir şişe nedeniyle istifa etmiştiniz ama bugün taraftar size aslında bir özür niteliğinde bütün taraftarlar size isminizi tezahürat ederek sizi desteklerler. Bu konuda da bir görüşünüzü alsam sevinirim.
12: Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa, hata da yapsan önce basitten başla, sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Bugün ikinci sorunuz bir de
15: bir yabancı anladım, madde anladım, gelmişti anladım. Ama bugün taraftar sizi tam bütün yani isminizi tezahür etti, size yoğun bir sevgi gösterisinde bulundu. Bununla ilgili neler söylemiştiniz?
12: Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı inanın biz onlardan özellikle ben kendi şahsım çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım.
16: Şu son soru olsun bu. Hocam Vedat Muriç sezon başında takıma katıldığında bir sakatlık yaşamıştı. Bir süre forma şansı bulamamıştı. Sonra yavaş yavaş ritmini bulan bir Muriç görmeye başladık. Bugün de goller attı. Özel olarak onunla ilgili değerlendirme yapmanızı rica edeceğim.
12: Vedat Muriç iyi bir oyuncu. Fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Hava hakimiyetlerinde de iyi bir oyuncu. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller yani tesadüf değil gerçekten hafta başından beri söylüyorum ya çalıştık oyuncularımızla güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman nerede ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
16: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
12: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Ve İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi. 13. dakikadayız. Ahmet Spor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Gift Orban harika bir gol attı. Belki de haftanın golünü attı ceza sahası dışından. Nefis bir şut, çok sert bir şut ağlarla buluşuyor. 1-0 önde Ahmet Spor Beşiktaş karşısında. Salih Özcan'ın orta alanda kaybettiği top. Gift Orban aldı önüne topu. Baktı kaleye. Şutunu attı. Top ağlarla buluştu. Ve Ahmet Spor 1-0 önde Diyarbakır'da. Beşiktaş karşısında. Eğer karşılaşma Ahmet Spor üstünlüğüyle tamamlanırsa milyar öncesi haftayı ve İlk dönemi lider kapatmış olacak Ahmet Spor. Beraberlik veya Beşiktaş'ın kazanması halinde ise Beşiktaş lider kapatacak ama şu anda canlı puan durumunda Ahmet Spor 1-0 önde ve canlı puan durumunda da şu anda liderlik koltuğunda Ahmet Spor var. Gift Orban nefis bir gol kaydetti. 1-0 önde Ahmet Spor Beşiktaş karşısında. taraftarını daha ayağa kaldırmak istiyor. Gift Orban ve yeniden oyun hareketlendi. Salih Özcan'ın faul itirazları da vardı ama karşılaşmanın hakemi aynı fikirde değil. Bir inceleme olmadı ve 1-0'lık Ahmet Spor üstünlüğü var. 13. dakikada Gift Orban topu ağlarla buluşturdu. Bakalım kalan bölümde neler göreceğiz. Daha uzun bir süre var önümüzde. Sol kanada doğru pas geldi. Şimdi Beşiktaş beraberlik arıyor. Diyarbakır'da İlhan Fakılı. Top kaybı geldi İlhan Fakılı'dan. Orta alanda yeni bir atak hazırlığı. Ahmet Spor'dan Salih Özcan'ın müdahalesi varsa kanattan. Taç atı.

Pozisyon anlamında da daha proaktif bir şekilde başlayan taraf ev sahibi ekip Ahmetspor'du ve golü de buldular. Gift Orban'ın attığı gol. Uzak mesafeden gerçekten güzel bir gol kaydetti Gift Orban. Ve 1-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var. Diyarbakır'da Beşiktaş karşısında. ...16. dakikadayız şimdi... ...sol kanada doğru pas geldi... ...Rıdvan topla buluştu... ...Rıdvan yerden oynama çabası araya girdi... ...Ahmetsporlu oyuncular topu kazanmayı başardı... ...Krasniqi uzun bir top gönderdi... ...Gift Orban iyi bir kontrol gelmedi... ...orta alanda şimdi Salih Özcan'da kaldı top... ...yerden pas Junior Olaytan... ...faul yapılıyor Junior Olaytan'a... ...serbest vuruşu... ...orta sahadan orta yuvarlağın... ...hemen ilerisinden kullanacak Beşiktaş... Orkun Kökçü topun başında sağ kanatta Ernest Poku top istiyor. Solundaki Olaytan'a gönderdi Orkun Kökçü. Şimdi takım halinde hücuma çıkmak istiyor. Beşiktaş Ahmetspor deplasmanında yüksek bir top sağ kanada doğru. Ernest Poku kontrol etme çabası yetersiz oluyor. Taç Ahmetspor kullanacak. ...17. dakikanın içerisindeyiz. Ahmetspor 1, Beşiktaş 0. Şu ana kadar karşılaşmanın sonucu. Diasabia tekte bırakma çabası. Şimdi Gift Orban savunma arkasına sarkmak istiyor. Agbadu girdi araya. Topu kalecisi Nübel'e kazandırdı. Nübel de hemen topu oyuna soktu. İleriye doğru aktarılan bir top var ama... Orada hiçbir Beşiktaşlı yok. Şu ana kadar hücum aksiyonlarında hücum yaratmakta çok zorlanan bir Beşiktaş var. Ahmetspor karşısında. Top yeniden siyah beyazlı ekibe geldi. Emmanuel Agbadu kendi yarı sahasında taç çizgisi önünde. Topu kontrolü altına aldı. Şimdi çevre kontrolünü yapıyor. Çevresindeki arkadaşlarına bakıyor. Agbadu yerden gönderdi. Thiago Jallo'ya. Jallo da Orkun Kökçü'yü aktardı. Orkun Kökçü kendi yarı sahasında pas dağıtımına, pas trafiğine katılmış durumda. Top hala Orkun Kökçü'de ve Orkun Kökçü de yeniden topu Thiago Jallo'ya gönderdi. Şimdi Jallo kendisi çıktı. Sol kanada pasını aktardı. Junior Olaytan baktı içeriye. Yerden pas İlhan Fakılı'ya. İlhan Fakılı o da yerden oynadı Orkun Kökçü'ye. Şimdi Vlahovic tekte bırakma çabası Vlahovic'den olmuyor. Sonrasında da top orta alana kadar geldi. Araya girdi Ahmetspor savunması topun kontrolünü sağladılar. Yeniden deneyecek Beşiktaş 18. dakikadayız. Beraberlik arayışı var. Dušan Vlahović çaprazda vurdu. Yatarak müdahaleye korner. Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Dušan Vlahović ama bir offside bayrağı da kalktı sanıyorum. Evet şimdi offside bayrağını da gördü karşılaşmanın hakemi. Ve... Offside kararı geliyor. Gift Orban yerde kaldı. Orta alanda faul kararı geldi. Top Ahmetspor'da olacak. Serbest vuruş kullanılacak. Hemen kullanıldı. Sağ kanada doğru Diasabia hareketlendi. Diasaba düzeltiyorum. Krasniqi hareketlenen isimdi ama topu yakalayamıyor. Hızlı bir toptu. Krasniqi için zor bir toptu. Vincenzo Italiano takımı 1-0 geride. Ahmetspor karşısında Diyarbakır deplasmanında. Rıdvan'dan uzun bir top ters kanada doğru. Şimdi Ernest Poku bir top kaybı geldi. Ernest Poku'dan kritik bir alanda yerden pas şimdi Diasaba sekti top. Gol pozisyonu ikinci gole yakın Ahmetspor şut geldi. Alexander Nübel kalesini gole kapatıyor. Alexander Nübel 1-0'lık Ahmetspor üstünlüğü ikinci gole de yaklaştı. Ahmetspor şimdi sol kanatta İlhan Fakılı karşılaşma tempo kazandı. İlhan yatarak müdahale geldi topuna. İlhan Fakılı'nın topuna yatarak müdahale geldi ve yeni bir hücum hazırlığında Ahmetspor kendi yarı sahasında kısa paslarla az önce ikinci gole çok yaklaştılar. Karşı karşıya pozisyon Alexander Nübel kalesinde başarılı

oldu. 13. dakikada Gift Orban'dan gelen gol. 1-0'lık üstünlüğü var Amispor'un ve şimdi faul kararı, bir duran top fırsatı, bir serbest vuruş fırsatı Beşiktaş adına. Az önce Bale ile ikinci gole yaklaşmıştı.

Sağ kanada doğru pas geldi şimdi. Gift Orban. Bu arada karşılaşmanın hakeminden de bir düdük var. Mehmet Bey, mesajınızı gördüm. Mesajınızı cevapladım. Ama bir daha bu tarz mesajları da cevaplamayacağım, haberiniz olsun. Yani burada Dakika Skor programında bir yayın yapmakta olduğumu biliyorsunuz ve bir lig mücadelesinde olduğumuzu da biliyorsunuz. Yani daimi dinleyicilerimizden olduğunuz için mesajınızı cevapsız bırakmak istemedim ama düşündüğünüz gibi bir durum yok. Şimdi uzaklardan bir şut denemesi Ahmet Spor'dan gelecek. Sabah kaleye baktı. Diaz Soba vurdu. 2 oluyor. Ahmet Spor ikinci golü buluyor Beşiktaş karşısında. Ceza sahası dışından gelen 2 gol Alexander Nübel için kabus gibi bir gün. İlk kez bu kadar düşük bir performansta Alexander Nübel izliyoruz. 2-0'a geldi skor. 22. dakikada Ahmet Spor 2, Beşiktaş 0. Uzak mesafede şimdi de asist geldi. Gift Orban'dan sol ayağıyla Diaz Saba kaleye baktı. Uzak direğe doğru şutunu attı. Topu ağlarla buluşturuyor Ahmet Spor. Farkı 2'ye çıkartıyor Beşiktaş karşısında. Diaz Saba'dan gelen gol.

Diasaba'nın atmış olduğu gol 2 farklı. Amispor üstünlüğü var. Beşiktaş bakalım nasıl reaksiyon gösterecek, gerçekten beklemediği bir skorla karşı karşıya Vincenzo Italiano.

Sol kanada doğru İlhan Fakılı. Topu kontrol edemedi, müdahale geldi Krasniqi'den taç atışıyla. Beşiktaş oyunu hareketlendirdi. Nübel miyop olamaz değil mi? Sağlık kontrollerine bakılıyordur herhalde demiş bir başka dinleyicimiz. İltuğ Bey, Göksel'in bugün tam bir Fenerbahçe gibi oynadı. Büyük Fenerbahçe demiş. Ve eklemiş İltuğ Bey, Fenerbahçe artık böyle oynarsa bizi kimse tutamaz. İyi yayınlar diyor. Bir başka dinleyicimiz de mesaj atmış, Mehmet Bey yazmış. Göksel'in selam, neler oluyor böyle? Dün Trabzon 4 attı, bugün Fenerbahçe 8. Ahmet de aynı tarifi uygular mı sence? Böyle giderse 5 olacak gibi. Yani organize hücumlar da var gerçekten. Uzak mesafeden atılan goller ama organize hücumlar da var. Nübel için çok moral bozucu olmalı şu ana kadar. 2 golde ceza sahası dışından, yani gol pozisyonu diyemeyeceğimiz 2 pozisyondan topu ağlarında gördü. 25. dakikanın içerisindeyiz. 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var. Vlahovic yerden oynadı. Sol kanada doğru İlhan Fakılı'ya geldi top. İlhan Fakılı, onun da pası şimdi Salih Özcan sol kanada doğru, yeniden İlhan Fakılı rakibini karşısına aldı. Yeni bir atak hazırlığında Beşiktaş. Thiago Diallo baktı içeriye doğru, Agbadu'ya verdi. Agbadu sağ kanatta Ernest Boku'yu gördü. Ernest Boku Orkun'la Verkaç denemesi, Orkun ayağının altından kaçırıyor topu ve Ahmetsporlu oyuncularda kaldı. Top sol kanatta, büyük bir boşluk var. Ahmetspor sol kanattan etkili bir hücum bulabilir. Muhammed buluştu topla, Agbadu karşısında durdu. Topu Amir Murillo çalmayı başarıyor. Ve top Beşiktaş'ta, oyuncularda kaldı. Faul kararı da gelmişti. Sarı kart geliyor bu arada. Karşılaşmadaki ilk sarı kart çıkıyor aynı zamanda. Mücadelenin ilk sarı kartı Ahmetspor'a geldi. Sol kanada doğru pas, İlhan Fakılı rakibinden kurtarma çabası. Faul kararı geliyor. Sol kanattan serbest vuruş kullanacak Beşiktaş.

İlhan Fakalı yerde kalmıştı. Ve faul kararı geldi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Beşiktaş farkı azaltma çabası var.

Şimdi Orkun topun başında, işaret geldi. Orkun yaptı ortayı. Çift yumruk Lafont'tan geldi ve Rıdvan Yılmaz boşta kalan topu aldı. Beşiktaş yeni bir atak hazırlığında. Sol kanada doğru uzun bir pas daha ama o pozisyonda topa yakın olan hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yoktu. Taç atışıyla Ahmet Spor oyunu hareketlendirecek. Orkun'un kale önüne doğru yaptığı orta sert bir top gönderdi Orkun Kökçü ama Lafont topu çift yumrukla uzaklaştırdı ve bir uzun top daha. Gift Orban yine sarktı savunma arkasına. Gift Orban kaleye de baktı. Orban yükseltti kendi önüne. Orban dokundu Amir Murillo. Şimdi sekti ve yeni bir atak hazırlı Ahmet Spor için Diyasaba buluştu topla. Yerden oynadı. Karşılıyor. Beşiktaş savunması orta alana doğru gelen toplu. Şan Vlahovic'e aktarmak istedi Beşiktaşlı oyuncular ama Vlahovic'e gelmiyor top ve Delova'nın müdahalesinde Ahmet Sporlu oyuncular da kaldı. 29. dakikanın içerisine girdik. 2-0'lık Ahmet Spor üstünlüğü var. Ceza sahası dışından Gift Orban ve Diyasabia harika goller kaydettiler. Lafont'a kadar geldi top. Bu arada yazan dinleyicilerimiz için de teşekkür ediyorum. Yok, Diyasabia diye yazılıyor ama İbraniçe bir isim sanıyorum. Diyasabia diye yazılsa da Saba diye okunuyor. Yani o iyi aslında bir kesme işareti gibi ama alfabemizde Sabia diye yazılsa da Saba diye okunuyor. O bilgiyi de vermiş olalım. 29. dakikadayız. Şok bir skor gerçekten. Sizlerin de mesajlarını merak ediyorum. Tabii ki 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu skor Ahmet Spor'u milli ara öncesinde lider yapar. Beraberlik veya Beşiktaş galibiyetinde ise Beşiktaş lider olarak tamamlayacaktı ligi milli ara öncesindeki süreci söylüyorum tabii ki ama şu anda iki farklı Ahmet Spor üstünlüğü var Diyarbakır'da Beşiktaş karşısında. Alban Lafont altı önüne topu çevre kontrolünü yaptı. Alban Lafont yerden oynadı orta alana doğru tekte pas geldi. Ahmet Sporlu oyuncular topu oyun alanında tutamadılar. Taç Beşiktaş kullanacak. Tabii Beşiktaş ilk yarıda gol bulmak farkı azaltmak istiyor ama çok fazla pozisyon üretemediler şu ana kadar. Merkezde Junior Olaytan buluştu topla şimdi yerden pas.

sağ kanatta Ernest Pocu. Mourinho'dan bindirme var. Pocu ortayı yaptı. Pocu topun indiği noktada. Hiçbir takım arkadaşı yok. Top dışarıda. Ernest Pocu. İçeriye doğru baktı. Yaptı ortasını da. O bölgede ne bir Beşiktaşlı oyuncu ne de bir Ahmetsporlu oyuncu vardı. 11'leri de yeniden hatırlatalım. Alban Lafont. Ahmetspor kalesini koruyor. Sağ bekte Krasnike, sol bekte Umut Meraş, stoperde Bates ve Delova ikilisi, onların önünde Ravelosson ve Furkan Soyalp. Sağ kanatta Bale, sol kanatta Muhammed, merkezde Diasaba, ileri uçta Gift Orban var. Gift Orban ve Diasaba'nın attığı gollerle 2-0 Ahmetspor üstünlüğü var. Beşiktaş'ta ise Alexander Nübel kaleyi koruyor. Sağ bekte Amir Mourinho, sol bekte Rıdvan Yılmaz, Calo Agbodu ikilisi savunmada, stoperde. Onların önünde Salih Özcan, sağ kanatta Ernest Pocu, sol kanatta İlhan Fakalı, merkezde Orkun Kökçü ve Olaytan ikilisi, ileri uçta ise Dušan Vlahović ile gol arıyor Beşiktaş. Thiago Calo şimdi aldı önüne yeni bir atak hazırlığında Beşiktaş. Sol kanatta Rıdvan Yılmaz kontrolü sağladı. Rıdvan baktı içeriye, yükseltti topu. Pocu kafa vuruşunu yaptı ama yükselen top Pocu. Pozisyonu kovalamaya devam ediyor Muhammed Halil. Top Muhammed Halil'in önünde kaldı. Bir sarı kartı da var. Bu arada Muhammed Halil'in karşılaşmadaki tek sarı kart şu anda Muhammed Halil'e ait. 32. dakikadayız devre arasında. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Maç sonunda yine bizimle birlikte olacak Yaşar Kurt. Keza Alper Üstündağ da bizimle birlikte olacak karşılaşmanın sonunda. Boşta kalan top orta alanda diye Sabah. Şimdi aldı önüne Orban, yerde bir sakatlık yaşıyor. Geriye doğru geldi. Şu ana kadar 83 isabetli pas. Ahmetspor'dan 147 başarılı pas Beşiktaş'tan geldi ama Ahmetspor'un üstünlüğü var karşılaşmada. 2-0 uzaktan gelen goller Diasaba ve Gift Orban'ın atmış olduğu goller. Dušan Vlahović orta alanda aldı topu, yerden pası sol kanada İlhan Fakalı, baktı içeri İlhan, iki oyuncu arasından çıkamadı, yerde kaldı İlhan Fakalı, faul, kart gelecek, kartın rengi sarı. Sarı kartı gören isim Ermal Krasniki. Sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede İlhan Fakalı serbest vuruşu kazanıyor. İlhan topun başında olacak. Sevgili radyo gol dinleyicileri, Bale ve Krasniki arasından geçmek isterken Krasniki'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı İlhan Fakalı. Bir önceki pozisyonda da Mourinho ve Agbodu ve Orban arasında yaşanan bir mücadele vardı. Krasniki sarı kartı gördü. Bir yan top fırsatı Beşiktaş için. Gol arıyor Beşiktaş. Ahmetspor karşısında Diyarbakır'da farkı azaltma çabası. 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var. 34. dakikanın içerisindeyiz. Rıdvan ve Orkun topun başında. İşaret geldi. Orkun kaleye doğru göndermek istedi. Top dışarıda, out. Orkun Kökçü'den etkili bir top gelmiyor. Lafont hemen oyunu hareketlendirdi. İleriye doğru diye Sabah hareketlendi o da ama orta alana geldi. Top şimdi Ahmetspor için bir şans daha. Halil yerden sol kanada doğru aktardı. Gift Orban topu oyun alanında tutmayı başardı. Orban baktı içeriye, çevirdi topu. Thiago Calo karşılıyor. Orkun Kökçü topu çalma çabasında. Karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çaldı Umut Meraş için. Eski bir Beşiktaşlı eski takımına karşı oynuyor Umut Meraş. Ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırdığını işaret etti karşılaşmanın hakemi. Bir basit hata daha, bir basit top kaybı daha geldi. Orta alanda şimdi Beşiktaş'tan Diasaba Krasniki ile hata çıkıyor. Ahmetspor Krasniki'nin pasında Diasaba tekrar onu aktarmak istedi ama top kaybı geliyor. Ve şimdi Junior Olaytan yerden oynadı Salih Özcan'a. Salih Özcan sol kanada doğru aktardı Rıdvan Yılmaz'a. Rıdvan'dan da İlhan Fakılı'ya merkeze taşındı atak. Salih ve Rıdvan arasındaki anlaşmazlık, top Bale'de kaldı. Bale'den çık bir
bir çalım sağ kanattan ilerliyor Ahmet Spor. Krasniqi çekti topu, kontrolü altına aldı. Solda bir boşluk var. Krasniqi merkezi tercih etti. Diasaba yükseltti topu. Top kaybı geliyor Ahmet Spor'dan. Beşiktaşlı oyuncular da kaldı. Orkun Kökçü orta alanda açtı önünü. Orkun Kökçü yerden pas. Dušan Vlahović'ten kontrol iyi değil. Vlahović pozisyonu zorladı. Vlahović yerde kaldı. Ama faulü Vlahović'in yaptığını işaret ediyor. Karşılaşmanın hakemi 36. dakikada. Penaltı beklentileri de var. Vlahović hayır diyor. Faul bana yapıldı. Penaltı yapıldı bana diyor. Ama faul kararı çıktı. Bakalım bir inceleme olacak mı? Bates ve Vlahović arasında yaşanan pozisyon. Yakın bir açıdan baktığımda da ikili arasında gerçekten ilginç bir pozisyon. Vlahović şutu da çıkartmıştı. Kaleci Lafont kurtarışı yapmıştı ama Vlahović penaltı bekliyor. Bates'e faul yapıldığını işaret etti. Karşılaşmanın hakemi Vincenzo Italiano da çılgına döndü kenarda. Karar sonrasında Vlahović penaltı bekledi. Karar Ahmet Spor'a faul olduğu yönündeydi ve oyunda hareketlendi. Penaltı yok diyor karşılaşmanın hakemi. Ahmet Spor yeni bir atak halinde. Gift Orban aldı önüne bir çalım. Gift Orban yine kaleye baktı. Orban bu kez çerçeveyi bulamıyor. Gift Orban uzaklardan bir şut. Solunu aldı. Sert bir şut gönderdi. Top dışarıya çıktı. Üçüncü gole de yaklaştı Ahmet Spor. 37. dakikadayız. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Ouattara, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Vaslav Černý, Fabio Miretti, Yengü Oh yer alıyor. Sol kanada doğru uzun bir top geldi. Şimdi İlhan Fakılı için yüksek bir top alıyor Taç. Ahmet Spor kullanacak. Bu arada saha içerisinde ilginç bir durum. Oo, çok ilginç bir durum var. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu anda saha içerisinde bir anda saha sulama cihazları açıldı. Yani yanlışlıkla oldu bu. Ama oyuncular da bu fırsattan faydalanıyor. Sıcak bir hava olduğu için orada serinliyorlar. Gerçekten ilginç bir görüntü var. Şu anda zemin ıslanıyor. Yani niyet okumak veya farklı bir anlam aramak gibi olmasın ama ben durumu belirtmek için söylüyorum. Beşiktaş'ın, yani konum belirtmek için söylüyorum esasında. Beşiktaş'ın hücum yaptığı kaleye doğru olan kısım açıldı. Ve Furkan Soyalp de orada bu fırsatı değerlendirdi. Bir oyuncu da basarak, Beşiktaşlı bir oyuncu basarak oradaki sorunu giderdi ama 3-4 ayrı noktadan açıldı bu cihazlar ve 38. dakikadayız. Bir sarı kartta Beşiktaş'a çıkıyor, İlhan Fakılı'ya çıkıyor. İlhan Fakılı sarı kartı gördü. Krasniqi'ye faul yapmıştı İlhan. Az önce de Krasniqi sarı kart görmüştü İlhan'a yaptığı faul sonrasında. Alexander Nübel şimdi yerden oynadı Rıdvan Yılmaz'a doğru. Rıdvan'dan bir çalım geldi. Rıdvan Yılmaz topla birlikte ilerliyor. Sol kanatta İlhan top istedi. Sağ kanatta Poku'yu gördü. Ernest Poku, Olaytan yanında Poku. Olaytan'a aktardı. Yeniden Poku'ya doğru pas geldi ama Poku için hızlı bir top oluyor. Yetişemiyor bu topa Poku. Olaytan çok sinirlendi. Bu pozisyon sonrasında 39. dakikada Poku'ya neden koşmadın dercesine bakışlar atıyor. Bir serzenişte de bulunuyor ama out'a çıktı top. Geriden pasla çıkma çabasında şimdi Ahmet Spor. 40. dakikadayız ilk yarıda. Normal sürede son 5 dakika içerisindeyiz. Orkun'dan baskı geldi. Lafont taça gönderiyor topu. Orta alandan taç atışıyla sağ taraftan oyunu hareketlendirecek Beşiktaş. Emmanuel Agbadu şimdi aldı önüne. Agbadu yerden oynadı Thiago Jallo'ya. Jallo sol kanadı tercih etti. İlhan Fakılı buluştu topla. İlhan Fakılı çekti sağına. Merkeze doğru döndü Thiago Jallo'ya. Thiago Jallo kendisi gitmek istedi. Şimdi bastı frene Thiago Jallo.
Jalo topu götürmeye devam ediyor. Sol kanatta İlhan Fakılı'ya aktardı. Yeniden Jalo şu anda hücumda büyük bir rol oynuyor. Jalo İlhan Fakılı'dan pas hatası geldi ve top Ahmetsporlu oyuncularda kaldı. Jalo bir kez daha girdi araya. Jalo pozisyon içerisinde mücadeleyi sürdürdü. Beşiktaş'a kazandırdı topu. İlhan Fakılı aldı önüne, kaleye baktı. İlhan vurdu, top dışarıda. Çok uzaktan kaleyi yokladı İlhan Fakılı. Top out'a gidiyor. 41. dakikanın içerisindeyiz. Uzaklardan bir deneme İlhan Fakılı'dan, top dışarıya çıktı. Ahmet Spor su molasını pratik hale getirdi demiş Haykut Bey. Öncesinde de Göksel'in klasiği olur, 2.5 üst karşılıklı gol demiş. Harbiden bakın, Fehmi sormuştu bana. Bugün Fehmi ile de konuştuk. Gerçekten yani 3 karşılaşma anlatmıştım. 3'ü de öyle bitti dediğiniz gibi. Beşiktaş atak halinde şimdi. Olaytan yerden pas. Vlahovic'in arkasında kaldı top. Dušan Vlahovic'in arkasında kaldı. Büyük Fenerbahçe'ye çok dikkat etmeli. Hem Trabzonspor hem de Diyarbakır deplasmanında zamanı gelince demiş İzmir'den İltu Bey. Şimdi Ahmet Spor atak halinde. Halil vurdu kaleye bu kez. Nübel izin vermiyor. Muhammed Halil yerden köşeye doğru bir şut. Alexander Nübel uzandı. Kornere çeldi topu. Bugün kalesinde şanssız bir gün geçiriyor gerçekten Nübel. İlk 20 dakikada kalesinde gördüğü 2 gol ceza sahası dışından hiç olmayacak yerlerden sert şutlar ağlarla buluşmuştu. Muhammed Halil'in şut tercihi sonrasında da teknik direktör çılgına döndü. Çok sinirlendi. Ve köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. Muhammed Halil korneri kazandırdı takımına. Diasaba yaptı ortaya içeriye. Diasaba kafayla karşılanan top bir kafada Furkan Soyalp'ten geldi. Topun gittiği noktada sadece Thiago Jalo var ve top Beşiktaş'ın kontrolünde. 0212-273-10-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Junior Olaytan orta alanda yerden pasını aktardı. Amir Mourinho şimdi. Amir Mourinho'nun da pası Ernest Pocu'ya ama Pocu oyun alanında tutamıyor. Şu anda Beşiktaş genel anlamda iyi bir performans çizmiyor. İyi bir görüntü çizmiyor ama bireysel anlamda da tabii konuşulacak isimler var. Kesinlikle Yaşar Kurt'a bir Ernest Pocu'yu sormak istiyorum. Çünkü ilk kez 11'de çıkıyor ama pek iyi bir karşılaşma çıkartmıyor. Bale'ye doğru pas geldi. Şimdi Bale karşı karşıya. Bale vurdu Nübel. Harika çıkarttı bu topu. Alexander Nübel inanılmaz bir pozisyon. Yani kolay olanları kalesinde gördü Alexander Nübel ama en zorunu çıkartmayı başardı. Olaytan şimdi sağ kanatta Poku'ya. Poku baktı içeriye, rakibinin karşısına aldı, dışarıya çıkarttı. Orkun vurdu, savunmadan sekti top. Rıdvan Yılmaz sol kanattan atak devam edecek. Rıdvan Yılmaz top kaybı geldi ama Rıdvan'a faul yapıldığını işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak. Duran top fırsatı geliyor Beşiktaş için 44. dakikada. Rıdvan Yılmaz'a Samuel Bale faul yaptı. Az önce çok etkili geldi Ahmet Spor. Savunma arkasında Bale karşı karşıya kaldı, ayağıyla çıkarttı Nübel. Aslında yanında müsait bir pozisyonda Diasaba da vardı ama kendisi denemek istedi. Uygun fırsatta Samuel Bale. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz topun başındalar. Ceza sahası içi kalabalık. İşaret geldi. Rıdvan geliyor. Rıdvan yaptı ortayı, kafayla karşılanan top. Ernest Pocu orta alana doğru süzülen topa doğru koştu ve şimdi taç atışıyla oyunu hareketlendiriyor Ernest Pocu. 44. dakikadayız. 2-0 önde Ahmet Spor. İlhan Fakılı yeniden geriye çıkarttı topu. İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz çevre kontrolünü yaptı. Yerden oynadı. Salih Özcan'a aktardı. Orta yuvarlakta Emanuel Agbadu sağ kanata döndü. Sağ kanattan Beşiktaş atağa devam ediyor. Amir Mourinho koşuyu gösterdi. Mourinho baktı içeriye, yaptı ortayı. Vlahovic'e gelmiyor top. Kafayla müdahale geldi ve topun kornere çıkmasına da izin vermiyor Muhammed Halil.
Gift Orban perdeyi açmıştı. Sonrasında Diasaba'nın atmış olduğu gol 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var.

karşılaşmada. İlk yarıda artık normal sürede son dakikalardayız. Birazdan kayıp zaman karşılaşmanın dördüncü hakemi tarafından elektronik tabelada işaret edilecek. Krasniqi topla birlikte ilerledi. 3 dakika eklendi karşılaşmada ilk yarının sonuna. Orkun Kökçü faule maruz kalıyor. Orkun Kökçü hemen oyunu hareketlendirmek istedi. Bale'ye de bir kart çıkıyor. Bu arada Beşiktaş oyunu hareketlendirdi. O arada hücum buldu İlhan Fakılı ile sol kanattan ama tabi olan biteni görmemişti. Çünkü karşılaşmanın hakemi kartını çıkartıyordu Bale'ye. O esnada tekrar kullanılmasını istiyor. Ali Şansalan, Orkun Kökçü yerde kalmıştı. Bale'de sarı kartı görüyor. Şu ana kadar 3 oyuncusu sarı kart gördü Ahmetspor'un. Beşiktaş'ın ise 1 oyuncusu sarı kart gördü. Toplam 4 sarı kart var ilk yarıda. 45 artı 1'deyiz. Artı 3 işaret edilmişti. İlk yarının sonuna 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var. Junior Olaytan yerden pasını aktardı Emmanuel Agbadu'ya. Agbadu'dan Thiago Jallo'ya geldi. Thiago Jallo şimdi o da yerden gönderdi. Merkeze doğru Salih Özcan'a. Salih Özcan Dušan Vlahović'e. Vlahović kurtarma çabası. Vlahović yerde topa diyor. Karşılaşmanın hakemi şimdi Samuel Bale. Yerden derin bir top Gift Orban. Onun için zor bir top oluyor. Emmanuel Agbadu'nun kontrolünde. İlk yarı iki farkla önde kapatmaya çok yakın Ahmetspor. Beşiktaş karşısında Junior Olaytan yerden pas. Merkezde Orkun Kökçü sağ kanada doğru aktardı. Şimdi Beşiktaş atağa gelişiyor. Sağ kanattan Orkun Kökçü bir pas daha. Pas yerini bulmadı. Amir Mourinho'nun arkasında kaldı top. Ve Ahmetsporlu oyuncular da kalıyor. İlk yarıda son dakikalar artık kayıp zaman içerisindeyiz.

Evet, artık ilk yarıda son anlar da sona erdi. İlk yarı sona eriyor. Ahmetspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. İlk yarı ve birazdan Yaşar Kurt hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen kendisini de hattımıza alacağız.

0: Ve Yaşar Kurt hattımızda olacak, hemen kendisini hattımıza alalım. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yüksel'in.
0: İlk yarıda beklenmedik bir sonuç var. Alexander Nübel için çok şanssız bir ilk yarı. 2-0'lık Amedspor üstünlüğü, ceza sahası dışından gelen goller. Nasıl değerlendirme yaparsın ilk yarıya?
1: Yani Besnik Hacı Hoca için bence yani çok iyi kurulmuş bir plan var. Onun adına söylenmesi gerekirse. Çünkü Beşiktaş'ın hayati damarlarından en önde geleni belki Salih Özcan. Yani Diaz Sabah'la beraber Salih Özcan'ı birebir eşleştirmek, ki zaten mevkileri gereği eşleşecek oyuncular. Salih'i ilk gol üzerinde alanını boşaltmasını sağladı ve Giftor'dan dörtlü savunmanın önünde bomboş bir şekilde topu alıp Cezas dışından skor buldu. Ki zaten muhtemelen hoca da kendi takımının Beşiktaş yarı sahasında ya da Beşiktaş yarı sahasında Beşiktaş yarı sahasında çok fazla toplu oynamasını istemiyor zaten. Buldukları fırsatlarda direkt yarı sahası dışından şutlar veya kanatları yönlendirilen toplar verdi, ki ikinci golde de Redvan'ın bir hatası var, kaybedilen bir top. Kendi yarı sahasında kapanıp yerki dörtlüyle beraber Bale, Halil, Sabah ve Orvan'la beraber bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Topu tamamen Beşiktaş'a bırakmış gibi duruyorlar, ki yani zaten bu tahmin edilebiliyordu. Senle de maçın başında konuştuğumuzda topu bu kadar alacak bir Beşiktaş'ta özellikle kanattaki Poku hamlesi bile çok anlamadığını söylemiştim, ki İlk yanında yani Salih ve Rıdvan dışındaki onlar gollerde birebir hataları var. Onun dışında en üretmesi beklenen ama üretemeyen bence de sahanın en kötü oyuncularından biri gibi duruyor. Tabii yaşına da vermek lazım. Zor bir deplasman bir adı yukarı deplasmanı. Tüm bunları onu getirince de bence kurguladıkları planı iyi bir şekilde sağlayamazmış bir Ahmet var.
0: Peki şöyle bir baktığımızda, yani Beşiktaş'ta bireysel performans anlamında da biraz sinyaller var bu karşılaşmada, özellikle Poku. Yani Olaytan'ın da ona bir serzenişi oldu hatta, neden koşmadın şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun Poku'yu?
1: Ama yani kağıt üzerine bakıldığı zaman da yani topa bu kadar sahip olacak ve rakip bu kadar kapanacakken yani orada biraz daha belki yani birebirle adam eksikme yönünde bir tercih kullanmış gibi duruyor İtalyano. Hani orada rakip kapanır da Poku'ya birebir oradan bir şeyler çıkarttığım gibi duruyor, ama hani hem onu zaten sol tarafta bir hamle yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta biraz daha oyun kurulumuna katkı sağlayabilecek. Yani Çerni yorgundur muhtemelen. Ya, onun için kenar aldığını düşünüyorum. Ama orada ya bilmiyorum elektriğe kullanılabilirdi ya da olay tarafı bu maçı kenara atıp orta sahada başka bir isim mi değerlendirilebilir? Poku'nun ben bu maça uygun olmadığı zaten maç başında da düşünüyordum. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Genç bir oyuncu, bu tarz atmosferlerde yüksek tempolarda çok fazla oynamamış bir oyuncu. Biraz bile bile lades olmuş gibi duruyor Poku.
0: İkinci yarıda nasıl hamleler bekliyorsun?
1: Yani açıkçası bir Poku değişikliği olacak gibi duruyor orada, ki muhtemelen Çerni oyuna girecek. Orada Çerni Olaytan bağlantısını, ki zaten sene başından beri çok fazla kullanıyor da, daha sık kullanmaya çalışacak. Biraz daha sağ tarafta Murillo, Çerni, Olaytan üçlüsünden bir şeyler çıkarmaya çalışacak gibi duruyor. Ben Emirhan'ın da oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Cala Akbodu ikilisinden yani güvenli bir şekilde topla çıkabilecek iki isimler. Bu üç stoper arasında sadece Emirhan biraz daha topla daha güvenli bir şekilde çıkabiliyor. Muhtemelen Cala Akbodu ikilisinden birinin de çıkıp Emirhan'ın gireceğini düşünüyorum.
0: Yani Amedspor'da uzaktan gelen şutlarla golleri gördük, fakat Yaşar organizasyon anlamında da Beşiktaş'tan daha iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Yani 3. gole yaklaştığı anlar da oldu, karşı karşıya pozisyonlar da oldu. Offside olan pozisyonu saymıyorum, ama ondan önce de bir Nübel'in kurtarışı var mesela.
1: Yani zaten Ahmet bunu kaldığı maçta da gördük. Yani topu kapar kapmaz rakip kaleye en hızlı bir şekilde saldırmaya çalışan bir takım. Bu zaten takımın kimyası haline gelmiş bir durumda ilk sahada özellikle. Yani bunu İtalyano muhtemelen şunu düşünmüş olabilir. İki takımda baskı uygulayacaksa biz daha iyi yapacağız. Onun için Ahmet biraz daha kendi sahasında Beşiktaş'ı karşılayacak olarak düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü ya dediğim gibi bu kadar geçişi kurgulayacak bir takıma ben dedim ya Poku yani çok zor gibi duruyor bence. Olaytan Salih ikilisi belki Endiri kullanılabilir miydi? Maç biraz düşünüyorum. Çünkü Salih geçen Marsilya maçını da içerisinde biraz sallanmıştı. İkinci yarı biraz daha toplamıştı. Salih'in de bir noktada rotasyona girmesi gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Onu görüyoruz. Rıdvan biraz fizik olarak yetersiz kalıyor bu tarz maçlarda. Ki yani dediğim gibi Ahmet fiziksel olarak da iyi bir takım. İlhan Rıdvan kanadı özellikle bu bakımdan çok fazla işlemiyor gibi duruyor.
0: Peki maçın sonuna dair, yani maçın gidişatına dair Beşiktaş için bir umut görebiliyor musun? Bir ışık görebiliyor musun?
1: Yani olabilir ama daha sakin olmak durumundalar. Çünkü bir telaş var takımda, o belli. Çünkü yani iki tane sürpriz gol gibi duruyor. Ama Ahmet yani bu kazananın lider olacağı bir maçta bu kadar sürpriz olmamalı Beşiktaş için. Orkun biraz daha artık birine gelecek muhtemelen. Orada biraz daha top yapması, daha sakin kalması gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü Ahmet moralli bir şekilde top Beşiktaş'a geldiği noktada daha şiddetli pres yapmaya başlayacak. Hem iç sahada olmasından mütevellikten dediğim gibi morali var, liderlik psikolojisi var. Onun için daha sakin kalıp rakip yarı sahaya daha net bir şekilde yerleşmesi gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. İkinci yarıda, maç sonunda yani, yeniden görüşmek üzere.
1: Tabii ki.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Hakaretvari mesajlar, yani okumayacağım. Okumayacağımı söylemiştim, hakaretvari mesajları. Ramazan Bey, Timur Ramazan Bey. Daha düzgün bir dille yazarsanız mesajınızı okumak isterim. Ben hiçbir mesaja es geçmek istemem ama hani sokak ağzıyla yazdığınız bu mesaj radyoda bir canlı yayında okunacak bir mesaj değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir dinleyicimizin de mesajını okudum. Ercan Bey, okudum mesajınızı. Yani beni getiriyorlarsa buraya anlatırım. Öyle söyleyeyim yani. Yani benim başka şekilde yaptığım bir iş değil çünkü. O benim düşünmem gereken bir şey değil. Onların düşünmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Okudum mesajınızı, şu sileyim hatta şu mesajı buradan Ercan Bey. Aman. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden ikinci yarı heyecanında devam edeceğiz.
2: Gökçe'nin Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor devam edecek. Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz. Mambo,
0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Sizce Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Gökçe'nin Saraç'la dakika skor devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İkinci yarı başladı. Mücadelede 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü var. Değişiklikler de var. İkinci yarıda Beşiktaş'ta 3 oyuncu değişikliği birden, Ahmetspor'da da bir değişiklik var. 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü karşılaşmada Muhammed Halil çıktı oyundan, Amadou Cisse oyuna dahil oldu. Emirhan Topçu, Vaslav Černý ve Fabio Miretti oyuna dahil olan isimlerde. Ahmetspor yine gol pozisyonunda. Thiago Jallo, Agbadu ikilisi izin vermiyor. Jallo çıktı, Emirhan Topçu oyuna girdi. Ernest Poku çıktı, Vaslav Černý oyuna dahil oldu. Fabio Miretti de Junior Olaytan yerine oyuna dahil oldu. İkinci yarıda bir de sarı kart var. Beşiktaş gördü sarı kartı. Amir Murillo gördü. Diğer karşılaşmalarda neler oluyor diye baktığımızda Göztepe 1, Çaykur Rizespor 0. Arda Okan Kurtulan ikinci dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü var Çaykur Rizespor karşısında. Bir diğer tarafta TFF 1. Lig'de Mardin 1969 Spor 0, Kayseri Spor 0, 49. dakikanın içerisindeyiz. İlk yarısının sona eren, yani ilk yarısını bitirdiğimiz bir mücadelede Antalya Spor, Van Spor karşısında 1-0 önde Sander Van de Streek'in attığı golle. La Liga'da Deportivo La Coruña 0, Real Betis 1, dakika 74. Cucho'nun attığı golle Real Betis 1-0 önde. Villarreal'de Levante karşısında 2-1 önde. Ayoze Perez 41'de attı. Bir dakika sonra cevap Romero'dan geldi. 54'te ise bir kez daha Moleiro'yla öne geçti Villarreal Levante karşısında. Beşiktaş şimdi hücum halinde, top kaybı geliyor. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, gözümüz televizyonda, kulağımız sende demiş Ayhan Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli mesajınız için. Serie A'da sona eren mücadeleler var. Juventus Atalanta karşısında 2-0 kazandı. Milli oyuncumuz Zeki Çelik asist yaptı. İlk golün asistini yaptı. Conceição topu ağlarla buluşturmuştu. Bremer'de 77. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkartan ve karşılaşmanın skorunu tayin eden golü kaydetti. Parma, Genova karşısında 2-1 kazandı. Romero ve Almqvist'in attığı goller, tek golü ise Genova'nın Osmaiş'ten geldi. Lig 1'de Auxerre 2, Brest 1, Nice 2, Lille 1 karşılaşmaların sonucuydu. Schalke 0, Elversberg 0. Bundesliga'da Leverkusen'de Leipzig karşısında 2-0 kazandı. Patrick Schick perdeyi açmıştı. Miguel Gutierrez de 57. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve şu anda 40. dakikasında olduğumuz mücadelede Paderborn Hoffenheim karşısında 1-0 önde. 29. dakikada Santiago Castaneda'nın attığı gol ve 1-0'lık Paderborn üstünlüğü var sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Portekiz Premier Ligi'nde devam eden mücadelelere baktığımızda 47. dakikasında olduğumuz Estoril-Casapia mücadelesi 0-0 devam ediyor. Santa Clara Sporting Braga mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. 50. dakikadayız. Ahmetspor 2, Beşiktaş 0. Uzaktan gelen goller, ceza sahası dışından gelen goller. Önce Gift Orban, sonrasında Diaz Sabah. Ahmetspor'un üstünlüğü devam ediyor. Eğer Ahmetspor kazanırsa milli ara öncesinde lider olarak milli araya girmiş olacak. Orkun Kökçü bu arada uzaklardan vurdu. Savunmadan Seken Topçerni'nin baskısı vardı. Taç, Beşiktaş da çatışını kullanacak. Beşiktaş buradan puan çıkartırsa, beraberlik veya galibiyet halinde, ki artık zor bir ihtimale doğru ilerliyor çünkü zaman da ilerliyor ve 2-0'lık Ahmetspor üstünlüğü var, ama öyle bir durumda, öyle bir ihtimalde de Beşiktaş milli ara öncesinde liderliği ele almış olacak. Beşiktaş 3-2 alır maçı demiş Tanju Bey. 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Şimdi Orkun Kökçü dışarıya doğru bir pas gönderdi. Fabio Miretti yerden ceza sahasına doğru. Salih Özcan yakalayamıyor topu. Top out'a çıkıyor. Ahmetspor kale vuruşunu kullanacak. Premier Lig'de de bugün heyecan verici mücadeleler vardı. Premier Lig'de Leeds United 0, Crystal Palace 0. Manchester City 5-3 kazandı Sunderland karşısında. 9. dakikada Enzo Fernandes'in attığı gole 12'de Brahim Rabi düzeltiyorum. Evet, 12. dakikada Brahim Rabi cevap verdi ki Brahim Rabi hat-trick yaptı bu mücadelede. 29'da Ryan Cherki ile 2-1 öne geçti Manchester City. 33'te bir kez daha skoru eşitledi Brian Brobbey. 43'te Semenyo, 57'de bir kez daha Antoine Semenyo skoru 4-2'ye getirdi. 59'da Brian Brobbey hat-trick'i tamamladı. Farkı 1'e indirdi ama son sözü 81. dakikada Erling Haaland söyledi. Manchester City 5-3 kazanan taraf oldu ve milli araya galibiyetle girdi Manchester City. Bournemouth Fulham Bournemouth Liverpool mücadelesinde Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü vardı. 3 puan Liverpool'un oldu. Tek gol 57. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Sol kanattan yeni bir Beşiktaş atağı var. 52. dakikadayız. Orkun Kökçü bir ver kaç geldi. İlhan Fakalı'nın pası Vlahovic'e ulaşmıyor. Sağ kanada doğru açılan topu Amir Mourinho kovaladı, uzaklaştırıyor. Ahmet Spor savunması. Fulham Manchester United mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı. 12. sıraya kadar geriledi. Manchester United 63. dakikada Lisandro Martinez topu kendi ağlarıyla buluşturdu. 89. dakikada ise Matheus Cunha'nın attığı gol skoru belirledi. 1-1'lik eşitlik vardı mücadelede. Ve Bundesliga'dan bir gol haberi. Paderborn, Hoffenheim karşısında durumu 2-0'a getirdi. 42. dakikada Stefano Marino topu ağlarla buluşturdu. Lauren Kurda'nın asistinde fark 2'ye çıktı. Hoffenheim için de gerçekten ofi mağlubiyeti sonrasında bir mağlubiyet daha. Christian Izer için beklemediği bir tablo. Geçtiğimiz sezonun flash takımıydı Hoffenheim ve milli oyuncumuz Ozan Kabak da şu anda 11'de yer alıyor. Maşida ile birlikte stoper tandemini oluşturuyorlar. 53. dakikadayız. Maçın istatistiklerine de şöyle bir göz atalım. %34 ile topla oynuyor Ahmet Spor. 7 şutu var, 6'sı isabetli, 2'si gol. Beşiktaş'ın %66 ile topla oynama üstünlüğü var. 5 şutu var ama hiçbir isabetli şutu yok. 2 köşe vuruşu kullanıldı. 2 takım da birer köşe vuruşu kullandı. Bir orta girişimi var Ahmet Spor'un. O da isabetsiz oldu. Beşiktaş'ın 7 orta girişiminde sadece bir kez olumlu anlamda isabet gördük. 17 faul yaptı Ahmet Spor, 6 faul yaptı Beşiktaş. Bir kez ofsayta düşüldü karşılaşmada. Beşiktaş ofsayta yakalanan taraf oldu. Dušan Vlahović ofsayta kalmıştı. Rıdvan şimdi ortaya yaptı. Vlahović yükseldi. Seken top Emmanuel Agbadu, uzaklardan bir şut. Savunmaya çarptı, kaleye yöneldi ama korner. Emmanuel Agbadu'nun şutunda Beşiktaş gole yaklaştı. Köşe vuruşunu gösteriyor Ali Şansalan. Beşiktaş karşılaşmadaki 3, kendisi adına ise 2. köşe vuruşunu kullanacak. İlk yarıda gelen goller şu anda skoru belirliyor. Savunma oyuncuları da ceza sahasına doğru ilerlediler. 55. dakikada gol arıyor Beşiktaş. Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanacak. Sol kanattan işaret geldi. Orkun ön direğe doğru yaptı. Ortayı rahat bir şekilde karşıladı Ahmet Sporlu oyuncular. Bir pas daha. Sol kanatta Orkun boş kaldı. Orkun çekti topu. Orkun vurdu. Çizgi önünde müdahale. Vlahović tamamladı. Dušan Vlahović'in attığı gol. Beşiktaş farkı 1'e indiriyor Ahmet Spor karşısında. Dušan Vlahović attı. Skor 2-1'e geldi. Önce kaleci Lafont Orkun'un şutunda sağına çekmişti Orkun. Savunmadan da bir müdahale vardı. Önce Lafont, sonrasında savunma, seken topu Vlahović.

tamamladı. Bir kontrol de var. Bir VAR incelemesi var. Bakalım ağlara giden top gol değeri kazanacak mı? Beşiktaş adına itirazlar var. Beşiktaşlı oyunculardan yerlerine geçmelerini istiyor karşılaşmanın hakemi. Bakalım karar ne olacak? Ağlara giden top gol değeri kazanacak mı? Ali Şans alana itirazlar sürüyor. Beşiktaş topu ağlarla buluşturdu ama bir inceleme durumu söz konusu.

yoğun itirazlar var. İnceleme devam ediyor. Gol kararı geldi. Golü gösteriyor Alişan Salan. Vlahovic'in 55. dakikada attığı golle Beşiktaş farkı 1'e indiriyor. Puan için umutlanıyor Beşiktaş. Orkun'un şutunda kaleciden sekti top. Sonrasında Vlahovic pozisyonu tamamlayan isim oldu ve farkı 1'e indirdi. 2-1. Tanju Bey dedim ve attı diyor. Bakalım ne demiş? Yo, düzeltiyorum. Tanju Bey 3-2 alır demişti. Bir başka dinleyicimiz dedim ve attı demiş. Önceki mesajını da okuyacağım tabii ki. Ayhan Bey. Ayhan Bey diyor ki abi sanki Amespor biraz afalladı. Çok top kaybı yapmaya başladı. Yani her an yiyebilir demiş. Gerçekten maçı çok güzel okumuş çünkü o anda gol oldu. Daha sık böyle değerlendirmelerinizi, analizlerinizi bekliyoruz Ayhan Bey. Gerçekten tebrik ederim. Yani çok yerinde bir analiz anında da gerçekleşti. Beşiktaş puan arıyor. Amespor karşısında sağ kanatta Vaslav Černý, yerden oynadı Vlahovic'e. Ceza sahasında Vlahovic, önünü alma çabası Vlahovic yerde kaldı. Penaltı beklentisi var. Oyun devam etti. Alişan Salan'dan devam kararı geliyor. Beşiktaş bu arada ikinci isabetli şutunda golü bulmuş oldu ama ilk isabetli şut da aynı pozisyonda gelmiş oldu. Çünkü Orkun Kökçü'nün şutunda kaleciden sekti, sonrasında savunmadan sekti ve Vlahovic tamamladı. Yani Beşiktaş ilk isabetli şutunu da aynı pozisyonda buldu. Gol de devamında geldi. 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatmayı yapalım. Bu arada Vincenzo Italiano'nun ekibinde bir isim sarı kartı gördü kenarda. Alişan Salan kulübeye de bir sarı kart çıkartıyor. Şu ana kadar sarı kartlar havada uçuştu desek yeridir. Muhammed Halil, Krasniqi, Bale, Amedspor'da sarı kart gören isimlerdi. Beşiktaş'ta ise İlhan Fakılı, Amir Murillo ve kenara kulübeye bir sarı kart çıktı. Ve Beşiktaş'ın golü sol kanattan geldi. Pozisyonun başı için bir inceleme yapıldı. Orkun Kökçü için bir inceleme yapıldı. Sonrasında yayıncı kuruluş yarı otomatik offside sistemi üzerindendi. Yarı otomatik sistem üzerinden de offside olmadığını gösteriyor. Orkun Kökçü'nün şutunda kaleciden sekti. Sonrasında savunmada bir müdahale ama yeterli olmadı ve Vlahovic topu ağlarla buluşturan isim oldu. Ön alan baskısı var Amedsporlu oyunculardan. Bir hata Beşiktaş'tan ve gol geliyor. Amedspor 3. golünü kaydediyor. Yeniden fark 2'ye çıktı. Amedspor durumu 3-1'e getirdi. Büyük bir sevinç var. Furkan Soyalp topu ağlarla buluşturan isim oldu Beşiktaş savunmasında. Çok büyük bir hata. Bu hata pahalıya mal oluyor Beşiktaş için. Amedspor farkı yeniden 2'ye çıkartıyor. Beşiktaş umutlanmıştı ama çok büyük bir hata savunmada. Yine Salih Özcan'dan. İlk golde de Salih Özcan'dan büyük bir hata gelmişti. Furkan Soyalp karşı karşıya pozisyonda kaldı. Topu çaldı Salih Özcan'dan baskıyla. Sonrasında kaleci Nübel'in üzerinden bir aşırtma topu ağlarla buluşturdu. Salih Özcan da çok üzgün gözüküyor. Hataya meyilli. Beşiktaş savunması Beşiktaş bastırıyor diyebilir demişsiniz ama bunu sonrasında söylemişsiniz yani. Tot üzerinden de izlediğimiz için bizden biraz geri geliyor ama şimdi Amedspor yeni bir atak halinde. Top Agbadu'da kaldı. Peki diğer maçlarda neler oluyor diye bir göz atalım yine. Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Villarreal 3-1 öne geçti. Levante karşısında daha doğrusu 3-1 skoru 3-1'e getirdi. Mikautadze'nin attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Villarreal Levante karşısında. Sol kanattan yeni bir atak hazırlığı var Beşiktaş'ta. Merkezde Miretti topla buluştu. Yeniden sol tarafa doğru aktardı. Yerden pas Salih Özcan'a geldi. Bireysel anlamda performanslara baktığımızda da Salih Özcan gerçekten eksi yazan isimlerden bugün. Hiç Nübel ve Salih Özcan için iyi bir gün olmuyor. Tabii canlı puan tablosuna da bir bakmak gerekir. Canlı puan tablosuna baktığımızda Amedspor liderliği ele almış durumda olacak.

puanla, 12 puanla Beşiktaş 3. sırada yer alacak. Karşılaşmanın bu sonuçla tamamlanması halinde. Deportivo La Coruña, Real Betis mücadelesinde 1-1'lik eşitlik var. La Coruña'nın golü geldi. Diego Villares'in attığı golle La Coruña skoru eşitledi Real Betis karşısında. 88. dakikada Deportivo La Coruña'nın golü geldi. Baskılı bir oyunda oynuyordu Deportivo La Coruña ve golü de kaydetmiş oldu. Göksel'in bu oyunu geriden başlatma icadını kim bulduysa gerçekten kamçıyla dövmek lazım. Futbolun içine ettiler diyor bir dinleyicimiz ama Guardiola. Bunun sebebi Guardiola ama o doğru uyguladı. Yani her takım yapmak zorunda değil bunu aslında. Yani Guardiola'ya da burada laf söylemek gereksiz olur çünkü bu başarıyla yapılmış bir örnek. Sanki Premier Lig maçı helal olsun demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin adını da okuyalım, Bülent Bey. Ve sağ kanattan yeni bir Beşiktaş akını gelişiyor. Kafayla karşılanan top Gift Orban'da kaldı. Bundesliga'da Paderborn-Hoffenheim maçında da ilk yarı sona erdi. Bu arada sevgili Radyo Gol dinleyicileri 2-0'lık Paderborn üstünlüğüyle ilk yarı sona erdi. Castaneda ve Marino'nun kaydetmiş olduğu gollerle ilk yarının skoru belirlenmiş oldu. O karşılaşmada da %35 ile topla oynuyor Paderborn. 8 şut attı. 3 isabet 2 gol. Hoffenheim'in 6 şutunda isabet yok. Emmanuel Agbadou da bir sarı kart gördü. Beşiktaş'ta 63. dakikada. Vaslav Černý ile sağ kanattan gelişen bir atak var. Yatarak müdahale geldi. Top Ahmet Sporlu oyuncularda kaldı. Bale'de kaldı. Devam eden mücadelelerde de gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İki takımdan da şu ana kadar 8 şut var. 3-1'lik Ahmet Spor üstünlüğü var. İtalya Serie A'da da Milan Lecce ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde 21.45'te San Siro'da Milan ve Lecce karşı karşıya geliyor. 11'lerde belli oldu, oraya da bir bakalım. Sağ kanattan gelişen şimdi bir Ahmet Spor atağı var. Yerden pas ceza alanına doğru Emirhan Topçu karşılıyor. Milan'da Mike Maignan kaleyi koruyor. Savunma üçlüsünde Fuentes, De Winter ve Pavlovic üçlüsü sağ kanat bekte. Chakwis sol kanat bekte. Estupinian yer alıyor. İleri üçlüde sağ kanatta Christian Pulisic, sol kanatta Alexis Salemakers ve ileride Gonzalo Ramos var. Bir sarı kart daha çıkacak. Vlahovic faule maruz kalmıştı. Sonrasında bir itişme de gerçekleşti. Faul sonrasında Delova'ya bir sarı kart çıkacak sanıyorum. Evet, Delova'ya çıktı bu sarı kart. Bir sarı kart daha çıkarttı. Lombard Delova'ya çıktı sarı kart. Ali Şans alandan bir sarı kart daha geldi. Rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruşu kullanacak Beşiktaş 64. dakikayı bitirirken. Lecce'nin 11'ine baktığımızda kalede Vladimiro Falcone var. Sağ bekte Veiga, sol bekte Gallo, stoperde Zibert ve Gaspar, orta alan üçlüsünde Male, İliç, Koulibaly yer alırken ileri üçlüde sağ kanatta Pierotti, sol kanatta Monteiro, İleride de forvet bölgesinde Stulic yer alıyor. Bu arada saha içi de bir gerginlik var. Delova ve Vlahovic arasında bir gerginlik oldu. Ali Şans alan iki oyuncuyu da uyardı. Rakip yarı sahanın ortalarından Orkun Kökçü serbest vuruşu kullanacak. Kaleye vurmak için çok uzak bir mesafe, muhtemelen ceza sahasına yapılacak bir orta olacaktır ki barajda kurmadı zaten. Ahmet Sporlu oyuncular 65. dakikada Orkun Kökçü pasla kullandı. Sağ kanatta Černý'ye aktardı. Černý içeriği kontrol etti. Černý dışarıya çıkarttı. Orkun yükseltti. Ceza sahasına doğru arka bölümde kafayla karşılanan top sol kanattan taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Beşiktaş İlhan Fakılı taç atışını kullanacak 66. dakikada. Bu arada Portekiz'de de iyi bir mücadele var gerçekten. Porto ve Benfica karşı karşıya gelecek bir derbi. Birinci ve ikincinin mücadelesi, iki mağlubiyetsiz takımın mücadelesi. Orada da 11'ler belli oldu. Oraya da bir göz atalım. Ama öncesinde sol kanattan Beşiktaş bir köşe vuruşu kullanacak. Miretti takımına köşe vuruşunu kazandırdı. Rıdvan topun başı.

Miretti topun başından ayrıldı. Rıdvan'a bıraktı. Köşe vuruşunu Beşiktaş kullanacak 66. dakikada. Salih Özcan da ceza sahası içerisine geldi. Orta içeriye doğru kafa vuruşu gelmedi. Arkaya açılan top Vaslav Černý. Pasını bıraktı Vaslav Černý ama Orkun Kökçü'nün uzağında kaldı top. Gift Orban'la hızlı atak şansı. Şimdi Gift Orban yakaladı ama pozisyonunu kaybetti. Porto Benfica maçında 11'ler belli oldu. Estadio do Dragão'da Francesco Farioli ve Marco Silva karşı karşıya gelecek. Porto'da kaleyi Diogo Costa koruyor. Savunma dörtlüsünde Bayo. Sağ bekte, sol bekte ise Fernandes var. Stoperde Jan Bednarek ve Kivior ikilisi. Orta alan üçlüsünde Froholt, Rosario ve Gabri Veiga üçlüsü. İleri üçlüde sağ kanatta William, sol kanatta Pepe, ileride Andres Silva var. Benfica'da ise kaleyi Yumpe Suarez koruyor. Sağ bekte Bah, sol bekte Dal, stoperde Lengle ve Lemos ikilisi. Onların önünde Palhinha ve Arsnes var. Sağ kanatta Silva, sol kanatta Prestiani, merkezde Sudakov, ileri uçta ise Pavlidis ile gol arayacak Porto deplasmanında Benfica. Beşiktaş farkı azaltma çabasına devam ediyor. 3-1'lik Ahmetspor üstünlüğü var. 68. dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş Blahovic ile umutlanmıştı ama savunmada yapılan büyük hata sonucunda Ahmetspor farkı yeniden 2'ye çıkartmıştı. Saat 22'de de La Liga'da Valencia ve Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Valencia'da kaleyi Dimitrievski koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mafeo, sol bekte Luis Gaya, stoperde Pepe Lu ve de Haas ikilisi var. Orta alanda sağ kanatta Mayol, sol kanatta Danjuma, merkezde Ugrinić ve Rodriguez, ileride ise Guerra ve Duro ikilisi yer alırken Real Sociedad'da kaleyi Alex Ramiro koruyor. Savunma dörtlüsünde Aramburu sağ bekte, sol bekte Gomez, stoperde Martin ve Luken, orta alanda sağ kanatta Gedeş, sol kanatta Oşenk, merkezde Soler ve Gorochategi yer alıyor. İleri ikilide ise Oyarzabal ve Suçic ikilisiyle gol arayacak Real Sociedad Valencia deplasmanında. Bir derbi de Fransa'da 21.45'te başlayacak. Marsilya ve Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Gerçekten heyecanlı bir mücadele var orada da. Marsilya hafta içerisinde Beşiktaş karşısında 4-1 kaybetmişti. Paris Saint Germain'de de pek iyi bir gidişat yok. Şu anda 10. sırada yer alıyorlar 5 puanla. Marsilya ise 17. sırada 3 puanda. Şimdi sol kanattan Beşiktaş atağı gerçekleşiyor. Farkı azaltma çabası ama yatarak müdahale geldi. Rıdvan Yılmaz'a doğru açılan bir top. Atak devam edecek Salih Özcan'la. Miretti yardıma geldi. Miretti tek pasla geriye aktardı. Emmanuel Agbadou'ya kadar geldi top. Marsilya'da kaleyi Jeffrey Delange koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Vea, sol bekte Emerson, stoperde Riley ve Ager var. Onların önünde Abdelli ve Højbjerg yer alırken sağ kanatta Harit, sol kanatta Paichao, ortada Amin Guri, İleri uçta ise Mopay ile gol arayacak Marsilya. Paris Saint Germain'de Safonov kaleyi koruyor. Sağ bekte Zaire Emery var. Stoper ikilisi olarak Marquinhos ve William Pacho ikilisi, sol bekte Nuno Mendes. Ortada Fabian Ruiz, Vitinha ve Neves, João Neves üçlüsü. İleri üçlüde sağ kanatta Due, sol kanatta Kvaratskhelia, en ileri uçta da Osman Dembele yer alıyor. Tabii yedek kulübesi anlamında da zengin bir Paris Saint Germain var. Şövalye, Beraldo, Zabani, Lukadin, Akliuş, Mika Götze, Mayulu, Dro Fernandes ve Ferran Torres yedek kulübesinde yer alan isimler. 71. dakikanın içerisindeyiz. Ahmetspor 3, Beşiktaş 1. Bir değişiklik daha gerçekleşecek. Milot Rashica oyuna dahil olacak. İlhan Fakıl oyundan çıkıyor. Beşiktaş'ta uzun süre sonra Rashica oyuna giriyor. Ahmetspor deplasmanında. Antalya Spor'un ikinci golü geldi bu arada. Van Spor karşısında 56. dakikada Nuno da Costa'nın atmış olduğu gol farkı 2'ye çıkartıyor Antalya Spor.
Beşiktaş farkı azaltma çabasına devam ediyor. Zaman Beşiktaş aleyhine.

İşliyor. Yerden pas geldi. Şimdi top Ahmet Sporlu oyuncularda kaldı. Diasaba uzun bir top. Sağ kanada doğru bir boşluk var orada. Sağ kanattan gelişen atak. Bir çalım denemesi Salih'ten. Müdahale geldi ve top Krasniki'de kaldı. Yerden pas Diasaba. Yeniden top istiyor Krasniki. Yükseltildi. Nübel çıktı kalesinden. Topu kontrolü altına alıyor. Bugün Serie A'da Fiorentina ve Napoli 1-1 berabere kaldılar. 23. dakikada Gilmour'un attığı golle Napoli 1-0 öne geçmişti ama 51. dakikada Alejandro Jimenez Sanchez skoru eşitledi ve skoru belirledi aynı zamanda. Frosinone Como karşısında 2-0 kazandı ve 5. sıraya kadar yükseldiler 10 puanla. Çalo ve Bernadze'nin attığı gollerle Frosinone 2-0 kazanan taraf oldu. Como karşısında Estoril'in golü geldi bu arada. Casapia karşısında 71. dakikada Estoril 1-0 öne geçen taraf oldu. Kayseri Spor'da golü buldu. Mardin 1969 Spor karşısında 1-0 öne geçiyor Kayseri Spor. Moreno'nun 60 olduğu gol 68. dakikada. Şimdi Beşiktaş sağ kanattan atakta. Vaslav Černý içeriye çevirme çabası. Arkada Vlahovic top istiyordu ama savunma kolay bir şekilde karşılıyor topu. 73. dakikadayız. Ahmet Spor 3, Beşiktaş 1. Estoril Casapia karşısında 1-0 öne geçti. Casapia 27. dakikada Araujo ile penaltıdan yararlanamamıştı. 70. dakikada Sanchez'in attığı golle Casapia 1-0 önde. Düzeltiyorum, Estoril 1-0 önde Casapia karşısında. Bu arada Ahmetspor için gol şansı Gift Orban vurdu Nubel. Bir pozisyonda daha gole çok yaklaştı Ahmetspor. 4. gole çok yaklaştı ama Alexander Nubel kalesini gole kapatıyor. Yani skorun 4 olması işten bile değildi gerçekten Ahmet Spor adına. Beşiktaş ligin başından beri alışık olduğumuz görüntünün çok ötesinde bir görüntüyle karşı karşıya. Vaslav Černý merkeze doğru topla birlikte ilerledi. Sol kanatta bir boşluk da var. Şimdi oraya doğru geldi top. Milot Rashica buluştu topla. Rashica çekti soluna. Rashica çevirmek istedi. Köşe vuruşu kullanacak sol kanattan Beşiktaş. Ahmet Spor 4. gole gerçekten çok yaklaştı. Orban karşı karşıya pozisyonda, kaleci Nübel diziyle kurtardı bu kez. Şimdi Miretti aldı önüne, Miretti çekti topu. Baktı içeriye Miretti, bir korner daha. Sol kanattan bir kez daha köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Bir kez daha farkı 1'e indirmek istiyor. Siyah beyazlı ekip Diyarbakır'da Ahmet Spor karşısında 3-1 gerideler ve sol kanattan pasla kullanıldı köşe vuruşu. Yine Miretti'ye geldi top. Miretti çekti, baktı kaleye. Miretti vurdu, savunmadan sekti. El oynama itirazları da var. Devam kararı geldi Ali Şans alandan. Bir pozisyondan daha eli boş dönüyor. Beşiktaşlı oyuncular ve Ali Şans alanda inceleme yok, penaltı yok diyor pozisyona dair. Elinde kapalı olduğu zaten biraz belli oluyordu. Pozisyonun tekrarında da yayıncı kuruluş ekrana getirdi. Casapia'dan cevap geldi. Estoril karşısında 1-1'lik eşitlik golü geldi 70. dakikada. 2 dakika önce Estoril öne geçmişti ama Casapia cevap veriyor. 1-1'e geliyor skorda. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şöyle bir diğer maçlardan gol haberleri var mı diye bakalım. Deportivo La Coruña, Real Betis mücadelesi 1-1 sona erdi. Villarreal'de Levante karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Haftanın kapanış mücadelesinde Valencia ve Real Sociedad 22'de karşı karşıya gelecekler. Ve sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı Beşiktaş'tan. Bir anlık topu kontrolü kaybetti daha doğrusu Beşiktaş'ta oyuncular ama Vlahovic'le atak gelişiyor. Orkun Kökçü attı çalımı, kaleye de baktı. Orkun yerden pas Černý'e doğru. Černý topu kaybediyor ve offside'ı da tespit etti. Yardımcısının da uyarısıyla Ali Şans alan. Göztepe Çaykur Rizespor mücadelesinde de beraberlik golünü kaydetti. Çaykur Rizespor
İbrahim Olavoyin 70. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Şu ana kadar 21 şut attı kaleye. Göztepe 8 isabet. 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle 1-0 öndeydi ama 70. dakikada Can Bozdoğan'ın asistinde İbrahim Olavoyin sahneye çıktı. Skoru 1-1'e getirdi. Ve Ahmetspor'da bir değişiklik var. Orban çıktı oyundan. Cem Üstündağ oyuna giriyor 76. dakikada. 6 şutu var Çaykur Rizespor'un da Göztepe karşısında. Tek isabeti var, o da gol oldu. Ve 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. ...77. dakikadayız. Ahmetspor 3, Beşiktaş 1. Bu sonuç Ahmetspor'u lider yapar. Milli ara öncesinde liderliğe çok yakın Ahmetspor, Beşiktaş karşısında 3-1 önde olan taraf. Sağ kanattan Çerni ile gol arayışı devam ediyor. Yerden pas Miretti çevirmek istedi. Savunmadan sekti top. Ahmetsporlu oyuncularda kaldı ve Samuel Bale'ye kadar geliyor o topta. Serie A'da da dün heyecanlı bir mücadele vardı. Roma ve Inter 1-1, 2-2 berabere kaldılar. Ve orada da milli ara öncesinde lider Roma, ikinci sırada Inter, üçüncü sırada Lazio var. 3 takımın da puanı 13, 4. sıra ve 5. sıra gerçekten şaşırtıcı. 4. sırada Cagliari 12 puanda, 5. sırada Frosinone 10 puanda. Sonrasında Juventus, Como, Milan, Napoli, Sassuolo, Lecce, Atalanta, Udinese, Torino, Parma, Monza, Fiorentina, Bologna, Genova ve Venezia olarak sıralanıyor. Venezia 5'te 0'la başladı Serie A'ya. Sol kanattan Bale'nin koşusu, Ahmetspor gol aramaya devam ediyor. Bale vurdu, yanalarda kaldı top. Ahmetspor bir kez daha gole yaklaştı. 4. gole de yaklaşıyor Ahmetspor. Beşiktaş karşısında şu ana kadar 10 şut, 8 isabet Ahmetspor'dan. Beşiktaş'ın ise 9 şutu, 2 isabeti var. 3-1 önde olan taraf Ahmetspor. 13. dakika Gift Orban, 22. dakika Diaz Saba, 55'te Dušan Vlahović, 59'da Furkan Soyalp'ten gelen goller. Beşiktaş şimdi bir duran top kazanıyor sol çaprazdan. Bir serbest vuruş kullanacak siyah beyazlı ekip. Vincenzo Italiano şu ana kadar 4 oyuncu değişikliği yaptı. Rashica çıkmıştı, girmişti oyuna. İlhan Fakılı çıkmıştı. Emirhan Topçu, Vaslav Černi, Miretti girmişti, Olaytan, Poku ve Calo oyundan çıkan isimlerdi. Ve sol çaprazdan bir duran top fırsatı, son oyuncu değişikliği hakkını da kullanıyor. Vincenzo Italiano, Yang Yu Oh oyuna dahil oluyor. Emmanuel Agbadu çıkıyor, bir stoper çıkıyor, bir hücum oyuncusu oyuna dahil oluyor Beşiktaş'ta. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanılacak. Tek oyunculu bir baraj var. Furkan Soyalp vardı barajda. Şimdi Sabia, Diaz Saba geldi barajda. Yine tek oyuncu olarak yer alıyor barajda Diaz Saba. Orkun Kökçü ve Redvan Yılmaz topun başındaki isimler. Artık son 10 dakikaya doğru ilerliyoruz. Normal sürede 3-1'lik Ahmetspor üstünlüğü var. Beşiktaş karşısında bir sarı kartta Amadou Cisse'ye geldi. Ahmetspor'da oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. Amadou Cisse, Muhammed Halil yerine Ali Şansalan'ın işareti bekleniyor. Bekleyin diyor. Ahmetsporlu oyuncular itirazlarını sürdürdüler. Ali Şansalan bekleyin diyor. Kulaklığını gösteriyor şimdi. Oyunun hareketlenmesini istedi. Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz ikilisi Orkun kullanacak gibi. Orkun yaptı ortaya. Arka direğe doğru kafayla karşılanan top bir kez daha tehlikeyi savuşturuyor. Ahmetsporlu oyuncular sağ kanattan Černi baktı içeriye doğru, doldurdu topu. Vaslav Černi bir kez daha karşıladı Ahmetspor savunması. Ve yine eksik yakalanabilir Beşiktaş. Bale yerden aktarmak istedi. Černi izin vermiyor ama sol kanatta da bir boşluk var. Ahmetspor yeniden atak halinde. Sol kanada doğru pas geldi. Ceza sahası içi de kalabalık, bastı topa Ahmetsporlu oyuncular. Bundesliga'da bir gol haberi var. Paderborn, Hoffenheim mücadelesinde Hoffenheim adam dahimin attığı golle farkı 1'e indirdi. 50. dakikada Moaştet'in asistinde adam Dahim farkı 1'e indiren golü kaydetti Paderborn deplasmanında Home Deluxe Arena'da.
81. dakikanın içerisindeyiz.

Ahmet Spor şu ana kadar 7 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş ise 15 kez rakip ceza sahasında topla buluşabildi ve sağ kanattan gelişen yeni bir atak halinde Beşiktaş, Vaslav Černý'i sağına çekti, topu önünü boşalttı. Ortayı da yaptı içeriye doğru ama savunmadan sekip ceza sahası dışına doğru açılan top Vlahovic aldı önüne. Vlahovic uzaklardan bir şut attı, top direğin üstünden out'a çıkıyor. Kendi pozisyonunu yarattı Vlahovic. Umut Meraş da yerde kaldığı bir sakatlık yaşıyor. Bir diğer karşılaşmada da Göztepe 1, Çaykur Rizespor 1 eşitlik devam ediyor. O karşılaşmada da 70. dakikada İbrahim Olavoy'un 68 dakikanın ardından beraberlik golünü kaydetmişti. Çünkü ilk gol 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan gelmişti. Hollanda'da da bugün ilginç sonuçlar vardı. Feyenoord Utrecht karşısında 5-0 kazandı. Twente PSV Eindhoven karşısında 3-2 kazanan taraf oldu. PSV Eindhoven'dan beklenmedik bir mağlubiyet geldi. AZ Alkmaar Telstar karşısında 1-0 kazanırken Nek Nijmegen Go Ahead Eagles mücadelesi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Göztepe'de de oyuncu değişiklikleri geldi. Anderson, Juan ve Rodney oyundan çıkan isimler oldular. Alexis Antunes, Bekir Böke ve Sinclair Armstrong oyuna dahil oldu. 5 oyuncu değişikliğini yapmış oldu böylelikle. Stanimir Stoylov'du, Andre Henrique ve Alex Matos daha önce oyundan çıkmışlardı. Efkan Bekiroğlu ve Anjorin oyuna dahil olan isimlerdi. Çaykur Rizespor'da ise şu ana kadarki 4 değişiklik şu şekilde: Kasım Laçi, Can Bozdoğan'a bıraktığı yerini, Taha Şahin, Zakarya değişikliği, Justin Doykaru, Emre Can Bulut yerine oyuna dahil oldu ve Ahmet Kutucu da Tayyip Tal Hasanuç yerine oyunda. Ahmet Spor'un 3-1'lik üstünlüğü var. 83. dakikanın içerisindeyiz. Salih Özcan yerden pasını aktardı. Beşiktaş atak hazırlıklarında sol kanatta Milot Raşitsa buluştu topla. Raşitsa yerden oynadı Miretti'ye doğru. Miretti'nin uzağında kaldı. Top yatarak müdahale geliyor. Topu uzaklaştırmayı başarıyor Ahmet Sporlu oyuncular. Bir kez daha şansını deneyecek Beşiktaş. Yerden pas Salih'ten geldi. Orkun Kökçü Yengioh vurdu. Alban Lafont'ta kaldı top. Kaleci Lafont tehlikenin büyümesine engel oluyor. Dönerek vurdu Yengioh ama çok etkili bir vuruş değildi. Bu arada yerde bir sakatlık yaşıyor. Bir sonraki pozisyonda ikinci sarı kart çıktı ama spor 10 kişi kaldı. 84. dakikada Sisse ikinci sarı karttan oyundan atılıyor. Kırmızı kartı görüyor. Ahmet Spor 10 kişi kalıyor Beşiktaş karşısında 84. dakikada. Amadou Sisse kırmızı kartı gördü. Raşitsa İlk olarak yerde kalmıştı, o pozisyonda sarı kartı görmüştü. Amadou Sisse sonrasında Yengioh yerde kaldı. Bir basma da var, yani bu pozisyonda doğrudan bir kırmızı kart da çıkabilirdi. Amadou Sisse 10 kişi bırakıyor takımını. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu Amadou Sisse. Ve Ahmet Spor 85. dakikada 10 kişi kaldı. Sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak Beşiktaş'ta gol arayışı sürüyor. Rıdvan Yılmaz topun başındaki isim. Ahmet Spor kalan bölümde 10 kişi olacak Beşiktaş karşısında. Bir değişiklik hazırlığı var mı diye bakıyorum. Sisse yeni oyun alanını terk etti. Ve serbest vuruş kullanılacak. Sol kanattan yine baraj kurma Ahmet Sporlu oyuncular. Orta geldi ceza sahasına. Lafont çift yumrukla topu karşılıyor. Vaslav Černý de merkeze doğru aktardı. Fabio Miretti'ye. Miretti'den sol kanada uzun bir top geldi. Sol kanattan gelişen bir atak taç Beşiktaş kullanacak. On kişi kaldı Ahmet Spor ama hala avantaj. Ev sahibi ekipte Ahmet Spor'da ve Mehmet Yeşil oyuna dahil olacak. Değişiklik işaret ediliyor. Diya Sabah oyundan çıkıyor. Mehmet Yeşil oyuna dahil oluyor.

George. Üç birlik Ahmet Spor üstünlüğü. Bu arada Mehmet Yeşil bir tartışma da yaşıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemiyle oyuna girmeden önce. Şimdi Diasaba yerine oyuna dahil oldu. Mehmet Yeşil. Ve taç atışıyla oyun hareketlendi. Rıdvan Yılmaz bir çalım geldi. Rıdvan topu oyun alanında tutamıyor. Rıdvan Yılmaz kale vuruşunu gösterdi. Ali Şansalan. Marsilya 0, Paris Saint Germain 0. Mücadele başladı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Fransa'da derbi heyecanı başlamış oldu. Bu arada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçmeyi başardı. İkinci dakikada Göztepe Arda Okan Kurtulan'la 1-0 öne geçmişti ama 70. dakikada İbrahim Olavoy'in topu ağlarla buluşturdu ve Çaykur Rizespor'a eşitlik golünü kaydetmişti. Oyuna sonradan giren Justin Doykaru Çaykur Rizespor adına ikinci golü kaydetti ve 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Göztepe karşısında Çaykur Rizespor ve bu sonuç Göztepe'yi ligin son sırasında bırakır. Sol kanattan şimdi Beşiktaş. Farkı azaltma çabasında köşe vuruşu pasla kullanıldı. Raşitsa baktı kaleye. Raşitsa vurdu. Direğin üstünden dışarıya çıktı top. Çok etkili bir şut. Melot Raşitsa'dan Lafont parmaklarının ucuyla dokundu topa adeta. Bir köşe vuruşu daha kullanılacak. Sol kanattan orta geldi içeriye. Kafayla arkaya açılan top Vaslav Černý. O bölgede sağ kanatta yakaladı topu ama topun kontrolünü kaybediyor Vaslav Černý. Ahmet Spor taç atışını kullanacak. Raşitsa'nın şutunda Alban Lafont müthiş bir kurtarışa imza attı. Beşiktaş için zaman iyice daralmış durumda. Emirhan Topçu yükseltti topu Orkun Kökçü'ye doğru. Orkun tekte bırakma çabası. Vlahovic pozisyon içerisindeydi. Sağ kanatta Vaslav Černý. Kaleye doğru şut Lafont'a kalıyor. Alban Lafont'tan bir kurtarış daha geliyor. Milan Lecce mücadelesi de başladı. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Daha 3. dakikanın içerisindeyiz ama... Ve Ahmet Spor 3, Beşiktaş 1. Ahmet Spor milli ara öncesinde lider bitirecek gibi ligi. Yani milli araya lider girecek gibi gözüküyor. 10 kişi kalmıştı. 85. dakikada Ahmet Spor Orkun Kökçü ile gelişen bir Beşiktaş hata daha yerden pas geldi. Amir Murillo'ya. Murillo içeriği kontrol etti. Murillo yaptı ortayı arka tarafa doğru ama kimse dokunamıyor. O top herkese aşıyor. Out'a çıkıyor. Bir diğer mücadelede de Çaykur Rizespor Göztepe karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakalamış durumda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Beşiktaş ligdeki ikinci mağlubiyetini almış olacak. Bu karşılaşmanın sona erişiyle birlikte ligde sadece Alanyaspor deplasmanında kaybetmişti. Beşiktaş şimdi de Diyarbakır'da Ahmetspor deplasmanında mağlubiyeti almaya çok ama çok yakınlar. Ve birazdan karşılaşmanın sonuna eklenecek süreyi de göreceğiz. Alper Üstündağ ve Yaşar Kurt maç sonunda bizimle birlikte olacak isimler. Sizler de 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Yengü oh topla birlikte dönme çabasındaydı ceza sahası içerisinde. Topuna müdahale geldi. Vaslav Černý'de kaldı top. Şimdi yeni bir hücum hazırlığı Beşiktaş'tan Emirhan Topçu. Sol kanada doğru pas geldi. İçeriye çevrilen top. Vlahovic ceza alanında. Vlahovic dönme çabası. Vlahovic topun kontrolünü kaybetti. Miretti'den şut. Vlahovic yüzüne bir darbe aldı. Top Ahmet Spor'da olacak dedi Ali Şansalan. Vlahovic yerde kaldı. Yüzünü tutuyor. Top çarptı sanıyorum Vlahovic'in yüzüne yakın mesafeden. Pozisyonun tekrarında şimdi bir baktığımızda evet yakın mesafeden yüzüne bir top çarpıyor Vlahovic. Yerde kalma nedeni bu. Sonrasında da Yengo faul yaptı.
6 dakika karşılaşmanın sonuna eklenen süre 85. dakikadan bu yana 10 kişi devam ettiriyor karşılaşmayı. Ahmetspor 6 dakika mücadelenin sonuna eklenen süre. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 90+1. dakikadayız. Hatta 90+1'i noktaladık. Karşılaşmanın hakemine itirazlar da var. Oyunun yeniden hareketlenmesini istiyor. Mücadelenin hakemi bu arada Kasapia'nın golü geldi. Kasapia Estoril deplasmanında 2-1 öne geçiyor. 1-0 gerideydiler 70. dakikada, 72'de beraberlik golü geldi. Sonrasında 90'da 2-1'e getirdi Kasapia ve Alban Lafonta. Ahmetspor kalecisine de bir sarı kart çıkartıyor Ali Şansalan. Saatini gösterdi, oyunun hareketlenmesini istedi. Alban Lafonta itirazlarını sürdürünce sarı kartını çıkartıyor Ali Şansalan. +2 noktalıyoruz artık. 199 isabetli pas Ahmetspor'dan, 505 başarılı pas Beşiktaş'tan geldi şu ana kadar. Sol kanattan gelişen bir hücumda Rıdvan'dan bir çalım. Milot Rashica şimdi aldı topu. Rashica iki oyuncu sıkıştırdı. Mehmet Yeşil'den dışarıya çıkıyor top. Köşe vuruşu kullanılacak. Vlahovic de kenarda beklemeye devam ediyor. Bates'le birlikte şu anda Beşiktaş sahada 10 kişi. Ahmetspor'sa 9 kişi. Çünkü kenarda girmek için bekleyen, sakatlık yaşayan iki isim var. Kurallar gereği artık 1 dakika bekletiliyorlar. Rıdvan Yılmaz köşe vuruşunu kullanacak. İşaret geldi. Rıdvan yaptı ortayı. Kafa vuruşu savunmadan uzaklaştırılıyor. Top şimdi ceza sahası dışında. Fabio Miretti Cerny ile paslaştı. Miretti iki oyuncunun da oyuna girmesi için izin verdi. Karşılaşmanın hakemi Miretti'nin pası gol pozisyonu arıyor. Beşiktaş sol kanada doğru Rıdvan'a pas geldi. Rıdvan'dan orta, savunmadan sekti. Bir korner daha kazanıyor siyah beyazlı ekip. Rıdvan Yılmaz köşe vuruşunu kullanacak. 90+4. dakikadayız. İki farklı üstünlüğü var Ahmetspor'un. Fabio Miretti yerden pasını aktarmak istedi. Seken top Salih Özcan bıraktı. Vaslav Cerny uzaklardan vurdu. Savunmadan sekiyor. Ve Vaslav Cerny de en geriye doğru kalecisi Alexander Nübel'e doğru aktardı topu. Artık 90+4. dakikadayız. 3 puana 3 golle yakın olan taraf Ahmetspor. Orkun Kökçü topla ilerledi. Yerden pasını attı. Faul kararı geliyor Orkun Kökçü'ye. Faul yapıldığını işaret etti Ali Şansalan. Samuel Bale'nin müdahalesinde Orkun Kökçü orta alanda, rakip yarı sahanın ortalarında yerde kalmıştı. Serbest vuruş kullanılacak. 90+4'teyiz. Rıdvan Yılmaz topun başında ve serbest vuruşu kullanacak. Pasla kullandı Rıdvan. Sol kanat atak yönü, yerden pas Rashica'ya. Rashica'nın ortası Vlahovic çıkarttı Orkun'a. Orkun vurdu Lafont. İnanılmaz bir refleks Lafont'tan. Ve sol kanattan atak bir kez daha devam ediyor Beşiktaş adına. Lafont harika bir kurtarış yaptı az önce. Vaslav Cerny sağ kanada taşındı atak. Cerny'nin ortası etkisiz. Kaleci Lafont'ta kalıyor. Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklentisi vardı. Pozisyona dair 90+5'teyiz. Ali Şansalan'da gözler bakalım. Nasıl bir karar çıkacak? Pozisyon inceleme altında şu anda. Orkun Kökçü'nün şutunda bir elle oynama var ama bu el açık mı kapalı mı olarak değerlendirilecek? Çünkü yani ilk bakışta kapalı gibi gözüküyor ama o elin konumu değişiyor. Topa doğru yönelen bir el var. Bakalım burada karar ne olacak? Beşiktaş penaltı kazanabilir. Ve VAR'dan uyarı geliyor. İnceleme tavsiyesi geliyor. Potansiyel bir penaltı kontrolü gelecek Ali Şansalan'dan. Bakalım karar ne olacak? Elin konumunun değişmesi burada asıl konuşulması gereken olay. Tam Fırat Hoca'lık bir olay bu arada. Tam Fırat Hoca'nın yorumlamayı sevdiği.

pozisyonlardan birisi. Ona da çok selamlar gönderelim buradan. Fazla izlemedi Ali Şansalan ve penaltı noktasını gösteriyor. Beşiktaş penaltı kazanıyor ama zaman pek de yeterli değil artık. 90 artı 6'dayız, hatta 90 artı 7'ye giriyoruz. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor. Beşiktaş golü bulursa skor 3-2'ye gelecek, fark 1'e inecek. Ahmet Spor hala 3 puana çok ama çok yakın olacak. Beşiktaş son bir fırsat arayacak belki de. Buna zaman olacak mı bilmiyorum ama penaltı kullanılacak ki Lafont da formda bir mücadele geçiriyor şu ana dek. Bakalım kalesini gole kapatabilecek mi? Beşiktaş bu golü bulabilecek mi? Top Orkun Kökçü'nün elinde. O mu kullanacak? Vlahovic mi? İtirazlar da sürüyor. 90 artı 7'nin ortalarına geldik. Artı 6 gösterilmişti ama inceleme oldu, değişiklikler oldu. Bir süre daha devam edecek mücadele. Yaklaşık 2-3 dakika kadar, 2 dakika kadar devam edecektir. Orkun Kökçü kaptan topun başında. Kaptan Orkun Kökçü penaltı vuruşunu kullanacak. Alban Lafont kalesinde dikkatli. Ali Şansalan'dan işaret bekleniyor. Penaltıyı kullanacak Beşiktaş, farkı 1'e indirme şansı Beşiktaş için. Orkun Kökçü topun başında. Ali Şansalan'dan işaret geldi. Lafont kalesinde dikkatli. Orkun geliyor. Orkun vuruyor. Topağlarla buluşuyor. Beşiktaş 3-2'ye getirdi skoru. Bu arada Orkun Kökçü saha içinde büyük bir tartışma çıktı. O saha içerisinde ortalık karıştı. Topu alma mücadelesinde bir sertleşme oldu saha içerisinde. Orkun Kökçü topu hemen alıp santra noktasına götürmek istedi. Ahmet Sporlu oyuncular izin vermek istemedi. Lafont bir sakatlık yaşıyor şu anda. Ali Şansalan'da bu arbedenin sona ermesini bekledi. Şimdi bakalım kartlar çıkacak muhtemelen. Sahanın farklı anlarında tartışmalar vardı. Emirhan Topçu sarı kartı gördü. Ahmet Spor'da da bir sarı kartı var. Şu anda kartların kime çıktığını görmek çok zor gerçekten. Evet, Orkun Kökçü'ye de bir sarı kart çıkıyor. Ama Beşiktaşlı oyuncuların yani kendileri de farkındalar. Hiç itiraz etmiyorlar çünkü itiraz etmeye vakit yok. Orkun Kökçü topu ağlarla buluşturdu. Lafont ve topu ayrı köşelere gönderdi. Sonrasında çıkan tartışmada sarı kartlar. Bakalım Beşiktaş bir şans bulabilecek mi? Puana dair, beraberliğe dair. Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı gol skoru 3-2'ye getiriyor. Farkı 1'e indiriyor. Ahmet Spor'da da Mehmet Yeşil sarı kartı gördü. 90 artı 9'u gördük artık karşılaşmada. Ve yeniden oyun hareketlendi. Beşiktaş son bir nefesle hücum yapacak. Alexander Nübel kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek. Penaltıdan Orkun Kökçü'nün attığı golle farkı 1'e indirdi Beşiktaş. Bakalım bir atak için, bir hücum için zaman bulabilecek mi siyah beyazlılar? Ön alan baskısı Ahmet Spor'dan. Salih Özcan yerden pasını aktardı Amir Mourinho'ya. Mourinho ileriye doğru baktı. Vaslav Černý merkeze oynadı. Beşiktaş beraberlik için yüklenmeye devam ediyor. Salih Özcan yerde kaldı, faul. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Sağ kanattan serbest vuruşu kazanıyor siyah beyazlı ekip. Bir sarı kartta Cavalosson'a çıkıyor. Ahmet Spor'da Ryan sarı kartı gören isim. 100. dakikayı gördük artık. 90 artı 10'dayız. Salih Özcan yerde kalmıştı ve Beşiktaş için belki de son şans. Bir duran top şansı. Vincenzo Italiano da faul sonrasında kenarda bir hayli sinirlendi. Serbest vuruş kullanılacak. İki oyuncu topun başında. Fabio Miretti topun başında. Alexander Nübel de gol aramak için ceza sahasında. Miretti topun başında. Miretti bıraktı. Orkun Kökçü kaleye doğru. Vlahovic kullandı. Sekti top, korner. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi de saatini kontrol ediyor Ali Şansalan. Köşe vuruşu artık son şans gibi gözüküyor Beşiktaş için. Nübel ceza sahası içerisinde gol aramaya devam ediyor. Miretti köşe vuruşunu kullanmak için topun başında. Fabio Miretti.
Miretti yaptı ortayı içeriye, kafa vuruşu arkaya açıldı. Şut geldi Lafont. Sola açılan top Milot Rashica bıraktı. Taç Beşiktaş'ın. Lafont kurtarıyor. 5

2'de liderliği getiriyor Ahmet Spor'a. Gözler Ali Şans alanda uzun bir taç kafayla karşılandı. Salih Özcan vurdu, savunmadan sekti top. Beşiktaş atağa devam ediyor. Orkun Kökçü'nün ortası bir kafa daha savunmadan. Gözler Ali Şans alanda Vaslav Çerni orta alana götürdü topu. Çerni yerden pasını attı. Orkun Kökçü içeriye doğru doldurdu topu. Amir Mourinho kafayla çevirdi. Vlahovic dokundu. Sola açılan top dışarıya çıkıyor. Ve faulü tespit ediyor Ali Şans alan. Top Ahmet Spor'da oldu. Olacak diyor. Etkili bir atak şansıydı. Amir Mourinho faul yaptı. Lafontaine kritik bir kurtarış. Beşiktaş puan için yaklaştı ama Raşitsa'nın şutunda Lafontaine kalesini gole kapatıyor ve son düdük geliyor. Milli ara öncesinde Ahmet Spor lider olarak adını birinci sıraya, zirveye yazdırıyor. Beşiktaş karşısında 3-2 kazanıyor Ahmet Spor. Maç sonu programına başlıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Saha içerisinde de maç sonunda bir gerginlik var. Birazdan konuklarımız da bizimle birlikte olacak. Orkun Kökçü taraftarına gitti. Taraftarını alkışlıyor. Beşiktaşlı oyuncular özür diliyorlar. 3-2'lik mağlubiyet. Ve Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti. Bakalım konuklarımız nasıl değerlendirecek mücadeleyi. Ahmet Spor zirvede tamamladı milli ara öncesini. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmet Spor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmet Spor. Uzaktan gelen gollerle, ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Ahmet Spor 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı Beşiktaş için, puan için. Ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmet Spor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in.
0: Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmet Spor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksel, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Černi'yi niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocaya hiç yakışmayan bir rotasyondu. Ya Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkayaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. İtalyan hoca gitti Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi ne de yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Černi'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir olarak eskiden beri Diyarbakır Spor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir. Ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma evet Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın. Ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in. Yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata. Sonra üçüncü golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden üçüncü bölgede topları çıkarman gerekirken yani Nübel orada 18'de yine oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi hata yaptı tabii. Yani Nübel de bugün çok formsuzdu yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
0: abi aslında üç golde baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplarda. İki golde Nübel senin söylediğin gibi ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. Üçüncü golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
1: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de hani Ahmet Spor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın Ahmet Spor'u iyi hazırlanmış yani kazandılar tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
0: Kesinlikle yani kesinlikle bu tartışılmaz bile hatta.
1: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük yani. İlk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? Bir puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. Bir puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de mi yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında? Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Caro çıkacağına Agbudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani bir Messi olabilmek kolay değil.
0: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
1: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
0: Evet doğru.
1: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agbudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu. Ya acaba şey mi geldi? Yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar. Ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor. Topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor. Dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın sen. Şimdi Çerni'nin yerine bir rotasyon yapıyorsan Çerni'yi aratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen oraya Poku'yu koymuşsun. Poku Çerni'yi yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agud oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan'ı oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan sakatlığı olan son iki karşılaşmada lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. Önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Hı hı. Ama burada kaybedilen puanlar yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi Alişan Salan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Ahmet Spor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
0: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
1: Yani işte bak şunu söylüyorum, sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun, milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
0: Ki burada yüzden büyük bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
1: Tabii. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
0: Evet. Evinde, evet. İçeride yani bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
1: Yok. Bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Göksel'in?
0: Nedir abi?
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Hı. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
0: Tabii doğru.
1: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
0: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaeli Spor, Hoffenheim, Beşiktaş ve Trabzonspor Beşiktaş şeklinde.
1: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
0: Aynen öyle.
1: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli ara sonrasında inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir ağırlıyor. Bunlar hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim. Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan kimse kusura bakmasın. Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülürse Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
0: Peki.
1: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Yani Beşiktaşlı hani ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Bir eski Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'in. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Yani orada aslında ben gülmüştüm. Ama gerçekten şimdi izleyenin ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flaş takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.

0: bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaelispor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun Kups maçı olacak. Yani Kups maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor evet. için.
1: Ama, ben şunu demek istiyorum Alper abi bu arada. Yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
0: Yok. Yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum. Beşiktaş 11'iyle ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı. İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in. Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı var. Tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'in. Sen evet. de buna şahitsin.
1: Evet.
0: Ya yani şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçtır oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır, şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet deplasmanında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu hafta da karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet deplasmanından bir beraberlik alırız. Lider olarak milli araya gireriz heyecanını yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok dertlerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz daha bir şöyle bir mesaj göndermiş. Evet Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
0: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksel'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
1: Hayır.
0: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar. Rotasyon yapılacak kadro değil. İşte futbolculara da hak vermiyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar oynayacaklar böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksel'in? Açıp bir daha izleyin maçı Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller. Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm geri bana emanet. Kimse merak etmesin diye Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu. Onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü. Ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Yani milyon eurolar kazanmayı

0: geliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar. Bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'u da yenmiş bir Ahmet Spor var.
1: Tabii ki. Dünkü Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
0: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmet Spor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama... Burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini salıveremez Beşiktaşlı futbolcular. Salıvermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ya ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonla devam edecek siyah beyazlar.
1: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk seni.
1: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz ama ben Ahmet'in özellikle Besnik Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, dersini iyi çalıştığını ve iç sahada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedebilirdi. Ama yani ilk yerdeki planlama Saban'ın Salih Hoca'yla birebir eşleşip Salih Hoca'nın mevkisinden ayırması, ki bunu zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşleşti, oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Sabah 2026 yılında Salih Özcan üzerinden yaptı ve ilk golde orada çok büyük bir alan yaratıldı. İkinci golde, üçüncü golde zaten birebir oyuncu hatası. Beşiktaş bunun haricinde de topla oynaması gerektiği maçlarda, bunu Alanya maçını da ekleyebiliriz. Bu maç ligde ikinci bir örnek oldu. Daha kreatif olmak zorunda. Kapanan takımları daha rahat açmak zorunda. Burada en büyük problem Trossard'ın olmayışı. Trossard olsaydı, Trossard, Orkun, Dilevic, hatta aynı kanattan Rıdvan Dörtgen'i kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz Trossard'ın olmayışı, daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Salih Özcan 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider de ayrılabilirdi. Burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada da milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki bu kaza kelimesine katılmıyorum. Nasıl ki dünkü Galatasaray'ınki kaza değilse, göz göre göre geldiyse o. Çünkü belli sıkıntılar var takımda ve Okan Hoca da şu anda çok formsuz ve bunları çözemiyor. Beşiktaş'ınki de kaza değil, kaza olmadığını ileriki fikstürde göreceğiz.
2: Şöyle söyleyeyim. Dinleyicimizin demek istediğini anlayabilirim. Ama dünkü maçla bu maçı karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Osimhen'siz oyununu geçtiğim sene başından Osimhen geldiği noktadan beri toplu oyunun çok fazla ilerleyemeyişinden zaten dün

0: dünkü maçın geldiği noktaya kadar anlayabiliyoruz. Yani Osimhen'siz toplu oyun işlemiyor. Osimhen olduğu noktadan itibaren daha çok kenar ortalarıyla ve kenar ortalarından seken ceza sahası yayında ikinci toplarla biraz daha fırsat bulan bir Galatasaray vardı. Ve Osimhen olmadığı noktada da bu plan işlemedi. Ve Osimhen olmadığı süreleri işlemeyecek. Bunu anlayabiliyorum. Bu bence de çok göz göre göre gelen ve birden fazla transfer döneminde düzeltilebilecek bir hata düzelmedi. İşte üzerine bakıldığı zaman yani dünkü maçla bu maç arasındaki fark bireysel hatalar bu maça bence biraz daha damga vurdu. Yani sadece hocam bugün bir atıyorum bir Fenerbahçe maçında oynadığı gibi bir Eyüp maçında oynadığı performansı birebir verebilseydi muhtemelen zaten o iki gol olmayacaktı. Yani burada bireysel hatalar var ki bunlar da herhangi bir oyuncu üzerinde bence rahatlıkla olabilecek durumlar. Birden fazla bireysel hata yan yana geldiği zaman da böyle sonuçlar var, olabiliyor. Onun için bence genel olarak takımın oyununda bir problem çok fazla görmüyorum ama dinlediğimde şu bakımdan katılıyorum. Takımın temeli, takımın karakterine biraz daha topsuz oyun, biraz daha baskı. Üçüncü bölgede ve ikiden üçe geçişlerde, o ara bölgelerde kazanılan toplar oluşturuyor. Hem Alanya maçını hem bu maçta da seninle konuştuğumuzda Beşiktaş yarı sahaya yerleşip hatta o hat üzerinde bir 5 dakika 10 dakika top çevirip rakibini bunaltıp sertlenmesi gereken frekanslar oynamak zorunda. Ahmet ve Alanya maçında şöyle bir fark var. İki takım da çok iyi geçiş takımı. İki takıma da deplasmana karşı oynadı. Deplasmanla oynadı. Bunları bu takımlara karşı yapmamız biraz daha zorlaşabiliyor. Onun için burayı biraz daha geliştirmesi lazım. Bunun için de yani oyuncu seviyeleri biraz daha yükselmesi lazım. Transfer demiyorum. Çünkü çok fazla transfer kelimesi geçiyor ve İtalyanların transfersiz de oyuncu geliştirebildiğini, kadroyu yükseğe çekebildiğini en başında zaten Olay Tan'la gördük, Rıdvan'la gördük. Çok daha farklı, çok daha isim sayabiliriz burada. Onun içinde daha takımın başında 3 aydır olan bir hoca var. Bu sene sonuna kadar bence İtalyanlara bu toplu oyun konusunda zaman verilebilir. Beşiktaş'ın temel amacı bu sezon sonra şampiyonluk mu yoksa şampiyonluk konusunda Nisan'a Mayıs'a kadar mı yarışmak? Bunun bir kararını vermesi gerekiyor. Bence yarışmada olabildiği noktada ana hedefi şampiyonluğa koymadığı noktada Beşiktaş ilerleyen zamanlar için çok daha fazla şey vaat ediyor. Onun için sabırlı olması gerekiyor. Yeni bir takım, yeni bir hoca 3 aydır bu takımın başında olan bir hoca için de bence gayet iyi bir gelişme. Ama daha da fazla gelişebilir. Bu konuda dinleyicimize hak veriyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Ernest Boku hiç iyi oynayamıyor, geri gitmiyor, Çerni 45 dakika sonrasını kaldıramıyor, takım ilk yarısı Akan'ı kullanamadı.
0: Poku konusunda Poku'nun maçı bu maç değil. Yani onun net bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz daha mesela öyle bir Marsilya maçında belki Poku biraz daha etkili olabilirdi. Daha alan bulabildiği, daha birebire yakın maçlarda biraz daha fırsat bulabilirdi ama zaten yani maçın daha 13. dakikasında öne geçen bir Ahmet zaten o alanları Poku'ya çok fazla vermeyecek. Yani kaldı ki o alanları vermeyişi zaten İlhan'ı da etkiledi. Yani İlhan da alan seven, Poku da alan seven iki kanat. Bu erken gol atan bir Ahmet'e karşı iki oyuncu zaten orada fırsat bulamadı. İlhan ve Poku fırsat bulamadığı zaman, alan yaratamadığı zaman merkezden ceza sahasına atılan orta saha koşularının da çok fazla bir anlamı olmuyor. Burada bir kitlenme olduğunu katılıyorum. Çerni üzerine bakıldığı zaman da Çerni sene başından beri hemen hemen her maçta oynadığını gördük. 60'lara 70'lere kadar bence gayet iyi tempoda da oynuyor. Çünkü İtalyan oyunu sıradan bir bizim ligimizden bahsediyorum. Sıradan bir hocanın oyundan çok daha farklı, çok daha yüksek tempoda oynamanız gerekiyor. Yani Çenli bir örnek veriyorum. Tamamen atıyorum ama yani bir Sergen Yalçın ya da bir İlhan Palut takımında oynasaydı 90 dakikayı rahatlıkla geçirebilirdi. Ya da bir Çağdaş Atan takımında, bir Nuri Şahin takımında olsaydı. Daha düşük tempolu, daha rakipleri kayı yerleşebilen bir takımda olsa çok daha fazla zamanla oynayabilir ama İtalyan özelinde evet, bir 60-70 dakikalık enerji harcayabiliyor. Ya bunlar benim normal Çenli'nin de yaşanmasını ise çok fazla artacağını da düşünmüyorum. Onun için bu rotasyonlu oyun bence biraz daha zaman tanınması gereken bir oyun. Tosat Çenli kartları olsaydı mesela ne diyorum. Bu maçın çok daha farklı olabileceğini, çok daha geriye düşse bile çok daha rahat reaksiyon verebilecek bir Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki milli ara sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü zorlu bir fikstür. Nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçı zorlu geçeceğini söylemiyor ki katılıyorum ama Ben oyun tarzı olarak Ahmet'in Trabzon maçından daha zor olacağını düşünüyorum. Ben ikisini

0: deplasman olduğunu varsayarak. Çünkü Ahmet Beşiktaş oyununa çok ters gelen bir takım. Trabzonspor'un Galatasaray üzerinde de oynadığı oyunu gördüğümüz zaman şöyle söyleyeyim. Salah üzerinde bakılabiliyor sadece. Salah'ın geçişlerini bir noktaya kadar durdurabildiğiniz noktada Trabzon'u biraz bypass etme durumunuz var. Dün Galatasaray onu yapamadı ve biraz da geri dönüşlerde hem Sané hem Leao kanatlarıyla çok fazla problem yaşadığını gördük. İlk sahne zaten Kocaeli maçı, ilk maç oldu işte şimdi bir ara dönüşünde. Kocaeli Spor zorlu bir takım olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum Beşiktaş'ın bu sene iç sahada çok kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ona keza Hoffenheim deplasmanı bugün de puan kaybetti. Sıkıntılı bir dönemdeler. Eğer milyarda toparlanamazlarsa ki ya toparlandıkları noktada bile iç sahadaki Marsilya galibiyetiyle beraber bir beraberlik hedefi Beşiktaş için çok daha uygun olabilir. Trabzon maçı dediğim gibi çok yani zorlu geçer ama bence Ahmet maçından daha rahat bile geçme ihtimali var. Bu üç maçta istediğiniz skorcu olabildiği noktada zaten ilerleyen zamanlar için daha farklı hedefler belirleyebilir Beşiktaş.
1: Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hoca olsanız Rıdvan'a güvenip sezona girer miydiniz demiş Erkan Bey.
0: Hiçbir oyuncu üzerinde güvenip o kadro sezonu zaten tek oyuncu üzerine girilmez. Yani çünkü 50-55 maç oynayacağınız noktada evet tek bir Rıdvan'a güvenip ben de sezona girmem. İki tane Rıdvan'ın varsa aynı kanatta güvenebilirim. Çünkü Rıdvan şu an için İtalyan oyununa en yatkın isimlerden biri ki geçen sene işte Rangers'tan döndüğü noktada Sergen Yalçın'la çok istediği oyunu ya da çok kendi potansiyelini gösterebilecek biri değildi ama İtalyan ile beraber hem çizgide hem iç koridorda yüksek tempolarda oynayabilecek bir oyuncu ama Rıdvan'da dinleyicimizin hak verdiği şöyle bir durum var. O da biraz çemli gibi bu yüksek tempoda 90 dakikayı kaldıramıyor. Maalesef bir 60'ta 70'te ya fiziksel olarak tükeniyor ya da adale olarak sakatlık yaşıyor. Yani orada altta ara Rıdvan ne kadar sağlıklı bir rotasyon tartışılabilir. Ama o rotasyonu bir de farklı bir karakter olacak. Yaşlı üzerine bence dahil etmek ya da ya işte ilk Akta oraya biraz daha sokabilmek sol ayakta biraz daha bekleyen stoperleşen bir bek olarak bence ligi götürebilir. Hatta hani genel olarak sezonun tamamını götürebilir. Bence Beşiktaş'ın sayı olarak rotasyonda problemi yok. Yetenek olarak problem olan mevkileri var ki muhtemelen bunda stoperi de sayabiliriz. Ama sayı olarak ben İtalyana üzerinde çok fazla bir problem yaşanabilecek bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler söyleyecek Sayın Başkan Serdal Adalı dinleyelim.
2: Maça gelince hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK'yle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizlerimde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
3: Sayın Başkanım, federasyon başkanının bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
2: Evet, demin yukarıda da yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna yani bu maksadı fırsatı iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
3: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı Riva'da?
2: Ya daha ne görüşeyim biraz? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
3: Sayın Başkanım, biz de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirimizden.
2: Var.
3: Birbirimizle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle.
2: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlarla devam edelim şimdi. İlk olarak Ahmet Spor'da Dia Saba, bakalım neler söylüyor.
4: Sonra da hep dile getirilen
5: dakikayı nasıl değerlendirecek? İlk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilebilir belki.
6: Yes, first of all, thank you, and we are very happy about this victory. We make amazing game first half. Second half we have the chance to kill the game. We didn't do this, and okay, in the end we are happy about the win because we work hard, we score the goals, and we deserve this win.
7: Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık. Hak ettik gerçekten bu galibiyeti.
5: 3-2'lik skorla milyar öncesinde lider bir şekilde tamamlanıyor. Ve yeni çıkmış bir takım, yeni kurulan bir takım. Dia Saba buradaki başarıyı nasıl değerlendiriyor?
6: Yes, okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve, we play good and every game we getting better and better. And we deserve this place and a great job for everyone. And we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
7: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes

0: çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Arasına yani milli araya lider giren bir Ahmet Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
2: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular. Ama iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız bir 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık, taraftarlarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
1: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
2: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz.
3: Furkan Sualp'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir başka röportajla devam edelim.
1: Bugün etkili isimlerinden bir tanesi. İlk devrede Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
4: When we analyzed them, we saw them that they try to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We block them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
0: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
1: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ahmet Sportif faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
4: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country. So for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
0: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma gidiyor olacağım. Evet.

0: Doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.
2: Ve flash röportajlar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta da tabii bakalım. Serdal Adal'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalardı. O açıklamaları da tekrar sizlerle paylaşalım. Akabinde de basın toplantılarına gideceğiz. Hatta bir gözüm de orada, bir bakayım. Basın toplantıları başladı mı diye. Henüz başlamadı. Hemen Serdal Adalı'nın sözlerini yeniden sizlerle paylaşacağız.

0: çalışıyorlar. Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hataları yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizin önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Evet. Başkanım bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
0: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna yani bu maksadı fırsatı iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar, zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
0: Var.
1: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışmaya da hamle yaptı.
0: Tamam, söyledi işte. Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: ve flash röportajlarla tekrar devam ediyoruz. Basın toplantıları henüz başlamadı diye sabahıyla başlıyoruz.
1: Yes, okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve, we play good and every game we getting better and better. And we deserve this place and a great job for everyone. And we just now we going to rest and after we have time for the next game to prepare and we want to continue like this.
2: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
3: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
2: Maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
3: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Furkan Soyalp yanımızda. Furkan hoş geldin. Tebrik ederim. Önemli bir galibiyet ki galibiyetin önemli arz etmesi zaten devre arasında, yani milli araya lider giren bir Ames Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu. İki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
4: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular. Ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek, yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık, taraftarlarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
3: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ames Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
4: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz. Ames Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
5: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
2: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
3: bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ames Sportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
5: I think it's not the first time that I'm going there, so you know, it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
2: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma, milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik, oyuncular milli takımlarına gidiyor, kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.

0: Ve flash röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. Bakalım neler söylüyor.
1: Ligde 3 ekilik bir mağlubiyet var. Fikstüre de baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3 ikilik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde neleri hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
2: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente, e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi, e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità. Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca, e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica, e mi dispiace davvero tanto.
3: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık, ritimsiz başladık, çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti, çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik, seviye atlayabilirdik ama olmadı. Birinci olabilirdik, olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, yorgundu. Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
1: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
2: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno, quando siamo partiti, fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica. Ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire. Rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, coppa, campionato, non ci rimane altro da fare.
3: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
1: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada devam eden mücadelelere de baktığımızda Valencia Real Sociedad karşısında 1-0 geride ilk yarı sona erdi. Lucas Uç için attığı bir gol var. Bir diğer tarafta Milan, Lecce karşısında 1-0 önde polis için atmış olduğu golle Marsilya Paris Saint Germain mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. Enes Bey, bugün hakemden şikayet edecek bir taraf varsa o da Ahmet Spor'dur. Az kalsın Ali Şans alan adamlardan alıp Beşiktaş'a veriyordu. Şimdi Serdal Adalı çıkmış. Bu maçı hakem üzerinden okuyor. Pes doğrusu, gerçekten de biz adalet değil ayrıcalık istiyoruz demiş. Enes Bey, katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Hani hakem üzerinden, şuna katılıyorum. Hakem üzerinden okunacak bir maç değil bu. Yani bu açıklamalar yapılacak bir maç da değil. Buna katılıyorum. Ama katılmadığım nokta şu. Yani bugün hakem oradan oraya verecekti falan gibi bir durum yok bence. O penaltı pozisyonunu diyorsunuzdur. Kırmızı kart da kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu da penaltıydı. Çünkü birçok kişi muhtemelen görüntüye bakarak el doğal konumda nasıl verildi ki diyecekler, ama pozisyonu yakın çekimden veya normal çekimden izlerseniz zaten daha normal doğal konumdaki eli biraz daha açık hale getiriyor. Orada penaltı kararı doğruydu. Yani elin doğal konumu o olsaydı eğer, ilk anda orada olsaydı el, penaltı olmazdı ama el bambaşka bir yerdeyken oraya geliyor ve biraz da açılıyor. Dikkat ederseniz dirsek tarafından bir açılma var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Mete Bey, bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakmalı. Yani Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak ama sakın Fenerbahçe'nin geçmiş yönetimleri gibi her böyle puan kaybından sonra çıkıp dışarılarda aramaya başlanırsa hata her şeyi iyi giden takımına mayın döşer diyor Mete Bey. Poku eleştirileri var Mustafa Bey. Takım cuma cumartesi ne dinlenebilir? Pazar oynamadı, yanlıştı. Poku futbolcu değilmiş, görmüş olduk diyor. Ve flash röportajlarla devam edelim.
1: Aktif faaliyetler teknik direktör yardımcısı Step Wills bizimle birlikte. Önemli bir galibiyet alındı. 3-2'lik bir oyun var. Ama oyuna baktığımızda bugün Beşiktaş'ı ilk devrede sanki kendi oyunuyla birlikte oynattığı bir oyun gördük. Ön alanda baskı yapan bir Ahmet Sportu faaliyetler ve skor üstünlüğü de bu şekilde geldi. İlk devre bu şekildeydi. İkinci devre neler değişti? Biraz daha geriye çekilen bir Ahmet Sportu faaliyetlerdi. 90 dakikayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
4: Yeah, I think first half we did for sure a great job. We pushed them backwards, we forced them to make faults. We tried to optimize their weaknesses, their spaces they leave. And I think the first 30 minutes until the 2-0 we did great. After 2-0 we go a little bit down. It's normal because we put a lot of energy into the game. Unfortunately, we go. We could score a 3-0, I think, with Samuel. Then second half, we did a change. But Beşiktaş is a good team. They have a lot of quality individual, but also as a team. And at that moment, I think we forgot to play football a little bit. We kicked the ball too soon in the front. We didn't keep the ball in the team, and that was, I think, the main reason why they could press us. But at the other hand, we play with a great heart, with a great mentality, and that's why we could save the win today, I think.
5: Birinci yarıda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Onları hataya zorladık. Zayıf olduğu tarafları biliyorduk. Boş alanları nerede kullanacağımızı çok iyi biliyorduk. 30 dakikaya kadar 2-0 güzel gitti. Gayet iyiydi. Sonrasında biraz düştük. Bu da normal. Çok büyük enerji sarf etti oyuncular 2-0'a kadar. Açıkçası 3-0 olabilirdi. Orada biraz üzüldük. Samuel'in kaçırdığı bir pozisyonda 3-0 olabilirdi. İkinci yarıda da yani Beşiktaş iyi bir takım. Çok iyi bir takımlar. Onlara biraz müsaade etmiş olduk. Biz futbol oynamayı biraz unuttuk açıkçası ikinci yarının belli dönemlerinde. Çok çabuk önde top kaybı yaptık. Aslında ana sebep de biraz oyunun bu noktaya gelmesinin ana sebebi de biraz buydu sonlara doğru. Ama oyuncuların hepsi yüreklerini koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve kazanmış olduk.
1: Bakıldığında yeni bir takım Ahmet Sportif faaliyetler ama milli araya lider giren bir takım durumunda. Gerçekten önemli bir başarı. Yeni kurulan, yeni yükselmiş bir takım. Bu başarının arkasındaki sır nelerdir? Teknik heyet olarak ne düşünüyorlar?
4: Secret for success is always hard work. It starts with hard working every day from the preparation. The guys, we were new as a coaching staff. We have during the preparation we had new players, and then it's implement what we want as a coaching staff, but also the guys of the players. They did a great job. They followed us, and then if you start with the victory here against Erzurum, then the mentally and it starts to become better and better, and I think to go into the break in the first place for Ahmetspor is a great achievement, I think.
5: Bunun sırrı tabii ki çok çalışmak, çok sıkı çalışmak, her gün çok fazla çalışmaktan geçiyor. Kampın, sezon başındaki kampın ilk gününden itibaren çok çalıştık. Biz de hoca ekibi olarak biz de yeniyiz. Oyuncular da yeniydi, takım yeniydi. Biz hoca ekibi olarak, hoca kısmında biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten oyuncular bizim söylediklerimizi çok iyi dinliyorlar. Adım adım takip ediyorlar. Biz ne anlatıyorsak çok iyi dinliyorlar. Bu anlamda da çok etkili oluyor yani oyuncuların katkısı. Erzurum maçıyla galibiyetle başlamış olmak size mental olarak bir ivme yakalatıyor. Burada kazanıyor olmak. Sonra devam ettik zaten o maçtan sonra da. Milli araya birinci girmek çok büyük bir başarı. Bunu da söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tebrik ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.

0: Ve Serdal Adalı da açıklamalarda bulunmuştu. Tekrar orayı bir dinleyelim. Gerçekten çünkü sert açıklamalarda, önemli açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Nazar değdi. Bu hafta çok konuşuldu Beşiktaş. İyi yayınlar dilerim demiş Süleyman Bey de gönderdiği mesajda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti hatırlayalım.
1: İleri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hataları yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
1: Evet, demin yukarıda da. Yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ama yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
2: Başkan, yine bir görüşmeniz olacak mı?
1: Ya daha ne görüşeyim? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyor.
2: Sayın Başkan, bir şunu sormuşsunuz. Diğer takımların da şikayetleri var dediniz. Zaten
1: var.
2: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir toplantı çalışmaya da anlayalım.
1: Daha söyledi işte, kulüpler birliği başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalan'ın sözleri de bu şekildeydi. Kaybedilen iki maç, iki maçta da hakem hataları, Türkiye Ligi ve adaletsizliği demiş Hasan Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan Vincenzo Italiano da basın toplantısında olacak, an be an sizlere orayı da aktaracağız. Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve bir yandan da kontrol ediyorum Serdal Adalı çıktı mı diye. Henüz basın toplantısında Serdal Adalı düzeltiyorum. Vincenzo Italiano henüz açıklamalarda bulunmadı. Flash röportajda Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Maç sonunda neler söylediğini İtalyano'nun tekrar hatırlayalım tabii ki.

0: baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde neleri hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male.

0: in piedi, secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi, mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. La formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca, e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica, e mi dispiace davvero tanto.
1: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık, ritimsiz başladık, çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum fakat maalesef iş işten geçmişti, çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik, seviye atlayabilirdik ama olmadı. Birinci olabilirdik, olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, yorgundu. Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
2: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
0: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno, quando siamo partiti, fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, non ci rimane altro da fare.
1: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra onlar tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
2: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Ve Vincenzo Italiano'nun sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç. Dakika Skor programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Senin Saraç'la Dakika Skor sona erdi.

0: kim ne dedi?
1: Ahmet Spor'a. Lider bu arada Ahmet Spor'da.
2: Lider oldu değil mi?
1: Evet, o puan durumunu güncelleyip verirler
2: ama
1: zaten.
2: Ama var ya hani derler ya Fenerbahçe'ye deseydin şu maçtan bir gün önce en çok ne istiyorsun? Herhalde Fenerbahçe'nin istediği.
3: Abi geçen hafta mükemmel bir hafta.
2: Geçen hafta burada mükemmel bir hafta milli araya girerken ya.
3: Burada geldi ki önümüzdeki haftaya olası Fenerbahçe çok puan farkları kapanabilir çünkü. Ahmet çok formlu Beşiktaş puan kaybedebilir. Bence Trabzon Galatasaray'ı yener dedim. Beklediğim her şey senaryo gerçekleşti benim. Ama bu şu değil abi. Fenerbahçe'ye gelince konuşuruz ya. Geçen hafta şampiyonluk gitmedi elden. Bu hafta da şampiyon olmadın. Yani orada bir ayakların şeyi görüyorum. Geçen hafta eyvah bitti her şey.
1: Evet, havlu attı falan dedi
3: lig
1: herkes.
3: Bitti, kombineyi kırdım. Üyelikten çıktım. Şimdi de şampiyonuz baba, lig bitti tamam.
4: Şampiyonuz diyen var mı ya?
3: Of.
5: Gerçekten ben, mi? Ben herkesin ayağı fazla yerde gördüm. Yani neredeyse seveyim ip tamam ya. Bir şey de değil bu diyor herkes.
3: Yok yok abi.

0: Fenerbahçe sevmeyi unuttuğunu düşünüyorum da. Şimdi Beşiktaş'a gelirsek, Doğa Bey, Beşiktaş'la ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Rüdiger Van Snick, atletik performans antrenörü. Bu teknik direktörle beraber Ahmet Spor onu transfer ediyor. Ettiği zaman da bu adam işinin iyilerinden bir tanesi. Bana bir kulüp başkanı arkadaşım söylemişti sezon başında. Çok iyi adam aldılar diye. Genel olarak ben şimdi mesela Galatasaray'ın atletik performansı kim bilmiyorum. Fenerbahçe'nin ikili biliyor musunuz kim olduğunu?
1: Var mı bir şey var? Cengiz Sirkan falan var ama başındaki rakibini bilmiyorum.
0: Şimdi baktığımız zaman şimdi Allah var. Ben şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'i de görüyorum. Ahmet Trabzonspor maçında da ikinci yarıda düşmüyor. Burada düşmüyor. Da taş gibi kaldılar. Neler kaçırdılar ya karşı karşıya.
2: İzledik.
0: Üçten sonra işte. İkiyi yiyip üçü attılar filan. Değil mi? Yani bana sorarsan
2: giriler
0: ve düşmüyorlar.
1: Son golde tabii yani lig başından beri çok hani stajla bahsedilen hem Nübel hem Salih Özcan büyük hata yaptılar yani.
2: Abi orada Nübel'e yazarım ben ya. Çünkü Salih'e adam geliyor geldiğini görüyorsun.
1: Yani. İşte ben aslan payı bence öyle. De Nübel'de ama Salih'in de bir çevre kontrolü yapması lazım top gelirken. Yani çok net geliyor buradan yani adam.
0: Salih'in ikinci golde de mi?
1: Çok basit oynadı Salih.
0: İlk golde de var Salih'in bir şey ya.
1: Abi ben ilk golde yayındaydım. İzleyemedim.
0: Abi ilk golde de yine aynı şekilde topu verirken oradan birisi bir kıç koydu. Birden düştü. Abi adam aldı. O adam nasıl vurdu abi herif?
2: Orban mı?
0: Orban müthiş vurdu abi. Müthiş vurdu. Top havada şey değiştirdi. Yön değiştirdi. Bir. Sonra ikincisinde Rıdvan kaybetti topu. Yine ön alan baskısında. Üçüncü golü de ön alan baskısından yediler. Yani ön alan baskısı yapar dediniz. Beşiktaş ön alan baskısına cevap veremediği için. Topla çıkayım derken. Salih o yüzden iki tane hata olacak şey değil. Orkun falan da iyi değildi mesela bugün.
1: Abi Orkun'un bir sakatlığı var.
0: Bence de zorla oynatıyorlar yani çocuğu.
1: Çocuğu biraz zorla oynattılar. Belki milli takımdan affını lazım. İster. Milli takımdan affını ister. Gerçi bizde olmuyor afiş fazla da.
2: Öyle bir orta saha havuzumuz var ki Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın karşısında da Orkun'su çıkar.
1: Ne var abi bizim mükemmel orta saha havuzumuz abi.
2: Nasıl mükemmel?
1: Ben mükemmel çok bayıldım milli takıma ya. Tam Montella'ya yakışır bir milli
2: takım. Ona ayrıca konu olarak konuşacağız.
0: Milli takıma ayrıca gireceğiz değil mi?
2: Gireceğiz. Girelim bence yani. O Okan Kocuğu falan bir açıklasınlar
1: Okan
2: abi.
1: Okan Kocuk yani, bence en açıklanabilir. Abi Bartu Elmaz var milli takımda. Bir maç oynadı abi sizler sezonda. Altay Bayındır var. Seltevigo'ya gitti. Altay Bayındır. Seltevigo'da bile birinci kaleci olamadı. Yedek kalecilik yapıyor. Sahaya girmedi.
2: Sözde orada da anlaşmalı gitti oraya birinci kaleci olarak.
1: Samet Akaydın bu sene ligde toplam 7 dakika oynadı.
2: Ama o Samet Akaydın'ın yıllardan beri bir takıntılı tamam, var. Fenerbahçe'de de öyleydi. Kadro düşüydü. Kadroya giremiyordu yine ağlıyordu.
1: Tamam da Dünya Kupası'ndan sonra bir değiştir bir şey yap ya. Bu kadar milli takım şey yeri gibi oldu.
2: Yo öyle geldi
1: öyle gidecek Montella Spor Kulübü gibi oldu. Yani milli takım. O yüzden diyorum.
2: Girmişken evet, aslında konuşsak mı konuları?
0: Şu Beşiktaş'ı bitirdik mi abi Beşiktaş'la ilgili? Beşiktaş. Şimdi bakıp ben şeyi söylemek istiyorum abi. Beşiktaş abi kazansaydı bayağı avantaj bir şekilde 15 puanla çok da havalı gidiyordu Allah var. Beşiktaş evet, hiç puan kaybetmez gibi duruyordu. Ben Beşiktaş'ta şeyi de şaşırdım abi. Şimdi bak bu maça çıkarken 12 golleri vardı. İlk yarıda öyle bir pres yediler ki XG'leri 0-20 falan galiba. Çok da düşük bir XG'de. Hiç pozisyona giremeden tamamladılar. İkinci yarıda daha çok pozisyon buldular. Neredeyse maçın sonunda zaten bir ara oh Vlahovic çift forvet falan da oynadılar. Elinden geleni yaptım. Beşiktaş'ın yenilgisi bence ağır bir yenilgi onlar için. Ama Galatasaray abi günün sonunda şu oldu. O kadar 4-0 yenildi falan. Puan farkı falan olmadan averajla ikinci sırada.
2: Yalnız o averaj bu sene Galatasaray'ın başını çok yakar. Çünkü çok fazla gol yemeye başladı Galatasaray. Ve bu hani sezon içinde dur Davinson biraz forma girsin de düzelir bu iş diyeceğimiz kıvamdan çıktı bence yani. Savunma yapısında problem var. Aynı oyuncular, aynı ezber şuraya falan. Bak.
3: Fenerbahçe bir galibiyet alsa 13-13 oluyor.
2: Galatasaray niye bir daha kaybediyor?
3: Galatasaray'da.
1: Abi daha derenin altından çok su akar. Daha çok başındayız. Ben diyorum aslında geçen hafta kimse şampiyon olmadı. Bu hafta kimse şampiyonluğu kaybetmedi.
3: Yani. Yani Murat abi dediği gibi yani gerçekten abi, tam şu an herkes ortada yani.
1: Abi geçen hafta dedim ki 29 tane maç 87 tane puan var. Şey bir şey değişmedi. 28 tane maç 84 tane puan var.
0: Bu kadar baba.
1: Yani bak nerede lig belli olacak bence biliyor musun? Biz inşallah Allah sağlık saat verirse bir sonraki milli takım arasına gireceğiz ya 8 Kasım'da. Hı hı. O zaman burada şeyi söyleyeceğiz abi. Şampiyonluk yarışında şunlar var. Düşme potasında bunlar var. Çünkü o 27 gündeki 9 maç işte Galatasaray'da o kadar maç oynayacak. Fenerbahçe'de oynayacak. Beşiktaş'ta oynayacak. Trabzonspor galiba biraz daha az oynayacak konferans olduğu için. Ve daha kolay.
2: 6 tane oynayacak onlar.
1: 6 tane oynayacak. Yani onun için bence orada net tabloyu görürüz. Bugün değil ama şimdi oraya bir 5-6 maç daha oynayacak. 11-12 maç olmuş olacak işte. Abi orada anlarız artık.
2: Bence mesela Trabzonspor dün tarihi bir galibiyet almasına rağmen öyle çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışının içinde değil. Ben oyuncu kadrosu olarak mesela hani Salah dışında
1: bana göre en iyi kadrosu şu an.
2: Abi nasıl? Ne?
1: Total olarak kadro. Total. Nasıl? Alternatiflerle beraber. Abi senin Galatasaray'ın ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın stoperi yok yedek. Sağ beki yok yedek. Bence santiforu yok yedek. Bence yok. Bence on numarası yok. Asili bile yok. Bırak yedeğini de yok. Trabzonspor kalitesine bakma sen. Trabzonspor kadrosunda yedeği olmayan tek Onana var. Bak onun

0: abi kadrosunda Trabzonspor'u. Ya şu Ju'yu nasıl dört büyük, yani İstanbul'un üç büyükleri alamadı, ben anlamıyorum.
1: İşte Galatasaray'a konuşuluyordu, parayı yüksek bulmuşlar. 25 artı 5 falan
2: konuşuluyordu.
0: Yani. Adam artı 4'ü karşılıyor. Evet. Zımba gibi. İstersen ikili de oynatırsın. Ya Fenerbahçe'si mesela atıyorum. Elindeki pilotların hepsi ikili oynar. Trabzonspor dün Onuachu'yu oyuna sokmasaydı bence o fark daha da artacaktı zaten. Ya Onuachu takıntısından o fark orada kaldı. Çünkü Onuachu Eto bitmiş yani.
1: Cuh sene içinde Onuachu'yu keser abi.
2: Bence banko. Keser. Ya, o, peki Eto bitmiş de değil. Yani Onuachu abi bir sezonda mı?
3: Bu Trabzon deplasmanları, Mert deplasmanları, Çorum deplasmanları bayağı bir sert.
2: Çok kuvvetli götürüyordu geçen sene.
3: Çorum, Ahmet, Trabzon deplasmanları gerçekten çok zor deplasmanlar olacak bu sene. Her takım için.
2: Ahmet olsun. Ahmet şehir takımı yani. Canım yesin abi. Şehir takımı oldu mu çok zor.
0: Abi Ahmet'te bir de taraftar da var. Şimdi. Mesela Çorum'da öyle bir atmosfer yok. Daha onlar sosyal izleyici hani. Gidelim maç izleyelim hani. Lige yeni çıktık ki iyi kadroları var ama abi bugün Ahmet'te bakıyorsun tribün dolu. Sahada iyi takım var. İyi hoca var. Ya.
2: Takımı ben çok beğendim. Çok
3: takım iyi, yani. Takım iyi.
0: Baba abi hep böyle böyle. Yavaş yavaş. 90'lara döneriz yakında. Ligdeki takımların çoğunun hocası yabancı olur. Özellikle aşağıların. Abi çünkü orada fark yaratıyor yabancı hoca.
3: Hakikaten doğru.
0: Bak Yakirovic fark yarattı burada.
3: Türk teknik adamlar geriledi bayağı.
0: Thomas Rice fark yarattı burada. Gizdol gelmişti, fark yarattı burada. Abi insanlar yavaş yavaş baba diyor biraz daha fazla para verelim. 50-100 bin euro. Daha eli yüz düzgün hoca getirelim yani. Takımı bir yapsın, toparlasın. Bir şey katsın.
2: Türk hocaların peki piyasası düşük mü ya?
0: Düşük hoca kaldı mı abi sence mesela?
3: Kalmadı bence. Bilmiyorum.
2: Acun
3: abi de öyle. Yani yerli hiç düşünmedi yani. Hep yabancı düşündü.
2: Siz diyorsunuz abi Türkiye'ye dönecek şey. Yabancıya dönecek diyorsun.
0: Şöyle diyorum.
2: Demek ki yerli var.
0: Bence yerlilerin fark yaratacak yerli hoca çok az var abi. Yani fark gelecek. Şimdi bak mesela.
2: Onu kim söylemiş? Güzel söylemiş evet. Vasat. Vasat'ın bile altı.
0: Ben şu an kendim söyleyeyim. Birisinden duymadım.
2: Fark yaratan
0: ben kendi cümlemdi şu anda yani. Kimseden duymadım abi de şu var. Şimdi mesela Çağdaş Atan boşta değil mi? Gitmiyor abi kimse.
2: Alamadı.
0: Yani gidiyorsa da anlaşabiliyor. Niye çok yukarıda uçuyorlar?
2: Olmadı yine.
0: Yani. Doğru. Abdullah Avcı bak. Abi şu anda Türkiye Ligi'nde.
2: Doğru.
0: Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan hoca yani. Aktif bir sürü hoca var. Hiçbiri çalışamıyor abi. Yok işte. Şenol Güneş yok.
2: Yok.
0: Sergen Yalçın yok.
2: Abdullah
0: Avcı yok.
1: Bir de orada bir konumlama problemi var bence. Mesela
0: Ersun Yanal'ı yok.
1: Atıyorum ne bileyim Başakşehir Sergen Hoca'ya gitse Nuri Şahin'in yolları ayırıp hani ben Başakşehirli hocamıyım ben Beşiktaş şampiyon yaptım deyip tabanının altında görecek Başakşehir'e yani ve gitmeyecek bence. Sıkışmıştık var oldum yani.
0: Yani en o son olmaz, Sergen Yalçın'a gidebilir. Yani kimse kalmazsa dünyada hani en son.
2: Doğru. Ben hafta hiç sordum
3: hiç
2: abi.
3: Sergen
2: Nuri Şahin nedir
3: tarzı
2: diye.
3: Değil yani.
2: Bizim Başakşehir. Daha belki yemek vardı ya Nuri Şahin kimdi? Çağdaş Atan'la ilgili. Aynı kafada. Daha bizim kardeşimiz ne olacak?
0: Bir de o şeyle övünüyor ya.
2: Bırakmayız
0: mı? Bence Göksel Başkan buradan sonra tekrar eski şeye döner zaten. Abdullah Avcı ile tekrar bir tur daha.
3: Bu hafta da galip gelir.
0: Aynı tura başlar yani.
2: Sanmıyorum.
0: Hayır, genç bundan sonra bulur. Abi.
2: Genç birini.
0: Ha ya da genç. Uğur Uçar'a gider mesela atıyorum. Orada oynadı da ya Başakşehir'de.
2: Repertuar geniş onlarda baba. Fenerbahçe'ye döndük. Ben Fenerbahçe'ye
1: dönelim artık.
0: Fenerbahçe'ye giriş yaptık.
2: İlk cümlelerimizi alalım istiyorsan.
1: Senden mi?
2: Bilmiyorum. Sen nasıl tek edilirsin?
1: Ben Sercan abiden almak isterim.
2: Niye bana daldın sen burada?
1: Maçtaydı çünkü. Murat abi şimdi yayınlandan ötürü gidemiyor. Babam zaten gitmiyor. Sen şimdi maçtan 8'lik maçın içi tam maçtan bir tık erken çıkmış olabilirsin ama 8'lik maçın içindeydin. O havayı kokladın mesela. Tribünler beklenenlerden bir tık daha İyiydi. Fazla mı doluydu sanki?
3: Full doluydu.
1: Full dolu babamın en sevmediği kullanımdır bu arada.
0: Full ve dolu aynı şey diye değil mi?
2: Hmm. Ne demek lazım burada? Bir şey ya.
1: Efendim onun az farkı da diyor derdir. Yani der Sercan abi.
0: Sen devam et Sercan'ım ya. Dur dağılma sen. Sen kaptır.
3: Ben orada çözmeye çalıştım. Neye takıldı orada?
1: Hani full zaten dolu demek ya. Dolu dolu demiş oluyorsun. Ha,
3: dolu.
1: Full dolu ya sadece full ya da sadece dolu desek.
3: Ya muhakkak dünkü Galatasaray'ın maçının puan kaybı, maçın gündüz olması birçok aile çoluk çocuğuyla maça gelmişti. Yolcu Park'ın orada oturdum. Kahve içtim. Bayağı aile gelmişti bugün maça. Kadınlara da özel bir bugün bilet verildi. Tamam mı?
2: Ne kadar verildi?
3: 5000 bilet diye duydum ama yanılabilirim bilmiyorum onu.
0: 500 miydi ya?
3: 500 müydü 5000 miydi?
0: Fener Yumalt'ın toplamı 5000 kişiydi zaten.
3: Toplamda vermediler mi?
0: Yok Fener Yumalt'tan.
3: Sadece Fener Yumalt'tan verdi. O zaman 500 o zaman ben yanlış okumuş
0: ben
3: olabilirim.
0: Ben dün 500 onu diye okudum bir yerde.
3: Çünkü sitede onu paylaştılar ya ben de ona yanılmak belki istemiyorum.
0: Tribün toplam 5000 olabilir. Ben Fener Yumalt'ı gördüm 500 yazıyordu.
3: Evet herkes müracaat etti. Yani bence ailelerin herkesin geldiği güzel bir hava vardı bugün Kadıköy'de ya. Hava da güzeldi çok iyiydi. Bir de üstüne Galatasaray yenilmiş. Fenerbahçe. Bol gollü bir galibiyet. Bugün de Beşiktaş'ın puan kaybı. Gerçekten Fenerbahçe hiç olmadığı kadar milli araya moral motivasyonlu giriyor. Her şeyden ötesi İsmail Kartal'ın kendini toparlama açısından çok önemli bir maçtı bu. Çünkü Gaziantep maçın sonrası dağılmış bir İsmail Kartal vardı. Bütün çevresiyle yapmış olduğum bütün araştırmada herkes şunu söylüyordu. Biz İsmail Hoca'yı ilk defa Gaziantep maçında tanıyamadık dediler. Yani o kadar yıldır onunla hem dostluk yapanlar hem onunla beraber çalışmış kişiler Antep maçında hiçbir zaman onun analizi ve onun yapacağı değişiklikler değildi bunlar dediler. Ve ben de her zaman şunu dedim.

0: Bu milli araya girerken Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyet ve her şeyden önce en büyük transferin de İsmail Kartal'ın olabileceği bir tekrardan senaryonun Fenerbahçe'nin toparlanma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bence hem de rakiplerini kaybetmesiyle tekrardan hem Fenerbahçe yönetimin hem başkanın hem hocanın Asensio'nun geri dönüşüyle birlikte bence bir toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe. Bu milli ara ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye.
1: Murat abi sen ne diyorsun? Sen neleri değişmiş gördün?
2: Ya şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin her erken gol bulacağı maçta bu tip maçları yaşayabiliriz. Tamam Eyüp, hakikaten Eyüp. Her sene ligin bir tane çok zayıf halkası olur. Geçen sene Karagümrük'tü mesela. Ama Karagümrük böyle bakınca eli yüzü düzgün bir takım. İşte Fenerbahçe'yi yendi en basından. Bir planı vardı. İyi oyuncuları vardı. Transferler falan da yaptılar o takımdan bazı oyuncular. Abi Eyüp takımı ya zaten geçen seneden beri o işte o kayyum atanması vesaire bir sıkıntı yaşıyor. Ama ilk maç Beşiktaş'ı çok zorlamışlardı. 1-0 bitmişti maç ki o oyuncunun saç çekilmişti. Belki verilse kırmızı farklı bir senaryo olabilirdi. Alanyaspor'u yendiler bir 90 artta attıkları bir golle ama zayıf bir kadro. O zayıf kadroya morale ihtiyacı olan dolu tribünler erken gol bulmuş ve hücum attı Fenerbahçe'nin zaten skoru azalan çok etkiler. Yani rakip biraz üstüne çıktığı zaman bir Anadolu takımı. Fenerbahçe'nin şimdi hücum attı. Hızlı oyuncuları da var. Golcüsü de var. Arkadan destekleyenleri de var. O yüzden tabii ki 8-0 kimse beklemez. Yani benim hatırladığım iki tane 8 var. Onlar da 8-1-8-1'di. Yani bu 8-0 ilkmiş zaten baktık Fenerbahçe tarihinde.
1: Evet 32 sene önce var en son Kayseri Erciyes.
2: 8-1.
1: 8-1 işte.
2: Tamam 8-1 var. Bu en farklı 8-0.
1: Yok 8 gol atma olarak söylüyorum.
2: İki tane 0-1. Bir de Samsun var.
1: Evet ondan Mayıs 94'te de Samsun var. Bir de Mayıs 92'de
2: her enteresan var. Bu arada istatistik şey her 8'lik maçta bir oyuncu hep 4 gol atmış. Mesela ilk 8'de Bülent Uygun atmış. Sonraki 8'de Feyyaz Uçar atmış. Bugünkü 8'de de Vedat Muriç attı.
3: Abi bu rekor kırılırdı bugün ya.
2: Aslında. Abi ben bugün 11-12 bekliyordum biliyor musun? Vallahi bekliyordum.
1: Şeyde 46'da 6-0 olduktan sonra ben hakikaten çift tane bekledim.
2: Oradan yani
1: sonra.
2: Geçebilirdi.
3: Çok... Bir de adamlar da...
2: Hayır pozisyon da var. Hani böyle maçı bırakma durumu falan yok. Karşı karşıya kaçanlar vesaireler de var yani olmadı. Ya bak eğer şey kaleciyi değiştirmeseydi Eyüp. Aynı kaleciyle devam etselerdi geçerdi.
1: O kaleci ne yapıyor abi mesela?
2: Ya yani? O kalecinin enteresan olan Atletico Madrid'in oyuncusu olması bence.
1: Yani ben doğru öyle değil mi?
2: Evet. Ya almış Atletico Madrid her sene bir yere kiralamış.
1: Ben doğru pozisyon aldığı gol hatırlamıyorum. Penaltı falan dahil bu arada. Yanlış yani. Yerlerde duruyor adam resmen yani.
2: Orada Özcan Hoca ayrılmış.
1: İrfan'ın geçmiş olsun da. İrfan'ın o yakın köşeyi ha?
2: Beğenmedim.
1: Yok geçmiş olsun ne diyeyim?
2: Geçmiş olsun da hani.
1: Hayır konu onu
2: geçelim de. Yani.
1: Genelde de 7-8 yemeyi seviyordu zaten. O Hatay Beşiktaş'ın o 7'lik maçında da
2: Özcan. Ömer Erdoğan.
1: Cezalıydı ama.
2: Hayır takım... Ömer Erdoğan Hoca ya bu yardımcısı Özcan.
1: Tamam. O yine maçta Ömer Erdoğan cezalıydı ama onu demeye çalışıyorum. O maçı hoca olarak Özcan Hoca çıktı onu diyorum.
3: Geçen seneki hoca nerede? Eyüp'tü ki.
2: Kimdi abi? Şeydi Kayseri'de. Atilla Hoca.
1: Sana geçebiliriz baba maç yorumlarına.
3: Abi ben şimdi baktım mı Fenerbahçe'de şeyi gördüm.
1: Benim sesim karşında... olsanız ben bir ufak gelsem gidip.
3: Tamam. Abi karşında şöyle bir takım var. Nasıl söyleyeyim? 10 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz değil mi? 10 milyon euroluk takım karşısında 100 milyon euroluk takım var. Başlarken yapmaması gereken tek şey bence topla çıkmaya çalışmak. Vur uzun uzun sonra Çanakkale geçirmez yapman lazım. Sen Fenerbahçe'ye karşı gerçi bunu düşünecek kadar bile vaktin olmadı. 28. saniyede penaltı oldu.
1: Penaltı oldu.
2: Abi penaltı penaltıya oldu. Gelmişken bir hakem konusuna da girebilir miyiz ya?
3: Ben bir bitireyim istiyorsan ondan sonra girelim çünkü ona ayrı yapmak
2: yok,
3: lazım.
2: Yok bu pozisyon için gireceğim o yüzden.
3: Gir baba. Hakem...
2: Hayır yani şu abi orta hakeme bir şey demiyorum. Kadir Sağlam'ın çapı belli zaten. Ama abi VAR'daki adam neyi inceledi o kadar anlamadım ki. Ayakkabı çıkıyor ayağından adamın. Yani evet. Neye baktı mesela orada?
3: Tam bir baba şey Osimhen penaltısı tamam mı bu? Ayağını soktu filan. Orada darbe olduğu belli. Gerçekten ben 28 saniye durdurdum. Penaltı ne zaman atılmış? 4.5'ta.
2: 4'te.
3: 4 dakika, 3.5 dakika, 4 dakika boşu boşuna harcanıyor. Neye o kadar bakıyorsun? Ayakkabı çık. Gerçekten
2: dediğim gibi. Ayakkabı çıkıyor çünkü.
3: Benim notlarda da var. Yani o ayakkabı çıkmış ayakkabıyla ne yapsın abi adam? Hani nasıl bunu yok diyeceksin? Veya neyin tartışıyorsun?
2: Neye bakıyorsun abi bir de yani?
3: Niye bu kadar uzatıyorsun? Böyle mi? İnanılmaz yani mesela. Durup dururken milleti de geriyorsun, kendini de geriyorsun, oyuncuyu da geriyorsun filan. Sonra ikinci gol 7. dakikada oldu. Abi maç zaten bitti. Bittikten bitti. Sonra iş güzel bir idmana döndü. Açıkta oynadılar. Hiç de açık oynamaktan da vazgeçmediler. Sonlara doğru 5-6'dan sonra Allah'a var şey bir hale geldi. Kaleci de değiştikten sonra. Yüzlerindeki ifade filan değişmeye başladı. Çünkü tarihe geçeceklerinin farkına vardılar. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım tarihe geçme konusunda başka fırsat bulur mu Fenerbahçe? Ya da başka takım bunu yapar mı? Yani bu Eyüp'ü yakalayanın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Öyle durup dururken...
2: Şimdi hoca değiştirecekler. Muhtemelen yeni gelen hoca. Bilmiyorum fikstürler nasıl ama ben Yani bak Gençler Birliği için de söylemiştim. Bizi burada linç ettiler. Ben ya dedim ki ben Gençler Birliği bir daha kolay kolay maç kazanamaz. Evet Fenerbahçe'den sonra bir tane daha kazandı galiba ya da iki tane daha kazandı. Kazanamaz abi. Son 3 maç 12 gol yedi Gençler Birliği takımında. Abi ligin zayıf halkaları var. Erzurum da bunlardan biri gözüküyordu. Ama Erzurum bugün gidiyor Samsun Spor'u yeniyor mesela kendisi aslında. Sonuçta şehir takımı. Senin için yere geliyor. Ama ben Eyüp ve Gençler Birliği'nin yani kolay kolay bu ligde kalabileceklerini düşünmüyorum. Sezon başında da benim adaylarım Eyüp, Gençler Birliği ve Erzurum'du. Ha Erzurum kaldı şimdi. Göztepe çünkü çok aşağıda kaldı. Ha Göztepe kurtarabilir, toparlayabilir. Ama abi şu demek değil. Ya zayıf takım diye de 8 gol yiyecek diye bir kanun yok. Ya 8 gol şöyle diyeyim abi. Hazırlık maçında da atılsa değerli. Özel turnuvada da atılsa değerli. İdmanda yaptığın çift kalede de atılsa değerli. Kendi altyapı takımına karşı oynuyor. Yani 8 tane gol atmak önemli bir şey. Önemli bir meziyet. Dördünü de
0: tabii, tabii.
2: Vedat Muriç'ten bulman.
3: Baba bunu tersini söyleyen herhalde yoktur.
2: Hayır şöyle anlaşılmasın. Ya rakip zayıf da biz 8 golü küçümseyiz. Hayır 8 gol. Bugün şurada biz halı sahada oynayalım abi ve 8 farkla kazanalım. Bak öbür takım kavga çıkartır maçın sonunda. Maç bitmez. Dalga mı geçiyorsunuz da falan geliriz yani sonunda. Ya da bu herifleri nereden buldunuz? Gitmişsiniz profesyonel oyuncu getirmişsiniz falan olur. Çirkefliğe döner işin için. Yani 8 kıymetli. Daha kıymetli. Bir gün önce Galatasaray 4-0 kaybetmiş.
3: Tamam olacaktır abi.
2: Kucağına gelmiş iş. Yani artık buradan o kucağında bir daha elini etme şansın da yok. İşte ah Antep maçı abi. Ah Antep maçı. Antep'i yenebilsen.
0: Antep maçında da gerçekten İsmail Kartal'ın keşke Vedat'la başlaması.
3: Topu aldılar top başka.
0: Lazımmış ya. Yemin ederim ben biz var ya. Antep maçına Vedat'la başlasa kazanırmış.
3: Tamam baba bir cümle dedin. Hakem dedin. Sonra hakem dedin. Hakemden sonra daha alamadım yeri.
2: Nasıl alamadın?
3: Alamadım
2: abi yayını geri sarar mısınız?
3: Ya bir de geri saracağız abi.
2: Baba hakemde ben bir cümle söyledim. Sen de devam
3: ediyorsun. Aldın tamam. Hayır sonra tekrar nasıl gitti?
2: Hayır şey dedi. Eyüp Spor bir daha tarihe geçebilir mi dedin?
3: Neyse ama yani.
2: Baba ben sana atacağım kesti burayı.
3: Tamam. Ben hala devam etmek istiyorum abi. Gördüğüm kadarıyla şeyde. Şimdi Fenerbahçe açısından yorumcuları falan izledim. Yorumcular da genelde ya çok azımsama ya çok abartma var. Yani ortası şu aslında doğrusu. Ya günlük yaşamak lazım. Fenerbahçe'nin 8 gollü bir galibiyeti alması çok büyük olay bence. Şeye katılıyorum. Murat'ın söylediklerine katılıyorum.
0: Ben yani de katılıyorum.
3: 8 gol bu 5-0 da bitse önemliydi ama 8 olması bu coşku vermesi. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tek şey moral zaten. Son dönemde görüyoruz. Fenerbahçe son 3 maçını kazanamamış abi. Roma maçını da sayarsan.
0: Evet.
3: Beşiktaş maçından yenilmiş. Gaziantep'te beraber kalmış filan. Teknik direktörü istifa etmiş. Tekrar gelmiş. Doğru. Ne olduğu belli değil bir durumdayken.
0: Aslında dağılmış bir görüntü
3: abi,
0: var.
3: Abi Galatasaray 4 tane yemişken. Sen üzerine 8'lik bir galibiyet alıyorsan bak bunun psikolojik bir anlamı var.
1: Bir de genel averaj kalsa iş bayağı 12 averaj fark yarattın. Hani çok doğru. Şampiyon oldun aslında.
3: Yani. Abi şey de var. Dikkatimi çeken mesela bir iştah da var. Hiç doymadı. Fenerbahçe 3 atar takım düşer, 4 atar 4'ü bulmaz ihtiyaç vardı falan. Benim bildiğim maçlarda genelde 3'ten sonrası ikinci devreler falan ızdırap olurdu. Şimdi burada 8'i istedi, 18'i de isteyecek pozisyonu vardı gördüğüm kadarıyla. İki şey dikkatimi çekti, İsmail Hoca'nın yaptığı. İki tane adamın üzerinde ısrar etti. Bir İrfan Can da ısrar etti, 90 dakika tuttu. Kerem de ısrar etti.
0: Evet.
3: Kerem de olmadı. Kerem sadece bir tane asist yapabildi. Ama onun dışında abi hiçbir golde, hiçbir yerinde... Önceki pasta falan yok Kerem. Etrafında bile yok neredeyse. Onu şaşkınlıkla izliyorum. Onu ayrıca değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan Can bana sorarsan gayet başarılı bir sınav verdi.
0: Bugün iyi oynadı.
3: İki asist bir golü var değil mi?
1: İrfan çok...
0: Yok.
3: Bir asist bir gol. Ama mesela yani bu bollukta karıştırmış olabilir.
0: Kereme attığı top da aslında böyle bir asist gibi. Asistin bayağı bir bıraktı işte. Kereme. Orada Kerem de sağa çıkardı.
3: Tamam o kilit pas olarak.
0: O kilit pas.
1: 2-0 yapan golde bayağı asisti de var ya. Ben bence bugün yani Greenwood'la beraber İrfan en iyisiydi.
4: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Konuklarımız nasıl değerlendirecek mücadeleyi? Ahmet Spor zirvede tamamladı milli ara öncesini. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmet Spor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmet Spor. Uzaktan gelen gollerle ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Ahmet Spor 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı. Beşiktaş için, puan için ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmet Spor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in.
0: Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmet Spor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksel, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Kerni'yi niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocayı çekişmeyen bir rotasyondu. Yani Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkayaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. Hı hı. İtalyan hoca gitti, Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi ne de yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu, yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Kerni'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir olarak eskiden beri Diyarbakır Spor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir. Ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma evet Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in, yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata, sonra 3. golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden 3. bölgede topları çıkarman gerekirken yani Nübel orada 18 yayının oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi, hata yaptı tabii. Yani Nübel de bugün çok formsuzdu. Yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Hı. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
0: aslında üç golde baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplarda. İki golde Nübel senin söylediğin gibi, ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. Üçüncü golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
1: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in, katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de hani Ahmet Spor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın, Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani kazandılar, tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum. 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
0: Kesinlikle, yani kesinlikle bu tartışılmaz bile hatta.
1: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük yani. İlk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti, Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? Bir puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. Bir puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında. Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Cano çıkacağına Agudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani bir Messi olabilmek kolay değil.
0: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
1: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
0: Evet doğru.
1: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu. Ya acaba şey mi geldi? Yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar. Ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor. Topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor. Dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın sen. Şimdi Kendi'nin yerine bir rotasyon yapıyorsan Kendi'yi aratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen buraya Poku'yu koymuşsun. Poku Çerni yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agud oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan sakatlığı olan son iki karşılaşmada Lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. Önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Hı hı. Ama burada kaybedilen puanlar yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi Alişan Salan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani bu Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Ahmet Spor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
0: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
1: Yani işte bak şunu söylüyorum, sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun, milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
0: Ki burada yüzden büyük bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
1: Tabii. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
0: Evet. İçeride bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
1: Yok. Bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Göksel'in?
0: Nedir abi?
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
0: Tabii doğru.
1: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
0: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaeli Spor, Hoffenheim Beşiktaş ve Trabzon Spor Beşiktaş şeklinde.
1: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
0: Aynen öyle.
1: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli arası olsa inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir ağırlıyor. Bunlar hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim. Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan kimse kusura bakmasın, Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülürse Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
0: Peki.
1: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Ya Beşiktaşlı hani ben Alper Üstün Dağ TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Eski Ekim'de Kasım'da havlatan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'im. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Yani orada aslında ben gülmüştüm. Ama gerçekten şimdi izleyenin ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flaş takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.
0: Peki bu milli arada abi, yani son olarak bunu sorayım. Beşiktaş bu felaketin önüne geçmek için ne yapmalı?
1: Ya Beşiktaş'ta felaketin önüne geçecek bir durum yok yani. Beşiktaş yani bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaeli Spor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun Kurs maçı olacak. Yani Kurs maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor evet. için.
0: Ben yani şunu demek istiyorum Alper abi bu arada, yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
1: Yok yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum, Beşiktaş 11 ile ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in, Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı var. Tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'in. Sen evet. de buna şahitsin.
0: Evet.
1: Ya şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçta oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır, şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet deplasmanında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu haftada karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet deplasmanından bir beraberlik alırız, lider olarak milli araya gireriz heyecanını yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok derslerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında, yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz de abi şöyle bir mesaj göndermiş. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
1: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksen'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
0: Hayır.
1: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar. Rotasyon yapılacak kadro değil. İşte futbolcuları da hak vermiyor. Ben bunlara hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar, oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum. Böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksen'in? Açıp bir daha izleyin maçı. Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller, Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm, geri bana emanet, kimse merak etmesin diye Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu. Onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup dev milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanı, Trabzon deplasmanı, ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Ya yani milyon eurolar kazanmayı biliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar. Bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'da yenmiş bir Ahmet Spor var.
0: Tabii ki dünkü Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
1: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmet Spor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini salıveremez Beşiktaşlı futbolcular. Salıvermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ya ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonla devam edecek siyah beyazlar.
0: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda, bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk senin.
0: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz ama ben Ahmet'in özellikle Besnek Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, dersini iyi çalıştığını ve ilk sırada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedebilirdi ama yani ilk yerdeki planlama Saban'ın Salih Yıldırım'la birebir eşleşip Salih Yıldırım'ın mevkisinden ayırması için bunu zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşleşti, oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Sabah 2026 yılında Salih Özcan üzerinden yaptı ve ilk golde orada çok büyük bir alan yaratıldı. İkinci gol ve üçüncü gol zaten birebir oyuncu hatası. Beşiktaş bunun haricinde de topla oynaması gerektiği maçlarda bunu Alanya maçını da ekleyebiliriz. Bu maç ligde ikinci bir örnek oldu. Daha kreatif olmak zorunda. Kapanan takımları daha rahat açmak zorunda. Burada en büyük problem Trossard'ın olmayışı. Trossard olsaydı, Trossard, Orkun, Bilevic hatta aynı kanatlarda Van der Sar'ı kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz Trossard'ın olmayışı daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Salih Özcan 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider dairelerdi. Burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada da milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki bu kaza kelimesine katılmıyorum. Nasıl ki dünkü Galatasaray'ınki kaza değilse, göz göre göre geldiyse o. Çünkü belli sıkıntılar var takımda ve Okan Hoca da şu anda çok formsuz ve bunları çözemiyor. Beşiktaş'ınki de kaza değil, kaza olmadığını ileriki fikstürde göreceğiz.
2: Şöyle söyleyeyim. Dinleyicimizin demek istediğini anlayabilirim. Ama iki takım dünkü maçla bu maçı karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Osimhen'siz oyununu sene başından, geçtim sene başından Osimhen geldiği noktadan beri toplu oyunun çok fazla ilerleyemeyişinden zaten dünkü maçın geliş geldiği noktaya kadar anlayabiliyoruz. Yani Osimhen'siz toplu oyun işlemiyor. Osimhen olduğu noktadan itibaren daha çok kenar ortalarıyla ve kenar ortalarından seken ceza sahası yayında ikinci toplarla biraz daha fırsat bulan bir Galatasaray vardı. Ve Osimhen olmadığı noktada da bu plan işlemedi. Ve Osimhen olmadığı süreleri işlemeyecek. Bunu anlayabiliyorum. Bu bence de çok göz göre göre gelen ve birden fazla transfer döneminde düzeltilebilecek bir hata düzelmedi. İşte üzerine bakıldığı zaman yani dünkü maçla bu maç arasındaki fark bireysel hatalar bu maça bence biraz daha damga vurdu. Yani sadece hocam bugün bir atıyorum bir Fenerbahçe maçında oynadığı gibi bir eğit maçında oynadığı performansı birebir verebilseydi muhtemelen zaten o iki gol olmayacaktı. Yani burada bireysel hatalar var ki bunlar da herhangi bir oyuncu üzerinde bence rahatlıkla olabilecek durumlar. Birden fazla bireysel hata yan yana geldiği zaman da böyle sonuçlar olabiliyor. Onun için bence genel olarak takımın oyununda bir problem çok fazla görmüyorum ama dinlediğimde şu bakımdan katılıyorum. Takımın temeli, takımın karakterine biraz daha topsuz oyun, biraz daha baskı. Üçüncü bölgede ve ikiden üçe geçişlerde, o ara bölgelerde kazanılan toplar oluşturuyor. Hem Alanya maçını hem bu maçta da seninle konuştuğumda Beşiktaş yarı sahaya yerleşip hatta o hat üzerinde bir 5 dakika 10 dakika top çevirip rakibini bunaltıp sertlenmesi gereken frekanslar oynamak zorunda. Ahmet ve Alanya maçında şöyle bir fark var. İki takımı çok iyi geçiş takımı. İki takıma da deplasmana karşı oynadı. Deplasmanla oynadı. Bunları bu takımlara karşı yapmamız biraz daha zorlaşabiliyor. Onun için burayı biraz daha geliştirmesi lazım. Bunun için de yani oyuncu seviyeleri biraz daha yükselmesi lazım. Transfer demiyorum. Çünkü çok fazla transfer kelimesi geçiyor ve İtalyanların transfersiz de oyuncu geliştirebildiğini, kadroyu yükseğe çekebildiğini en başında zaten Olaytan'la gördük, Rıdvan'la gördük. Çok daha farklı, çok daha isim sayabiliriz burada. Onun için de daha takımın başında 3 aydır olan bir hoca var. Bu sene sonuna kadar bence İtalyanlara bu toplu oyun konusunda zaman verilebilir. Beşiktaş'ın temel amacını bu sezon sonra şampiyonluk mu yoksa şampiyonluk konusunda Nisan'a Mayıs'a kadar mı yarışmak? Bunun bir kararını vermesi gerekiyor. Bence yarışmada olabildiği noktada ana hedefi şampiyonluğa koymadığı noktada Beşiktaş ilerleyen zamanlar için çok daha fazla şey vaat ediyor. Onun için sabırlı olması gerekiyor. Yeni bir takım, yeni bir hoca, 3 aydır bu takımın başında olan bir hoca için de bence gayet iyi bir gelişme. Ama daha da fazla gelişebilir. Bu konuda dinleyicimize hak veriyorum.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Ernest Boku hiç iyi oynayamıyor, geri gitmiyor, Çerni 45 dakika sonrasını kaldıramıyor, takım ilk yarısı Akanad'ı kullanamadı.
2: Poku konusunda Poku'nun maçı bu maç değil. Yani onun net bir şey söyleyebiliriz. Biraz daha mesela örnek veriyorum, Marsilya maçında belki Poku biraz daha etkili olabilirdi. Daha alan bulabildi. Daha birebire yakın maçlarda biraz daha fırsat bulabilirdi ama zaten yani maçın daha 13. dakikasında öne geçen bir anlet zaten o alanları Poku'ya çok fazla vermeyecek. Yani kaldı ki o alanları vermeyişi zaten İlhan'ı da etkiledi. İlhan da alan seven, Poku da alan seven iki kanat. Yani bu erken gol atan bir Ahmet'e karşı iki oyuncu zaten orada fırsat bulamadı. Oyun İlhan ve Poku fırsat bulamadığı zaman, alan yaratamadığı zaman merkezden ceza sahasına atılan orta saha koşularının da çok fazla bir anlamı olmuyor. Burada bir kitlenme olduğuna katılıyor. Çerni üzerine bakıldığı zaman da Çerni sene başından beri hemen hemen her maçta oynadığını gördük. 60'lara 70'lere kadar bence gayet iyi tempoda da oynuyor. Çünkü İtalyan oyunu sıradan bir bizim ligimiz üzerinden söylüyorum. Sıradan bir hocanın oyundan çok daha farklı. Çok daha yüksek tempoda oynamanız gerekiyor. Yani Çerni bir tamamen atıyorum ama yani bir Sergen Yalçın ya da bir İlhan Palut takımında oynasaydı 90 dakikayı rahatlıkla geçirebilirdi. Ya da bir Çağdaş Atan takımında, bir Nuri Şahin takımında olsaydı. Daha düşük tempolu, daha rakipleri kayı yerleşebilen bir takımda olsa çok daha fazla zamanlar oynayabilir ama İtalyan özelinde evet, bir 60-70 dakikalık enerji harcayabiliyor. Ya bunlar benim normal Çerni'nin de yaşanmasını çok fazla artacağını da düşünüyorum. Onun için bu rotasyonlu oyun bence biraz daha zaman tanınması gereken bir oyun. Trossard, Çerni kartları olsaydı mesela ne diyorum. Bu maçın çok daha farklı olabileceğini, çok daha geriye düşse bile çok daha rahat reaksiyon verebilecek bir Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki milli ara sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü zorlu bir fikstür. Nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçı zorlu geçeceğini söylemeye katılıyorum ama ben oyun tarzı olarak Ahmet'in Trabzon maçından daha zor olacağını düşünüyorum. İkisinin de deplasman olduğunu varsayarak. Çünkü Ahmet Beşiktaş oyununa çok ters gelen bir takım. Trabzonspor'un Galatasaray üzerinde de önünde oyunu gördüğümüz zaman Salah üzerinde bakılabilir sadece. Salah'ın geçişlerini bir noktaya kadar durdurabildiğiniz noktada Trabzon'u biraz bypass etme durumunuz var. Dün Galatasaray onu yapamadı ve biraz da geriye dönüşlerde hem Sane hem Leao kanatlarıyla çok fazla problem yaşadığını gördük. Sane zaten Kocaeli maçı ilk maç oluyor Beşiktaş'ın milli ara dönüşünde. Kocaeli Spor zorlu bir takım olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum Beşiktaş'ın bu sene ilk sahada çok kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ona kez de Hoffenheim deplasmanı bugün de puan kaybetti. Sıkıntılı bir dönemdeler. Eğer milli ara toparlanamazlarsa ki yani toparlandıkları noktada bile ilk sahadaki Marsilya galibiyetiyle beraber bir beraberlik hedefi Beşiktaş için çok daha uygun olabilir. Trabzon maçı dediğim gibi çok yani zorlu geçer ama bence Ahmet maçından daha rahat bile geçme ihtimali var. Bu üç maçta istediği skorucu olabildiğim noktada zaten ilerleyen zamanlar için daha farklı hedefler belirleyebilir Beşiktaş.
0: Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hoca olsanız Rıdvan'a güvenip sezona girer miydiniz demiş Erkan Bey.
2: Hiçbir oyuncu üzerinde güvenip o kadro sezonu zaten tek oyuncu üzerinde girilmez. Yani çünkü 50-55 maç oynayacağınız noktada evet tek bir Rıdvan'a güvenip ben de sezona girmem. İki tane Rıdvan'ın varsa aynı kanatta güvenebilirim. Çünkü Rıdvan şu an için İtalyan oyununa en yatkın isimlerden biri ki geçen sene işte Rangers'tan döndüğü noktada Sergen Yalçın'la çok istediği oyunu ya da çok kendi potansiyelini gösterebilecek biri değildi ama İtalyan ile beraber hem çizgide hem iç koridorda yüksek tempolarda oynayabilecek bir oyuncu ama Rıdvan'da dinleyicimizin hak verdiği şöyle bir durum var. O da biraz Çerni gibi bu yüksek tempoda 90 dakikayı kaldıramıyor. Maalesef 60'ta 70'te ya fiziksel olarak tükeniyor ya da adale olarak sakatlık yaşıyor. Yani orada altta ara Rıdvan ne kadar sağlıklı bir rotasyon tartışılabilir. Ama o rotasyonu bir de farklı bir karakter olacak. Yaşlı hocana bence dahil etmek ya da işte ilk akta oraya biraz daha sokabilmek olarak da biraz daha bekleyen, stoperleşen bir bek olarak bence ligi götürebilir. Hatta hani son olarak sezonun tamamını götürebilir. Bence Beşiktaş'ın isim sayı olarak rotasyonda problem yok. Yetenek olarak problem olan mevkileri var ki muhtemelen bunda stoperi de sayabiliriz. Ama sayı olarak ben İtalyana üzerinde çok fazla bir problem yaşanabilecek bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler söyleyecek Sayın Başkan Serdal Adalı, dinleyelim.
3: Maça gelince hepiniz biliyorsunuz, ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapmak açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Busa'nın pozisyonu. Bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte, maçın sonunda çok da öyle yani, evet penaltı değil yani, uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu, MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, her geldiğimde söylüyorum, her sizler önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
4: Sayın Başkanım, federasyon başkanının bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
3: Evet, demin yukarıda da. Evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna, yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
4: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
3: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
4: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
3: Var.
4: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle yaptı.
3: Ben söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü kendine bir değişiklik.

0: Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlarla devam edelim şimdi. İlk olarak Ahmet Spor'da Dia Saba, bakalım neler söylüyor.
1: Sonra da hep dile getirilen
2: dakikayı nasıl değerlendirecek? İlk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilebilir belki.
3: Yes, first of all, thank you, and we are very happy about this victory. We make amazing game first half. Second half we have the chance to kill the game. We didn't do this, and okay, in the end we are happy about the win because we work hard, we score the goals, and we deserve this win.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık. Hak ettik gerçekten bu galibiyeti.
2: 3-2'lik skorla milli yarı öncesinde lider bir şekilde tamamlanıyor. Ve yeni çıkmış bir takım, yeni kurulan bir takım. Dia Saba buradaki başarıyı nasıl değerlendiriyor?
3: Yes. Okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good, and we deserve, we play good, and every game we getting better and better, and we deserve this place, and great job for everyone, and we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
4: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
2: Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Arasında, yani milli araya lider giren bir Ahmet Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu. İki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
5: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih. Tabii çok üst düzey futbolcular. Ama iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
2: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
5: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz.
0: Furkan Sualp'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir başka röportajla devam edelim.
2: Etkili isimlerinden bir tanesi. İlk devrede Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre

0: Hakan'da da çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
1: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number six. So we jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know, and then. After when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
2: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik, ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasına izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
0: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ames Sportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
1: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have a chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
2: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz. İyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Maç, başarılar dileriz.
3: Ve flash röportajlar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta da tabii bakalım. Serdal Adal'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalardı. O açıklamaları da tekrar sizlerle paylaşalım. Akabinde de basın toplantılarına gideceğiz. Hatta bir gözüm de orada, bir bakayım. Basın toplantıları başladı mı diye. Henüz başlamadı. Hemen Serdal Adalı'nın sözlerini yeniden sizlerle paylaşacağız.

0: çalışıyorlar. Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her siz önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Yukarıda da
0: bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ona yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
0: Var.
1: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışmaya da hamle yaptı.
0: Daha söyledi işte Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: Ve flash röportajlarla tekrar devam ediyoruz. Basın toplantıları henüz başlamadı diye sabahıyla başlıyoruz.
1: Şöyle nasıl değerlendiriyor?
2: Yes, okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve. We play good and every game we getting better and better, and we deserve this place. And great job for everyone. And we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
3: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
3: Maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Furkan Soyalp yanımızda. Furkan hoş geldin, tebrik ederim. Önemli bir galibiyet, ki galibiyetin önemli arz etmesi zaten devre arasına, yani milli araya lider giren bir Amespor'ta faaliyetler var. Bugün

0: bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
1: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular. Ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
0: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
1: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Başarılar. Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
2: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both side, and I think we did well.
3: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasına izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
0: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ahmet Sportif faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
2: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
3: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.

0: Ve flash röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. Bakalım neler söylüyor.
1: Ligde 3 ikilik bir mağlubiyet var. Fikstüre de baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3 ikilik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
2: Questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente, e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi, e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca, e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica, e mi dispiace davvero tanto.
3: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çen yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
1: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
4: Calendario pesante, continuerebbe le giocatori che andranno in nazionale.
2: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, e non ci rimane altro da fare.
3: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
1: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada devam eden mücadelelere de baktığımızda Valencia Real Sociedad karşısında 1-0 geride ilk yarı sona erdi. Lucas Uç için attığı bir gol var. Bir diğer tarafta Milan, Lecce karşısında 1-0 önde Polis için atmış olduğu golle Marsilya Paris Saint Germain mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. Enes Bey, bugün hakemden şikayet edecek bir taraf varsa o da Ahmet Spor'dur. Az kalsın Ali Şans alan adamlardan alıp Beşiktaş'a veriyordu. Şimdi Serdal Adal da çıkmış. Bu maçı hakem üzerinden okuyor. Pes doğrusu, gerçekten de biz adalet değil ayrıcalık istiyoruz demiş. Enes Bey, katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Hani hakem üzerinden, şuna katılıyorum. Hakem üzerinden okunacak bir maç değil bu. Yani bu açıklamalar yapılacak bir maç da değil. Buna katılıyorum. Ama katılmadığım nokta şu. Yani bugün hakem oradan oraya verecekti falan gibi bir durum yok bence. O penaltı pozisyonunu diyorsunuzdur. Kırmızı kart da kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu da penaltıydı. Çünkü ya birçok kişi muhtemelen görüntüye bakarak el doğal konumda nasıl verildi ki diyecekler, ama pozisyonu yakın çekimden veya normal çekimden izlerseniz zaten daha normal doğal konumdaki eli biraz daha açık hale getiriyor. Orada penaltı kararı doğruydu. Yani elin doğal konumu o olsaydı eğer, ilk anda orada olsaydı el, penaltı olmazdı ama el bambaşka bir yerdeyken oraya geliyor ve biraz da açılıyor. Dikkat ederseniz dirsek tarafından bir açılma var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Mete Bey, bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakmalı. Yani Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak ama sakın Fenerbahçe'nin geçmiş yönetimleri gibi her böyle puan kaybından sonra çıkıp dışarılarda aramaya başlanırsa hata her şeyi iyi giden takımına mayın döşer diyor Mete Bey. Poku eleştirileri var Mustafa Bey. Takım cuma cumartesi ne dinlenebilir? Pazar oynamadı, yanlıştı. Poku futbolcu değilmiş, görmüş olduk diyor. Ve flash röportajlarla devam edelim.
1: Aktif faaliyetler teknik direktör yardımcısı Step Wills bizimle birlikte. Önemli bir galibiyet alındı. 3-2'lik bir oyun var. Ama oyuna baktığımızda bugün Beşiktaş'ı ilk devrede sanki kendi oyunuyla birlikte oynattığı bir oyun gördük. Ön alanda baskı yapan bir Ahmet Sportif faaliyetler ve skor üstünlüğü de bu şekilde geldi. İlk devre bu şekildeydi. İkinci devre neler değişti? Biraz daha geriye çekilen bir Ahmet Sportif faaliyetlerdi. 90 dakikayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Yeah, I think first half we did for sure a great job. We pushed them backwards, we forced them to make faults. We tried to optimize their weaknesses, their spaces they leave. And I think the first 30 minutes until the 2-0 we did great. After 2-0 we go a little bit down. It's normal because we put a lot of energy into the game. Unfortunately, we go. We could score a 3-0, I think, with Samuel. Then second half, we did a change. But Beşiktaş is a good team. They have a lot of quality, individual, but also as a team. And at that moment, I think we forgot to play football a little bit. We kicked the ball too soon in the front. They didn't keep the ball in the team, and that was, I think, the main reason why they could press us. But at the other hand, we play with a great heart, with a great mentality, and that's why we could save the win today, I think.
6: Birinci yarıda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Onları hataya zorladık. Zayıf olduğu tarafları biliyorduk. Boş alanları nerede kullanacağımızı çok iyi biliyorduk. 30 dakikaya kadar 2-0 güzel gitti. Gayet iyiydi. Sonrasında biraz düştük. Bu da normal. Çok büyük enerji sarf etti oyuncular 2-0'a kadar. Açıkçası 3-0 olabilirdi. Orada biraz üzüldük. Samuel'in kaçırdığı bir pozisyon 3-0 olabilirdi. İkinci yarıda da yani Beşiktaş iyi bir takım, çok iyi bir takımlar. Onlara biraz müsaade etmiş olduk. Biz futbol oynamayı biraz unuttuk açıkçası ikinci yarının belli dönemlerinde. Çok çabuk önde top kaybı yaptık. Aslında ana sebep de biraz oyunun bu noktaya gelmesinin ana sebebi de biraz buydu sonlara doğru. Ama oyuncuların hepsi yüreklerini koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve kazanmış olduk.
1: Bakıldığında yeni bir takım Ahmet Sportif faaliyetler ama milli araya lider giren bir takım durumunda. Gerçekten önemli bir başarı. Yeni kurulan, yeni yükselmiş bir takım. Bu başarının arkasındaki sır nelerdir? Teknik heyet olarak ne düşünüyorlar?
5: Secret for success is always hard work. It starts with hard working every day from the preparation. The guys, we were new as a coaching staff. We have during the preparation we had new players, and then it's implement what we want as a coaching staff, but also the guys of the players. They did a great job. They followed us. And then, if you start with a victory here against Erzurum, then the mentally and it starts to become better and better. And I think to go into the break in the first place for Ahmetspor is a great achievement, I think.
6: Bunun sırrı tabii ki çok çalışmak, çok sıkı çalışmak, her gün çok fazla çalışmaktan geçiyor. Kampın, sezon başındaki kampın ilk gününden itibaren çok çalıştık. Biz de hoca ekibi olarak biz de yeniyiz. Oyuncular da yeniydi, takım yeniydi. Biz hoca ekibi olarak, hoca kısmında biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten oyuncular bizim söylediklerimizi çok iyi dinliyorlar. Adım adım takip ediyorlar. Biz ne anlatıyorsak çok iyi dinliyorlar. Bu anlamda da çok etkili oluyor yani oyuncuların katkısı. Erzurum maçıyla galibiyetle başlamış olmak size mental olarak bir ivme yakalatıyor. Burada kazanıyor olmak. Sonra devam ettik zaten o maçtan sonra da. Milli araya birinci girmek çok büyük bir başarı. Bunu da söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tebrik ediyoruz.
5: Teşekkür ederim.

0: Ve Serdal Adalı da açıklamalarda bulunmuştu. Tekrar orayı bir dinleyelim. Gerçekten çünkü sert açıklamalarda, önemli açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Nazar değdi. Bu hafta çok konuşuldu Beşiktaş. İyi yayınlar dilerim demiş Süleyman Bey de gönderdiği mesajda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti hatırlayalım.
1: İleri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
1: Evet, demin yukarıda da. Yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ama yani maksadı kimse iddia edemez. Neydi? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz. Ya daha ne görüşüm ya, ne görüşüm. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlaya devam ediyor.
2: Sayın Başkan, bir şey soruyorsunuz. Diğer takımların da şikayetleri var dedi.
1: Var.
2: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle bir gidiyor. Biz toplantı çalışmaya
1: da var. Söyledi işte kulüpler birliği başkanımız. Çıktı. Nihakeli ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalan'ın sözleri de bu şekildeydi. Kaybedilen iki maçta da hakem hataları, Türkiye Ligi ve adaletsizliği demiş Hasan Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan Vincenzo Italiano'da basın toplantısında olacak, an be an sizlere orayı da aktaracağız. Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve bir yandan da kontrol ediyorum Serdal Adalı çıktı mı diye. Henüz basın toplantısında Serdal Adalı düzeltiyorum. Vincenzo Italiano henüz açıklamalarda bulunmadı. Flash röportajda Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Maç sonunda neler söylediğini İtalyano'nun tekrar hatırlayalım tabii ki.

0: baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente, e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi, e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità. Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca, e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica, e mi dispiace davvero tanto.
2: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık, ritimsiz başladık, çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti, çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik, seviye atlayabilirdik ama olmadı. Birinci olabilirdik, olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çen yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
0: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
1: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno, quando siamo partiti, fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica. Ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire. Rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, coppa, campionato, e non ci rimane altro da fare.
2: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
0: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Ve Vincenzo Italiano'nun sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, Dakika Skor programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor sona erdi.
5: Kim ne dedi? Tebrikler Ahmet Spor'a. Lider bu arada Ahmet Spor'da.
6: Lider oldu değil mi?
5: Evet, o puan durumunu güncelleyip verirler
6: ama
5: zaten.
6: Ama var ya, hani derler ya, Fenerbahçe'ye deseydin şu maçtan bir gün önce en çok ne istiyorsun? Herhalde Fenerbahçe'nin istediği.
7: Abi geçen hafta Fenerbahçe'ci mükemmel bir hafta.
6: Geçen hafta mükemmel bir hafta milli araya girerken ya.
7: Burada geldik ki önümüzdeki haftaya olası Fenerbahçe çok puan farkları kapanabilir çünkü. Ahmet çok formlu, Beşiktaş puan kaybedebilir. Bence Trabzon Galatasaray yener dedim. Beklediğim her şey senaryo gerçekleşti benim. Ama bu şu değil abi. Fenerbahçe gelince konuşuruz ya. Geçen hafta şampiyonluk gitmedi elden. Bu hafta da şampiyon olmadım. Yani orada bir ayakların şeyi görüyorum. Geçen hafta eyvah bitti her şey.
5: Evet, lig havlu
7: bitti.
5: Attı falan dedi
7: lig
5: herkes.
7: Bitti, kombineyi kırdım. Üyelikten çıktım, şimdi de şampiyonuz baba, lig bitti tamam.

0: işinin iyilerinden bir tanesi. Bana bir kulüp başkanı arkadaşım söylemişti sezon başında. Çok iyi adam aldılar diye. Genel olarak ben şimdi mesela Galatasaray'ın atletik performansı kim bilmiyorum. Fenerbahçe'nin ikili biliyor musunuz kim olduğunu?
1: Var mı bir şey var. Cengiz Sirkan falan var ama başındaki rakibini bilmiyorum.
0: Şimdi baktığımız zaman şimdi Allah var. Ben şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'i de görüyorum. Ahmet Trabzonspor maçında da ikinci yarıda düşmüyor. Burada düşmüyor. Da taş gibi kaldılar. Neler kaçırdılar ya karşı karşıya.
2: Üzeri
0: üçten sonra işte. İkiyi yiyip üçü attılar filan. Değil mi? Yani bana şimdi sorarsa
2: giriler
0: ve düşmüyorlar.
1: Son golde tabii yani lig başından beri çok stajla bahsedilen hem Nübel hem Salih Özcan büyük hata yaptılar yani.
2: Abi orada Nübel'e yazarım ben ya. Çünkü Salih adam geliyor geldiğini görüyorsun.
1: İşte yani. Mustafa Pası aslan payı bence öyle. De Nübel'de ama Salih'in de bir çevre kontrolü yapması lazım top gelirken. Salih'in, çok net geliyor buradan yani adam.
0: Salih'in ikinci golde de mi?
1: Çok basit oynadı Salih.
0: İlk golde de var Salih'in bir şey ya.
1: Abi ben ilk golde yayındaydım. İzleyemedim.
0: Abi ilk golde de yine aynı şekilde topu verirken oradan birisi bir kıç koydu. Birden düştü. Abi adam aldı. O Orban mı? Nasıl vurdu abi herif?
2: Orban mı?
0: Orban. Müthiş vurdu abi herif. Müthiş vurdu. Top havada şey değiştirdi. Yön değiştirdi. Bir. Sonra ikincisinde Rıdvan kaybetti topu. Yine ön alan baskısında. Üçüncü golü de ön alan baskısından yediler. Yani ön alan baskısı yapar dediniz. Beşiktaş ön alan baskısına cevap veremediği için. Topla çıkayım derken. Salih o yüzden iki tane hata olacak şey değil. Orkun falan da iyi değildi mesela bugün.
1: Abi Orkun'un bir sakatlığı var.
0: Bence de zorla oynatıyorlar yani çocuğu.
1: Çocuğu biraz zorla oynattılar.
2: Milli belki takımın milli oynaması lazım.
1: İster. Milli takımdan affını ister. Gerçi bizde olmuyor afiş fazla da.
2: Öyle bir orta saha havuzumuz var ki Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın karşısında da Orkun'su çıkmak.
1: Ne var abi bizim mükemmel orta saha havuzumuz abi.
2: Nasıl mükemmel?
1: Ben mükemmel çok bayıldım milli takıma ya. Tam Montella'ya yakışır bir milli
2: takım. Ona ayrıca konu olarak konuşacağız.
0: Milli takıma ayrıca gireceğiz değil mi?
2: Gireceğiz. Girelim bence yani. O Okan Kocuğu falan bir açıklasınlar
1: Okan
2: abi.
1: Okan Kocuğu yani, bence en açıklanabilir.
2: Hı?
1: Abi Bartu Elmaz var milli takımda. Bir maç oynadı abi Süzer Zon'da. Altay Bayındır var. Celta Vigo'ya gitti. Altay Bayındır. Celta Vigo'da bile birinci kaleci olamadı. Yedek kalecilik yapıyor. Sahaya girmedi.
2: Sözde orada da anlaşmalı gitti oraya birinci kaleci olarak.
1: Samet Akaydın bu sene ligde toplam 7 dakika oynadı.
2: Ama o Samet Akaydın'ın yıllardan beri bir takıntılı tamam, var. Fenerbahçe'de de öyleydi. Kadro düşüydü. Kadroya giremiyordu yine ağlıyordu.
1: Tamam da Dünya Kupası'ndan sonra bir değiştir bir şey yap ya. Bu kadar milli takım şey yeri gibi oldu.
2: Yo öyle geldi
1: Montella
2: öyle gidecek
1: Spor Kulübü gibi oldu. Yani milli takım. O yüzden diyorum.
2: Girmişken evet, aslında konuşsak mı konuları?
0: Şu Beşiktaş'ı bitirdik mi abi Beşiktaş'la ilgili? Beşiktaş. Şimdi bakıp ben şeyi söylemek istiyorum abi. Beşiktaş abi kazansaydı bayağı avantaj bir şekilde 15 puanla çok da havalı gidiyordu Allah var. Beşiktaş evet, hiç puan kaybetmez gibi duruyordu. Ben Beşiktaş'ta şeyi de şaşırdım abi. Şimdi bak bu maça çıkarken 12 golleri vardı. İlk yarıda öyle bir pres yediler ki XG'leri 0-20 falan galiba. Çok da düşük bir XG'de. Hiç pozisyona giremeden tamamladılar. İkinci yarıda daha çok pozisyon buldular. Neredeyse maçın sonunda zaten bir ara oh Vlahovic çift forvet falan da oynadılar. Elinden geleni yaptı ama Beşiktaş'ın yenilgisi bence ağır bir yenilgi onlar için. Ama Galatasaray abi günün sonunda şu oldu. O kadar 4-0 yenildi falan puan farkı falan olmadan averaj da ikinci sırada.
2: Yalnız o averaj bu sene Galatasaray'ın başını çok yakar. Çünkü çok fazla gol yemeye başladı Galatasaray. Ve bu hani sezon içinde dur Davinson biraz forma girsin de düzelir bu iş diyeceğimiz kıvamdan çıktı bence yani. Savunma yapısında problem var. Aynı oyuncular, aynı ezber şuraya falan. Bak.
3: Fenerbahçe bir galibiyet alsa 13-13 oluyor.
2: Onu Galatasaray niye bir daha kaybediyor?
3: Galatasaray'da.
1: Abi daha derenin altından çok su akar. Daha çok başındayız. Ben diyorum aslında geçen hafta kimse şampiyon olmadı. Bu hafta kimse şampiyonluğu kaybetmedi.
3: Yani. Yani Murat abi dediği gibi yani gerçekten abi, tam şu an herkes ortada yani.
1: Abi geçen hafta dedim ki 29 tane maç 87 tane puan var. Şey bir şey değişmedi. 28 tane maç 84 tane puan var.
0: Bu kadar baba.
1: Yani bak nerede lig belli olacak bence biliyor musun? Biz inşallah Allah sağlık saat verirse bir sonraki milli takım arasına gireceğiz ya 8 Kasım'da. Hı hı. O zaman burada şeyi söyleyeceğiz abi. Şampiyonluk yarışında şunlar var. Düşme potasında bunlar var. Çünkü o 27 gündeki 9 maç işte Galatasaray'da o kadar maç oynayacak. Fenerbahçe oynayacak. Beşiktaş'ta oynayacak. Trabzonspor galiba biraz daha az oynayacak konferans olduğu için. Ve daha kolay.
2: 6 tane oynayacak onlar.
1: 6 tane oynayacak. Yani onun için bence orada net tabloyu görürüz. Bugün değil ama şimdi oraya bir 5-6 maç daha oynayacak. 11-12 maç olmuş olacak işte. Abi orada anlarız artık.
2: Bence mesela Trabzonspor dün tarihi bir galibiyet almasına rağmen öyle çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışında içinde değil. Ben oyuncu kadrosu olarak mesela hani Salah dışında
1: bana göre en iyi kadrosu şu an.
2: Abi nasıl? Ne?
1: Total olarak. Kadro. Total. Nasıl? Alternatiflerle beraber. Abi senin Galatasaray'ın ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın stoperi yok. Yedek. Sağ beki yok yedek. Bence santifor yok yedek. Bence yok. Bence on numarası yok. Asili bile yok. Bırak yedeğini de. Yok. Trabzonspor kalitesine bakma sen. Trabzonspor kadrosunda yedeği olmayan tek Onana var. Bak onun dışında abi kadrosunda Trabzonspor'un. Ya şu Ju'yu nasıl dört büyük yani İstanbul'un üç büyükleri alamadı ben anlamıyorum.
2: İşte Galatasaray'a konuşuluyordu parayı yüksek bulmuşlar. 25 artı 5 falan
1: konuşuluyordu. Yani. Adam artı 4'ü karşılıyor. Zımba gibi istersen ikili de oynatırsın. Ya Fenerbahçe

0: şansı mesela atıyorum. Elindeki pilotların hepsi ikili oynar. Trabzonspor dün Onuachu'yu oyuna sokmasaydı bence o fark daha da artacaktı zaten. Yani Onuachu takıntısından o fark orada kaldı. Çünkü Onuachu Eto bitmiş yani.
1: Cuh sene içinde Onuachu'yu keser abi.
2: Bence banko. Keser. Ya, o, peki Eto bitmiş de değil. Yani Onuachu abi bir sezonda mı?
3: Bu Trabzon deplasmanı var. Onuachu deplasmanları. Çorum deplasmanları bayağı bir sert.
2: Çok kuvvetli getiriyordu geçen sene.
3: Çorum, Ahmet, Trabzon deplasmanları gerçekten çok zor deplasmanlar olacak bu sene. Her takım için.
2: Ahmet, Ahmet. Şehir takımı canımı yesin abi. Şehir takımı oldu mu çok zor.
0: Abi Ahmet'te bir de taraftar da var. Mesela Çorum'da öyle bir atmosfer yok. Daha onlar sosyal izleyici hani. Gidelim maç izleyelim hani. Lige yeni çıktık ki iyi kadroları var ama abi bugün Ahmet'te bakıyorsun tribün dolu. Sahada iyi takım var. İyi hoca var. Ya.
2: Takımı ben çok beğendim. Çok
3: takım iyi, yani. Takım iyi.
0: Baba abi hep böyle böyle yavaş yavaş 90'lara döneriz yakında. Ligdeki takımların çoğunun hocası yabancı olur. Özellikle aşağıların. Abi çünkü orada fark yaratıyor yabancı hoca.
3: Hakikaten doğru.
0: Bak Yakirovic fark yarattı burada.
3: Türk teknik adamlar geriledi bayağı.
0: Thomas Rice fark yarattı burada. Gizdol gelmişti fark yarattı burada. Abi insanlar yavaş yavaş ya baba diyor biraz daha fazla para verelim. 50-100 bin euro. Daha eli yüz düzgün hoca getirelim yani. Takımı bir yapsın, toparlasın. Bir şey katsın.
2: Türk hocaların peki piyasası düşük mü ya?
0: Düşük hoca kaldı mı abi sence mesela?
3: Kalmadı bence.
2: Acun
3: abi de öyle. Yani yerli hiç düşünmedi yani. Hep yabancı düşündü.
2: Siz diyorsunuz abi Türkiye'ye dönecek şey. Yabancıya dönecek diyorsun.
0: Şöyle diyorum.
2: Demek ki yerli var.
0: Bence yerlilerin fark yaratacak yerli hoca çok az var abi. Yani fark gelecek. Şimdi bak mesela.
2: Onu kim söylemiş? Güzel söylemiş evet. Vasat. Vasat'ın bile altı.
0: Ben şu an kendim söyleyeyim. Birisinden duymadım.
2: Fark yaratan
0: ben kendi cümlemdi şu anda yani. Kimseden duymadım abi de şu var. Şimdi mesela Çağdaş Atan boşta değil mi? Gitmiyor abi kimse.
2: Alamadı.
0: Yani gidiyorsa da anlaşamıyor.
2: Niye geçen çok yukarıda bir istedi, olmadı yine.
0: Yani. Doğru. Abdullah Avcı bak. Abi şu anda Türkiye Ligi'nde.
2: Doğru.
0: Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan hoca yani. Aktif bir sürü hoca var. Hiçbiri çalışamıyor abi. Yok işte. Şenol Güneş yok.
2: Yok.
0: Sergen Yalçın yok.
2: Abdullah
0: Avcı yok.
1: Bir de orada bir konumlama problemi var bence. Mesela
0: Ersun şu an, Yanal yok.
1: Atıyorum ne bileyim Başakşehir Sergen Hoca'ya gitse Nuri Şahin'in yolları ayırıp hani ben Başakşehirli hocamıyım ben Beşiktaş şampiyon yaptım deyip tabanının altında görecek Başakşehir'e yani ve gitmeyecek bence. Sıkışmıştık
0: oldum yani. En son olmaz. Sergen Yalçın'a gidebilir. Yani kimse kalmazsa dünyada hani en son.
2: Doğru. Ben hafta içi sordum hiç abi.
3: Sergen
2: Nuri Şahin nedir
3: tarzı
2: diye.
3: Değil yani.
2: Bizim Başakşehir. Daha belki yemek vardı ya Nuri Şahin kimdi? Çağdaş Atan'la ilgili. Aynı kafada. Ya bizim kardeşimiz ne olacak?
0: Abi o şeyle övünüyor ya.
2: Bırakmayız
0: bence bunu. Göksel Başkan buradan sonra tekrar eski şeye döner zaten. Abdullah Avcı ile tekrar bir tur daha.
3: Bu hafta da galip gelir.
0: Aynı tura başlar yani.
2: Sanmıyorum.
0: Hayır, genç bundan sonra abi.
2: Genç birini.
0: Ha ya da genç. Uğur Uçar'a gider mesela atıyorum. Orada oynadı da ya Başakşehir'de.
2: Repertuar geniş onlarda baba. Fenerbahçe'ye döndük. Ben Fenerbahçe'ye
1: dönelim artık.
0: Fenerbahçe'ye 10 dakika giriş yaptık.
2: İlk cümlelerimizi alalım istiyorsan.
1: Senden mi?
2: Bilmiyorum sen nasıl teklif edersen.
1: Ben Sercan abiden almak isterim.
2: Niye bana daldın sen burada?
1: Maçtaydı çünkü. Murat abi şimdi yayınlandan ötürü gidemiyor. Babam zaten gitmiyor. Sen şimdi maçtan 8'lik maçın içi tam maçtan bir tık erken çıkmış olabilirsin ama 8'lik maçın içindeydin. O havayı kokladın. Mesela tribünler beklenenlerden bir tık daha İyiydi. Fazla mı doluydu sanki?
2: Full doluydu.
1: Full dolu babamın en sevmediği kullanımdır bu arada.
0: Full ve dolu aynı şey diye değil mi?
2: Hmm. Ne demek lazım burada?
0: Bir şey ya.
1: Efendim onun az farkı da diyor derdir. Yani der Sercan abi.
0: Sen devam et Sercan'ım ya. Dur dağılma sen. Sen kaptır.
2: Ben orada çözmeye çalıştım. Neye takıldı orada?
1: Hani full zaten dolu demek ya. Dolu dolu demiş oluyorsun. Ha,
2: dolu.
1: Full dolu ya sadece full ya da sadece dolu desek.
3: Ya muhakkak dünkü Galatasaray'ın maçının puan kaybı, maçın gündüz olması birçok aile çoluk çocuğuyla maça gelmişti. Yoğurtçu Park'ın orada oturdum. Kahve içtim. Bayağı aile gelmişti bugün maça. Kadınlara da özel bir bugün bilet verildi. Tamam mı?
2: Ne kadar verildi?
3: 5000 bilet diye duydum ama yanılabilirim bilmiyorum onu.
0: 500 miydi ya?
3: 500 müydü 5000 miydi?
0: Fener Yumalt'ın toplamı 5000 kişiydi zaten.
3: Toplamda vermediler mi?
0: Yok Fener Yumalt'tan.
3: Sadece Fener Yumalt'tan verdi. O zaman 500 o zaman ben yanlış okumuş
0: ben
3: olabilirim.
0: Ben dün 500 onu. Diye okudum bir yerde.
3: Çünkü sitede onu paylaştılar ya ben de ona yanılmak belki istemiyorum.
0: Tribün toplam 5000 olabilir. Ben Fener Yumalt'ı gördüm 500 yazıyordu.
3: Evet herkes müracaat etti. Yani bence ailelerin herkesin geldiği güzel bir hava vardı bugün Kadıköy'de ya. Hava da güzeldi çok iyiydi. Bir de üstüne Galatasaray yenilmiş. Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet. Bugün de Beşiktaş'ın puan kaybı. Gerçekten Fenerbahçe hiç olmadığı kadar milli araya moral motivasyonlu giriyor. Her şeyden ötesi İsmail Kartal'ın kendini toparlama açısından çok önemli bir maçtı bu. Çünkü Gaziantep maçın sonrası dağılmış bir İsmail Kartal vardı. Bütün çevresiyle yapmış olduğum bütün araştırmada herkes şunu söylüyordu. Biz İsmail Hoca'yı ilk defa Gaziantep maçında tanıyamadık dediler. Yani o kadar yıldır onunla hem dostluk yapanlar hem onunla beraber çalışmış kişiler Antep maçında hiçbir zaman onun analizi ve onun yapacağı değişiklikler değildi bunlar dediler. Ve ben de her zaman şunu dedim. Bu milli araya girerken Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyet ve her şeyden önce en büyük transferin de İsmail Kartal'ın olabileceği bir tekrardan senaryonun Fenerbahçe'nin toparlanma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bence hem de rakiplerine kaybetmesiyle tekrar

0: hem Fenerbahçe yönetimin, hem başkanın, hem hocanın, Asensio'nun geri dönüşüyle birlikte bence bir toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe. Bu milli ara ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye.
1: Murat abi sen ne diyorsun? Sen neleri değişmiş gördün?
2: Ya şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin her erken gol bulacağı maçta bu tip maçları yaşayabiliriz. Tamam Eyüp, hakikaten Eyüp. Her sene ligin bir tane çok zayıf halkası olur. Geçen sene Karagümrük'tü mesela. Ama Karagümrük böyle bakınca eli yüz düzgün bir takım. İşte Fenerbahçe'yi yendi en basından. Bir planı vardı. İyi oyuncuları vardı. Transferler falan da yaptılar o takımdan bazı oyuncular. Abi Eyüp takımı ya zaten geçen seneden beri o işte o kayyum atanması vesaire bir sıkıntı yaşıyor. Ama ilk maç Beşiktaş'ı çok zorlamışlardı. 1-0 bitmişti maç ki o oyuncunun saç çekilmişti. Belki verilse kırmızı farklı bir senaryo olabilirdi. Alanyaspor'u yendiler bir 90 artta attıkları bir golle ama zayıf bir kadro. O zayıf kadroya morale ihtiyacı olan dolu tribünler erken gol bulmuş ve hücum attı Fenerbahçe'nin zaten skoru azalan çok etkiler. Yani rakip biraz üstüne çıktığı zaman bir Anadolu takımı. Fenerbahçe'nin şimdi hücum attı. Hızlı oyuncuları da var. Golcüsü de var. Arkadan destekleyenleri de var. O yüzden tabii ki 8-0 kimse beklemez. Yani benim hatırladığım iki tane 8 var. Onlar da 8-1-8-1'di. Yani bu 8-0 ilkmiş zaten baktık Fenerbahçe tarihinde.
1: Evet 32 sene önce var en son Kayseri Erciyes.
2: 8-1. 8-1.
1: 8-1 işte.
2: Tamam 8-1 var. Bu en farklı 8-0.
1: Yok 8 gol atma olarak söyledim.
2: 2 tane bir de Samsun var.
1: Evet ondan Mayıs 94'te de Samsun var. Bir de Mayıs 92'de
2: Antep var. Her enteresan bu arada istatistik şey her 8'lik maçta bir oyuncu hep 4 gol atmış. Mesela ilk 8'de Bülent Uygun atmış. Sonraki 8'de Feyyaz Uçar atmış. Bugünkü 8'de de Vedat Muriç attı.
3: Abi bu rekor kırılırdı bugün ya.
2: Aslında. Abi ben bugün 11-12 bekliyordum biliyor musun? Vallahi bekliyorum.
1: Şeyde 46'da 6-0 olduktan sonra ben hakikaten çift tane bekledim.
2: Oradan yani
1: sonra.
2: Geçebilirdi.
3: Çok bir de adamlar da...
2: Hayır pozisyon da var. Hani böyle maçı bırakma durumu falan yok. Karşı karşıya kaçanlar vesaireler de var yani. Olmadı. Ya bak eğer şey kaleciyi değiştirmeseydi Eyüp. Aynı kaleciyle devam etselerdi geçerdi.
1: O kaleci ne yapıyor abi mesela?
2: Ya yani o kalecinin enteresan olan Atletico Madrid'in oyuncusu olması bence.
1: Yani doğru mu öyle değil mi?
2: Evet. Ya almış Atletico Madrid her sene bir yere kiralamış.
1: Ben doğru pozisyon aldığı gol hatırlamıyorum. Penaltı falan dahil bu arada. Yanlış yani. Yerlerde duruyor adam resmen yani.
2: Orada Özcan Hoca ayrılmış.
1: İrfan'ın geçmiş olsun da. İrfan'ın o yakın köşeyi ha?
2: Beğenmedim.
1: Yok geçmiş olsun ne diyeyim?
2: Geçmiş olsun da hani.
1: Hayır konu onu
2: geçelim de.
1: Yani. Genelde de 7-8 yemeyi seviyordu zaten. O Hatay Beşiktaş'ın o 7'lik maçında da
2: Ömer Erdoğan.
1: Cezalıydı ama.
2: Hayır takım... Ömer Erdoğan Hoca ya bu yardımcısı Özcan.
1: Tamam. O yine maçta Ömer Erdoğan cezalıydı ama onu demeye çalışıyorum. O maça hoca olarak Özcan Hoca çıktı onu diyorum.
3: Geçen seneki hoca nerede? Eyüp'teki.
2: Kimdi abi? Şeydi Kayseri'de. Atilla Hoca.
1: Sana geçebiliriz baba maç yorumlarına.
3: Abi ben şimdi baktım mı Fenerbahçe'de şeyi gördüm.
1: Benim sesim karşında... olsanız ben bir ufak gelsem gidip.
3: Tamam. Abi karşında şöyle bir takım var. Nasıl söyleyeyim? 10 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz değil mi? 10 milyon euroluk takım karşısında 100 milyon euroluk takım var. Başlarken yapmaması gereken tek şey bence topla çıkmaya çalışmak. Vur uzun uzun sonra Çanakkale geçirmez yapman lazım. Sen Fenerbahçe'ye karşı gerçi bunu düşünecek kadar bile vaktin olmadı. 28. saniyede penaltı oldu.
1: Penaltı oldu.
2: Abi penaltıya gelmişken bir hakem konusuna da girebilir miyiz ya?
3: Ben bir bitireyim istiyorsan ondan sonra girelim çünkü ona ayrı yapmak lazım.
2: Yok bu pozisyon için gireceğim o yüzden.
3: Gir baba.
2: Hayır yani şu abi orta hakeme bir şey demiyorum. Kadir Sağlam'ın çapı belli zaten. Ama abi VAR'daki adam neyi inceledi o kadar anlamadım ki. Ayakkabı çıkıyor ayağından adamın. Yani evet. Neye baktı mesela orada?
3: Tam bir baba şey Osimhen penaltısı tamam mı bu? Ayağını soktu filan. Orada darbe olduğu belli. Gerçekten ben 28 saniye durdurdum. Penaltı ne zaman atılmış? 4.5'ta.
2: 4'te.
3: 4 dakika, 3.5 dakika, 4 dakika boşu boşuna harcanıyor. Neye o kadar bakıyorsun? Ayakkabı çık. Gerçekten
2: dediğim gibi. Ayakkabı çıkıyor çünkü.
3: Benim notlarda da var. Yani o ayakkabı çıkmış ayakkabıyla ne yapsın abi adam? Hani nasıl bunu yok diyeceksin? Ve neyi tartışıyorsun?
2: Neye bakıyorsun abi bir de yani?
3: Niye bu kadar uzatıyorsun? Böyle mi? İnanılmaz yani mesela. Durup dururken milleti de geriyorsun, kendini de geriyorsun, oyuncu da geriyorsun filan. Sonra ikinci gol 7. dakikada oldu. Abi maç zaten bitti. Bittikten bitti. Sonra iş güzel bir idmana döndü. Açıkta oynadılar. Hiç de açık oynamaktan da vazgeçmediler. Sonlara doğru 5-6'dan sonra Allah'a var şey bir hale geldi. Kaleci de değiştikten sonra. Yüzlerindeki ifade filan değişmeye başladı. Çünkü tarihe geçeceklerinin farkına vardılar. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım tarihe geçme konusunda başka fırsat bulur mu Fenerbahçe? Ya da başka takım bunu yapar mı? Yani bu Eyüp'ü yakalayanın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Öyle durup
2: şimdi
3: dururken...
2: Şimdi hoca değiştirecekler. Muhtemelen yeni gelen hoca. Bilmiyorum fikstürleri nasıl ama ben... Yani bak Gençler Birliği için de söylemiştim. Bizi burada linç ettiler. Ben ya dedim ki ben Gençler Birliği bir daha kolay kolay maç kazanamaz. Evet Fenerbahçe'den sonra bir tane daha kazandı galiba ya da iki tane daha kazandı. Kazanamaz abi. Son 3 maç 12 gol yedi Gençler Birliği takımında. Abi ligin zayıf halkaları var. Erzurum da bunlardan biri gözüküyordu. Ama Erzurum bugün gidiyor Samsun Spor'u yeniyor mesela kendisi aslında. Sonuçta şehir takımı. Senin istediğin yere geliyor. Ama ben Eyüp ve Gençler Birliği'nin yani kolay kolay bu ligde kalabileceklerini düşünmüyorum. Sezon başında da benim adaylarım Eyüp Gençler Birliği ve Erzurum'du. Ha, Erzurum kaldı şimdi. Göztepe çünkü çok aşağıda kaldı. Ha, Göztepe kurtarabilir, toparlayabilir. Ama abi şu demek değil. Yani zayıf takım diye de 8 gol yiyecek diye bir kanun yok. Yani 8 gol şöyle diyeyim abi. Hazırlık maçında da atılsa değerli. Özel turnuvada da atılsa değerli. İdmanda yaptığın çift kalede de atılsa değerli. Kendi altyapı takımına karşı oynuyor. Yani 8 tane gol atmak önemli bir şey. Önemli bir meziyet. Dördünü de
0: tabii, tabii.
2: Vedat Muriç'ten bulman.
3: Baba bunu tersini söyleyen herhalde yoktur.
2: Hayır, şöyle anlaşılmasın. Yani rakip zayıf da biz 8 golü küçümseyiz. Hayır, 8 gol. Bugün şurada biz halı sahada oynayalım abi ve 8 farkla kazanalım. Bak öbür takım kavga çıkartır maçın sonunda. Maç bitmez. Dalga mı geçiyorsunuz da falan geliriz yani sonunda. Ya da bu herifleri nereden buldunuz? Gitmişsiniz profesyonel oyuncu getirmişsiniz falan olur. Çirkefliğe döner işin için. Yani 8 kıymetli. Daha kıymetli abi. Bir gün önce Galatasaray 4-0 kaybetmiş.
3: Tamam olacaktır abi.
2: Kucağına gelmiş iş. Yani artık buradan o kucağında bir daha elini etme şansın da yok. İşte ah Antep maçı abi. Ah Antep maçı. Antep'i yenebilsen.
0: Antep maçında da gerçekten İsmail Kartal'ın keşke Vedat'la başlaması.
3: Topu aldılar, top başka.
0: Lazımmış ya. Yemin ederim ben biz var ya. Antep maçına Vedat'la başlasak kazanırmış.
3: Tamam baba, bir cümle dedin, hakem dedin. Sonra koy. Hakem dedin. Hakemden sonra daha alamadım yeri.
2: Nasıl alamadın?
3: Alamadım
2: abi, yayını geri sarar mısınız?
3: Ya bir de geri saracağız abi.
2: Baba hakemde ben bir cümle söyledim, sen de devam
3: ediyorsun. Aldın tamam. Hayır, sonra tekrar nasıl gitti
2: lan? Hayır, şey dedi, Eyüp Spor bir daha tarihe geçebilir mi dedin?
3: Neyse ama yani.
2: Baba, ben sana atacağım kesti burayı.
3: Tamam. Ben hala devam etmek istiyorum abi. Gördüğüm kadarıyla şeyde. Şimdi Fenerbahçe açısından yorumcuları falan izledim. Yorumcular da genelde ya çok azımsama ya çok abartma var. Yani ortası şu aslında doğrusu. Ya günlük yaşamak lazım. Fenerbahçe'nin 8 gollü bir galibiyette alması çok büyük olay bence. Şeye katılıyorum. Murat'ın söylediklerine katılıyorum.
0: Ben yani de katılıyorum.
3: 8 gol bu 5-0 da bitse önemliydi ama 8 olması, bu coşku vermesi. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tek şey moral zaten. Son dönemde görüyoruz. Fenerbahçe son 3 maçını kazanamamış abi. Roma maçını da sayarsan.
0: Evet.
3: Beşiktaş maçından yenilmiş. Gaziantep'te beraber kalmış filan. Teknik direktörü istifa etmiş, tekrar gelmiş. Doğru. Ne olduğu belli değil bir durumdayken.
0: Aslında dağılmış bir görüntü abi, var.
3: Galatasaray 4 tane yemişken. Sen üzerine 8'lik bir galibiyet alıyorsan bak bunun psikolojik bir anlamı var.
1: Bir de genel averaj'e kalsa iş bayağı 12 averaj fark yarattın. Hani çok doğru. Şampiyon oldun aslında.
3: Yani. Abi şey de var. Dikkatimi çeken mesela bir iştah da var. Hiç doymadı. Fenerbahçe 3 atar takım düşer, 4 atar 4'ü bulmaz vardı falan. Benim bildiğim maçlarda genelde 3'ten sonrası 2. devreler falan ızdırap olurdu. Şimdi burada

0: şaşkınlıkla izliyorum. Onu ayrıca değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan Can bana sorarsan gayet başarılı bir sınav verdi.
1: Bugün iyi oynadı.
0: İki asist bir golü var değil mi?
1: İrfan çok...
0: Bir gol, bir asist.
2: Ama mesela
0: bu bollukta karıştırmış olabilir.
2: Kereme attığı top da aslında böyle bir asist gibi. Bayağı bir bıraktı işte. Kereme. Orada Kerem de sağa çıkardı.
0: Tamam, o kilit pas olarak.
2: O kilit pas.
1: 2-0 yapan golde bayağı asisti de var ya. Bence bugün yani Greenwood'la beraber İrfan en iyisiydi.
3: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, bu sezon Galatasaray'ın sınanacağı maç sayısı kaçtı şu ana kadar? 2. Lisbon maçı, Trabzon maçı. İkisini de kaybetti. Bu iki maçın ortak özelliklerini sayalım. Osimhen yok aslında. Ve bu oyunu en iyi oynayan oyuncun yok ya. Ona rağmen de bir pres ısrarın var. Ve bu pres ısrarına rağmen de bu oyunu oynayabilecek bir orta saha yapın yok. Bunu koy cebe. Galatasaray geçen sezonun çok büyük bir bölümünde 2-6 numara oynadı. Bunların önünde Sara tercihini yaptı. Bazen de Yunus. Arkadaki 2-6 numara, öndeki 10 numara kim olursa olsun onun yükümlülüklerini kaldırabiliyordu. Bununla beraber bu iki oyuncudan biri ileriye çıkarak da pres oyununa katkı sağlıyordu. Bu pres oyunu ya böyle oynarsın ya da işte bir tane 6 numara süpürge 6 numara kullanırsın, iki tane 8 numara kullanırsın. Ama 6-8-10 yapısıyla ki elinizdeki 8 numara sadece oyun kuruyorsa pres oyununu sürdürülebilir bir şekilde yapamazsınız. Hoş el arttırdı Okan Buruk. Yani 6-8-10 da yapmadı. 6-8-9.5 yaptı. Çünkü Yunus 10 numara gibi oynuyor diyen varsa elimde satılı köprü de var. Onu söyleyeyim. Galatasaray esasen 4-2-4 gibi bir şey oynuyor. İki tane içeri kat eden, birebir de etkili ama takım oyununa katkı anlamında eksik olan kanat oyuncusu kullanıyor Galatasaray. Zaten burada bir mimari hata var. Bunların üstüne bu iki oyuncunun ortasını Yunus gibi savunma katkısını çok alamadığın, sadece hani mücadele ediyor Allah var ama oyun bilgisi, savunma bilgisi açısından zafiyetleri yüksek olan ve bununla beraber geriden oyun kurmalı, takımı rahatlatmayan bir oyuncuyla oynuyor. Siz Trabzonspor karşısında böyle bir şablon tercih ederseniz skor 4-0 olur. Thomas Reis ne yaptı? 2-6 numara koydu. Bunlardan Melih stoper gibi oynadı bir ara. Ve bu 2-6 numara sayesinde ön tarafı Saviolo, Muçi, Salah yapabildi. Ve Salah'ı savunma arkasına koşturduğu kadar iki tane bu şekilde gol buldu. Dördüncü golde, birinci golde bu şekilde geldi. Oyuncuyu zaman zaman serbest bıraktı. Salah geldi, takımının oyun kurmasına yardım etti. Bu önemli. Çünkü Pina çizgiye bastı. Sol taraftan da çizgiye bastı. Trabzonspor iki tane 6 numarasının önünde oyun kurucu özellikleri olan bir 10 numara yok ya. Haliyle bir oyun kurucuyu getirip yardıma konu kullandı. Ve bunu yıldız oyuncusuyla yaptı. Ama Galatasaray'ın iki beki, iki de kanadı, hatta Yunus Akgün'ü de buraya koyuyorum, takımının geriden topla çıkmasına yardımcı olamadı ya da olmadı. Üstüne üstlük toplamda ön tarafı topla tutmadı, 45 tane saydım ben top kaybı. Salahsa bir ara şey gibiydi, eski takım arkadaşı gibi, Thiago Alcantara gibiydi. Çizgiye top atmalar, sırtı dönük top alıp bekle oynayıp oyuna genişlik vermeler. Yani o. Böyle bir oyuncusu yok mu Okan Buruk'un? Soru bu bence. Yoksa nasıl yok bunca başarıdan sonra? O genel mesele bence maçın hikayesi güzel insanlar. Galatasaray 4 yılda öyle transferler yaptı ki tamam. Icardi geldi, Osimhen geldi, Sané geldi, Leao geldi, bir ara Zaha geldi, Tete geldi ama Öğre'ye geldi. Öğre'ye geldi. Ne zaman gitti? Yani o da bir soru. Mesela Galatasaray'da oynadı mı? Ben bunların hiçbirinden emin de değilim. Yani Öğren'in mesela Galatasaray kariyeri çocukluk yaz tatillerim gibi böyle çok güzel geçtiğini söylüyorlar ama ben bir şey hatırlamıyorum. Ama bugün size tabii Galatasaray'ın transferlerini anlatmayacağım. Daha garip bir şey anlatmaya gayret edeceğim. Galatasaray'ın transfer yapmasına rağmen neden hala transfer ihtiyacı olduğu konu. Para harcanmış, kamyon gelmiş, evin ortası koli dolu, televizyon hala yerde. Ya Trabzonspor maçını izlerken ben bunu düşündüm. Hatta devre arası Twitter'da bir istatistik gördüm, tamam mı? İlk yarıda Trabzonspor'da en çok ikili mücadeleye giren Salah. En çok ikili mücadele kazanan Salah. En çok adam eksilten Salah. En çok gol girişiminde bulunan Salah. En çok gol katkısı yapan Salah. 2 gol, bir asist. İşte ondan sonra Allah Allah Allah Muhammed Salah diyorsun ya. Adam Trabzonspor'a geldi. Ve sahada Trabzonspor adına ne varsa yapmış.

Bir de Leao tarafına baktım. 21 top kaybı olmuş en son maç sonu. 21. Öyle olunca maç sonunda bizim kafedekilerin ortalama cümlesi, o can yakıcı cümle geliyor. Osimhensiz olmuyor abicim bu takım. Bak tamam, bir takım bir oyuncusuz olmayabilir. Rodri'si City'de olmuyordu. Ama bağlı mı? Bağımlı mı abi? Bak iki senedir kendimizi yırttık bu bağımlılıkla mücadele konusunda. Biz ilk bayrak tutanız Recep Reis'le birlikte. O yüzden bu maç Galatasaray'ın uzun zamandır konuşmadığımız bir meselesini de yeniden gösterdi. Galatasaray'ın problemi bazen top kazanmak değil. Topu kazanıyor. Problem şu, kazandıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Trabzonspor uzun vurdu. Direkt oynadı. Galatasaray'ın orta sahasını bypass etti. Oyunu karıştırdı. Oyunu kenarlardan birebirlerle oynayınca orta saha dutluk arazi gibi öyle bomboş kaldı. Ve Galatasaray'ı bir noktada karar felcine uğrattı. Çünkü sahadaki oyuncuların kalitesi çok yüksek. Ama yüksek kalite her zaman yüksek uyum getirmiyormuşu gösterdi. Mesela Leao Sané. İkisi de şahane oyuncular olabilir. Ama soru şu, ikisini aynı anda oynatabiliyor musun? Çünkü transfer dönemlerinde çok sevdiğimiz bir hastalık var. Abi bunu da al, bunu da al. Sonra başka biri çıkıyor, bunu da al. Bir tane daha, bir tane daha. Bu fırsat kaçmaz. Transfer dönemi bitiyor. Soyunma odasında 19 tane fırsat transferi böyle birbirine bakıyor. Abi sen hangi pozisyondasın? İşte Galatasaray'ın son 4 yıldaki transfer hikayesinin böyle bir tarafı var ve oyun içine böyle sirayet ediyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu takım üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Başarılı. Başarılı. Ama başarının tehlikeli bir yanını hissettiriyor gibiler. Çünkü kazanırken yaptığınız yanlışlar size yanlış görünmeyebilir. 50 kere dedim burada. Tek başıma çok bağırdım. Galatasaray kadrosu üstüne nitelik sorunu var dedim. Az da linçlenmedim. Okan Buruk'a 50 kere seslendim. Bu kadar sessiz kalmaya devam edersen ihalelerin tamamı üstüne kalacak diye. Bak şimdi ne oldu? O kadar şampiyonluk üst üste başarı derken hikayenin geldiği yere bak. Türkiye'de bakın herhangi bir iş kolunda 4 sene üst üste istikrarlı başarılı olmak var ya, mucize, mucize. Yani hiç kimse bir şey yapmasa patronunun zoruna gider bu ülkede. Bir de futbol gibi gürültüsü fazla bir iş yapıyorsan neredeyse imkansız. Bizim ülke bu açıdan yani çok zor artık. O yüzden başarılı olmak çok zor. Başarılı kadroyu da dönüştürebilmen lazım. Yani bizdeki bir pas hatasından bile dünyanın dayağını yiyor topçu. Bunları böyle her hafta her hafta kaldırabilmek de psikolojik açıdan kolay değil. O yüzden değiştireceksin, değiştirmeyi bileceksin, geliştireceksin. Ama işte ben başarıyorum, ben yaptım diye diye ortalığa dökülürsen, kendini tepeye çıkarırsan da olmuyor. Yani bir süre sonra kötüye dair şeyleri de duymamaya başlıyorsun. Yani rahmetli babaannem gibi biz bir şey diyorduk, duymuyorum diyordu. Babaannem işine gelmiyorsa duymuyordu. Anlatabiliyor muyum? Şevket Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki zafer gerçektir. Ama zafer kazananın mantığını ortadan kaldırmaya başladığında zafer sarhoşluğu başlar. Bu ülkede bir başkan ve yönetici son dakika transferinin en makul şey olduğunu söylediler. Kendilerini buradan övdüler. Kimse bir şey demedi oğlum. Yani her fırsatta Avrupa övenler bu sözleri hem söyledi hem dinledi ve sorun olmadı oğlum. Bu kadar artık ayıp değil mi ya? Ya en sonunda çıktı, 50 milyon kar ettik geç kalarak dedi başkan. Diyebildi ya. Kendi yarattığı transfer mezarlığının faturasını kime göndereceğiz peki? O yok. Çünkü 20 milyonluk yanlış oyuncu 10 milyonluk doğru oyuncudan daha ucuz değildir. Ya da tam tersi. Yani matematikte olabilir, futbolda olmaz. Tamam. Zaha, Tete, Oriye, Yelert, Frankowski, Cuesta, Aspiria, belki Lang, Can Armando Güler. Ya bakın Can Armando Güler'in nerede olduğunu merak da ediyorum, biliyor musun? Can bizi izliyorsan yorumlara bir şey yaz. İyiyim abi, buralardayım falan yeter. Merak ediyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın özellikle Avrupa seviyesinde yıllardır ihtiyaç duyduğu çok net bir profil var. Topla mesafe kat eden, temaslı oynayan, efendime söyleyeyim, iki ceza sahası arasında dinamizm sağlayan bir box to box NDI tipi. Ama Galatasaray'ın transfer masasında sanki hani şeye böyle ters çevirmişler o profilin fotoğrafını. Yani 4 yıldır bakıyorlar bir şey eksik ama ne diye yani. Lemina geldi, çok önemli katkı verdi. Torreira zaten çok kıymetli. Sara var, Naga geldi, sonra Batrakov, Leslie, ama soru hala aynı.
Yani bu takım orta sahadan topu alıp kim taşıyacak 20 metre 30 metre? Sen hala Saray'a pas opsiyonu arıyorsun. Çok var böyle profillenme. Deniz Gül işte. Yani ben oyuncunun yeteneklerine itiraz etmiyorum. Farklı meziyetleri var. Gelişebilir, gol atabilir, katkı verebilir. Ama Galatasaray'ın aradığı yedek santrafor profili buysa orada da bir şey tartışmamız gerekiyor. Çünkü Galatasaray pres yapmak isteyen bir takım. Osimhen'in olmadığı anda onun arkasındaki santraforun bazı temel özellikleri devam ettirmesi gerekiyor. Yani Deniz bunu yapmaya çalışabilir, mücadele eder, koşar ama her mücadeleden oyuncuya da 10 milyon euro veriyorsanız Florya altyapısındaki çocuklar da haklı olarak sorarlar, abi biz ne yapalım daha yani? 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımı mücadele edecek oyuncuyu mümkünse altyapıdan çıkarması lazım. Para verdiğin oyuncunun sana başka bir üstünlük sağlaması lazım. Ya da yani daha insaflı konuşalım. Deniz Gül gelişimi açık oyuncu. Çünkü onu söylemek lazım. Suç da onun değil. İhale de onun değil. Ama üçüncü santrafor olarak planlamada olmalıydı. O zaman soru şu, ikinci santrafor nerede? Bakın geçen sene Osimhen'in durumuna baksanız adam kaç? 16 maç falan kaçırmış olabilir. Ama bu bir fact midir? Fact. Yani gerçek. O zaman diyeceksiniz ki benim 16 maçlık bir santrafora ihtiyacım var. 16 maç Osimhen'siz başka bir oyuncu. Yani orada kotaracak biri lazım. Ya da öyle bir oyun daha lazım bana. O yokken ki bir oyun lazım. Sende ikisi de olmayınca Trabzonspor gelir makyajını böyle döker işte. Ve bu bir yönetim modeli oldu. O çok şaşırtıcı. Yani savunmada da aynı sorun oldu. Abdülkerim falan 40 maç üst üste sahaya çıkıyor da çok konuşulmuyor. Onu söyleyeyim. Neyse. Bakın burayı çok uzattım. Yanlış da anlaşılmak istemem. Galatasaray kötü transfer yapan bir kulüp değil. Tam tersine son yıllarda Avrupa çapında inanılmaz isimleri Türkiye'ye getirdi. Konuştuk, Icardi dedik, Osimhen dedik, Leao dedik, Sané dedik. Bunlar küçümsenecek işler değil. Problem şu. Galatasaray'ın yaptığı büyük doğrular yaptığı küçük yanlışları görünmez hale getiriyor değil. O küçük yanlışlar birikiyor, sıkıntı yaratıyor. Sağ bek gibi, box to box gibi, Mertens sonrası yapı gibi ya da direkt 11 oynayacak stoper gibi ya da kanat rotasyonu gibi ya da oyuncu profillerinin birbirine uyumu gibi. Bunlar ligde her zaman ortaya çıkmıyor diye az konuşuluyor. Çünkü bireysel kalite bu ligde problem çözebiliyor. Osimhen çıkar iki tane atar, sana bir şey yapar, Leao adam eksiltir, efendime söyleyeyim Uğurcan kurtarır, herkes dağılır. Ama son günlerde istikrarlı şekilde gözüküyor işte. Bunu Avrupa'da dahil. Galatasaray ne istiyor? Galatasaraylı ne istiyor? 4 senelik başarıdan sonra oyun da upgrade edilsin, oyuncu da. Kusurların da üstüne daha çok gidilsin istiyor. Referansı da var. Luis Enrique. Daha ne yapsın mesela Luis Enrique, değil mi? Ama yapıyor. Adam ne güzel demiş ya. Bir oyuncunun istediği gibi hareket ettiği bir durum varsa bende bir kontrol problemi vardır diyor. Ve ben gelecek yıl hepsini kontrol edeceğim diyor. Hepsini. İstisna yok. Bak onca başarıdan sonra bu tavizsizlik beklentisi var işte Galatasaraylılarda. Dembele diyebiliyor ben baskı yapmasam kulübeye giderim diye. Yani senin ismin Dembele olabilir ya da Kıvara olabilir. Dünyanın en pahalı oyuncuları olabilirsin. Ama bunu söyleyebiliyor. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun ara sıra bir lakaytlık hortluyor. Taraftar da diyor ki biz niye yerimizde sayıyoruz? Bu kadar aslında. Koşmuyorsan yanımda oturuyorsun. Yıldıza bakıyorsun koşmuyor ve oynayabiliyor. İşte yıldızlardan takım yapmak başka bir şey oluyor. Bu kadar yüksek profilli oyuncunun olduğu bir kadroda kimin oynamayacağına karar vermekte, kimin oynayacağından daha önemli hale gelebiliyor. İşte Leao, Sané ikisi birden. Orta saha nasıl dengelenecek? Presi kim yapacak? Top kaybedildiğinde kim koşacak? Yani çünkü futbol konsol oyunu değil. Tamam? Yani overall'u yüksek oyuncuları ilk 11'e koydum, starta bastım. Yok. O nedenle benim Galatasaray'a dair bugün gördüğüm en büyük tehlike başarısızlık değil tabii. Tam tersine başarının yarattığı körlük olduğunu düşünüyorum. Futbolun çok acımasız bir huyu vardır. Dün yaptığınız şey bugün size hala çok iyi görünüyorsa bugün muhtemelen yeterince ilerlemiyorsunuzdur diyeyim. Tamam. Ve Galatasaray'ın artık kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Biz yine şampiyon olabilir miyiz? Ama bundan daha büyük bir soru var. Bu kadar para, bu kadar yıldız, bu kadar imkanla olabileceğimiz takım en son bu mu ya? Hani topu kazanayım da bir geçiş yapayım yok ya. Kulübeden şapkadan tavşan çıkarabileyim diyeceğin oyuncu az ya. Öyle olunca Okan Hoca Sporting'de de hani ihale sana kaldı ya. Dün akşam da ihale sana kaldı ya. Yarın da ihale sana kalacak ya. Çünkü sen Leao ile Sané'yi aynı anda oynatacak teknik adam değilsin. Senin bütün

0: Tüm meselen hep bireylerin niteliklerini yönetmek oldu. Ama şu ana kadar gözüken birey kolektife galebe çaldı. Ve bu bir zayıflık işaretidir. Dünü boş veriniz. Dün çabuk geçer futbolda. Zaten ne demişler? Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz. Dedim mi daha önce bu cümle? Az önce kurdun değil mi? Pardon. Bakın. Oyunu seçen Trabzonspor sizi sağdan sildi. Yani Thomas Reis Galatasaray karşısında nasıl oynanması gerektiğini biliyordu. Ki yüksek ihtimalle Lisbon maçını da iyi analiz etmiş. Lisbon'un gol bulması uzun sürmüştü ama Galatasaray'ın savunma çizgisinin kronikliği devam eden bir unsur. Trabzonspor bunu çok erken kullandı. Çünkü daha henüz maçın başında Galatasaray taç organizasyonu adına stoperlerini ceza sahası içine soktu. Orta saha çizgisinde bir tane bile futbolcu bırakmadı. Forvet arkası olarak oynattı. Oyuncusu Yunus da ezbere bir top atmaya çalıştı. Top karşılanır karşılanmaz Trabzonspor'un sahadaki en hızlı oyuncusu, en becerikli oyuncusu zaten. Bu pozisyonların da adamı olduğu için ona pozisyon yani verirseniz gerekeni yapacak şekilde yaptı ve Galatasaray'ın 3 tane savunmacısını peşinden sürükledi, top ağlarla buluşturdu. Şimdi bu maçı pek çok farklı şekilde manşetlendirebiliriz. Muhammed Salah Galatasaray'ı devirdi. Thomas Reis diyeyim bu sefer ilk maçında akıl koydu. Arslan derin uykuda, fırtınadan 4 gollü esinti falan böyle gider. Ama şunu söylemek lazım, kaza geliyorum dedi bence. Benim başlığım o. Yani Galatasaray açısından yorumlarsanız öyle dersiniz. Niye böyle diyoruz? Çünkü Başakşehir maçına bakıyoruz. Galatasaray son dakikada ekstra frikik golüyle kazandı. Ama o maçta Galatasaray orta sahası zaten hızlı geçiliyordu. O maçta Galatasaray Osimhen sonrası akan oyunda pozisyon bulmakta zorlandı. O maçta Galatasaray Osimhen çıktıktan sonra pres oyununu tamamen kaybetti. O gün Başakşehir, bugün Trabzonspor'un bulduğu kadar pozisyon buldu savunma arkasına sarkarak değerlendiremedi. Ardından Lisbon maçı geldi. Galatasaray'ın presi rakip tarafından hızlı kırıldı. Galatasaray erken gol buldu ama herhangi bir şekilde rakibi baskı altına sonra alamadı. Çok kolay bir şekilde kırılınca pres, bana kalırsa hakemin de hatalarıyla Galatasaray maçı kaybetti ama yani o pozisyonu yine verdi. Kocaeli maçını denkleme almıyorum çünkü hiçbir şekilde çıkmayı dahi düşünmeyen bir Kocaeli vardı. Öyle bir oyun oynadı Galatasaray. Rakibi boğabildi bu sayede ama çok fazla sete oturabildiğini de söyleyemeyiz. Akan oyunda ya da duran topta işte hücumcuların ayağından çok da gol çıkaramadı. Gitti Abdülkerim geriden vurdu. Top yerden sekti. Kaleci de hata yaptı. Top ağlarla buluştu. Şimdi bu maçları üst üste koyduğumuz zaman Galatasaray'ın eksikliklerinin ne olduğu anlaşılıyor. Geçen sene de anlaşılıyordu. Trabzon kanadı ile ilgili unuttum hemen şunu da söyleyeyim. Thomas Reis bence çok mantıklı bir hamle yaptı. Ona açıyla çıkmak yerine Savyolo Sala üçlüsünü tercih etti ya, burada bir oyun seçme var. Galatasaray'ın eksikliklerini iyi analiz etmiş bir Trabzonspor var. Çünkü Galatasaray geriden çıkmakta zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Pres yapmanız lazım. Bundan yararlanmak adına pres yapacak futbolcuyu sahaya sürdü, Ju'yu. Ve Galatasaray savunma çizgisini ayarlamada sorunu var. Savunma arkasını topla ve topsuz geçebilecek Salah'ı çok doğru konumlandırdı. Savyolo işte kendini çizgide unutturdu. Trabzonspor sağ çizgiden bir hücum geliştirecek gibi overload yaptığı sırada Galatasaray takım savunması bu oltaya düştü. Oraya doğru hareketlendi Savyolo. Çizgiden merkeze kendini gösterdi. Ve Galatasaray Salah'ın kusursuz görüşü 2-0 oldu. Yani Galatasaray kısacası Osimhen yokken gerçekleştiremediği baskı oyununu bu oyuna asla uygun olmayan Deniz Güllü uygulamalarına karşın kompleks yapmadan kendi sahasında geçiş oynamayı kabul edip bu oyunu kusursuzlaşma üzerine kafa yormuş hoca maçın kazananı oldu. O yüzden evet Salah 3 gol 1 asist inanılmaz bir performans ama ilk maçı Galatasaray olan kaybetse bahanesinin çok olduğu bir hoca Trabzonspor'u bir hafta iki hafta öncesine göre çok farklı bir seviyeye getirdi. Çünkü bir oyun seçti. Galatasaray'da ise yeni bir oyun bulmak yerine işlemeyenin ısrarla sürdürüldüğü çözüm bulamama gibi bir oyunla sahada olduğu için de kaybetti. Onu söyleyeyim. Galatasaray seviyesinin de çok altında olmasının sebebiydi. Farklı bir oyun bulun denirdi. Bulmalıydınız falan filan. Ez cümle Thomas Reis, Okan Buruk'un Galatasaray'ını kurt kapanını alırken Galatasaray'da kapana çok kolay bir şekilde atlayan taraf oldu. Bakın futbolda sayabileceğiniz bütün savunma zafiyetlerini verdi Galatasaray. Savunma çizgisini ayarlayamadı. Birinci gol geldi Salah'tan. Dördüncü gol de böyle oldu. İkinci golde dediğimiz 30'a düşüldü. Savilo hayatının en rahat şutlarından birini attı. 3'te geriden topla çıkarken hata yapıldı. Cun'un baskısında Salah takımının 3. golünü attı. Ama Galatasaray'ın sorunları sadece tercihlerle sınırlı değil abi. 13. dakikada bir pas hatası var. Hemen ardından oyuncuların o konuşmalarına, beden dillerine baktığınız zaman daha skor 1-0'ken bir şeylerin eksik olduğunu görüyorsunuz. Oyuncularda telaş hali var. Bakın Galatasaray Avrupa dahil olmak üzere 4 sezonluk serüven boyunca geriye düştüğü çok maç oynadı. Bazılarında evet çaresiz kaldı ama bazılarında da hani oyuncular tamam ya hallederiz duruşu oluyordu. Bugün daha maçın başında beden dili bazı şeyleri dışarı vurdu. Yani eksik. Fiziksel anlamda eksik, kondisyon açısından eksik, oyun anlamında eksik ama bunu kabullenmek istemiyor kimse. Yani Galatasaray'ın iki stoperinin de belki değiştirilmesi gerekirken ya bu takıma az stoper gerekmiyor, biz yedek stoper alırız yeter mantığıyla hareket etmek bence bugünkü sonucun önünü açan etmenlerden. Bugün Trabzonspor'un santrforu Cuğu'yu almayıp, hani Galatasaray çok erken ilgilendiği için örnek veriyorum, maliyet hesabı falan vazgeçildi. Halbuki bakın Osimhen'in yokluğunda prese önderlik edecek isimdi işte. Onun yerine gidip taban tabana zıt bir profil alıp sonra o oyuncudan da Osimhen presi beklemek. Bugünkü sonucun o döşeme taşları. Trabzonspor Galatasaray'ı sağdan sildi. Tabii Trabzon için bu maçın skoruna göre uçacak kaçacak gibi bir yorum yapamayız. Hani bugün oyunun gerekliliğini, geçişi çok iyi oynadılar, direkt oynadılar falan. Ama set kısmında Trabzon nasıl oyun oynayacak ona bakacağız. Ama iyi sinyaldir, güzel başlangıçtır, moraldir, motivasyondur. Galatasaray'da da bir kara bulut vardı. Bu kara bulut Çorum Spor maçından sonra üst üste gelen galibiyetlerle bir dağılır gibi oldu. Ama hala da insanların aklında ya bu takım top oynamıyor, bir eksiklik var, acaba neler olur gibi düşünceler varken hani Trabzonspor maçı böyle bunun üstüne bir ilave oldu. Ve bu sefer bu 4-0'la beraber kara bulut sanki yerini gök gürültüsünü şimşeğe bıraktı gibi. O yüzden bana bir mesaj maçı gibi geldi bu. Hani şey olur ya, depresyondayken böyle sosyal medyada dolaşırız, önümüze de ısrarla çıkar ya şey, hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteren işte 9 işaret. Öyle bir maçtı. Hani sayayım, 9 tane sayabilir miyim bilmiyorum da sayayım, öyle bitireyim. 1. Sürekli yorgun hissediyorsan. Galatasaray sürekli yorgun, sürekli eksik. 2. Zihin sürekli meşgulse. Oyuncu profili yetersiz olduğu için işte Yunus'u koyduğu yer, Leao 90 dakika katlanmak falan öyle galiba. 3. Kendini değersiz hissediyorsan. Okan Buruk. 4. Sürekli aynı döngüyü yaşıyorsan. Transfer dönemleri. 5. Hayallerin her geçen gün seni daha az heyecanlandırıyorsa. Galatasaray taraftarı. 6. Kendini yalnız hissediyorsan. Leroy Sané. 7. Küçük şeylerden bile mutlu olamıyorsan, o başarı havası bence. O saydım ha. 8. Kendini sürekli kararsız hissediyorsan, o biziz spor yorumcuları, bir iyi bir kötü falan. Ve en önemlisi 9. içindeki huzur giderek azalıyorsa, görüntü oraya doğru gidiyor. İşte hayatında o zaman bir şeylerin değişmesi gerek. Bu büyük maçın hikayesi bizce budur. Vesselam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Konuklarımız nasıl değerlendirecek mücadeleyi? Ahmetspor zirvede tamamladı milli ara öncesini. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmetspor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmetspor. Uzaktan gelen gollerle, ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Ahmetspor 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı Beşiktaş için, puan için. Ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmetspor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in.
0: Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmetspor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksel, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Çerni'yi niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocayı çekişmeyen bir rotasyondu. Ya Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkayaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. İtalyan hoca gitti Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi neydi yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Çerni'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir olarak eskiden beri Diyarbakır Spor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir. Ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma evet Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın. Ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in. Yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata. Sonra üçüncü golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden üçüncü bölgede topları çıkarman gerekirken yani Nübel orada 18 yayın oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi hata yaptı tabii. Yani Nübel de bugün çok formsuzdu yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
0: abi aslında üç golde baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplarda. İki golde Nübel senin söylediğin gibi ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. Üçüncü golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
1: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de hani Ahmet Spor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın Ahmet Spor iyi hazırlanmış yani kazandılar tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
0: Kesinlikle yani kesinlikle bu tartışılmaz bile hatta.
1: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük ya.

0: Yani ilk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti, Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? Bir puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. Bir puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de mi yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında? Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Cano çıkacağına Agudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani Messi olabilmek kolay değil.
1: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
0: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
1: Evet doğru.
0: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu. Yani acaba şey mi geldi, yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar. Ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor. Topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor. Dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın. Sen şimdi Kendi'nin yerine bir rotasyon yapıyorsan Kendi'yi aratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen buraya Poku'yu koymuşsun. Poku Çerni'yi yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agudu oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan'ı oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan, yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan, sakatlığı olan, son iki karşılaşmada lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. Önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Hı hı. Ama burada kaybedilen puanlar, yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi, Alişan Salan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Ahmet Spor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
1: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
0: Yani işte bak şunu söylüyorum, sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun, milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
1: Ki burada yüzden büyük bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
0: Tabii. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
1: Evet. Evde, evet. İçeride bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
0: Yok. Bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Göksel'in?
1: Nedir abi?
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
1: Tabii doğru.
0: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
1: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaeli Spor, Hoffenheim Beşiktaş ve Trabzon Spor Beşiktaş şeklinde.
0: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
1: Aynen öyle.
0: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli ara sonrasında inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde

0: ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir ağırlıyor. Bunlar da hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim, Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan, kimse kusura bakmasın, Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsa Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
1: Peki.
0: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Yani Beşiktaşlı hani ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Eski Ekim'de Kasım'da havlatan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'in. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Yani orada aslında ben gülmüştüm ama gerçekten şimdi izleyeni ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flaş takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.
1: Peki bu milli arada abi, yani son olarak bunu sorayım. Beşiktaş bu felaketin önüne geçmek için ne yapmalı?
0: Ya Beşiktaş'ta felaketin önüne geçecek bir durum yok yani. Beşiktaş yani bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaelispor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun Kurs maçı olacak. Yani Kurs maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor evet. için.
1: Ama, ben şunu demek istiyorum Alper abi bu arada. Yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
0: Yok. Yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum. Beşiktaş 11 ile ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı. İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in. Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı var. Tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'in. Sen de buna şahitsin.
1: Evet.
0: Yani şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçtır oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır. Şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet deplasmanında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu hafta da karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet deplasmanından bir beraberlik alırız. Lider olarak milli araya gireriz heyecanını yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok derslerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında, yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz daha bir şöyle bir mesaj göndermiş. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
0: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksel'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
1: Hayır.
0: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar, rotasyon yapılacak kadro değil, İşte futbolcuları da hak vermiyor. Ben bunlara hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar, oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum. Böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksel'in? Açıp bir daha izleyin maçı. Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller, Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm, geri bana emanet, kimse merak etmesin diyen Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu, onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup dev milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Ya yani milyon eurolar kazanmayı biliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar, bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'da yenmiş bir Ahmet Spor var.
1: Tabii ki dünkü yüzden Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
0: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmet Spor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini salıveremez Beşiktaşlı futbolcular. Salıvermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ya ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonla devam edecek siyah beyazlar.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Alper Üstünda ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda, bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk senin.
1: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben

0: Değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet işte bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz ama ben Ahmet'in özellikle Besnik Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, gayet iyi çalıştığını ve ilk sırada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedebilirdi ama yani ilk yerdeki planlama yani Saban'ın Salih Can'la birebir eşleşip Salih Can'ın mevkisinden ayırması ki bunu zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşleştiği oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Saba 2026 yılında Salih Özcan üzerinden yaptı ve ilk golde orada çok büyük bir alan yaratıldı. İkinci gol ve üçüncü gol zaten birebir oyuncu hatası. Beşiktaş bunun haricinde de topla oynaması gerektiği maçlarda bunu Alanya maçını da ekleyebiliriz. Bu maç ligde ikinci bir örnek oldu. Daha kreatif olmak zorunda. Kapanan takımları daha rahat açmak zorunda. Burada en büyük problem Trossard'ın olmayışı. Trossard olsaydı, Trossard, Orkun, Bilevic hatta aynı kanatlarda Van der Sar'ı kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz Trossard'ın olmayışı daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Salih Can 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider dairede burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada da milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki bu kaza kelimesine katılmıyorum. Nasıl ki dünkü Galatasaray'ınki kaza değilse göz göre göre geldiyse o. Çünkü belli sıkıntılar var takımda ve Okan Hoca da şu anda çok formsuz ve bunları çözemiyor. Beşiktaş'ınki de kaza değil, kaza olmadığını ileriki fikstürde göreceğiz.
0: Şöyle söyleyeyim. Dinleyicimizin demek istediğini anlayabilirim. Ama iki takım dünkü maçla bu maçı karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Osimhen'siz oyununu sene başından, geçtim sene başı Osimhen geldiği noktadan beri toplu oyunun çok fazla ilerleyemeyişinden zaten dünkü maçın geldiği noktaya kadar anlayabiliyoruz. Yani Osimhen'siz toplu oyun işlemiyor. Osimhen olduğu noktadan itibaren daha çok kenar ortalarıyla ve kenar ortalarından seken ceza sahası yayında ikinci toplarla biraz daha fırsat bulan bir Galatasaray vardı. Ve Osimhen olmadığı noktada da bu plan işlemedi. Ve Osimhen olmadığı süreleri işlemeyecek. Bunu anlayabiliyorum. Bu bence de çok göz göre göre gelen ve birden fazla transfer döneminde düzeltilebilecek bir hata düzelmedi. İşte üzerine bakıldığı zaman dünkü maçla bu maç arasındaki fark bireysel hatalar bu maça bence biraz daha damga oldu. Yani sadece hocam bugün bir atıyorum bir Fenerbahçe maçında oynadığı gibi bir eğit maçında oynadığı performansı birebir verilseydi muhtemelen zaten o iki gol olmayacaktı. Yani burada bireysel hatalar var ki bunlar da herhangi bir oyuncu üzerinde bence rahatlıkla olabilecek durumlar. Birden fazla bireysel hata yan yana geldiği zaman da böyle sonuçlar var, olabiliyor. Onun için bence genel olarak takımın oyununda bir problem çok fazla görmüyorum ama dinlediğimde şu bakımdan katılıyorum. Takımın temeli, takımın karakterine biraz daha topsuz oyun, biraz daha baskı. Üçüncü bölgede ve ikiden üçe geçişlerde, o ara bölgelerde kazanılan toplar oluşturuyor. Hem Alanya maçını hem bu maçta da seninle konuştuğumuzda Beşiktaş yarı sahaya yerleşip hatta o hat üzerinde bir 5 dakika 10 dakika top çevirip rakibini bunaltıp sertlenmesi gereken frekanslar oynamak zorunda. Ahmet ve Alanya maçında şöyle bir fark var. İki takımı çok iyi geçiş takımı. İki takıma da deplasmana karşı oynadı. Deplasmanla oynadı. Bunları bu takımlara karşı yapmamız biraz daha zorlaşabiliyor. Onun için burayı biraz daha geliştirmesi lazım. Bunun için de yani oyuncu seviyeleri biraz daha yükselmesi lazım. Transfer demiyorum. Çünkü çok fazla transfer kelimesi geçiyor ve İtalyanların transfersiz de oyuncu geliştirebildiğini, kadroyu yükseğe çekebildiğini en başında zaten Olay Tan'la gördük. Redvan'la gördük. Çok daha farklı, çok daha isim sayabiliriz burada. Onun içinde daha takımın başında 3 aydır olan bir hoca var. Bu sene sonuna kadar bence İtalyanlara bu toplu oyun konusunda zaman verilebilir. Beşiktaş'ın temel amacı bu sezon sonra şampiyonluk mu yoksa şampiyonluk konusunda mı falan Mayıs'a kadar mı yarışmak? Bunun bir kararını vermesi gerekiyor. Bence yarışmacı olabildiği noktada ana hedefi şampiyonluğa koymadığı noktada Beşiktaş ilerleyen zamanlar için çok daha fazla şey var.

0: ediyor. Onun için sabırlı olması gerekiyor. Yeni bir takım, yeni bir hoca, 3 aydır bu takım başında olan bir hoca için de bence gayet iyi bir gelişme. Ama daha da fazla gelişebilir. Bu konuda dinleyicimize hak veriyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Ernest Boku hiç iyi oynayamıyor, geri gitmiyor, Çerni 45 dakika sonrasını kaldıramıyor, takım ilk yarısı Akan'ı kullanamadı.
0: Poku konusunda Poku'nun maçı bu maç değil. Yani onun net bir şey söyleyebiliriz. Biraz daha mesela öyle bir Marsilya maçında belki Poku biraz daha etkili olabilirdi. Daha alan bulabildiği, daha birebire yakın maçlarda biraz daha fırsat bulabilirdi ama zaten yani maçın daha 13. dakikasında öne geçen bir anet zaten o alanları Poku'ya çok fazla vermeyecek. Yani kaldı ki o alanları vermeyişi zaten İlhan'ı da etkiledi. İlhan da alan seven, Poku da alan seven iki kanat. Yani bu erken gol atan bir Ahmet'e karşı iki oyuncu zaten orada fırsat bulamadı. İlhan ve Poku fırsat bulamadığı zaman, alan yaratamadığı zaman merkezden ceza sahasına atılan orta saha koşularının da çok fazla bir anlamı olmuyor. Burada bir kitlenme olduğuna katılıyor. Çerni üzerine bakıldığı zaman da Çerni sene başından beri hemen hemen her maçta oynadığını gördük. 60'lara 70'lere kadar bence gayet iyi tempoda da oynuyor. Çünkü İtalyan oyunu sıradan bir bizim ligimizden söylüyorum. Sıradan bir hocanın oyundan çok daha farklı. Çok daha yüksek tempoda oynamanız gerekiyor. Yani Çerni bir tamamen atıyorum ama yani bir Sergen Yalçın ya da bir İlhan Palut takımında oynasaydı 90 dakikayı rahatlıkla geçirebilirdi. Ya da bir Çağdaş Atan takımında, bir Nuri Şahin takımında olsaydı. Daha düşük tempolu, daha rakipleri kayı yerleşebilen bir takımda olsa çok daha fazla zamanlar oynayabilir ama İtalyan özelinde evet, 60-70 dakikalık enerji harcayabiliyor. Ya bunlar benim normal Çerni'nin de yaşanmasını çok fazla artacağını düşünüyorum. Onun için bu rotasyonlu oyun bence biraz daha zaman tanınması gereken bir oyun. Trossard, Çerni kartları olsaydı mesela ne diyorum. O maçın çok daha farklı olabileceğini, çok daha geriye düşse bile çok daha rahat reaksiyon verebilecek bir Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki milli ara sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü zorlu bir fikstür. Nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçı zorlu geçeceğini söylemeye katılıyorum ama ben oyun tarzı olarak Ahmet'in Trabzon maçından daha zor olacağını düşünüyorum. İkisinin de deplasman olduğunu varsayarak. Çünkü Ahmet Beşiktaş oyununa çok ters gelen bir takım. Trabzonspor'un Galatasaray üzerinde de önünde oyunu gördüğümüz zaman Salah üzerinde bakılabiliyor sadece. Yani Salah'ın geçişlerini bir noktaya kadar durdurabildiğiniz noktada Trabzon'u biraz bypass etme durumunuz var. Dün Galatasaray onu yapamadı ve biraz da geriye dönüşlerde hem Sane hem Leao kanatlarıyla çok fazla problem yaşadığını gördük. Sane zaten Kocaeli maçı ilk maç olacak Beşiktaş'ın milli ara dönüşünde. Kocaeli Spor zorlu bir takım olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum Beşiktaş'ın bu sefer ilk sahada çok kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ona kez de Hoffenheim bugün de puan kaybetti. Sıkıntılı bir dönemdeler. Eğer milli ara toparlanamazlarsa ki yani toparlandıkları noktada bile iç sahadaki Marsilya galibiyetiyle beraber bir beraberlik hedefi Beşiktaş için çok daha uygun olabilir. Trabzon maçı dediğim gibi çok yani zorlu geçer ama bence Ahmet maçından daha rahat bile geçme ihtimali var. Bu üç maçta ise bir skorucu olabildiğim noktada zaten ilerleyen zamanlar için daha farklı hedefler belirleyebilir Beşiktaş.
1: Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hoca olsanız Rıdvan'a güvenip sezona girer miydiniz demiş Erkan Bey.
0: Hiçbir oyuncu üzerinde güvenip o kadro sezonu zaten tek oyuncu üzerinde girilmez. Yani çünkü 50-55 maç oynayacağınız noktada evet tek bir Rıdvan'a güvenip ben de sezona girmem. İki tane Rıdvan'ın varsa aynı kanatta güvenebilirim. Çünkü Rıdvan şu an için İtalyan oyununa en yatkın isimlerden biri ki geçen sene işte Rangers'tan döndüğü noktada Sergen Yalçın'la çok istediği oyunu ya da çok kendi potansiyelini gösterebilecek biri değildi ama İtalyanlarla beraber hem çizgide hem iç koridorda yüksek tempolarda oynayabilecek bir oyuncu ama Rıdvan'da dinleyicimizin hak verdiği şöyle bir durum var. O da biraz Çerni gibi bu yüksek tempoda 90 dakikayı kaldıramıyor. Maalesef 60'ta 70'te ya fiziksel olarak tükeniyor ya da adale olarak sakatlık yaşıyor. Yani orada altta Rıdvan ne kadar sağlıklı bir rotasyon tartışılabilir. Ama o rotasyonu bir de farklı bir karakter olacak. Yaşlı hocana bence dahil etmek ya da işte ilk akta oraya biraz daha sokabilmek sol ayakta biraz daha bekleyen, stoperleşen bir bek olarak Ben

0: ligi bitirebilir. Hatta hani genel olarak sezonun tamamını bitirebilir. Bence Beşiktaş'ın isim sayı olarak rotasyonda problem yok. Yetenek olarak problem olan mevkileri var ki muhtemelen bunda stoperi de sayabiliriz. Ama sayı olarak ben İtalyan'a üzerinde çok fazla bir problem yaşanabilecek bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler söyleyecek Sayın Başkan Serdal Adalı, dinleyelim.
2: Maça gelince hepiniz biliyorsunuz, ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Busa'nın pozisyonu. Bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil, yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu, MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, her geldiğimde söylüyorum, her siz önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
3: Sayın Başkanım, Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
2: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
3: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
2: Ya daha ne görüşeyim biraz? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
3: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var.

0: Var. Birbirine karışılıyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle yaptık.
1: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum.

0: diliyorum. Sağ ol.
1: Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlarla devam edelim şimdi. İlk olarak Ahmet Spor'da Dia Saba, bakalım neler söylüyor.
2: Sonra da hep dile getirilen.
3: İlk ayı nasıl değerlendirecek? İlk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilebilir belki.
4: Yes, first of all, thank you, and we are very happy about this victory. We make amazing game first half. Second half we have the chance to kill the game. We didn't do this, and okay, in the end we are happy about the win because we work hard, we score the goals, and we deserve this win.
5: Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık. Hak ettik gerçekten bu galibiyeti.
3: 3-2'lik skorla milyar öncesinde lider bir şekilde tamamlanıyor. Ve yeni çıkmış bir takım, yeni kurulan bir takım. Dia Saba buradaki başarıyı nasıl değerlendiriyor?
4: Yes, okay. We are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve, we play good, and every game we getting better and better, and we deserve this place, and great job for everyone, and we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
5: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
3: Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Yani milli araya lider giren bir Ahmet Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu. İki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
6: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih. Tabii çok üst düzey futbolcular. Ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız bu 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasında mutlu bir şekilde yaşasınlar.
3: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
6: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz.
1: Furkan Sualp'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir başka röportajla devam edelim.
3: Bugün etkili isimlerinden bir tanesi. İlk devrede Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyor?

0: Yordu. İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
1: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So we jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know, and then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
2: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik, ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
0: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Amesportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
1: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have a chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
2: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.
3: Ve flash röportajlar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta da tabii bakalım, Serdal Adal'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalardı. O açıklamaları da tekrar sizlerle paylaşalım. Akabinde de basın toplantılarına gideceğiz. Hatta bir gözüm de orada, bir bakayım basın toplantıları başladı mı diye. Henüz başlamadı. Hemen Serdal Adalı'nın sözlerini yeniden sizlerle paylaşacağız.

0: çalışıyorlar. Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık UEFA. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizler önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
0: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ona yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı Riva'da?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar, zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var bizimle.
0: Var.
1: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışmaya da hamle yaptık.
0: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani Federasyon Başkanı'na da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: Ve flash röportajlarla tekrar devam ediyoruz. Basın toplantıları henüz başlamadı diye sabahıyla başlıyoruz.
1: Başarıyı nasıl değerlendiriyor?
2: Yes, okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve. We play good and every game we getting better and better, and we deserve this place. And great job for everyone. And we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
3: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
3: Maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Furkan Soyalp yanımızda. Furkan hoş geldin, tebrik ederim. Önemli bir galibiyet, ki galibiyetin önemli arz etmesi zaten devre arasına, yani milli araya lider giren bir Ahmet Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi, ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
4: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular, ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz, bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek, yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
1: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz, ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
4: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun, istatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım, ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Başarılar. Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
5: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
3: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
1: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ame Sportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
5: I think it's not the first time that I'm going there, so you know, it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
3: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma, milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik, oyuncular milli takımlarına gidiyor, kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim.

0: Ve flash röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. Bakalım neler söylüyor.
1: Ligde 3 ikilik bir mağlubiyet var. Fikstüre de baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
2: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco, siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi, secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica e mi dispiace davvero tanto.
3: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çern yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
1: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
4: Calendario pesante, continuerà per i giocatori che andranno in nazionale.
2: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, non ci rimane altro da fare.
3: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
1: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada devam eden mücadelelere de baktığımızda Valencia Real Sociedad karşısında 1-0 geride ilk yarı sona erdi. Lucas

0: 3 için attığı bir gol var. Bir diğer tarafta Milan, Lecce karşısında 1-0 önde polis için atmış olduğu golle Marsilya Paris Saint Germain mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. Enes Bey, bugün hakemden şikayet edecek bir taraf varsa o da Ahmet Spor'dur. Az kalsın Ali Şans alan adamlardan alıp Beşiktaş'a veriyordu. Şimdi Serdal Adal da çıkmış bu maçı hakem üzerinden okuyor. Pes doğrusu, gerçekten de biz adalet değil ayrıcalık istiyoruz demiş. Enes Bey, katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Hani hakem üzerinden, şuna katılıyorum, hakem üzerinden okunacak bir maç değil bu. Yani bu açıklamalar yapılacak bir maç da değil. Buna katılıyorum. Ama katılmadığım nokta şu. Yani bugün hakem oradan oraya verecekti falan gibi bir durum yok bence. O penaltı pozisyonunu diyorsunuzdur. Kırmızı kart da kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu da penaltıydı. Çünkü ya birçok kişi muhtemelen görüntüye bakarak el doğal konumda nasıl verildi ki diyecekler, ama pozisyonu yakın çekimden veya normal çekiminden izlerseniz zaten daha normal doğal konumdaki eli biraz daha açık hale getiriyor. Orada penaltı kararı doğruydu. Yani elin doğal konumu o olsaydı eğer, ilk anda orada olsaydı el, penaltı olmazdı, ama el bambaşka bir yerdeyken oraya geliyor ve biraz da açılıyor. Dikkat ederseniz dirsek tarafından bir açılma var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Mete Bey, bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakmalı. Yani Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak, ama sakın Fenerbahçe'nin geçmiş yönetimleri gibi her böyle puan kaybından sonra çıkıp dışarılarda aramaya başlanırsa hata her şeyi iyi giden takımına mayın döşer diyor Mete Bey. Poku eleştirileri var Mustafa Bey. Takım cuma cumartesi ne dinlenebilir? Pazar oynamadı, yanlıştı. Poku futbolcu değilmiş, görmüş olduk diyor. Ve flash röportajlarla devam edelim.
1: Aktif faaliyetler teknik direktör yardımcısı Step Wills bizimle birlikte. Önemli bir galibiyet alındı. 3-2'lik bir oyun var. Ama oyuna baktığımızda bugün Beşiktaş'ı ilk devrede sanki kendi oyunuyla birlikte oynattığı bir oyun gördük. Ön alanda baskı yapan bir Ahmet Sportif faaliyetler ve skor üstünlüğü de bu şekilde geldi. İlk devre bu şekildeydi. İkinci devre neler değişti? Biraz daha geriye çekilen bir Ahmet Sportif faaliyetlerdi. 90 dakikayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yeah, I think first half we did for sure a great job. We pushed them backwards, we forced them to make faults. We tried to optimize their weaknesses, their spaces they leave. And I think the first 30 minutes until the 2-0 we did great. After 2-0 we go a little bit down. It's normal because we put a lot of energy into the game. Unfortunately, we go. We could score a 3-0, I think, with Samuel. Then second half, we did a change. But Beşiktaş is a good team. They have a lot of quality individual, but also as a team. And at that moment, I think we forgot to play football a little bit. We kicked the ball too soon in the front. We didn't keep the ball in the team, and that was, I think, the main reason why they could press us. But at the other hand, we play with a great heart, with a great mentality, and that's why we could save the win today, I think.
3: Birinci yarıda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Onları hataya zorladık. Zayıf olduğu tarafları biliyorduk. Boş alanları nerede kullanacağımızı çok iyi biliyorduk. 30 dakikaya kadar 2-0 güzel gitti. Gayet iyiydi. Sonrasında biraz düştük. Bu da normal, çok büyük enerji sarf etti oyuncular 2-0'a kadar. Açıkçası 3-0 olabilirdi. Orada biraz üzüldük. Samuel'in kaçırdığı bir pozisyon 3-0 olabilirdi. İkinci yarıda da yani Beşiktaş iyi bir takım, çok iyi bir takımlar. Onlara biraz müsaade etmiş olduk. Biz futbol oynamayı biraz unuttuk açıkçası ikinci yarının belli dönemlerinde. Çok çabuk önde top kaybı yaptık. Aslında ana sebep de biraz oyunun bu noktaya gelmesinin ana sebebi de biraz buydu sonlara doğru. Ama oyuncuların hepsi yüreklerini koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve kazanmış olduk.
1: Bakıldığında yeni bir takım Ahmet Sportif faaliyetler ama milli araya lider giren bir takım durumunda. Gerçekten önemli bir başarı. Yeni kurulan, yeni yükselmiş bir takım. Bu başarının arkasındaki sır nelerdir? Teknik heyet olarak ne düşünüyorlar?
2: Secret for success is always hard work. It starts with hard working every day from the preparation. The guys, we were new as a coaching staff. We have during the preparation we had new players, and then it's implement what we want as a coaching staff, but also the guys of the players. They did a great job. They followed us, and then if you start with the victory here against Erzurum, then the mentally and it starts to become better and better, and I think to go into the break in the first place for Ahmetspor is a great achievement, I think.
3: Bunun sırrı tabii ki çok çalışmak, çok sıkı çalışmak, her gün çok fazla çalışmaktan geçiyor. Kampın, sezon başındaki kampın ilk gününden itibaren çok çalıştık. Biz de hoca ekibi olarak biz de yeniyiz. Oyuncular da yeniydi, takım yeniydi. Biz hoca ekibi olarak, hoca kısmında biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten oyuncular bizim söylediklerimizi çok iyi dinliyorlar. Adım adım takip ediyorlar. Biz ne anlatıyorsak çok iyi dinliyorlar. Bu anlamda da çok etkili oluyor yani oyuncuların katkısı. Erzurum maçıyla galibiyetle başlamış olmak size mental olarak bir ivme yakalatıyor. Burada kazanıyor olmak. Sonra devam ettik zaten o maçtan sonra da. Milli araya birinci girmek çok büyük bir başarı. Bunu da söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.

0: Ve Serdal Adalı da açıklamalarda bulunmuştu. Tekrar orayı bir dinleyelim. Gerçekten çünkü sert açıklamalarda, önemli açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Nazar değdi. Bu hafta çok konuşuldu Beşiktaş. İyi yayınlar dilerim demiş Süleyman Bey de gönderdiği mesajda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti hatırlayalım.
1: İleri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hataları yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
1: Evet, demin yukarıda da. Yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ama yani maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz. Ya daha ne görüşüm ya, ne görüşüm. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyor.
2: Sayın Başkan, bir şey sorumlusu. Diğer takımların da şikayetleri var. Var. Buna dair diğer kulüplerle bir ortak çalışmaya
1: da var. Söyledi işte kulüpler birliği başkanımız. Nehakeli ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalan'ın sözleri de bu şekildeydi. Kaybedilen iki maç, iki maçta da hakem hataları, Türkiye Ligi ve adaletsizliği demiş Hasan Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan Vincenzo Italiano da basın toplantısında olacak, an be an sizlere orayı da aktaracağız. Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve bir yandan da kontrol ediyorum, Serdal Adalı çıktı mı diye. Henüz basın toplantısında Serdal Adalı düzeltiyorum. Vincenzo Italiano henüz açıklamalarda bulunmadı. Flash röportajda Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Maç sonunda neler söylediğini İtalyano'nun tekrar hatırlayalım tabii ki.

0: baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo, abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica e mi dispiace davvero tanto.
2: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çerni yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
0: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
1: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, non ci rimane altro da fare.
2: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
0: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Ve Vincenzo Italiano'nun sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel Çağrı Saraç, Dakika Skor programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor sona erdi.
5: Kim ne dedi? Tebrikler Ahmet Spor'a. Lider bu arada Ahmet Spor'da.
6: Lider oldu değil mi?
5: Evet, o puan durumunu güncelleyip verirler
6: ama
5: zaten.
6: Ama var ya, hani derler ya, Fenerbahçe'ye deseydin şu maçtan bir gün önce en çok ne istiyorsun? Herhalde Fenerbahçe'nin istediği.
7: Abi geçen hafta mükemmel bir hafta.
6: Geçen hafta mükemmel bir hafta milli araya girerken ya.
7: Burada geldi ki önümüzdeki haftaya olası Fenerbahçe çok puan farkları kapanabilir. Çünkü Ahmet çok formlu, Beşiktaş puan kaybedebilir. Bence Trabzon Galatasaray'ı yener dedim. Bekledim, her şey senaryo gerçekleşti benim. Ama bu şu değil abi. Fenerbahçe gelince konuşuruz ya. Geçen hafta şampiyonluk gitmedi elden. Bu hafta da şampiyon olmadın. Yani orada bir ayakların şeyi görüyorum. Geçen hafta eyvah bitti her şey.
5: Evet, lig havlu bitti. Attı falan dedi
7: lig
5: herkes.
7: Lig bitti, kombineyi kırdım. Üyelikten çıktım, şimdi de şampiyonuz baba, lig bitti tamam.
8: Şampiyonuz diyen var mı ya?
7: Of.
9: Gerçekten mi? Ben herkesin ayağı fazla yerde gördüm yani. Neredeyse sevinmeyip tamam ya, bir şey de değil bu diyor herkes.
7: Yok
9: ben abi. Böyle Fenerbahçe'yi sevmeyi unuttuğunu düşünüyorum da. Şimdi Beşiktaş'a gelirsek. Doğa Bey, Beşiktaş'la ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Rüdiger Van Snick, atletik performans antrenörü. Bu teknik direktörle beraber Ahmet Spor onu transfer ediyor. Ettiği zaman da bu adam işinin iyilerinden bir tanesi. Bana bir kulüp başkanı arkadaşım söylemişti sezon başında. Çok iyi adam aldılar diye. Genel olarak ben şimdi mesela Galatasaray'ın atletik performansı kim bilmiyorum. Fenerbahçe'ninkini biliyor musunuz kim olduğunu?
7: Var mı bir şey var. Cengiz Sirkan falan var ama başındaki rakibini bilmiyorum.
9: Hı-hı. Şimdi baktığımız zaman Allah var. Ben şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'i de görüyorum. Ahmet Trabzonspor maçında da ikinci yarıda düşmüyor. Burada düşmüyor. Da taş gibi kaldılar. Neler kaçırdılar ya karşı karşıya.
5: İzledim.
9: Üçten sonra işte. İkiyi yiyip üçü attılar filan. Değil mi? Yani bana sorarsa.
5: Diriler.
9: Diriler ve düşmüyorlar.
7: Son golde tabii yani lig başından beri çok Stajic'le bahsedilen hem Nübel hem Salih Özcan büyük hata yaptılar yani.
5: Abi orada Nübel'e yazarım ben ya. Çünkü Salih adam geliyor geldiğini görüyorsun.
7: Yani. İşte ben aslan payı bence öyle. De Nübel'de ama Salih'in de bir çevre kontrolü yapması lazım top gelirken. Salih'in, çok net geliyor buradan yani adam.
9: Salih ikinci golde de mi?
7: Çok basit oynadı Salih.
9: İlk golde de var Salih'in bir şey ya.
7: Abi ben ilk golde yayındaydım. İzleyemedim.
9: Abi ilk golde de yine aynı şekilde topu verirken oradan birisi bir kıç koydu. Birden düştü. Abi adam aldı. O Arben mi? Nasıl vurdu abi herif?
5: Orban mı?
9: Orban. Müthiş vurdu abi. Müthiş vurdu. Top havada şey değiştirdi. Yön değiştirdi. Bir. Sonra ikincisinde Rıdvan kaybetti topu. Yine ön alan baskısında. Üçüncü golü de ön alan baskısından yediler. Yani ön alan baskısı yapar dediniz. Beşiktaş ön alan baskısına cevap veremediği için. Topla çıkayım derken. Salih o yüzden iki tane hata olacak şey değil. Orkun falan da iyi değildi mesela bugün.
7: Abi Orkun'un bir sakatlığı var.
9: Bence de zorla oynatıyorlar yani çocuğu.
7: Çocuğu biraz zorla oynattılar.
5: Milli takımın oynaması lazım.
7: İster. Milli takımdan affını ister. Gerçi bizde olmuyor af iş fazla da.
5: Öyle bir orta saha havuzumuz var ki Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın karşısına da Orkun'suz çıkmak.
7: Ne var abi? Bizim mükemmel orta saha havuzumuz abi.
5: Nasıl mükemmel?
7: Ben mükemmel. Çok bayıldım milli takıma ya. Tam Montella'ya yakışır bir milli
5: takım. Ona ayrıca konu olarak konuşacağız.
9: Milli takıma ayrıca gireceğiz değil mi?
5: Gireceğiz. Girelim bence yani. O Okan Kocuğu falan bir açıklasınlar
7: Okan
5: abi.
7: Okan Kocuk bence en açıklanabilir.
5: Hı?
7: Abi Bartu Elmaz var milli takımda. Bir maç oynadı abi bir sezonda. Altay Bayındır var. Celta Vigo'ya gitti. Altay Bayındır. Celta Vigo'da bile birinci kaleci olamadı. Yedek kalecilik yapıyor. Sahaya girmedi.
5: Sözde orada da anlaşmalı gitti oraya birinci kaleci olarak.
7: Samet Akaydın bu sene ligde toplam 7 dakika oynadı.
5: Ama o Samet Akaydın'ın yıllardan beri bir takıntılı tamam, var. Fenerbahçe'de de öyleydi. Kadro düşüğüydü. Kadroya giremiyordu yine alıyordu.
7: Tamam da Dünya Kupası'ndan sonra bir değiştir bir şey yap ya.